ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında olduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verildi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerikan Başkanı Trump'tan da ittifaka ilişkin açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. 7 Ekim 2023'te katliamcı İsrail Gazze'de zulmünü daha şiddetli hale getirdi. Türk halkı Gazze ve Filistin'e destek vermeye, İsrail'i protesto etmeye devam ediyor. Antalya, Yozgat, Osmaniye, Tokat, Siirt ve Erzurum'da düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Hayaz görevinden istifa etti. TFF'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sayın Abdullah Hayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadelerine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atama süreçlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig hakemlerinin atama süreci artık tamamen Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler'ın, Trendyol 1. Lig'deki atamaların ise Talent Mentor Programı Koordinatörü Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Hindistan'a bir geçit. Birinci bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Aziz Köksal Engür, Hamidullah Kerem Yılmazer, Mahmut Ali Ahmet Açıkgöz, Uşak Murat Derya, Hamidullah Begüm Gamze Yapan, Arabacı Metin Çoban, Bayan Calendar Suna Selen, Bayan Leslie Ayten Uncuoğlu, Bayan Muğur Tülin Oral.

0: Hamidullah! Hamidullah, geç mi kaldım?
1: Özür dileme, her zaman geç kalırsın.
0: Lütfen soruma cevap ver, geç mi kaldım? Mahmud Ali bütün yemekleri silip süpürdü mü? Eğer öyleyse ben de başka bir yere gideyim ha? Vay Mahmud Ali, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Doktor Aziz. Ölüyorum.
0: Yemeğinizi yemeden mi ölüyorsunuz? Zavallı Mahmud Ali.
2: Hamidullah çoktan öldü. Siz bisikletinizi atladığınız anda göçmüştü zavallı.
1: Evet doğru. Size başka ve daha mutlu bir dünyadan sesleniyoruz şimdi.
0: Güzel. evet, neden söz ediyordunuz?
2: Her zamanki konu.
1: İngilizlerle dost olmak mümkün mü?
2: Elbette mümkün değil.
1: Ben o düşüncede değil.
0: Siz neden söz ediyorsunuz kuzum? Sırası mı şimdi? Şu geniş terasa yan gelip uzanmışız. Önümüzde ay yükseliyor. Hizmetçiler yemeği hazırlıyor. Hiçbir sorun yok. Nerede bulunur böyle bir an ha?
2: Bugün başıma gelenlere bakın.
1: İngiltere'de durumun çok farklı olduğunu söylemek istiyorum.
2: Vaktiyle İngiltere'de bulunduğun için böyle konuşuyoruz.
0: Ve tabii Cambridge'de çok hoş karşılandığın için.
2: Burada aynı şeyi bekleyemezsin Aziz. O kırmızı burunlu çocuk yine hakaret etti bana mahkemede. Onu suçlamıyorum. Bana hakaret etmesi gerektiği söylenmiştir ona. Yakın zamana kadar oldukça nazik bir delikanlıydı ama değerleri onun da kanına girdiler.
1: Evet, burada başka türlü davranma şansları yok. Benim anlatmak istediğim de bu. Buraya nazik davranmayı düşünerek geliyorlar ama burada onlara böyle davranmalarının uygun olmadığı anlatılıyor. Bakın, Vali Thurton'un yeni geldiği günleri anımsıyorum da. Sizler buna inanmayacaksınız ama Vali Thurton beni arabasına almıştı. Evet, Thurton. Bir zamanlar oldukça yakındık. Bana pul koleksiyonunu göstermişti.
2: Bugünse onları çalacağını düşünür. Thurton. Ama bu kırmızı burunlu delikanlı Thurton'dan daha beter olacak. Bu sözüme mim koyun.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Her zaman aynı olacaklar bence. Ne daha kötü ne de daha iyi. Ben herhangi bir İngiliz erkeğine yalnızca 2 yıl veririm. Adı ister Thurton olsun ister Burton. Arada bir harften başka bir fark yok ki. Herhangi bir İngiliz kadına da 6 hafta yeter. Hepsi tıpatıp birbirine benzer. Bana katılıyor musun?
2: Hayır, katılmıyorum. Bence yöneticilerimizin arasında çok önemli farklılıklar var. Kırmızı burun mırıldanır. Thurton mesafeli konuşur. Bayan Thurton da rüşvetçidir.
0: Rüşvet mi?
2: Bir kanal projesi için Orta Hindistan'a gönderildiklerinde racalardan birisinin topraklarından su aksın diye ona som altından bir dikiş makinesi armağan ettiğini duymadınız mı?
1: Peki su akmış mı?
2: Hayır. Bayan Thurton işte bu konuda çok becerikli. Biz zavallı yerliler bir rüşvet aldığımız zaman o rüşveti gerektiren şeyi yerine getiririz. O zaman da yasa bizi bulup ortaya çıkartır. İngilizler ise rüşveti alır ve hiçbir şey yapmaz. Onlara hayran oluyorum.
1: Onlara hepimiz hayran oluyoruz. Aziz, hı, lütfen şu nargileyi bana da uzatır mısın?
0: Şimdi isteme tam kıvamına gelmişti.
1: Sen çok bencil bir adamsın.
3: Hı. Nerede kaldı bu yemek? Hazır, şimdi geliyor.
1: Duy da inanma. Size genç Hugh Bannister'dan söz edeyim. Onun annesiyle babası merhum dostlarım Rahip Bannister'la Bayan Bannister İngiltere'deyken bana anlatamayacağım kadar iyi davranmışlardı.
0: Değil mi?
1: Onlar bana karşı gerçek bir ana baba gibiydiler. Tatillerde papaz evi benim kendi yuvam gibiydi. Bütün çocuklarını bana emanet ederlerdi. Küçük Hugh'u sık sık gezmeye götürürdüm. Onu Kraliçe Victoria'nın cenaze törenine götürmüş ve kalabalıkta onu tepemde taşımıştım.
2: Kraliçe Victoria başkaydı.
1: Şimdi bu çocuğun Camford'da deri tüccarı olduğunu duydum. Onu nasıl özledim. Elimde olsa ona bir bilet gönderir, buraya davet

0: ederdim. Benim evim onun da evi sayılır.
1: Abi.
0: Ama biliyorum ki bunun bir yararı olmaz. Diğer İngilizler onu da çoktan kendilerine benzetmişlerdir bile. Büyük bir olasılıkla kendisinden bir şey istediğimi düşünecektir. Eski dostumun oğlunun böyle bir davranışını kaldıramam ben. Yo. Bu ülkede her şey neden tersine döndü? Söyler misin bana Mahmut Ali? Hı? Sana soruyorum.
2: Neden İngilizlerden söz edip duruyoruz? Onlarla dost olsak ne olur, olmasak ne olur? Bu konuyu kapatıp da neşemize bakalım artık. Kraliçe Victoria ve Bayan Bannister herhalde biraz istisnaydı. Üstelik ikisi de yoklar. Öldüler.
3: Yemek hazır efendim.
2: Sonunda açlıktan ölecektim neredeyse.
0: Aziz, yemeğe oturmadan önce gelip biraz karımı görmek ister misin?
2: Tabii, elbette.
4: Hoş geldin Doktor Aziz. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Hamidullah Begüm. Siz nasılsınız? Sağlığınız iyidir umarım.
4: Nasıl olsun? Yaşlanıyoruz artık oğlum. Asıl siz gençleri sormalı. Neler yapıyorsun?
2: Bildiğiniz gibi işte. Koşuşturup duruyoruz, çalışıyoruz.
4: Bu arada evlenmeye hiç vakit bulamıyorsundur he?
2: Bir kez evlilik yeter Hamidullah Begüm.
0: Evet. O bu görevi yerine getirdi. Azize takılıp durma. O aile geçindiriyor. İki erkek bir kız çocuk.
2: Rahmetli yeter. Karımın annesi çocuklarıma çok iyi bakıyor. Onları dilediğim zaman görebiliyorum. Hem sonra onlar daha küçük, çok küçük.
0: Üstelik bütün maaşını gönderiyor çocuklara. Kendisi de ikinci sınıf bir katip gibi yaşıyor bu yüzden. Hiç kimseye de bunun nedenini anlatamıyor. Ondan daha ne yapmasını bekliyorsun?
2: Sağ ol Hamidullah, sağ ol. Beni koruduğun için.
4: Olur mu canım? Bekar yaşanır mı böyle? Hem sonra bizim bütün genç kızlarımızı kim alacak o böyle evlenmeyi reddederse? Sonra kızlarımız da hiç uygun olmayan erkeklerle evlenmek zorunda kalacaklar.
0: Bırak şimdi bunları kadın.
4: Öyle deme. Tanıdığım çok soylu bir hanım yaşadığı dar çevrede kendine uygun koca bulamadığı için 30'una kadar evlenemedi. Artık bundan sonra da kimse istemez onu. Bekar ölecek.
0: Öyleyse en iyisi biz erkekler birden çok kadın alalım da hiç kimse mahzun olmasın. Ne dersin?
4: Siz erkekler için her şey daha kolay.
2: Belki daha sonra. Ama şimdi artık gitmek zorundayım. Hoşça kalın Hamidullah Begüm.
4: Güle güle oğlum.
0: Bence doğru bildiğin neyse onu yapmalısın Aziz. Baksana, biz doğru bildiğimiz şeyleri yapmayıp sürekli erteledikçe Hindistan bu hale düştü.
2: Bırak şimdi bunları Hamidullah. Hadi gel yemeğe oturalım artık. Karnım zil çalıyor. Mahmud Ali de ölmüştür açlıktan.
3: Buyurun. Hamidullah sahip.
0: Evet, ne var?
3: Bir ulak geldi. Doktor Aziz de bir not getirmiş.
2: Ver bakalım.
0: Ne oldu Aziz? Ne yazıyor notta?
2: Albay Callender beni görmek istiyormuş. Evine çağırıyor. Nedenini yazacak kadar nazik olsaydı bari.
0: Ne tatsız.
2: Tatsız. Her şey tatsız zaten. Yemek saatini buldu beni çağırmak için. Diledikleri her saat bizi rahatsız edebilirler. Amaç güçlerini göstermek.
0: Ama belki de önemli bir şeydir. Bilemezsin ki. Tembul çiğnemiştin. Dişlerini fırçalasan. Kara kara dişlerle gitme istersen Albay'ın yanına. He?
2: Dişlerimi fırçalamaktansa hiç gitmem daha iyi. Ben bir Hintliyim. Tembul çiğnemek ise bir Hint adettir. Başhekim de buna katlanmak zorunda. İster hoşuna gitsin ister gitmesin. Latif, bana bir araba çağırır mısın lütfen?
5: Baş üstüne efendim.

0: Nereye sahip?
1: Albay Kalender'ın evine çek.
0: Amiral Nelson caddesinde miydi?
1: Hayır, Başbakan Pitt caddesinde. Şu adlara bak. Sanki Büyük Britanya'da yaşıyoruz.
0: Sağ mı dönecektik sahip?
1: Sen buralarda yenisin galiba. Doğru ileriye git, sonra da sola sap.
0: Evet sahip. Şu yakınlardaki köyden yeni geldim. Yeğenim burada yaşıyor da, hı-hı, gel dayı dedi, daha iyi geçinirsin.
1: İyi.
0: Buradan mı sapıyoruz sahip?
1: Evet, saptıktan sonra biraz ilerle, sonra şu ağaçların altında dur.
0: Nerede sahip, şurada mı?
1: Hı.
0: Ama orada ev falan yok ki.
1: Kentte yeni olduğun anlaşılıyor.
0: Neden sahip?
1: Bir İngiliz'in evinin önüne kadar arabayla gidilemeyeceğini bilmiyor musun?
0: Öyle mi sahip? Hı-hı. Neden?
1: Öyle işte. Bir Hintli beyefendi bir kez bir İngiliz'in evinin önünde durdurmuş arabasını da hizmetçiler tarafından hemen kapıdan geri çevrilmiş. Daha saygılı bir biçimde yaklaşması söylenmiş kendisine.
0: Ya demek böyle. Bilmiyordum sahip.
1: İşte şimdi öğrenmiş oldun. Dikkatli ol. Tamam, dur burada. Bak, buradan inip kapıya kadar yürüyeceğim. Sen burada bekle. Geri döneceğim.

0: Buyurun.
1: Sahip Calendar çağırtmış beni.
0: Kendisi evde yok.
1: Evde yok mu? Ama beni çağırtmış buraya.
0: Bilmiyorum. Çıkarken bir şey söylemedi.
1: Peki nereye gitti?
0: Bilmiyorum.
1: Bana bir mesaj bıraktı mı?
0: Hayır.
2: Kiminle konuşuyordun?
1: İyi akşamlar Bayan Calendar.
2: İşte araba Bayan Leslie.
3: Bizi mi bekliyor?
2: Elbette.
3: Tanrı'nın armağanları geri çevrilir mi? Hadi gelin.
2: Hadi arabacı, kulübe çek. Kulübe diyorum, kulübe. Aptal mıdır nedir anlamıyor. Neden gitmiyor?
1: Tamam hadi git. Git sen, yarın öderim ben sana borcumu.
4: Olur sahip.
1: Albay Calendar mesaj bırakmadı mı demiştin?
0: Bırakmadı.
1: Ne zaman çıktı?
0: Yarım saat oluyor.
1: Öyleyse bir not yazayım ona. Ya da kalsın. Sen benim geldiğimi söyleyiver ona. Bu yeterli. Bak bu da kartım işte. Bana bir araba çağırır mısın?
0: Hiç araba yok. Hepsi kulübe gitti.
1: Öyleyse içeriden tren istasyonundaki durağa telefon edip bir araba göndermelerini söyleyin.
0: Yapamam.
1: Tamam. Anlaşıldı. Yürürüm ben de.

0: sakin burası. Ne huzurlu.
1: Kim o?
0: Kimse yokmuş. Madam! Madam! Madam! Oh. Madam! Madam, burası bir cami. Sizin burada bulunmaya hakkınız yok. Ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyordu. Burası Müslümanlar için kutsal bir yerdir.
2: Ama ben ayakkabılarımı çıkarttım.
0: Çıkarttınız mı?
2: Kapının önünde bıraktım.
0: Özür dilerim.
1: Durun lütfen, gitmeyin.
2: Yanlış bir şey mi yaptın?
1: Yo, hayır, hayır, hayır.
2: Öyle değil mi? Ayakkabılarımı çıkartınca girebilirim, değil mi?
0: Elbette, elbette. Ama Hindistan'da yabancı hanımefendilerin pek çoğu katlanmaz bile bu zahmete. Hele burada sizleri görecek kimse olmadığı düşünülürse.
2: Bir şey fark ettirmez. Tanrı burada ya.
0: Madam.
2: Bırakın gideyim.
0: Size bir hizmette bulunabilir miyim?
2: Hayır, teşekkür ederim. Gerçekten istediğim bir şey yok. İyi geceler.
0: Adınızı öğrenebilir miyim?
2: Bayan Moore.
0: Bayan, sizi korkuttuğum için çok özür dilerim. Cemaatimize, dostlarıma sizden söz edeceğim. Tanrı burada dediğinizi anlatacağım onlara. Çok iyi, çok güzel bir söz. Gerçekten. Sanırım Hindistan'a daha yeni geldiniz.
2: Evet. Nereden anladınız?
0: Benimle konuşma tarzınızdan. Size bir araba çağırabilir miyim?
2: Hayır. İngiliz kulübünden geliyorum. Vaktiyle gördüğüm bir oyunu oynuyorlardı. Hava da öyle sıcaktı ki.
0: Ama gece yarısı böyle yalnız başınıza dolaşmamalısınız Bayan Moore. Kötü insanlar olabilir çevrede. Leoparlar inebilir Marabar tepelerinden. Yılanlar da olabilir.
2: Ama siz yalnız dolaşıyorsunuz.
0: Ben alışkınım.
2: Yılanlara mı alışkınsınız?
0: Ben bir doktorum. Yılanlar beni ısırmaz.
2: Biraz yoruldum. Doktor mu? Şöyle oturabilir miyiz?
0: Elbette Bayan Moore. Size bir şey sorabilir miyim? Yılın bu zamanında neden geldiniz Hindistan'a? Ne bileyim, serin mevsim neredeyse sona ermek üzere de.
2: Daha erken gelmeyi düşünmüştüm ama elde olmayan bir gecikme oldu.
0: Ama bu sizin sağlığınızı kötü etkileyebilir. Niye geldiniz Şanlıurfa'ya?
2: Oğlumu ziyarete geldim. Kendisi burada sulh yargıcıdır.
0: Beni bağışlayın ama bu olanaksız. Bizim sulh yargıcımızın adı Bay Hislop'tur. Ben kendisini yakından tanırım.
2: Ama yine de benim oğlum o.
0: Ama Bayan Moore, nasıl olur?
2: İki kez evlendim ben.
0: Evet, anlıyorum. İlk kocanız öldü demek.
2: İkincisi de öyle.

0: Bir odur.
1: Cemile.
0: Üç çocuk yeterli bence. Değil mi?
2: Artık gitmeliyim.
0: Bir sabah gelip çalıştığım Minto Hastanesi'ni gezmek ister misiniz? Şanlıurfa'da sizi gezdirmeyi önerebileceğim başka bir yer yok da.
2: Teşekkür ederim, gördüm orayı. Yoksa sizinle gezmeyi çok isterdim.
0: Herhalde başhekim Calendar gezdirmiştir sizi.
2: Evet. Hı. Ve Bayan Calendar.
0: Bayan Calendar. Çok hoş bir hanımdır.
2: Belki. Onu daha yakından tanıyınca anlayabilirim.
0: Siz ondan hoşlanmadınız mı?
2: Çok nazik olmaya çalıştığı kesin. Ama onu pek çekici bulmadı.
0: Biraz önce benden izin istemeye bile gerek duymadan aldı arabamı. Böyle bir insan çekici olabilir mi? Albay Calendar ise neredeyse her gece beni çağırtır. Acaba dostlarımla yemekte miyim? Çok hoş bir sohbet mi bozuyor? Aldırmaz bile. Bir de oraya gidince ne görüyorum? Bırakıp çıkmış. Ne mesaj ne bir şey. Bu mu çekicilik, yalvarırım söyleyeyim Bayan Mur. Ama ne önemi var değil mi? Ben nasılsa onun emrindeyim. Benim zamanımın ne değeri var? Bir Hintli için en iyi yer verandanın dışı. Tabii, bırak beklesinler orada. Bayan Calendar benim arabamı alır ve yürümekten tabanlarım aşınır. Aha, ne önemi var? Beni anlıyorsunuz siz. Anladığınızı biliyorum. Keşke diğerleri de size benzemiş olsa.
2: İnsanları çok iyi anladığımı söyleyemem. Ancak onlardan hoşlanıp hoşlanmadığımı anlayabilirim.
0: Öyleyse siz de bir doğulusunuz.
2: Öyle olmalı. Artık gitmeliyim. Adela, oğlumun nişanlısı merak edebilir. İngiltere'den birlikte geldik Hindistan'a.
0: Bayan Mur, size kulübe kadar eşlik edebilir miyim? Başınıza bir şey gelmesini hiç istemem.
2: Elbette, teşekkür ederim. Ancak ben kulüp üyesi olmadığımdan sizi içeriye davet edemeyeceğim.
0: Hintliler Şanlıurfa Kulübü'ne konuk olarak bile giremezler. Bayan Moore.

El benim için seni sarmış biliyor. Bu yalan koluna pek güç geliyor. İftira sözleri bağrımı deliyor. Bu yalan koluna pek güç geliyor. Şemseddin Sivasi'nin bu dizelerine Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferah Feza makamındaki eseriyle selamladık. Bu gece sizleri Mülkiyet Oper'den dinledik eseri. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk böylece. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Ferah Feza ve Rast makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Ferah Feza eser, Lemi Atlı'nın bir bestesi. Güfte, hanende Zahide Hanım'a ait, Ela Altın'dan dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkında niyahında sürünsün, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün.

Abdullah Refet Bey'in dizelerine Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza makamındaki Ağır Semai'ni Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Dil ateş, dide ateş, sine ateş, ruh-i yar ateş, gül ateş, bülbül ateş, gülşen ateş, cuyibar ateş. Reha bulmak ne mümkün suzişi dilden ben uşşaka, firak ateş, visal ateş, kazayı intizar ateş.

Feyzi Halıcı'nın dizelerini, Cine Uçan Tanrı Korur'un Ferah Feza makamındaki bestesini Vedat Çetinkaya'dan dinliyoruz. Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini, yüzünün nurunu eflake semaya sürerim. Yeryüzünde nereye bassan ayak sultanım, o mübarek yere ben gizlice yüz göz sürerim.

Lemi Atlı'nın Ferah Feza şarkısını Perihan Altındağ Sözleri'den dinleyeceğiz şimdi. Eserin sözleri Necdet Rüştü Efe'ye ait. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde. Bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkın.

Cemile Karabulut'u dinleyeceğiz bir felahfeza eserde. Hamamizade İsmail'de de efendinin bir bestesi. Bir verdi rana ettim temaşa. Dil sende hala, ah dil sitanım. Kişmiri dilber, şirini esmer. Gisusu amber, ah dil sitanım.

Eyyubi Ali Rıza Şengel'in Fela Feza şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bu şep mahrumu hab oldum, bana ahü melal etme. Yeter feryadın ey bülbül, beni ferhad misal etme.

Yıldızlar Altında programımıza Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Hakan Aydınlığ'ın Ud Taksimi'nin ardından Asuman Aslım Görgün'ü Muallim İsmail Hakkı Bey'in Rast makamındaki Yürük Semai'nde dinleyeceğiz. Gülşen'de yine ahüenin eyledi bülbül, bir nakş okuyup saftı hezara eyledi bülbül.

Nahit Hilmi Özer'in güftesini yazdığı Yekta Akıncı'nın Rast şarkısını Münip Utandı'dan sunuyoruz. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Ruhum bu hayatın yalnız zehrini içti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Gülbenkian Efendi'nin Rast şarkısı var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Hamiyet Turan'ı dinleyeceğiz Hacı Arif Bey'in rast şarkısında. Vuslatından gayrı el çektim, yeter ey bi vefa. Dil fikar ettin beni, şimden geri eyle safa.

Güftesini Mahmut Nedim Güntil'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Rast şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bugün sensiz meram pek neşesiz, durgun, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun. Yok hiçbir şey ki yadından uzak kalsın, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun.

Güftesi ve bestesi Necdet Varol'a ait Rast şarkıyı Recep Birgit'ten dinliyoruz hep birlikte. Yeni açmış bir bahar dalında Gonca, hemen her gün naz niyaz olur mu böyle? Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle, fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma öyle.

Ne de çapkın iş ve bas gönülde yonca. Bir sopu olur bir kaçar, olur mu böyle? Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle. Fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma böyle. Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle. Fıkır fıkır oynaşıp

Bu gece de programımızın sonuna ulaştık. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece dinleyeceğimiz son eser Rifat Bey'in Rast şarkısı. İnci Çayırlı'dan sunuyoruz. Karlı dağı aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim. Ben yâre kavuştum geldim, ben gönlümü aldırdım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 7 Ekim Çarşamba bugün saat 13.25 ve programımıza başlıyoruz. Çocuklar için oyunun ne kadar önemli olduğundan programlarımızda söz etmeye çalışıyoruz her zaman. Çünkü oyun sadece eğlence aracı değil onlar için.

0: öğrenme aracı, sosyalleşme aracı, birçok problemin çözümü aslında oyunlarda yatıyor. Çocuk için son derece önemli bir konu. Duygularını ortaya koyuyor, düşüncelerini belirtiyor. Bir sorun yaşadığını da bazen oyun yoluyla gözlemleyebiliyoruz. Biz de işte oyun terapisi hangi aşamada gerekiyor? Çocuklar için ne zaman gerekli olabilir? Ve neler yapılır oyun terapisinde? Hangi yaş grubu için uygundur gibi pek çok sorunun cevabını psikolojik danışman, uzman aile danışmanı Öykü Özge Özbek'ten alacağız. Ailece başladı. Öykü Özge Özbek stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Oyun terapisi birçok kişinin artık bildiği bir konu ama bazen içerikle ilgili kafalarda soru işaretleri olabiliyor. Oyun terapisinde sadece oyun mu oynanır, sadece oyun oynasın diye birine mi götürüyoruz çocuğumuzu, neler yapıyorlar içeride acaba gibi sorular anne babaların aklında olabilir. O yüzden size soralım, oyun terapisi deyince ne anlamalıyız?
1: Evet, aslında çok güzel bir tanım yaptınız. İnsanlar ister istemez sadece oyun oynadıklarını düşünüyorlar. Ancak oyun terapisi bir terapi tekniğinden bir tanesidir. Aslında çocuk dilinden konuşmak gerekirse de çocuğun dilidir. Oyuncaklar çocuklar için birer kelime, kurdukları oyun da bizim için anlamlı bir metin haline gelir. Biz çocuklarımızın oyunlarını onlarla birlikte terapötik bir bağ içerisinde ele alırız ve keyifle onların yanında varlığımızı sürdürürüz. Bizde yönlendirme olmaz. Çocuğun akışında, çocukla birlikte ilerlenen bir sistem olur. O yüzden evde oyunda oynanan oyundan oldukça farklı. Evde ister istemez anne baba olarak sürece dahil olabiliyoruz. O öyle boyanmaz, bu böyle oynanmaz diyebiliyoruz süreçlerde. Bizde öyle bir sistem yoktur. Çünkü çocuklar bugün çok kaygılıyım, bugün çok sinirlendim, bugün çok şuna kızdım ya da sizin boşanmanız beni çok etkiledi gibi cümleleri biz yetişkinler gibi kurmak yerine defalarca bir arabayı bir yerden bir yere çarpabilir, bir bebeğin ağlamasını defalarca kez canlandırabilirler. Biz de o oynanan her oyundaki duyguyu ve davranışı birçok kez oynanmasına rağmen çocuğun en rahatladığı ve süreci kavradığı noktada ele almasına yardımcı oluruz aslında.
0: Hangi durumlarda oyun terapisi düşünülebilir? Böyle bir uzmana başvurulabilir?
1: Aslında şöyle çok genel geçer bir yargı var. Sadece sorunlu ya da işte problemli çocukların gitmesi gerekiyormuş gibi. Aslında öncelikle bence bunu kırmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar sadece en üst noktada kendilerini gösterdiklerinde hemen bir davranışa geçilmemeli. Yani o çocuk illa başka birine zarar verdiğinde ya da kendine zarar vermeye başladığında oyun terapisine başvurulmamalı. Bizler için böyle ufak olan değişimler çocukların dünyasına çok büyük bir etki yaratıyor. En basitisi, bir yerden bir yere taşınıyorsunuz ve çocuk buna adapte olmakta zorlanabilir ve size gösterdiği davranışlar buzdağının görünen kısmı. Çocuk için çok daha içinde fırtınalar kopuyor ve bunu gösteremiyor, anlatamıyor olabilir. Aradan aylar geçer ve ufak bir sizin için taşınma olayını çocuk bizim önümüze çok büyük bir davranış örüntüsü, öfke problemi olarak çıkartır. Veya kardeşi doğar, alıştı ya, bir problemi yok dersiniz. Böyle bebeklerin tam sevilmeye geldiği, dünyayla bağlantıların açıldığı böyle 6 ay civarından sonra büyük çocukta bir farklı bir değişim görürsünüz. Kabul etmemeye başlar bu sefer. O yüzden birçok konuda başvurulması gereken bir nokta. Danışmanlık, çünkü ister istemez ailelerin zorlandığı noktalarda aileyi de içine alan bir sistem olduğu için aile terapisi keyifle ilerletebilirsiniz. Konu başlıklarına da ayıracak olursak, kaygı, öfke, taşınma, boşanma, ev içi değişimler, kayıp, yas, travmatik olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir konuyu da bizlere başvurabilir ailelerimiz.
0: Hangi yaş grubu için daha çok önerilir oyun terapisi?
1: Oyun terapisi daha çok böyle çocukların ufak yaşlarda gitmesi ve oyun zamanında gitmesi gerektiği gibi düşünülebiliyor. 2 yaştan itibaren 6-7 yaşına kadar çocuklarımızla oyun odasına zaman geçirebiliyoruz, oyun terapisi alabiliyoruz ama yeri geliyor 8-9 yaşındaki bir çocuğumuzun, 11 yaşındaki bir çocuğumuzun ifade etmekte zorlandığı duyguları, davranışları yine harika bir oyun terapisi odasında açığa vurduğunu da görebiliyoruz. Bu aslında birazcık da çocuğun gelişimine de bağlı bir konu.
0: Evet, aslında bireysel bakılması lazım bu tarz durumlara. Onlar karışabiliyor bazen. İşte 7 yaşından sonra ne gerek var ki, niye oyun terapisi alsın ki? Benim çocuğum iletişim kurabiliyor, gidip kendini anlatabilir, oyun terapisine gerek yok diye düşünülebilir ama bazen işte o ifade eden çocuk bile bir yerde o ifade etmesinin asıl gerektiği şeyi söyleyemeyebiliyor hakikaten.
1: Evet. Çünkü çocuklar bizim gibi sözel iletişimi aktif kullanamıyorlar. Onlar için bir bebekle oynamak daha kolay. Ya da bir karakter canlandırması, bir aile yapılanması kuruyorlar. Bir işte tahta bir oyun odası var. Bebek aile.

0: aile. Orada onları konuşturmak, evdeki tartışmayı anlatmaktan çok daha kolay oluyor o çocuk için. Orada anne baba figürünü bağıra bağıra canlandırdığında
1: Evet.
0: daha mutlu oluyor. Yani gidip onlara söyleyemeyecek çünkü o davranışları. O yüzden oyun terapisi birazcık çocuk özelinde değerlendirilmeli yaşı.
1: Evet. Nasıl bir oda burası? Oyun odası. Diyelim ki bir yaş da verelim, hatta 6 yaşında bir çocuk var. Bir problemi olabilir gözle görülen ya da olmayabilir. Tamamen önleyici amaçla da getirmiş olabilirler. Veya
0: Tabii.
1: dediğiniz gibi bir boşanma durumu, bir yas durumu vesaire olabilir. Bu çocukla diyelim ki siz odaya girdiniz. Ne yapıyorsunuz?
0: Aslında çocuklar için oyun odasının şöyle birazcık tasarımından bahsedeyim size.
1: Evet.
0: Her seçilen oyuncak böyle alelade alınmış, koyulmuş gibi değil. Her oyuncağın birer anlamı var. Su hayvanlarının farklı bir anlamı var ve onlar küme halde başka bir noktadalar. Bir aile örüntüsünün büyük anneden tutun da küçük bir bebeğe kadar her bir figürün canlandırıldığı maket evler var.
1: Evet.
0: Bir dişçi koltuğu olabilir, bir market olabilir. İçerisinde bir müzik alanı olabiliyor, kuaför alanı olabilir. Birçok aslında istasyonlar tarzında bir oyun odası düşünebilirsiniz. Ve buradaki oyuncakların her biri en başında da söylediğim gibi alelade seçilmiş değil, hepsinin birer anlamı var. Bizim dünyamızdaki yılanın anlamıyla çocuğun dünyasındaki yılanın anlamı bir olmuyor. O yüzden oranın tasarımı da bizim için çok önemli. Öncelikle aileyle başlıyoruz biz sürecimizi. Aileyi asla dışarıda tutmayız. Çocukla oyun odasına girmeden önce aile görüşmesi, aile
1: Evet.
0: danışmanlığı yaparız. Anne ve baba eğer evlilik birlikleri devam ediyorsa ve her ikisi daha hayattaysa öncelikle onlarla bir aile görüşmesi yapıp gelme problemlerini çocuğun doğum hikayesinden başlayarak çok
1: Evet.
0: detaylı bir şekilde dinliyoruz. Kaç kilo doğdu da bizim için çok önemli çünkü. Yani süreçte sezaryen olup olmadığı, normal doğum olup
1: Nedir
0: olmadığı da
1: mesela? Evet,
0: önemli.
1: bunlar sorulur süreçte. Neden soruyorsunuz onları? Evet.
0: Şöyle 2,5 kilonun altında doğduysa bir çocuk hareketlilik odaklı da bana getirmişlerse eğer o çocuğu çok hareketli durmuyor yerinde okuldan şikayet alıyoruz diye. Acaba dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik olabilir mi diye bir soru işareti bırakır benim kafama. Ama tabii ki de hani 2,5 kilonun altında doğan her çocuk budur
1: Tabii ki
0: demiyorum.
1: değil. Evet.
0: Ama böyle bir soru işareti bırakır zihnimde.
1: Evet.
0: Ya da işte çocuğun doğum şekli olabilir, çocukla alakalı, bakım verenlerle alakalı çok sık değişiklik olup olmadığı, çocuğun emzik alma süresi, mamaya geçme süreleri. Bunlar bizler için çok önemli ve kıymetli sorular. Bunları çok
1: Evet.
0: detaylı bir şekilde aileden öğreniyoruz. Sonra bunların hepsini gelme sebepleriyle bağlantıladığımızda da çocuğun aslında temel sebeplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Öfke problemi vardır veya ebeveynlerinden birinin kaybını yaşıyordur. Çocuk o süreçte oyun terapisi akıllarına gelmemiştir, getirememiştir aile yas süreciyle alakalı. Aradan 2 yıl geçmiştir ve getirmiştir. 6 yaşında bir çocuktur. Süreçte eğer anne ve babayla tek ebeveynle çalışacağımız bir zaman dilimi olursa çocuğun yasını yaşamasına alan açıyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda yas yetişkinler açısından da yaşanması çok zor bir konu. Çocuk için de hiç böyle yapmaması, hani hiçbir şey ağlamaması gerekiyormuş gibi algılanıyor. Ne yazık ki maalesef. Çocuklar hiç ağlamadan bazen getiriliyor bize. Hiç bu süreci yaşatılmamış. Hep oyuncak alınmış, doyurulmuş. Ama oyun terapisinde ilk defa bir ebeveynin kaybıyla yüzleşiyor ve süreç bu şekilde başlıyor bizim için.
1: Evet, çok önemli konular hakikaten. Öyle ki çocukken bunlar yapılmadığında, büyüdüğünde sonrasında terapi alan kişiler bu noktaya ulaşmak için bayağı yıllar
0: Tabii.
1: harcıyorlar. Çünkü onu fark edemiyor. Yani asıl sorunun orada yattığını fark
0: Evet.
1: edemiyor. Çok zor o
0: Evet.
1: aşamaya gelmek.
0: Yani en temel yapı şu, duygularını yaşamayı, doğru yaşamayı, güzelce dışarıda bunları paylaşabilmeyi öğrenememiş çocuklar, yetişkin olduklarında yine duygularını yaşamayı bilmeyen birer yetişkin oluyorlar ve
1: Kesinlikle.
0: bu da davranışlarına yansıyor.
1: Evet. Bir de başta söylediğiniz gibi biraz son aşamada geliniyor
0: Evet.
1: hakikaten. O ufak tefek sinyaller görülmüyor. Aman benim çocuğumda bir şey yoktur, normaldir.
0: Evet.
1: Niye götüreyim ki? İşte
0: Aynen.
1: etiketlenecek vesaire. Dün de konuştuk buna benzer bir konu. Çekinebiliyor insanlar götürmekte ama sonrasında işte o sorunlar dağ gibi büyüyüp büyüyüp en son noktada çözmesi çok daha zor bir hal alabiliyor. O yüzden aslında en ufak böyle ipucu değerlendirilmeli. Tabii ki çok fazla kaygılı olmaktan bahsetmiyorum. Her harekete bir anlam yüklenmekten, bir etiketleme yapmaktan, bizim dönemimizin de hep söylüyorum böyle bir sıkıntısı var. Çok bildiğimiz için tırnak içinde
0: Evet,
1: hemen
0: doğru.
1: teşhiste bulunabiliyoruz. Hemen
0: Evet.
1: etiketleyebiliriz. Aa, bende şu var. Benim çocuğumda bu var gibi vesaire. Bunlar da olabiliyor ama işte bu da olmasın diye bir uzmandan görüş almak her zaman için çok kıymetli. Belki uzman da diyecek size, Yani benim yapabileceğim bir şey yok ya da bir sıkıntı yok, geldiniz tanıştık böyle böyle durum diyecek belki ilk seansa, ya da diyecek ki bizim biraz daha görüşmemiz lazım.
0: Evet, bu, ki bunu diyoruz. Yani aile çok kaygılanıyor. Bir konuda öğretmen okuldan yönlendiriyor ya da çocuğu.
1: Evet.
0: Buna dair geliyorlar. Bir iki seansta bu problemin hani su yüzeyinde hızlıca gördüğümüz için çocuğun kaygılandığı bir konuyu. Mesela gündemimiz şu anda akran zorbalığı üzerine çok fazla gündem var.
1: Evet.
0: Bu konuya dair çocuk ufak bir sinyal verince, aile hemen buna dair bir önlem alınca bunu hemen çözebiliyoruz çocukla alakalı. Çocuğu hemen o dönemi atlatabilmesi için, süreçte kendi psikolojik sağlamlığını geliştirebilmesi için seanslarımızı ilerletiyoruz. Belki de gerçekten birkaç seansta çocuk kendini koruyabilecek bir duruma geliyor. Ama bunları görmedikçe, dediğiniz gibi geç kalınmış bir durum olunca böyle buzdağıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ve bir de görünmeyen kısmıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz.
1: Kesinlikle vaktinde müdahale hep çok önemli. Sağlık açısından da öyle. Mesela bedensel sağlıkta da aynı şekilde, psikolojik sağlıkta da aynı şekilde. Ve ikisinin farkı yok. Bunu artık bir çözmek lazım. Diğerine rahatça giderken ya da hiç çekinmezken, burada işte destek alma konusunda çekinebiliyor insanlar.
0: İşte orada da dediğiniz konuya aslında oluyor. Etiketlenecek. Yani bu konuya dair çocuk bir problemli mi bu çocuk, işte sorunlu bu çocuk deyip etiketlenecek kaygısı yaşıyorlar. Aileler bu konuda haklılar. Çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu bunu böyle yapabiliyor. İşte oyun terapisine gidiyor, işte psikoloğa gidiyor. Zaten işte psikolojik danışmandan terapi alıyor. Bu böyledir gibi düşünüp o çocuğu etiketleyebiliyorlar. Keşke bunu yapmasak.
1: Evet.
0: Yani o çocuğu da olduğu gibi kabul etsek. Oyun terapisi böyle sorunlu çocukların geldiği bir nokta değil. Olağan gelişim gösteren ve sadece duygularını yaşamaya gelen çocuklarım da var.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Oraya çünkü güvenli bir alan. Öykülü oyun oynayacağı, güvendiği, mutlu, her duygusunu paylaşabileceği bir alan olarak da görüyor. Tabii travmatik konuları da ele alıyoruz. Gerçekten sorun ve problem olarak görebileceğimiz konudaki çocuklarımız da geliyor. Bu su götürmez bir gerçek, ama bu konuda bu çocuk oyun terapisi alıyorsa zaten problemlidir algısı artık kırılmalı bence.
1: Evet, büyükler için de aynı şey var. Hep söyleniyor ya zaten psikoloğa, psikiyatriste aslında hasta insanlar ya da aslında sorunlu insanların yönlendirdiği ya da onların etkisiyle giden insanlar geliyor hakikaten. Aslında sorun belki burada değil, tam tersi orada, ama onlar gitmediği için, onlar yapmadığı için bu tarafın direkt ilk adımı atması gerekebiliyor. Bu konuda bence de artık bir farkındalık oluşması lazım.
0: Ben de umuyorum.
1: Kesinlikle.
0: Zaten o konuda da nasıl yetişkinlerde başkalarının yaptığı davranışların bedelini o yetişkin ödeyip terapiye gidiyorsa...
1: Evet.
0: Çocuklar da bazen anne babalarının yaptığı davranışlarının sonucunda bizlere geliyorlar.
1: Evet, o da söylenir ya zaten, ben çocuklarla oynadım, anne babalarını iyileştirdim gibi.
0: Evet, aynen öyle. Çünkü bazen bakıyoruz ki olay oyun terapisinin çok daha seyrek devam ettiği, aile danışmanlığının her hafta görüldüğü bir sisteme de evrilebiliyor. Çünkü gerçekten aile kurmak çok zor. Çok dinamiklerden oluşuyor. O dinamikleri de bazen kavrayamayabiliyoruz hayat akışı içerisinde. Birbirlerimizi göremiyoruz ilişkiler içerisinde. O ilişkilerde de görmeyince çocuk arada yıpranıyor.
1: Evet, kesinlikle. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.

gözüne baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ruhum şenlik güldüğüm zaman sabahı enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerim elimde olduğu zaman baharı

0: ailece devam ediyor. Psikolojik danışman, uzman aile danışmanı Öykü Özge Özbek'le sohbetimize devam ediyoruz. Oyun terapisinden, çocukların oyun durumundan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi tabii ki oyun terapisinde birçok şey gözlemleniyor. Orada yapılandırılmış bir ortam var dediğiniz gibi. O oyuncaklar tesadüfi seçilmiyor tabii. Ama ev içerisinde de oyun oynarken çocuklar belli ipuçları verebiliyorlar. Onlar ne olabilir?
1: Oyun oynarken aslında çocukların oyunlarını yöneten değil, oyunlarına misafir olan bir noktada durursa anne babalar, çocuklar oyunlarla çok güzel şeyler ifade edebilirler. Yani günü anlatabilir bize, o günün akışını paylaşabilir. Bazen oyun oynamadan, özellikle böyle uyku saatlerinde de çok güzel konuşurlar, sohbet ederler, oyun oynamak isterler, bir açılırlar uykuyu uzatmak için ama.
0: Evet, orada da hadi hadi derler anne babalar.
1: Evet, yani hani özellikle konuştuğu zamanlarda onlara alan açmak, oyunlarında da misafir olup yönlendirmeden yanlarında kaldığınızda, çocuklar eğer gün içerisinde bir yetişkinin öfkesiyle karşılaşmışsa bir oyuncakla öfkeli bir şekilde konuşabilir. Hemen role girer ve rol canlandırır. Gün içerisinde onu zorlayan bir duyguyu bir bebeğine, bir arabasına, bir balığa atfedebilir. Ve bunları bu şekilde de sizinle canlandırabilir. Parmak emebilir, bir davranışa dökebilir bu çocuk bunu. Tırnak yiyebilir, uykuda huzursuzluk yaşayabilir, alt kaçırmalarımız artabilir. Hı hı. Davranış semptomları da görebiliriz çocuklarda. Oyunun içerisinde de konuştuğu ve söylediği şeyler, zaten bilirsiniz siz evinizde hangi cümleler dönüyor. O cümlelerin zıttı bir cümle varsa bilin ki onu dışarıdan duymuş. Gün içerisinde siz bilirsiniz nereye gittiniz, ne oynadınız. Ama o gün farklı bir söylemle geliyorsa bu çocuk, belki okulda gerçekten bir problem yaşıyor ve onu o anda canlandırıp rahatlama ihtiyacı var. Çünkü oyun çocukların yetişkin dünyasına hazırlık, roleplay çalışmaları yaptığı yerdir. O günde eğer kötü bir olay yaşandıysa mutlaka onu role dökecektir. Çocukların özellikle oynadığı oyunlardaki rollere, ses tonlarına ve sizin kullanmadığınız, çocuğunuzun o oyunda kullandığı cümlelere dikkat edin.
0: Evet, aslında ipuçları kolayca verilebiliyor, evet, oyunlarla. Anne babalar nasıl oyun oynamalı çocuklarla?
1: Anne babaların aslında oyun oynarken gün içerisinde çok yoğun bir akışları olabiliyor. Çalışan ebeveynlerse yorgun eve gelebiliyorlar. Oyun oynamaya geçmeden önce ben bütün ebeveynlerimle, bütün görüşmelerimde hep şunu vurguluyorum. Oynadığınız zaman 15-20 dakika sadece bizim için yeterli. Çocuk için çok yeter bu 15-20 dakikalık
0: yetmiyor.
1: Oyun.
0: Yetmiyor.

0: bunlar ama.
1: İşte aslında çocuk evet. için yetebilmesi için o telefonun kapandığı, televizyonun gerçekten kapandığı, hı-hı. anne ve babanın da işten eve geldiğinde ya da günün yorgunluğunu atmak için kendisine bir 10-15 dakika mola verip dinlenmiş bir şekilde o oyunu oynamak istemeye istekli olduğunu gösterirse 20 dakikada o çocuk o oyuna doyar. Ve kalkacağınızı bilirse 5 dakikam kaldı sen oyuna devam edebilirsin, 5 dakika sonra ben kalkacağım cümlesini duyunca da çocuk alıştırır. Annem birazdan yanımdan kalkacak diye. Ama lütfen bu oyunlarda yönlendirmekten kaçınalım. O araba öyle sürülmez. O bebek öyle ağlamaz. Hadi bakalım onu şöyle boyuyoruz. Bu tarz yönlendirmeler sizin yönettiğiniz, çocuğun orada kukla gibi oynadığı bir oyun. Evet. Oyun değil o. Evet. O yüzden mümkünse bırakın size rol versin. Canlandırmanız için bir araba verir. Hadi çok hızlı gidiyorsun der. Hı-hı. Sadece hızlı gidin. Ne söylüyor? Bir ona gerçekten
0: niye kulak hızlı atın. Gideyim? Kaza yaparız dememize evet. gerek yok yani.
1: Evet. Evet yani hızlı gitmeyelim. Biz sakin araba sürelim. Evet. Çocuğun ona ihtiyacı yok ki. Belki evet. o hızdan başka bir şey anlatacak size. Hı-hı. Oyunda kaldığınızda çocuk size rol verdiğinde çok keyifli oyun oynayabilirsiniz. Sadece 20 dakikada bile biter yani o oyun günü.
0: Siz neler yaşıyorsunuz? Mesela sizinle oynadığında çocuklar nasıl böyle tepkiler veriyorlar? Nasıllar?
1: Bizim sistem birazcık daha farklı. Anne baba gibi olmuyor. Terapötik bir bağ kurmuş oluyoruz o çocukla yani. Güvenli bir alan kurmuş oluyoruz. Anne ve babayla daha böyle rahat ve özgür oyunlar oynuyor gibi gözükebilir. Oyun odamızda da bütün duyguları, davranışları çok rahat bir şekilde çocuk canlandırır. Bizim oyun odasında her ne rol isterse çocuk. O gün sen marketçi oluyorsun Öykü. Kasadasın. Ben senden işte bir şeyler almaya geliyorum. Tamam. Ben o zaman kasadayım. Hadi bakalım seni bekliyorum. Ama tamamen izlem gözlem. Hangi oyuncağı seçti? Market arabasına ne koydu? Akşam ne pişirecekmiş? O gün akşam evde ne varmış? Bunların hepsini konuşarak, sohbet ederek ve oyunu oynamaya devam ederek bir kasiyer rolüne girebiliyorum. Hı-hı. Ya da bir hasta olabiliyorum. Veya o anda beni bir balık da yapmak istiyor. Süreçte bir kuaföre de dönüştürüyor. Ya da kendi kuaför olup benim saçlarımla oynuyor. Bizim de aslında çocuğun dünyasına girdiğimiz, tamamen çocukla o alanda kaldığımız güvenli bir oyun alanı kuruyor.
0: Oradan bir sonuç çıkmadığı da oluyor mu mesela? Bugün de hiç de bir şey gözlemlemedim dediğiniz oluyor mu? Yoksa illaki bir sonuç elde ediyor musunuz?
1: Şöyle çocuğu getirdikleri konuya göre seansların akışı ve bizim bir durumu analiz etme yapımız günler alabiliyor, haftalar alabiliyor, bazen yıl alabiliyor. Evet. Ama sessizlik bile bize çok şey anlatıyor. Yani bir çocuk tamamen bir seansa gelip 45 dakika boyunca sustuğunu biliyorum.
0: Hiçbir şekilde evet. iletişime geçmiyor.
1: Geçmiyor. Sadece konuşmuyor, bakıyor, etrafa bakıyor, bana bakıyor. Çünkü orada aslında beni de anlamaya çalışıyor. Hmm. Oyun odasını da anlamaya çalışıyor. Ama o gün o sessizlik içerisinde seçtiği iki tane hayvan figürü, onları konumlandırma biçimi, bir sonraki hafta onları tekrar oraya koyduğumda gelip onları orada gördüğünde konuşmasına bir pencere açıyor çocuk için. Yani konuşmaya evet. da bilir. O seans bize hiçbir şey anlatmaya da bilir. Çünkü beklemeyiz çocuktan oturup da bana o günkü hayat hikayesini
0: Tabii ki.
1: Oynamasını bekliyorum. Her çocuk da mutlaka o oyun odasında biraz böyle beklese de bir süre sonra oyun oynuyor evet. ve mutlaka bir şey yakalarız.
0: Bu durumlarda sabır gerekiyor zaten aileler için de. Tabii. Kesinlikle hemen böyle bir anda bir sihirli değnekle çözülsün isteği oluyor ama öyle bir şey mümkün değil.
1: Aslında keşke olsa.
0: Keşke olsa hepimiz için iyi olurdu ama işte biraz sabırla hareket etmek lazım. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için de.
0: Sağ olun. Psikolojik danışman, uzman aile danışmanı Öykü Özge Özbek bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere.
1: Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı, nazik şirine benzer baklava. Ne dedin sen yari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli

Nazmi, 16. yüzyılda Baklava'ya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz, klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava, Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklavanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Sporun unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 30 Haziran 1940. Spor tarihinde pek görülmemiş olayın yaşandığı gün. Fenerbahçe Stadı o dönem atletizmin büyük müsabakalarından biri olan Gül Kupası'na ev sahipliği yapıyordu. Sarı lacivertli takım adına yarışan Melih Kotanca, cirit atma, 200 ve 400 metre koşu olmak üzere tam 3 altın madalya birden kazandı. Kadıköy'deki yarışlar uzamıştı. Kotanca'nın ise yetişmesi gereken Fenerbahçe Vefa maçı vardı. Aksi halde futbol takımı sahaya eksik çıkacaktı. Beşiktaş'a gitmek için Kurbağalıdere'de onu bekleyen motora koştu. Yolda atletizm formasını çıkarıp futbol takımının formasını giydi. Motor Şeref Stadı'nın rıhtımına yanaştığında milli küme karşılaşması çoktan başlamıştı. Melih 10 kişi başlayan arkadaşlarına geç de olsa kavuştu ve maça dahil oldu. Fenerbahçe bu müsabakada Vefa'yı 4-0 yenerken sarı lacivertli takımın 2 golünü Melih Kotanca attı. Atom lakaplı Fenerbahçeli Melih Kotanca aynı günde hem atletizmde 3 madalya kazanarak hem de futbolda 2 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Hoşça kalın, sporla kalın. Sporun unutulmayanları.

Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız, dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım, dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında olduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verildi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerikan Başkanı Trump'tan da ittifaka ilişkin açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yemen'de şiddetli çatışmalar da sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Hayaz görevinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sayın Abdullah Hayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadelerine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atama süreçlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig hakemlerinin atama süreci artık tamamen Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler'ın, Trendyol 1. Lig'deki atamalarınsa Talent Mentor Programı Koordinatörü Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Belki sevmek yetersiz, belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi bir.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız, dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım, dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında olduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verildi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerikan Başkanı Trump'tan da ittifaka ilişkin açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika, dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yemen'de şiddetli çatışmalar da sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. TFF'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadesine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atama süreçlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig hakemlerinin atama süreci artık tamamen Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler'ın, Trendyol 1. Lig'deki atamalarınsa Talent Mentor Programı Koordinatörü Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5. Doğusu sabah saatlerinde yer yer 6. Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2. Batısı sabah yer yer 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzey güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 santimetre ila yarım metre yüksekliğinde, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Murat Sürün. Murat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Murat Hocam, Müslümanlar önce Mescid-i Aksa'ya dönmüşler iken namaz için, biliyorsunuz, sonra Allah-u Teala Kabe'ye yönelmeyi tavsiye eder ve şimdi hep beraber ortak kıblemiz Kabe. Kabe'nin önemi, anlam ve önemi hakkında biraz konuşalım isterseniz.
2: Şimdi malumunuz, Müslümanlar ilk zamanlarda Kudüs'e dönüyorlardı. Çünkü Kudüs, biliyorsunuz, bu peygamberler yatağı kabul edilen, Hazreti Davud'dan itibaren bütün peygamberlerin, yani İslam peygamberi diyoruz artık onlara biz, onların bulunduğu bir mekandı. Bir nevi dinin merkeziydi hocam. Dinin merkezi Kudüs'tü yani. Evet. Şimdi aslında Kabe Kudüs'ten daha önceydi. Hazreti İbrahim'in yapısı olmak hasebiyle ilk kurulan mabet olarak daha önceydi. Ama Kabe putlarla doluydu. Müslümanlık ortaya çıktığında, doğru, peygamberimiz peygamber olduğunda Kabe putlarla doluydu ve o putlu Kabe'ye, yani yine bir tapınak gibi bir şeydi. Aynen. Yani. Aynen. Dolayısıyla İslam'ın merkezi olarak Kudüs'e yöneliyordu Müslümanlar ve bu aşağı yukarı 15 sene devam etti böyle. Sonra Kabe'ye çevrildi ve Kabe zamanla putlardan temizlendi, arıtıldı ve İslam'ın Kabe'si haline geldi. Şimdi burada benim esas vurgulamak istediğim şey, bu yapılar, sanat ve mimari eserleri, bunlar aslında taştan, betondan, tuğladan, demirden yapılan şeylerdir. Bunların ifade ettiği mana ve ruh önemlidir. Gerçekten.
1: Tabii tabii.
2: Çünkü bu, bir şairin söylediği bir söz var. Hani dil bedest aver ki haccı ekberest. Yani gönlü hoş tut. İnsanların gönlünü hoş tut. Gönül yap. En büyük hac budur. Çünkü Kabe, Azeroğlu Halil İbrahim'in yaptığı bir bina.

0: Gönül ise Allah'ın yaptığı bir binadır. Ve Allah, bir hadiste söyleniyor, Allah diyor ki beni diyor bütün kainat hiçbir yer içine alamaz. Ben hiçbir yere sığmam ama insanın gönlüne sığarım diyor. Bak o kadar önemli bir şey evet, bu. Evet. Dolayısıyla Kabe derken biz onu yani bir değerler manzumesinin merkezi olarak görüyoruz. Mesela Kur'an'ın anlattığı, peygamberin anlattığı, dinin anlattığı bir takım ilkeler, yasalar, emirler, yasaklar, tavsiyeler, öğütler ve bunlara yani merkezlik ediyor. Yoksa bir taş yığınıdır yani, bir binadır yani.
1: Tabii tabii.
0: Eğer bundan çıkartılırsa, nitekim Kabe niye kıble olmaktan çıkartılmış? Puthane olduğu için çıkartılmış bak. Yani bina gene bina. Evet. Aynı bina.
1: Evet doğru.
0: Ha?
1: Doğru.
0: Ama puthane olduğu için. Sonra peygamberimiz artık güçlenip iyice hani Kabe'yi ele geçirme imkanı kendisine bahşedilince Allah tarafından zamanla. Sonra kıbleyi Kabe'ye doğru Kur'an-ı Kerim çeviriyor. Bakara 144-145 bunları anlatıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu aslında mabet ve iktidar diye yani bir mabet ve iktidar şeklindeki bir genel konunun bir uzantısıdır. Yani iktidar, yani iktidar derken tabii bu siyasi iktidar anlamında düşünmeyelim bunu. Mesela doğru. İslamiyet'in kendini gösterdiği, kendini hakim kıldığı, ayakları üzerine bastığı, kendi ayakları üzerinde durduğu bir ortam düşünelim. Böyle bir ortamda işte bu manevi değerler eğer o iktidarı elinde tutan insanlar tarafından ne kadar yaşanırsa, ne kadar iyi temsil edilirse o kadar uygun oluyor. Yani doğru. İnsanlar da onları seçiyor, onları beğeniyor, onları yüceltiyor. Ama görüntü olarak işte ben Kabe'ye dönüyorum, Kabe edebiyatı yapıp da, bak hocam, Kabe edebiyatı yapıp da Kabe'nin değerlerine aykırı davrandığı takdirde insanlarda bir nefret ve tabii. tiksinti oluşuyor.
1: Tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: İnsanlarda tabii, bir güzel, nefret doğru. ve tiksinti oluşuyor. O bakımdan bu çok önemli. Yani Kabe'nin bir taş olup, bir bina olup esas olanın manevi aynen, evet. simge mesela Kabe evet. Allah'ın evidir diyoruz bak Allah'ın evi. Allah'ın evi ne demek? Allah haşa orada mı yatıyor? Tövbe evet, estağfurullah. Allah orada mi yaşıyor? Allah'ın evi demek yani Allah'ın değerlerinin, dininin aynen. ilke aynen. ve yasalarının aynen. merkezi demek. Aynen. Ve Müslümanlar, bütün Müslümanlar Kabe'ye dönüyoruz. Aslında bu ne demek hocam? Ne kadar büyük bir şey bu. Düşün Endonezya'daki, Malezya'daki, dünyanın her tarafındaki insanlar Kabe'ye dönüyor. Bu aslında fiziki bir dönüş ama aslında ruhen, manen Kabe'nin temsil ettiği değerlere sahip çıkıyor. Evet. Yani çıkması isteniyor. Şimdi bu reel olarak insanlar bunu ne kadar algılayabiliyor, ne kadar algılayamıyor o ayrı bir şey. İnsanlar bunu düşünüyor mu, düşünmüyor mu bu ayrı bir şey. Ama kıble konulurken, Kabe'ye çevrilirken Cenab-ı Hakk'ın muradı buydu yani. Dinin muradı
1: tabii,
0: buydu.
1: Tabii, tabii,
0: bütün
1: tabii.
0: insanlar Kabe'ye niye çevriliyor? Kabe'nin temsil ettiği değerlere çevriliyor. Ve bir insan düşünün hem Kabe'ye dönüyor ve bu değerleri hani sahiplendiğini ifade ediyor. Ama hem de bunlara aykırı yaşıyorsa burada bir tezat meydana geliyor ve İslam dünyasında biz evet, bu tezadı evet, evet. maalesef görüyoruz. İslam dünyasının hali biraz yani dünya milletleri içerisinde biraz mesela bilimde evet, şeyde maalesef. Biraz yani iyi durumda değil yani.
1: Maalesef hocam. Öyle yani. Siz çok hafifletici söylediniz. Kötü durumdayız.
0: Kötü durumda yani. Yani hep ezilenler da. Bizden çıkıyor. Hocam bak şu Sudan'da yaşananları görüyorsunuz.
1: Tabii
0: maalesef. Gazze'de yaşananlar İnsan zaten malum. Yani öyle. Bir vahşet sergileniyor.
1: Ya,
0: adam mesela diyor ki işte Nijerya'ya diyor. Sen diyor bu şöyle yapıyorsun. Bak sana saldıracağım diye. Herkesin gözünün ya, önünde. Ve hiç kimse bir şey yapamadan maalesef. Böyle bakıyor. Niye? Bakıyor. Acziyet ve zillet.
1: Aynen.
0: Halbuki Kabe'nin temsil ettiği değerlerde Müslüman en aziz varlıktır. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minina. İzzet Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara aittir. Ama biz bakıyorsun dünyada burnumuzun dibindeki olaylarda bile bir etkimiz yok yani.
1: Maalesef.
0: Maalesef yani. Ya bu niye böyle işte? Kabe'ye döndüğümüz halde bu dini, manevi Allah'ın emrettiği değerlere döndüğümüz halde güya sözüm ona yani. Realitede kafamız başka yerlerde doğru. olduğu için.
1: O
0: yani.
1: Değerlerden uzakız. Hocam evet. bir müzik arası verelim. Olur. Devam edelim.
0: Olur.
1: Konumuz Kabe olunca ona uygun bir eser seçmeye çalıştım. Hı. Düştüm Kabe yollarına. Ha. Ender Doğan seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam Kabe'nin anlam ve önemini konuşuyor idik. Acaba
1: Evet.
0: bugünkü geldiğimiz durum açısından bakıyoruz tabii
1: Evet.
0: ki. Kabe'nin hakkını verebiliyor muyuz? Mesela bana gitmek nasip olmadı. İnşallah olur tabii. Etrafındaki yapılaşma,
1: Aa,
0: onu ezme,
1: evet.
0: böyle bir şeyle karşı karşıya.

0: Tehlike düşme tehlikesi ve bu tehlikeden mümkün mertebe uzaklaşma temayülü var hocam. Yani Allah dışında ne peygambere doğru dürüst bir hani nasıl diyelim bizim yaptığımız kadar diyelim veya nasıl söyleyelim bunu böyle iki tarafı da fazla üzmeden yani. Peygamberi putlaştırmayalım diye düşünüyorlar, öyle söyleyelim. Kabe'yi putlaştırmayalım şeklinde düşünüyorlar. Yani Kabe sonuçta bir binadır hani. Onu ha öyle yapmışın, yanına o koca burcu dikmişin, ha başka bir şey yapmışın. Yani bizim bizdeki hassasiyet, Türk milletindeki hassasiyet ve diğer Müslümanlardaki hassasiyet. Yani bizim dindarlığımızı tek kelimeyle özetleyecek olsak, tek kelimeyle. Mesela Kur'an'a saygı, saygı diye özetleyebiliriz hocam, saygı.
1: Kesinlikle, evet.
0: Şimdi biz Kabe'ye...
1: Bakın Arapça bilmeyiz. Ama
0: evet.
1: Resulullah Efendimiz'in adı zikredildiğinde
0: Yani.
1: başımız öne eğilir, elimizi kalbimize götürürüz.
0: Evet.
1: Saygı da çok
0: Tabii
1: önemli.
0: bu
1: Allah-u Teala
0: doğru.
1: bir ayet-i kerimede müminlerden Allah'a saygıda, hürmette kusur
0: Tabii ki saygı
1: etmemesi
0: çok önemli
1: istiyor.
0: hocam. Ben
1: Evet.
0: onu vurguluyorum işte. Yani saygı bizim dindarlığımızın temelidir yani. En bariz göstergesidir yani. Dolayısıyla biz Kabe'ye olan saygımızdan, hatta bu Nabi'nin şiirleri vardır. Malum
1: Evet,
0: hani,
1: evet, evet.
0: sakın terki edepten küyi mahbubi hudadır bu. Yani çavuş Kabe'ye gelirken tabii yolda geliyorlar böyle. Artık ayaklarını uzata uzata normal yata yata geliyormuş. Diyor ki sen şeye geliyorsun, peygamberin yaşadığı mekanlara
1: Evet.
0: geliyorsun. Nasıl böyle rahat davranabiliyorsun? Bir saygısızlık gibi algılıyor onu yani. Halbuki belki de adamcağızın öyle bir şey niyeti yok. O çavuşun öyle bir
1: Evet.
0: niyeti yok.
1: Evet.
0: Ama onun kadar tabii şair hassasiyeti başka bir şey yani. Dolayısıyla bunlarda da hani böyle bu türbeleri, eskiden Osmanlı türbeleri çok fazlaydı şeyde, Suudi Arabistan'da, Mekke'de, Medine'de. Onların tamamını yıktılar hocam, malumunuz. Bir Ravza-i Mutahhara'ydı belki de yıkacaklardı ama onu neyse
1: Tabii,
0: sağlam tuttular
1: başka bir
0: öyle.
1: sürü şeyleri de
0: Kabe'nin
1: yıktılar.
0: etrafındaki bizim o Kanuni'nin gönderdiği şahane bir minber var hocam. Vardı yani daha doğrusu. O kadar güzel bir minber ki. Hatta şeyinde giriş kapısında innehu min Süleyman'a ve innehu bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Diyor ki bu hani ayet böyle ya, bu Süleyman'dan geliyor, besmele ile başlıyor. Oradaki Süleyman Hazreti Süleyman aslında.
1: Evet, evet,
0: Ama
1: evet.
0: bizim Kanuni de Süleyman ya.
1: Evet.
0: Bu minber Süleyman'dan Kabe'ye hediye edilmiş gibi böyle bir mana ile. Sonra onları kaldırdılar, ortalıkla şey yaptılar. Bizim revaklara Allah'tan dokunmuyorlar yani, etraftaki revaklara dokunmuyorlar. Yani hasılı Kabe'nin etrafındaki yapılaşma vesaire, buna biraz hocam ihtiyaç bağlamında belki bakılabilir. Yani ihtiyaç olduğu oranda bunlar yapılıyor, genişletiliyor. Onların da hizmetlerini gene küçük görmemek lazım. Büyük hizmetler yapıyorlar. Bu kadar insana hizmet etmek gerçekten kolay değil. Ama benim esas vurgulamak istediğim, konulara böyle eleştirel yaklaşıyoruz. Yani öz eleştirel yaklaşıyoruz. Şöyle yaklaşmıyoruz. Yani biz neyiz, biz ne yüceyiz, biz var ya biz falan. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Bizde problem var hocam. İslam
1: Tabii canım.
0: dünyasında problem var.
1: Kesinlikle.
0: Bak mesela şu bile problemdir aslında. Gazze'de bu kadar insan helak oluyor. Bak Kur'an'ın tabiriyle helak oluyor. İşte Sudan'da böyle, Arakan'da böyle. Çin'e zaten bakan yok. Çin'le ilgili kimsenin bir
1: Ya
0: şey yaptığı
1: evet,
0: yok.
1: Doğu
0: Japonya
1: Türkistan'da.
0: Başbakanı geçen gün Çin'e bir şeyler söylüyor ya. Japonya Başbakanı artık Çin'e bir şeyler söylüyor. Bizden bir şey söyleyen yok. Şimdi düşün, böyle bir ortamda bizim mesela normalde ya İslam ümmeti bir vücut gibidir. Peygamberimizin
1: Tabii,
0: hadisi bu.
1: tabii, tabii, tabii,
0: Müslümanlar bir
1: tabii.
0: vücut gibidir. Şimdi bir vücudun düşün, şuradaki akciğer yanıyor. Yanıyor şurası veya karaciğer. Yanıyor bildiğin. Ama sen gidiyorsun, nerede çay içebilirim, nerede bilmem ne içebilirim. Halbuki en öncelikli işin bu yangını söndürmek
1: Tabii
0: olması
1: tabii
0: lazım.
1: ya da burun estetiği
0: Bununla
1: düşünüyorsun.
0: veya yüzüne süreceğin allıkla
1: Ya
0: uğraşıyorsun yani. Şimdi
1: evet.
0: orada da mesela Kabe'yi umre yapmak, işte hac etmek falan, yani bunlar biraz istiskal oluyor hocam. Yani esas yapılması gereken, şimdi Peygamberimiz hayatta olsaydı mesela ne yapardı? Böyle düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Peygamberimiz hayatta olsaydı ne yapardı? Yani oradaki yangını söndürürdü. Öncelik
1: Tabii
0: oradaki
1: tabii.
0: yangını söndürmektir.
1: Tabii.
0: İslam'da öncelikler diye bir şey var. En öncelikli olan şey nedir? Bak hocam. En öncelikli olan şey insan canıdır. İnsan canının kutsallığıdır. E
1: Doğru,
0: bunlar bir
1: doğru.
0: de Müslüman ya. Bu Müslümanları kurtarmak gerekir en
1: Tabii,
0: başta.
1: tabii.
0: E Müslümanların mallarına, bütün evlerini yıkıyorlar. Mevcut evleri bir tane ev bırakmadan yıkıyorlar. Bizim bunlarla ilgili düşünmemiz gerekirken biz işte Hani

0: Allah kabul etsin gene, yani bir şey diyemiyoruz. İşte Umre'ye gidelim, iki defa gitmişsin, hadi bir daha gidelim. Hacca gidelim, işte hac neyse farz ama yani bir, daha büyük bir akıl gerekiyor. Hocam son söz olarak şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: İslam ümmetine büyük bir akıl gerekiyor. Buna üst akıl demek
1: Doğru.
0: lazım.
1: Doğru.
0: Bu batıda var olduğu söyleniyor sürekli. Üst akıl böyle istiyor, üst akıl böyle istiyor. İslam'da, Müslümanlarda üst akıl yok.
1: Maalesef.
0: Üst akıl yok.
1: Maalesef.
0: Halbuki üst akıl olsa bütün İslam ülkelerini bir beden gibi düşünse.
1: Hocam siz üst akıl dediniz. Bence akıl var mı diye bir
0: İşte
1: sormak
0: üst
1: lazım.
0: akıl niye yok?
1: Akıl
0: Çünkü
1: çünkü akıl yok.
0: akla önem verilmiyor, akla
1: Maalesef.
0: değer
1: Maalesef.
0: verilmiyor. Maalesef böyle bir durum var.
1: Murat
0: Allah hepimizi bundan kurtarsın ve Kur'an'da Yunus 100. ayette akletmeyen insanlara Allah pisliği yukarıdan böyle kanalizasyon gibi boca eder diyor. Aklını kullanmayan insanlara. Yunus 100. ayet.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok iyi bir ders oldu gerçekten.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun. Allah ilminizi
0: Amin.
1: bereketlendirsin.
0: İnşallah.
1: Efendim Profesör Doktor Murat Sülün hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Hasan Özel'in söylediği bir Erzurum türküsüyle başladık. Liverim'in Kaytanı. Programı hazırlayan Elif Sucu. Teknik yapımda Taceddin Dolu. Spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Sağlıklı ve huzurlu günler sizinle olsun diyerek Türk sanat müziğiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Nihavend makamındaki şarkıyı İnci Çayırlı seslendiriyor. Bir daha aşık olmayacağım.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra dilerseniz sizlere programımızın konu ve konuklarına dair bilgi verelim. İlk konuğumuz odak ve dikkat gelişimi eğitmeni, oyun terapisti Sayın Oğuzhan Gönçe ile çocuklarda odaklanma problemi, beslenme ve zihin dengesi üzerine yaptığımız söyleşiyi dinleyeceğiz. Ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Zeynep Kamalak'la pelvik ağrı ve endometriozis üzerine bilgi alacağız. Konu ve konuklarımızı tanıttıktan sonra programımız müzikle devam ediyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda Soner Sarıkabadayı'yı dinliyoruz. Seveni arıyorum.

0: Günaydın Türkiye programında konuğumuz odak ve dikkat gelişimi eğitmeni, oyun terapisti Sayın Oğuzhan Gönçe ile çocuklarda odaklanma problemi, beslenme ve zihin dengesi üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Gönçe merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Sayın Gönçe, çocuklarda odaklanma problemi, beslenme ve zihin dengesi üzerine sizden bilgiler almaya çalışacağız. Günümüzde çocuklarda odaklanma problemi dediğimiz durum genetik bir altyapıdan mı kaynaklanıyor yoksa modern yaşamın bir yan etkisi mi?
1: Efendim, anneler babalar biliyorlar ki çocuklar için en iyisini istiyoruz. Yani şunu fark ettim, eskiden yediğimiz bir portakalın tadı, kokusu, hatta rengi bile bir başkaydı. Şimdi aynı portakalı yiyoruz ama aynı içinde vitaminler, mineraller yok. Çünkü şöyle bir baktığım zaman toprak yoruldu. Meyve sebzeler hızlı büyüyor. Yapay gübrelerle dolu. Yani doyurucu gözüküyor ama içi boş. Çocuklarımız da aynı şeyi yiyorlar ama faydalı olmuyorlar. Bu da böyle baktığımız zaman aslında genetikten ziyade yediğimiz içtiğimiz şeyler bile bizi etkiliyor bir noktada. Bu yüzden mümkün olduğunca ben ailelerime hep bunu tavsiye ediyorum. Doğal beslenme, mevsiminde yerel ürünler seçmek, bahçemiz varsa hatta kendi imkanımız varsa bu daha iyi olur. Kendimiz ekebilirsek, kendimiz çocukla birlikte bu noktaya teşvik olabilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Sayın Gönçe, bir çocuğun normal hareketleriyle tıbbi bir dikkat eksikliği arasındaki o ince çizgi nedir? Aileler ne zaman bu bir problem demeli?
1: Çocuğun zihninde de aslında yediğimiz, içtiğimiz şeyler ikaz ışığı olarak yanıyor. Odaklanma problemi yaşıyor çocuk. Dikkat çabuk dağılıyor. Bir türlü ders oturamıyor. Oturuyor bir 5 dakika sonra, ya kalkabilir miyim anne diyor. Baba kalkabilir miyim? Okulda da biz bunu görüyoruz. Uykuları bozuluyor. Çok uyuyamıyor. Uysuzlaşıyor. Enerjisi bir var, bir yok. Bazen işte bunları görünce onu anlıyorum. Yani yediğimiz, içtiğimiz şeyler çok önemli bu noktada. Çocuğumuzun dikkatine direkt etki yapıyor.
0: Sayın Gönçe, dijital ekranların, telefon, tablet, televizyon, çocukların dikkat süresi üzerindeki kalıcı etkileri nelerdir veya böyle etkiler var mıdır?
1: Kesinlikle vardır. Özellikle şu an ekran süreleri fazlasıyla arttı. Sizin de bildiğiniz üzere ekran süresi artması olumlu noktaları da var ama olumsuz noktaları bizimle birlikte daha fazla geliyor. Şunu gördüm, ekran süresi artan çocuklarda düşünmek istemiyor birçok şeyi. Sadece ekrana maruz kalıyor. Bu da çocuğun odaklanma problemini kat kat arttırıyor. Çocuk da zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor, eğleniyor, mutlu oluyor. Bir de orada bir eğlence var, güzel bir dünya var. Bu dünya olunca biz bu dünyayı bırak, gel ders çalış deyince, sıkıcı bir dünyaya geçtiğince çocuk buna tepki veriyor. Ben velilere şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki ekranı lütfen birlikte kullanın. Yani çocuğa tamamen yasaklamayın. Yasaklamak çözüm değil. Yasaklayınca aksine daha fazla bu sefer çocuk yasaklı olan şeyi merak ediyor. Acaba ne var? Nasıl ulaşabilirim? Nasıl yapabilirim? Bu sefer çocuk yasaklı olan daha cazip geliyor ona. Ondan dolayı şunu diyorum. Sınır koyun, yasaklamayın. Daha çözümlü bir şey olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Sayın Gönçe, program başlığımızda da yer alan zihin dengesi kavramını biraz açabilir miyiz? Beslenme bu dengenin neresinde duruyor?
1: Beslenme çok önemli efendim. Özellikle mesela omega 3. Bunu çok tavsiye ediyorum. Öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Süper bir yakıt. Nasıl ki bir aracın yakıt olmazsa ilerlemez, gitmez. Bu da böyle bir şey. Yani omega 3 o kadar önemli bir şey ki beynin neredeyse 1/3'ü bu yağlardan oluşuyor. Yani düşünün, çocuk ders çalışırken, soru çözerken, odaklanırken beyin diyor ki bana omega 3 ver ki motorum rahat çalışsın, zihnim rahat çalışsın. Öyle olunca da omega 3 alan çocuklarda baktım, dikkat ettiğim, gözlemlediğim, dikkat süresi uzuyor, odaklanma kolaylaşıyor, huzursuzluk azalıyor, öğrenme hızı artıyor. Bazı anneler soruyor, hocam çocuğun beynine nasıl fayda ediyor ya bu omega 3 dediğimiz, yani dediğiniz şey ne? İlk önce bunu biraz da anlatmak gerekir belki de. Bu balıklar, özellikle balık, somun, sardanya, hamsi, özellikle mevsiminde bulunan şeyler. Kuru yemişler de var mı? Var, ceviz mesela. En güçlü kaynak, hatta yapısı olarak da Yıldıray Bey beynimize benziyor. Bu da ne yapmış oluyor? Otomatik olarak bizim zihnimizin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Aynı omega 3 kullanan çocuklar rahat bir trafikte hareket ediyor, ama omega 3 kullanmayan çocuklar, yani bağışıklık sistemini, bu dediğim işte somun, ceviz, badem, zeytinyağı, işte özellikle yumurta da var efendim. Yumurta çok önemli. Yumurtayı kesinlikle çocuklarımıza çok öneriyorum. Bunu kesinlikle kullansınlar. Bunlar etki yapıyor efendim.
0: Odaklanma sorunu yaşayan çocuklarda şekerli ve paketli gıdaların tüketilmesinin bilişsel performansına etkisi nedir?
1: En önemlisi bu. Şöyle düşünün efendim. Şimdiki çocuklarımız yediği şeyler bizim karnımızı doyuruyor gibi, gözümüzü doyuruyor gibi çocuğun çok hoşuna gidiyor bu paketli gıdalar özellikle. Ama genel manada baktığımızda fazla enerji, özellikle bu çikolata türü paketli gıdalar fazla enerji kaynağı. Fazla enerji kaynağı da bu sefer çocuğu yerinde durdurmuyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuk diyor ki, velilerinden gelen şey buydu. Bizim çocuk da diyor ki, hocam diyor, odaklanma probleminden çok sanki duramama problemi var. Duramıyor, bir türlü yerinde duramıyor. Burada onu söylüyorum. Paketli gıdaların fazla tüketilmesi bu çocuklarda farklı bir etki uyandırıyor. Şeker noktasını arttırıyor. Bu sefer duramıyor. Bunun yerine ben magnezyum öneriyorum mesela. Diyorum ki uykusuz, mesela uykusu hafiftir, hemen uyanır. Bacaklarında ağrılar olur. Sık sık gece uyanır. İşte bu çocuklar için ortak bir eksik var. O da magnezyum. Magnezyum almayan çocuklar gergin oluyor. Çabuk sinirleniyor. Ders başında kıpır kıpır olur. Ucunda rahatlayamaz. Bunu kendi çocuğumda da deniyorum. Muz yedirin efendim. Özellikle muz. Doğal sakinleştirici. Magnezyum noktasında. Kabak çekirdeği. Kesinlikle bunları deneyen velilerimiz de biliyorlardır ki fazlasıyla işe yarıyor bu magnezyum noktası. Paketli gıdalar için de bunu söyleyebilirim. Paketli gıdalardan mümkün mertebe çocuklarımızı doğal noktaya teşvik edelim. Doğallarını yapalım. Bazen diyor ki, hocam diyor, bizim çocuk ıspanak yemiyor. Nasıl yapalım? Diyorum ki, hocam ıspanak yemez ama köfte derseniz yer. Nasıl olacak? Siz köfteyi ıspanaklı yapacaksınız. Bu şekilde evet, daha da güzel bir nokta olur.
0: Sayın Gönçe, beyin gelişimi ve dikkat süresini arttırmak için zihin dostu diyebileceğimiz temel besin grupları nelerdir?
1: Yıldıray Bey, en önemlilerinden bir tanesi dediğim gibi omega 3 ve diğeri ise B12 mesela. B12 vitaminli, unutkanlığın düşmanı. Omega 3 efendim, omega 3 özellikle dediğimiz gibi çocuğun sıkışık trafiğini açıyor. Ama unutkanlığa çözüm B12. Özellikle bir şey daha söyleyeyim efendim, o da demir. Demir vitaminini çok ihmal ediyoruz. Demir vitamini gerçekten çocuklarda yakıt tankının kalbi gibi. Sürekli yorgun olan çocuklarımız var. Ya ben hiçbir şey yapmak istemiyorum, okula gitmek istemiyorum. Ya da ders başında bitkin olan çocuklarımız var. Çabuk yoruluyor. Ya ben bir şey yapmayayım, bana telefonu verin, bırakın tableti verin, bırakın diyen çocuklarımız var. Bunun için de özellikle ailelerimize demir vitamini öneriyorum. Demir vitamini kullanılabilir. Pekmez de var mesela. Kuru meyvelerde var. Yeşil mercimek de var. Çorbasını yapılsın bence. Haftada bir kesinlikle yeşil mercimek. Ya da çocuklara her sabah bir kaşık keçi boynuzu, üzüm pekmezi yedirdiğinde enerjisini kat ve kat göreceklerdir. Bu özellikle bu çok önemli bir nokta efendim.
0: Sayın Gönçe, bir oyun terapisti olarak oyunun çocuğun dikkatini toplamadaki iyileştirici gücünü nasıl açıklarsınız?
1: Oyun çocuklarda iki kat daha öğrenmek hızını arttırıyor. Çocuk oyunla normal şekilde anlatıp öğretemeyeceğim şeyi oyunla daha hızlı öğreniyor ve kat kat hızlı öğreniyor. Oyunun böyle bir gücü var.
0: Tam bu noktada Sayın evet, Gönçe, dikkat süresini uzatmak için evde ebeveynlerin çocuklarıyla oynayabileceği spesifik oyun veya egzersiz önerileriniz var mı?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz Yıldıray Bey. Yani bu çok önemli. Aileyle çocuk oyun oynuyorsa o çocuğu çok korkmanıza gerek yok. Aileyle birlikte oyun oynuyorsa, dijital oyunlardan bahsetmiyorum. Onlarda da oynayabilir ama normal mesela evimizde oynayabileceğimiz, ailecek oynayabileceğimiz oyunlarımız var bu dikkat geliştirme noktasında. Mesela ben puzzle'ı çok öneriyorum. Birlikte puzzle yapıl diyorum.

0: egzoz yapın. Ya da mesela Legolar var. Bu Legoları birleştirip bir şeyler üretmeye de teşvik edebiliriz çocuğumuzun hayal gücünü çalıştırma noktasında. Velilerime kesinlikle tavsiyem, evde bir saatiniz olsun. 15 dakika, 20 dakika çocuğunuzla vakit geçirin.
1: Oyun terapisi sırasında çocuğun odaklanma becerileri nasıl ölçülüyor veya geliştiriliyor Sayın Gönçe?
0: Şöyle yapıyoruz. Aslında biz oyun terapisi noktasını şöyle değerlendiriyoruz. Çocuğun kendisi ifade etmek istemiyor, konuşmak istemiyor, bir şeyleri anlatmak istemiyor. Bunları çocuklara özellikle aktif edebilmek noktasında biz oyunu kullanıyoruz. Kursa geldiğinde çocuk mesela ya da okulda çocuk bakıyoruz ki olaylardan kendini soyutluyor. Hiç katılmak istemiyor, derse de katılmak istemiyor. Ya da bir problemi var, ailesel bir problemi var. Bunları ifade etmek istemiyor, anlatmak istemiyor. Ama bir oyun oynadığımızda bunu çok net ifade ediyor Yıldıray Bey.
1: Sayın Gönçe, son bir soruyla sohbetimizi noktalayalım istiyoruz. Okul başarısıyla odaklanma arasındaki ilişkiyi nasıl dengeleriz? Sadece ders çalışmaya odaklanmak yeterli mi hayatta?
0: Hayır kesinlikle. Bu Yıldıray Bey, özellikle sosyal hayatı biz ihmal edemeyiz. Dijital hayatı biz ihmal edemeyiz. Her şey için bir zaman ayırmamız lazım. Ya boş olduğumda şunu yaparım, boş olduğumda böyle yaparım dememek lazım. Bir program yapmak lazım. Çocuğun da ders çalışması için bir süre, evet, günlük aynı saatlerde, aynı dakikalarda, özellikle odaklanmayı artıran en önemli unsur bu. Çocuk aynı saatlerde eve geldi, tamam dinlendi, hadi oğlum o zaman şimdi ödevlerine başlayalım. Ödevlerini yaptın, bitirdin, tebrik ederim, çok güzel. Şimdi istersen seninle birlikte oyun oynayabiliriz, istersen işte kitap okuma saatimiz var. Ve çocuk kendi programını oluşturması lazım.
1: Evet, sorumluluk almasını sağlamalıyız değil mi Sayın Gönçe?
0: Kesinlikle hocam, sorumluluk vermediğimiz zaman hatta şunu da yapamamız lazım. Ödevini bitirdin mi? Hadi ödevini bitir. Hadi başla ödevine. Biz demememiz lazım. Evet. Çocuk bunu kendisi artık bir noktaya getirmesi lazım.
1: Sayın Gönçe, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Yıldıray Bey. Çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığın için ayrıca mutlu oldum.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz odak ve dikkat gelişimi eğitmeni, oyun terapisti Sayın Oğuzhan Gönçe ile çocuklarda odaklanma problemi, beslenme ve zihin dengesi hakkında konuştuk. Sırayı söyleyeceği türküyle Sabahat Mert alıyor. Neşet Ertaş'tan alınan türküde sanatçı tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu diyor.

0: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Zeynep Kamalak'la pelvik ağrı ve endometriozis üzerine yaptığımız röportajımızı dinliyoruz. Sayın Kamalak, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yıldıray Bey, teşekkür ediyorum.
0: Sayın Kamalak, bugün pelvik ağrı ve endometriozis hastalığı üzerine sizden bilgiler almaya çalışacağız. Toplumda sıklıkla dile getirilen ancak tam olarak neyi ifade ettiği karıştırılabilen pelvik ağrı kavramı nedir ve vücudun hangi bölgesini kapsar efendim?
1: Pelvik ağrı denildiği zaman çoğu kere birçok kadının hayatı boyunca yaşamış olduğu bir şeyden, ağrıdan bahsediyoruz. Zira göbek deliğiyle kasıklar arasında kalan bütün bölgeyi pelvis diyoruz biz. Pelvis içerisinde de birçok işte özellikle kadın doğumu ilgilendiren bir kadın için rahim, yumurtalıklar başta olmak üzere tabii ki diğer karın içi organlardan bağırsaklar, keza mesane, rektum dediğimiz alan ve diğer bir takım başka pelvik daha küçük organları da kapsayan alan olmakta. Toplumda daha çok kasıklarım ağrıyor şeklinde gelen hastalar bize pelvik ağrıyı tanımlamakta Yıldıray Bey.
0: Sayın Kamalak, kronik pelvik ağrının en yaygın sebepleri nelerdir? Her pelvik ağrı doğrudan kadın hastalıklarına mı işaret eder?
1: Hayır, tabii ki her pelvik ağrıyı kadın doğumla ilişkilendirmemek mümkün. Kadın doğumla ilgili her ne kadar uterus, overler, tubalar, yani kadın genital organları içerse de beraberinde bağırsaklar gibi, mesane gibi kadın doğumla birebir ilişkili olmayan ama komşu organ dediğimiz vasıftaki diğer organlar da mevcut. Ve anatomik lokalizasyonları dolayısıyla da bunlar da birer pelvik ağrı sebebi oluşturabiliyorlar. Pelvik ağrının birçok farklı nedeni olduğu gibi ağrı, özellikle tırnak içinde söylüyorum, özellikle ağrıyla gelen hastada biz endometriozisten oldukça şüphelenip, çünkü ağrının birebir aslında tanımlandığı zaman hemen kadın doğum uzmanı olan bir hekimin kafasında şimşekler çakıp işte endometriozis, halk arasındaki tabiriyle çikolata kisti vesaire denilen endometrioma bizim ilk etapta düşündüğümüz, aklımıza gelen bir antite.
0: Sayın Kamalak, halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis hastalığı tam olarak nedir ve nasıl meydana gelir?
1: Endometriozis şöyle ki, aslında tamamen embriyolojik hayatta bir takım insanoğlu yaratılırken bir takım hücrelerin embriyolojik göç dediğimiz hücrelerin göçü söz konusu olmakta. Endometrium dediğimiz şey rahim iç dokusu, iç tabakasıdır Yıldıray Bey. Endometrium hücreleri uterusun içerisine, yani rahim içerisine göç etmesi gerekirken, embriyonik hayatta eğer göç etmemeleri gereken yerlere, lokalizasyonlara göç ederlerse, yani bu işte yumurtalıklar olabilir, pelvik organ dediğimiz, pelvis dediğimiz o anatomik lokalizasyondaki herhangi bir lokalizasyon olabilir. Bu tubalar olabilir, ligamentler var, çeşitli uterusu ve diğer organları yerinde tutan bağlar var yani. O bağlar üzerine olabilir. Karın zarının herhangi bir bölgesi olabilir veya bağırsaklar, bağırsakların araları olabilir. Hatta birazcık daha dikkat çekmesini hedefleyerek söyleyebilirim. Mesela akciğerler olabilir. Dolayısıyla burun olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani embriyolojik hayatta göç etmemesi gereken, tabii ki çoğunlukla karın içerisindeki organlar, pelvis içerisindeki organlar üzerine gidip göç edebiliyorlar ama ekstrem bir örnek vermek gerekirse akciğerler veya burun da olabilir. Peki ne olur olursa bir kadın adet gördükten sonra, ilk adet dediğimiz menarş döngüsüne girdikten sonra her ay endometrium kalınlaşıyor. Yani rahim iç duvarı kalınlaşıyor ve menstrual siklus esnasında dökülme gerçekleşiyor. Ve adet kanamasıyla bu içeride mevcut birikmiş olan dokular, kanlar dışarıya doğru atılıyor. Ancak batın içerisine lokalize olmuş olan endometrium hücreleri yine aynı şekilde kanama olması gerekirken oraya fibrin dediğimiz işte kan depozitleri doluyor. Ancak ne yazık ki akacak bir kanal, akacak bir yol bulamıyor ve bulamadığı zaman ne oluyor? Orada yumurtalıklara göç etmiş de eğer kistçiklere dönüşüyor. Ve kistler bizim tarafımızdan ultrasonla uzun yıllar içerisinde bu kistler işte büyüyorlar. ne bileyim 25 yaşında, 30 yaşında bu kistler bizim karşımıza çikolata kisti olarak halk arasında bilinen bizim endometrioma dediğimiz kistler olarak karşımıza çıkıyorlar. Endometriozis ve endometriomayı kısaca bu şekilde özetleyebiliriz ama.
0: Hastalığın en belirgin semptomları ve belirtileri nelerdir? Kadınlar hangi şikayetleri hissettiklerinde bir uzmana başvurmalılar?
1: Ağrı dediğim gibi, yani neden ağrı? Çünkü her ay malumunuz kanama olduğu zaman, bu kanama klivaj bulduğunda, yani uygun bir orifis açıklık bulduğu zaman vajen gibi akıp gidiyor. Ama akamayan kan, bu her ay endometriyotik odaklar her ay biraz büyüyerek, biraz çevre dokulara yapışarak ve yapışma dolayısıyla o dokuları kah iterek, kah çekerek orada bir takım anatomik deformasyonlara neden olmakta. Bu anatomik deformasyonlar tubaları, işte konglomerizasyon diyoruz, yani tüpleri böyle iterek çekerek çeşitli deformasyonlara neden olarak yeni anatomik görünümlere sebebiyet vermekte. Douglas dediğimiz karın içi boşluk var. İşte rektum ve aynı zamanda uterus arka bölgesi, fornix dediğimiz alanın komşuluğundan oluşmakta. Dinleyicilerimize ifade edebilmek için bunu söylüyorum. Karın içi bir çıkmaz. Ve anatomik olarak yer çekiminin en fazla göründüğü yer bir çıkmaz olduğu için, anatomik son nokta olduğu için de daha çok da burada fibrin depozitleri, kan pıhtıları, kan birikimleri, kan ürünleri orada birikmekte ve kadın bize ağrı kesiciyle geçmeyen çok şiddetli adet ağrılarıyla veya evliyse veya da cinsel aktif bir kadınsa ilişki sırasında, ama her ilişki sırasında mevcut çok şiddetli dispareuni diyoruz. Yani cinsel ilişki sırasında mevcut ağrılarla gelebilir veya hiçbir şey olmadan, eğer uzun süreli kronik bir vaka ise, tanı koyulmamışsa veya tanı koyulsa bile tedavisi planlanmamışsa, yeterli tedavi görmemişse, kronik geçmeyen, işte belki 6 aydır, belki 1 senedir, 3 senedir devam eden karın, kasık, özellikle alt karın ağrısıyla bize gelebilir. Ve eğer bu bağırsak aralarında veya metane üzerinde yapışıklığa neden olmuş ise, o zaman da işte kadın tuvalete gittiği zaman, ıkınmakla işte büyük abdestini yapmak istediği zaman defekasyon esnasında ağrı hissedebilir, idrarını yaparken ağrı hissedebilir veya bazen ne yazık ki tam bir boşalım sağlayamadığı için kah kabızlık, kah ishalle giden, şişkinlikle giden çok ciddi ağrılarla, hassasiyetle başvurabilir. Yani hastanın aslında hayatını kabusa çeviren bir ağrı söz konusudur ve bu ağrı ansızın ne zaman olduğunu belli etmeden, bazen adetle birlikte, bazen de herhangi bir zamanda karşımıza çıkabilmekte.
0: Sayın Kamalak, kısırlığa yol açar mı?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Kesinlikle infertilite nedenlerinden, oldukça da önemli nedenlerinden birisi endometriozis. Endometrioma demiyorum, yani çikolata kisti olmasa bile, halk tabiriyle çikolata kisti henüz oluşmamış olsa bile overlerde, endometriozisin bizzat kendisi de ne yazık ki evet kısırlık, yani infertiliteye neden olabilmekte. Üstelik de bu kadınların yaklaşık %30 ila %50'si, çok ciddi bir oran.
0: Efendim, özellikle tedavi aşamasını da merak ediyoruz. Tedavide öne çıkan güncel tıbbi ve cerrahi yaklaşım seçenekleri nelerdir?
1: Burada hastanın bize hangi amacı hedefleyerek geldiği çok önemli. Mesela şöyle düşünelim. Hasta genç bir hasta, endometriozis veyahut da endometrioma ile bize başvuruyor. Ağrı gene şüphesiz eşlik eden klinik bulgu. Ancak hasta genç ve çocuğu yok. Burada çocuk olmadığı zaman amaç eğer öncelikle bu hastada sağlıklı bir gebelik elde etmekse, o zaman öncelikle fertiliteyi korumamız lazım. Yani doğurganlığı korumamız lazım. Tabii ki hastanın ağrısını şifa bulmaya çalışıyoruz ama burada öncelikle planlamamız gereken şey fertilite koruyucu yaklaşımlar. Dolayısıyla eğer hastanın kendi sağlık durumu gebe kalmasına engel değilse, mesela rahim filmi çekilmişti, eğer tüpleri açıksa, o zaman spontan gebelik planlıyoruz. Planladıktan sonra, gebelik elde ettikten sonra gerekirse cerrahi tedaviyi hedefliyoruz. Ya da eğer hasta zaten 3-5 senedir hocam ben gebe kalamıyorum diyorsa, o zaman rahim filmi çekildikten sonra, işte yumurta rezervi ölçüldükten sonra, eğer yapılması gerekiyorsa aşılama veya tüp bebek tedavilerini uyguladıktan sonra hastaya bu ağrıya sebebiyet veren endometrioma veya endometriyotik odakları yine cerrahi ile tedavi, şifayı planlayabiliyoruz. Ancak burada çok önemli bir durum var, unutulmaması gereken. O da şu, herhangi bir şekilde eğer gereksiz ve erken cerrahi yapılırsa çikolata kisti olan hastaya, yani endometrioması olan hastaya, bu over rezervini negatif yönde etkileyebilir. Zaten cerrahi yapılmasa bile overlerde eğer endometriyotik odaklar, endometrioma veyahut da varsa, gördüğünüz yumurtaları çok çok iyi bile olsa bir hastanın, ama bunun yanı sıra diyelim ki siz hastayı değerlendirdiniz, harika yumurtaları var ama endometriyotik odakları var, endometrioması var. Biz biliyoruz ki bu yumurtalar harika olmasına rağmen fertilite potansiyeli, yani doğurganlık potansiyeli bu kadının her şeye rağmen düşük. Çünkü nedeni açıklanamayan bir şekilde endometriozisin gebeliğe negatif etkisinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla fertilite koruyucu yaklaşım bizim genç hastada ilk etapta düşünmemiz gereken şey oluyor Yadıray Bey.
0: Sayın Kamalak, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.

0: teşekkür ediyorum. Bu konuda dinleyenlerimizin uyanık olmasını ve ertelemeden mutlaka hekimlerine başvurmasını salık vermek istiyorum. Ben de bu önemli konuya vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Zeynep Kamalak'la pelvik ağrı ve endometriozis üzerine yaptığımız röportajımızı dinledik. Günaydın Türkiye programında sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda Suat Sunay'ı dinliyoruz. Alemin en güzeli.

sensin. Sevgili dinleyiciler, söz müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Taceddin Dolu, spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Son şarkımızı Gökhan Özen seslendiriyor. Ayaz, hoşça kalın.

0: Radyo 1. Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın gönlümde.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İstikçe iyi hissedeceksin.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yeşal Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey. Hep birlikte.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Oto ekspertizle aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3. defa Cumhurbaşkanı olmasına ilişkin açıklamasına teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadığını belirterek muhalefeti sorumlu bir üslup kullanmaya davet etti. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı çağrıyı anlamlı bulduğunu belirtti. AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği yasama yılı açılış toplantısında konuşan Erdoğan, Bahçeli'ye şahsımızla ilgili açıklamaları için teşekkür ediyorum dedi.
2: Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogtan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasının önemini vurguladı. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdi. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi.
2: Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi.
0: İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi.
0: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti, gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.
2: Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gündemde sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olacak. Organize suç örgütü mensuplarının iadesi için sınır ötesi kapan operasyonları yapan İçişleri Bakanlığı bu kararlılığı diplomatik temaslarla da destekliyor. Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla komşu ülkelerle üçlü mekanizma toplantıları yaparak sınır aşan suçlara karşı diplomatik işbirliğini en üst seviyede sürdürüyor. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Ateşkese rağmen katliamcı İsrail'in saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin kuzeyinde yaralıları kurtarmaya çalışırken İsrail'in saldırısında yaralanan bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi. 3 yıldır soykırımın devam ettiği bölgede bugüne kadar 74.240'a aşkın kişi hayatını kaybetti. 175.260'dan fazla kişi yaralandı. Enkaz altında 8 ila 10 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla bir kez daha Filistin bayrağının renklerine büründü. Gazze'de yaşanan insanlık dramını unutturmamak amacıyla kulenin gövdesine dev Filistin bayrağı yansıtıldı. Dünyada Filistin'e destek sesleri yükselirken soykırımcı İsrail'e tepkiler büyüyor. Güney Afrika'da 30 metrelik dev kefene İsrail'in katlettiği 20 binden fazla Gazze'li çocuğun isimleri yazıldı. Hollanda'da oturma eylemlerinde Filistin'le dayanışma mesajı verildi. Fas'ta da katil İsrail'e tepki vardı. Berlin'de ise Alman polisi Filistin'e destek gösterisine sert müdahale etti. 30'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken ABD Başkanı Trump'tan da ittifaka ilişkin açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da iki havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yemen'de şiddetli çatışmalar da sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürüyor. İran, savaşın sona ermesi konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek, ABD'nin sunduğu önerilere arabulucular üzerinden yanıt vereceğini kaydetti. ABD Başkanı Trump ise savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. Amerikan basını ise Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini öne sürdü. Rusya'daki veba ile mücadele enstitüsünde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. 2 Ekim'deki bu olaydan sonra bölgede ikinci bir ölümün gerçekleştiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Ancak yetkililerden buna dair bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump vakaya dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini söyledi. ABD istihbarat birimlerinin konuyu çok yakından takip ettiğini belirten Trump, konunun detaylarına ilişkin resmi bir rapor yayımlayacaklarını duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleri Sağlık Bakanlığı yetkililerin ise vakayı görüşmek üzere toplanmasını

0: bekleniyor. Rusya ise Dünya Sağlık Örgütü'ne gerekli bilginin verildiğini, olayın medyaya yanlış yansıdığını ve ölümün veba kaynaklı olmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü de konuya ilişkin son açıklamasında salgın riski düşük ifadesini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3. defa Cumhurbaşkanı olmasına ilişkin açıklamasına teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan açıklamada Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadelerine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atama süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig hakemlerinin atama süreci artık tamamen Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig'deki atamalarınsa Talent and Mentor Programı Koordinatörü Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende açıklamalarda bulunan Adalı, "Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız," dedi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı futbolcular Victor Osimhen, Wilfred Tsingo, Mario Lemina ve Roland Şalai'nin sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Hem Wilfred Tsingo için hem de Osimhen için aynı şeyi söyleyeceğim, riske etmek istemiyoruz. Faz çalışmalarında yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Anlayabiliyorum, çok önemli bir maç takvimi var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense burada yaptığımız test sonuçlarına inanarak ilerlememiz gerekiyor," dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Ekim ayı olan toplantısında konuştu. Kulübün 121. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özbek, "Türkiye'de yakaladığımız istikrarı Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz," dedi. Görme engelli kadın milli futbol takımımız finalde Polonya'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Sarı lacivertli ekip böylece son 4 sezonda 3. kez kupayı kazandı. Bahçeşehir Koleji BKT Euro Cup'ta Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup ederek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa ekibi Nanter'i 93-83 yenerek A grubuna galibiyetle başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Kayseri, Konya ve Trabzon 22, İstanbul ve Tekirdağ 21, İzmir, Denizli ve Antalya 26, Adana 30, Samsun 24, Kars ve Van 28, Gaziantep ve Diyarbakır 25 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

0: Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Söğüt Kızılca'da Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Shell Taşı Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşı tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Ne bilirsin?
1: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Kırtasiyeden bir makas alıp hemen çıkacaksınız. İşlem çok basit. Ancak kırtasiyenin önünde park yeri yok. Olsun, işimiz kısa. Aracı kırtasiyenin önünde park edip dörtlü flaşörleri yakıyoruz. Araçtan inip kırtasiyeye giriyoruz. Otomobile geri geldiğimizde arkasında uzun bir araç kuyruğu ve korna çalan sürücüler var. Hemen araca binip yola devam ediyoruz. Bu sahne büyük şehirlerimizde sıklıkla karşılaştığımız kısa süreli hatalı park uygulaması. İşini hızlıca halletmek isteyen sürücü birçok sürücünün işinin durmasına neden oluyor. Araç mekanik bir arıza dışında dörtlü flaşör yakıp yolun ortasında bırakılamaz. Dörtlü flaşör acil bir durum var anlamına gelir. Ancak alışveriş acil durum kategorisine girmez. Buna ek olarak trafik akışını engelleyecek şekilde araç park etmek zaten kanunen yasaktır. Peki sürücüler ne yapabilir? Tek çözüm iyi planlama yapmaktır. Sürücüler bu tip park yeri olmayan noktaların nerede olduğunu gayet iyi bilmektedir. Tavsiyem araçlarını müsait bir yere park edip gitmek istedikleri yere yürümeleridir. Birisi sizin yolunuzu tıkasa nasıl hissedersiniz? Ambulans içindesiniz ve bir akrabanızı hastaneye yetiştiriyorsunuz. Yolu kırtasiyeden makas almak isteyen bir kişi kapatıyor. Hayatın saniyeler ile belirlendiği bir anda yolu tıkayan sürücü yarattığı olumsuz etkin ağırlığını hissetmeli ve gününü

0: uzak bir noktaya park etmek üzerine planlamalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Semih Ballı ve Adem Karaman. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 8 Eylül Perşembe ve gündemin başlıkları şöyle. İstanbul Maltepe'de 6 katlı binada bu sabaha karşı çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Binada bulunan kişiler olduğu belirtiliyor. 21. yüzyılın en büyük soykırımlarından birine sahne olan Gazze'de İsrail'in saldırganlığı sürerken Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in o tarihten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bini aşarken yaralı sayısı ise 175 bini aştı. 3 Kasım ABD ara seçimleri öncesi ABD-İran savaşında son gelişmeler. Ve iç politikada öne çıkan başlıklar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İzmir'de tarihi değişim manşeti var bugün Milliyet gazetesinde. AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel merkezde milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Böylece İzmir 25 yıllık iktidarları döneminde ilk kez AK Parti'ye geçti. Erdoğan, Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum dedi. Fon krizine değinen Erdoğan şöyle devam etti. Bizim için uzun uzun konuşulacak bir mesele değil, çözülemeyecek bir sorun hiç değil. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız var. Savaş NATO sınırında, Rusya ile Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticari gemilere İHA'larla düzenlenen saldırılar savaşın NATO kıyılarına kadar yaydı. Son 48 saatte vurulan 3'ü Türk sahipli 6 gemiden biri battı, 11 kişi öldü. Dün de Ukrayna'nın Odessa ve Yuzne limanlarında bulunan ticari kuru yük gemileri Rus İHA'ları tarafından vurularak hedef alındı. Saldırıların NATO üyeleri Romanya ve Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgelerine kayması ve sivil taşımacılığı sıçraması üzerine Avrupa Birliği dün resmi bir bildiri yayımlayarak Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdi. Çalışma hayatında yeni dönem, bu haberi de aktaralım Milliyet'ten. Uzun süredir ekonomi yönetiminin gündeminde olan esnek çalışma modelleri için çalışmalar hazırlandı.

Son olarak işçi konfederasyonlarının katılımıyla düzenlenen üçlü danışma kurulunda süreli çalışmanın da arasında olduğu bir dizi esnek çalışma modeli gündeme geldi. Acı da, kan da bitmedi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde yürüttüğü yıkım ve soykırım politikası 3. yılını tamamladı. Saldırıların gölgesinde geçen 3 yılın ardından Gazze'de yaşam, derme çatma çadırlar, su kuyrukları ve tükenmeyen kayıpların arasında adeta zamana yenik düştü. Filistin Sağlık Bakanlığı da 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde ölenlerin sayısının 74.250'ye yükseldiğini açıkladı. Ve Hürriyet gazetesi aç gözlü parazitler manşetiyle çıktı bugün. Erdoğan'dan fonculara ver yansın. Erdoğan fon mağdurlarına ödeme için çalışmaların sürdüğünü belirterek bu sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıdan beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra bağımsız olarak görevine devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AK Parti'ye katıldı. Başkan Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cemil Tugay AK Parti rozetinin takıldığı törene eşi Öznur Tugay ile katıldı. Çift birlikte sahneye çıktı ve Erdoğan'la kısa bir sohbet yaptı. Yemen'e Türk askeri gitmiyor, Türkiye barışı korumak istiyor. Riyad toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin amacının barışı korumak olduğunu söyledi. Mekke Anlaşması'na taraf ülkelerin Riyad toplantısından sonra Türkiye Yemen'e asker mi gönderiyor tartışması başladı. Ankara'daki kaynaklara sordum, işte çıkardığım sonuçlar diyor Hande Fırat. Ve ayrıntıları da gazetenin diğer sayfalarında yer alıyor. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Erdoğan'dan fon resti, kimseye diyet borcumuz yok, bizim de bir planımız var. Fon vurgununa karışanlar hakkında gerekenin yapılacağı sözünü veren Erdoğan, tabana da kara propagandaya kapılmayın, bu sınavdan da güçlenerek çıkacağız mesajını verdi. Fonda ilk ödeme bugün hesapta. Ana parası 1 milyon lira ve altında olan yatırımcılara ödeme başlıyor. Fon soruşturması ile ilgili meclisi bilgilendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haksız kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecek. Finans piyasalarında sistemik bir risk yok. Oluşan zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak. 17 fonda ödeme bugün yapılacak. Nihai tasfiye süresi 5-6 ay içinde tamamlanacak dedi. Şam'daki okul da bizim, müfredat da. Suriye'de Esad devrildikten sonra açılan ilk uluslararası eğitim kurumu Türk okulu oldu. Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda ilk ders heyecanı yaşandı. Okulda Türkiye Yüzyılı Marif modeli esas alınacak. Öğretmenler Türkiye'den görevlendirildi. Arapça dersleri için 3 Suriyeli öğretmen var. Eğitim öğretim dışında isteyen Suriyelilere Türkçe eğitimi verilecek. Ve Sabah gazetesi İzmir AK Parti ile ayağa kalkacak manşeti var bugün Sabah gazetesinde. Yıllardır hizmet yüzü görmeyen İzmir'de AK Parti dönemi başladı. Başkan Tugay'a rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik başkaları için rant kapısı olabilir ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır diyor. Gazze tam 3 yıldır soykırıma direniyor. Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımda Gazze'nin her sokağı yok edildi. Filistinlerin onurlu direnişi dünyanın dört bir yanında Siyonist vahşete karşı bir uyanış başlattı. Katliamları öven liseli okulda dehşet saçtı. Bu haberi de aktaralım sabahtan. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırının acısı dinmeden bu kez Esenyurt'taki bir lise dehşetin adresi oldu. Okula nakille gelen 16 yaşındaki A.C. iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Daha önce okul saldırılarını övdüğü için yargılanan zanlının okula girerken neden aranmadığı merak konusu oldu. Yeni Şafak gazetesinde bugün İstanbul'da okula yeni koruma manşeti var. Başakşehir'de önceki gün ortaokulda bir öğrencinin

0: hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor. Yeni Şafak'a konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, tüm bahçe görevlilerine el dedektörü verileceğini, fiziki şartları uygun okullarda da girişlere kapı tipi metal dedektörü kurulacağını söyledi. Cemil Tugay'ın AK Parti'den AK Parti'ye geçişi ve rozeti de rozet takma günü de yine fotoğraflanarak Yeni Şafak'ın ilk sayfasında yer ediyor. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da yer ediyor gazetede. Ve Esenyurt'ta %20 operasyonunu da aktaralım. Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihaleye fesat operasyonu düzenlendi. Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da eski Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin belediye ihalelerini kendi belirledikleri firmalara kalmasını sağladıkları ve hak edişlerden %20 komisyon aldıkları öne sürüldü. Akşam gazetesi, piyasa parazitleri temizlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Akşam gazetesinde de bugün manşet. Kayyuma da operasyon haberini aktaralım. Yine yerel belediyelere yönelik operasyonlarda siyasi ayrım yapılmadığının son örneği kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu oldu diyor. Bu haberi bu cümlelerle aktarıyor Akşam gazetesi. Evrak yakarken yakalandılar. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı. 5 Ekim'de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü evrakını yakan bir temizlik işçisinin jandarma tarafından suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. 1 milyon liraya kadar ödeme bu ay yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları manşette. Sorunlu fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık geliyor. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecek. Hedef 100 bin teknoloji girişimi, bu haberi de aktaralım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Türkorn'ların toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12256 GB akıllı telefon 84.499 liraya. Hisense 65E7S Pro 164 cm 4K Ultra HD QLED Smart TV 44.999 liraya vatandı. Üstelik bu televizyonu alanlara 12 ay TOT süper dolu paketi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Uzun şasi

0: ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.10 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikte. Sayın Yaşın hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu bölüme de dün konuşmuştuk ve bugün de konuşmak istiyoruz. İsrail'in Gazze'deki soykırımının üzerinden 3 yıl geride kaldı. Tabii geçen yıl tam da bu zamanlarda 10 Ekim gibi bir ateşkes de kararlaştırılmıştı ama baktığımızda İsrail'in sıklıkla bu ateşkesi yok saydığını, saldırılarına, zulmüne devam ettiğini biliyoruz. Avrupa Birliği zamanla söylemini değiştirdi. İsrail'e karşı tepkiler, açıklamalardan öteye geçemedi bu söylemi. Yine baktığımızda Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir sosyal medyada paylaşımı var. 7 Ekim saldırıları ile ilgili, 3. yıl dönümüyle ilgili. Hamas'ın barbar terör saldırılarının 1200'den fazla kişinin, aralarından 51'i bizim yurttaşlarımız olan, canına mal olduğu 3 yıl. İsrail Devleti'nin ve yas tutan ailelerin acısını paylaşıyor Emmanuel Macron açıklamasında. Ve 3 yıl sonra ne isimleri ne de yüzleri unutuyoruz. Maya, Ohad, Valentin ve daha niceleri diyor. Kayıpların isimlerinden örnekler veriyor. Antisemitizmi ve terörizmi her yerde her zaman mücadele etmek, herkes için barış ve güvenliği savunmak bu Fransa'nın taahhüdü diyor. Fransa'dan bu söylem geliyor ancak baktığımızda bu sosyal medya paylaşımında herhangi bir Gazze vurgusu yok, soykırım vurgusu yok. Antisemitizm yazıyor, yas tutan ailelerin acıları paylaşılıyor. Yine size sormak istiyorum Sayın Gözde Kılıç Yaşın. Biz alışık olduğumuz açıklamalar bunlar ama dünyanın gözü ne zaman Gazze'ye dönecek, ne zaman Filistin'e dönecek?
2: Dünyanın gözü ne zaman gerçek zulüme dönecek? Evet. Başka örnekler var çünkü siz Fransa deyince benim aklıma Jacques Chirac da geldi. O dönemde de 92-95 arasında Bosna Hersek'te gerçekten sivillere dönük bir terör faaliyeti olarak isimlendirebilecek hiçbir şey yok. Sivillere dönük üst üste soykırım hareketleri yapılırken o zaman da Jacques Chirac şey demişti. Ne yani, Avrupa'nın ortasında Müslüman bir ülkeye izin mi vereceğiz? Bu da daha sonra bir başka siyasi liderin Hatıratlarım isimli bir kitabında bu şekilde ver. Yani onun söylediği ifade edildi. Yani Fransa demek ki bir tarihsel utanç da duymuyor bu yaşananlar sırasında. Şimdi aynısı İsrail Gazze meselesinde böyle bir tutum. Hani bu yanılmak olamaz. Bosna Savaşı sırasında da Batılı gazeteciler oradaydı. Pek çok şey kayıt altındaydı. Zaten Birleşmiş Milletler askerleri güvenli bölgeler oluşturmuş ve oradaydı. Dolayısıyla her şeyi biliyorlardı. Herkes biliyordu. Şimdi aynısını bir kere daha yaşamak demek ki insanlık bu acılardan ders almıyor anlamına geliyor. Üçüncü yılı, dün Reuters'ın bir verileri vardı. Bu üç yılda toplam ölüm sayısının 74.000'in üzerinde olduğunu söylüyordu. Ekim 2025 ateşkesinden bu yana da en az 1400 kişinin öldürüldü. Şimdi ne zaman, hani ateşkes koşullarına ne zaman uyulacak? Yani İsrail'in zaten hani ben Hamas'la mücadele ediyorum diyerek orada insan bırakmayacak noktaya kadar, evet, bunu sürdürme lüksü yok. Kaldı ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant hakkında aldığı bir karar var.

0: Yani kişisel ceza sorumluluğu üzerine yakalama emri verdi ve hani buna da mı uyanılmaz? Hani bunda da mı bir tavır say? Ama ne oldu? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ki uluslararası bir mahkeme ve devletler, ülkeler bir araya geldiler. Savaş suçlarını işte engellemek adına aslında hani caydırıcılık da yaratmak için bir mahkeme kurdular. Bu mahkemenin savcısına mesela Amerika yaptırım uyguladı. Amerika'ya girişi, Amerika'da mal varlığı varsa işte bunlara el konulmasına dönük. Aynısını Sırbistan'ın işte aşırı milliyetçi diye tanımladı Dodik isimli liderine de
1: Evet.
0: yaptı. Aynısını Kosova'da ve işte belli bazı yerlerde insan kaçakçılığına karışmış ya da silah ya da uyuşturucu kaçakçılığına karışmış ama hani o ülkelerin hukuk sistemini yetersiz gördüğü için önlem olsun diye böyle mafyavari üst düzey kişilere de aynı kararı almıştı ve bir savcıya da ve bu savcı aslında hani bütün dünya adına, dünya halkları adına aslında bir şekilde orada bir görev yapıyor. Ona da aldı. Dolayısıyla yani bu 3 yıl bize insanlık ders çıkarmıyor, ders almıyor, verisini veriyor sadece. Ha
1: Evet.
0: bu arada şunu biliyoruz ki Batı kamuoyu da dahil, haydi biz seçici görüyoruz da daha çok onları fark ediyoruz diyelim. Ama zannetmiyorum ki bizim bakış açımızdan ötürü böyle olsun. Çünkü Batı basınında da yer alıyor. Yani insanlar Gazze'ye destek için gösteriler yapıyorlar. Almanya'da da yapıyorlar, Amerika'da da yapıyorlar. Ve biz hani kendilerini bir de demokrasinin beşiği ilan eden bu ülkeler bu protestoları yapanlara dönük ağır önlemler alıyorlar.
1: Evet, risk
0: Yani
1: olarak görüyorlar bu eylemi yapanları
0: İsrail
1: da.
0: nerede, Gazze nerede? Hani görmeyeceksen, görmezden geleceksen, gözünü çevireceksen bile hani zaten senin için tehditvari bir mesafe değil ama insanların hani ifade özgürlüğü,
1: Evet.
0: hani toplantı ve gösteri düzenleme özgürlüğü.
1: Hani övündüğünüz haklar.
0: Evet. Bunlar yani hani gerçekten dünya bir hangi noktada gerçekleşti bu sapma bilmiyorum ama bir yandan da düşünüyorum Bosna Savaşı döneminde de aynı şey yaşanmıştı. Hatta daha şimdi İtalya'da yargılamaları sürüyor ve Avusturya'da Bosna Hersek'teki bu olaylar sırasında sivil bazı kişilerin insan vurmak için ya da cepheyi yakından izlemek için ama silah kullandıkları bilinen bazı isimler var. Onlarla ilgili yargılama devam ediyor. Seferiye ya yani ama insan seferisine gidildiği. Şimdi bakın aynı şey belki birkaç kişidir, belki 10 kişidir ama utanmalıyız yani bizim de nefes aldığımız bir tarih diliminde
1: Evet.
0: İsrail'le de yapılıyor. Bununla ilgili görüntüler de bir şekilde sızdı. Yani oradaki sivilleri vurmak üzere oraya gelen bir takım demek ki bunun için para ödediklerinden bir takım zenginler var. Şimdi neresinden bakarsak bakalım, ister devletler hukuku açısından bakalım, ister savaş hukuku açısından bakalım, ister hani insanlığa karşı suçlar açısından bakalım, bu 3 yıl bir facia ve seçici adalet ikinci bir defa yani pek çok örneği vardır yani Kıbrıs'ta yaşananlar hani bugün işte kayıp kişiler dendiğinde sadece belli bir grubu Batı'nın ve Avrupa Parlamentosu'nun bu konuda bir kararı vardı belli bir grubu seçici olarak algılaması bilmiyorum yani bu düzende açık bir şekilde adalet anlayışı ya da insan hakları anlayışı biraz sakil bir duruşu var.
1: Evet.
0: Bence batılı ülkeler hani bir norm ortaya koymak istedikleri zaman inandırıcılıklarını artık kaybettiler.
1: Evet.
0: Böyle bir durum. Yani bana kalırsa hani İsrail'in bu dönemde yaptıkları hem sadece yani işte sorun bu zaten sadece İsrail'in yaptığı değil hem uluslararası hukuk açısından dünya sınıfta kalıyor. Hem işte tabii ki bir takım silah ilişkileri var. Yani işte mayın satacak, silah satacak, uçak satacak.

0: mühimmat satacak. Bundan farklı farklı ülkeler
1: faydalanacak.
0: işte ekonomik yapısını geliştirme için bunu fırsat olarak görecek.
1: Evet.
0: Ne kadar savaş var ve ama bakın aynı ülkeler Rusya-Ukrayna savaşının yavaş yavaş Avrupa'ya kaymasından da deli gibi korkuyorlar. Ama ateşle bu kadar çok oynarsanız yavaş yavaş size doğru gelebilir. Orta Doğu onlara zaten öyle başka bir dünya gibi, uzakta bir yer gibi, yönetimlerini ben belirlerim gibi, sınırlarını ben çizebilirim gibi, ben oradaki insanlara işte kendi resmi dilimi ana dil haline getirebilirim gibi baktıkları için
1: Evet.
0: uzak bir dünya. Bu hani eski hani sömürgecilik döneminden kalma, bazı ülkelerde bu ruh hala canlı. Mesela hani Almanya tam böyle değil gibi. Çünkü hani o böyle o dönemde de sömürgeleşememişti ama neye sebep olmuştu? Dünya savaşlarına arka arkaya iki defa. Ama o da bu durumda, bu İsrail Gazze meselesinde o da onlarla birlikte hareket ediyor.
1: Evet.
0: Mesela hani Bosna'da neden tersine olmuştu? Çünkü Bosna Hersek Almanya'nın arka bahçesi, yani Balkanların geneli Almanya'nın arka bahçesi gibi görülüp hani orada onun yani güçlenmesi ne kadar az olursa o kadar iyi olur. Böyle birazcık daha bekleyelim. Çünkü orada ölenler sanki insan değilmiş de bir savaş oyunuymuş da hani sadece bir satranç oynarlar da işte hani kimin piyonları eksilecekmiş gibi orada beklediler. İşte Orta Doğu'yu daha uzak bir yer olarak görüyorlar. Ama hem İngiltere'nin hem Amerika'nın hem Fransa'nın hem Almanya'nın en başta en görünür ülkeler bunlar. Oradaki işte bu sadece çünkü İsrail Gazze değil, bir İran, bir Yemen, orası ne kadar karışıksa bir silah sanayi güçleniyor, bir ekonomiyi çevirme şeyi ortaya çıkıyor, bir de müdahale gücünü arttırdıkça kendi hani itibarını kendince sağlamış oluyor. Böyle bir sistem ve bu İsrail Savaşı daha da hani yani herhalde orada tek bir insan kalmayana kadar İsrail bunu sürdürecek gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Çünkü bir takım anlaşmalar yapılıyor ama yani genelde İsrail'in daha baskın bir şekilde bu ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini ve sivilleri öldürmeye devam ettiğini görüyoruz. Hani bir tarafta ölen insanlar, yaralananları anmıyoruz bile artık. Çünkü hani bir kişi ölürse cinayet, işte 100 kişi ölürse istatistik oluyor ya, hani öyle bir noktaya geldi. Ama bundan sonra orada yaşamın devam etmesi imkansızlaşıyor.
1: Evet.
0: Altyapı tamamen çökmüş, bütün hastaneler, okullar, ibadethaneler, su arıtma tesisleri, bunların tamamı ortadan kalkmış, yok olmuş ve orada yaşayan insanlar birden fazla defa yer değiştirmek zorunda kalmış. Aslına bakarsanız bir topluluğu bir yandan öldürüyorsanız sivilleri, bir yandan da yer değiştiriyorsanız, çünkü biz bunu hani Bosna Hersek Sırbistan davasında değil ama Sırbistan Hırvatistan davasında böyle bir ayrım yaparak hangi durumda hani soykırım sayılıyor diye kriterler vardı. Orada biz bunu gördük. Bunu o dönemin o kurulan mahkeme tabii ki bunu bir kriter olarak değerlendirdi. Yer değiştirmek, sınırın dışına çıkmak ya da işte demografik yapıyı yerinden oynatmak, bunların tamamını soykırımla beraber değerlendirdi. Bunu görüyoruz
1: Peki,
0: yani.
1: devam edeceğiz Sayın Gözde Kılıçyaşın. Şimdi reklamlar, bir de ardından telefon bağlantımız olacak.
2: Reklamlar. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle. Sayın Acar, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Teşekkür ediyorum Sinan Hanım. Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz biraz söz ettik esasında İsrail'in Gazze'de yapmak istediklerini konuştuk. Soykırımını konuştuk. Netanyahu'nun yapmak istediklerini ve 3 yıl geride kaldı. Avrupa Birliği'nin ve Avrupalı ülkelerin resmen göz ardı ettiği bir konu. Söylemler boyutunda kalabilen bir konu. Ancak orada zulmü yaşayan insanlar için, yakınlarını kaybedenler için ve yaralananlar için, o yarayla yaşamak zorunda olanlar için hala ağır şartlar devam ediyor. Sayın Necmettin Acar, sizinle de konuşalım. Gazze'deki saldırılardan, evet, saldırıların ardından 3 yıl geride kaldı diyoruz ama her ne kadar 3 yıl geçmiş olsa da ateşkes sıklıkla ihlal ediliyor. Bu süreç nasıl böyle devam ediyor ve nasıl devam edecek? Siz nasıl öngörüyorsunuz?
2: Şimdi evet, 7 Ekim yıl dönümündeyiz. Gerçekten insanlık tarihinin gördüğü, belki de bundan sonra göreceği en vahşi soykırımla karşı karşıya kaldık. Masum siviller, kadınlar, insanlar, evler, sokaklar, hatta doğa, çevre, şehirlerin altyapısı, kutsal mekanlar, mabetler, kiliseler, tarihi mekanlar. İsrail'in ölçüsüz ve sistematik hale getirdiği saldırganlığın hedefi haline geldi. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, İran'da, Irak'ta. Dolayısıyla gerçekten çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir ateşkes, evet, kağıt üzerinde bir ateşkes var. Bazı anlaşmalar imzalanıyor, bazı taahhütler, sözler veriliyor. Fakat sahada İsrail bundan hiçbirisini, yani bugüne kadar kurulduğu günden bu yana dağıttığı hiçbir anlaşmayı, hiçbir sözleşmeyi önemsemiyor, ciddiye almıyor. Böyle bir ahlakı da yok bu devletin zaten, ya da bu devlet yönetimi. Şimdi Sinem Hanım, uluslararası anlaşmalar ya da devletlerin altına imza attığı anlaşmalar bir yaptırımı olursa ancak sahada uygulanabilir. Hatta bu insanlarla ilgili de böyledir. Mesela siz elektrik faturanızı ödemediğinizde bunun bir yaptırımı var. Elektrik kurumu gelir ve elektriğinizi keser veya sizden yüksek bedel bir ceza tahsil eder. Siz eğer bu cezayı ödemek istemiyorsanız, böyle bir yaptırımdan kaçınmak için istemeseniz de kerhen, sevmeyerek o sözü, o taahhüdü yerine getirirsiniz. Şimdi uluslararası düzen öyle bir hale geldi ki son 10-15 yılda İsrail soykırım yapsa bile bir yaptırımı yoktur. Anlaşmaları ihlal etse bile bir yaptırımı yok. Masum sivilleri öldürse, bakın müzakere masasındaki insanları öldürmeye çalıştı. Hatırlarsanız Eylül ayında, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Doha'ya saldırdı. Saldırı sırasında Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkilileri Katar'da yetkililerle birlikte İsrail'le yapılacak anlaşmanın müzakerelerini yapıyordu. Bu İran'da yaptı aynısını. Hatta yani birçok yerde yaptı. Dolayısıyla bu ihlaller ne kadar sürecek, ne zamana kadar sürecek? Bu ihlallerin karşısında güçlü bir yaptırım uygulayacak bir merci, bir otorite ortaya çıkıp İsrail'e bu fütursuz, insanlığı, ulusal hukuku ihlal eden, insan haklarını ihlal eden, soykırım yapan bu eylemlerinin ağır bir bedeli olacağını hatırlatıp ve bu bedelleri ödetmeye karar verdiği zaman İsrail bu ihlallerinden vazgeçecek. Peki uluslararası sistemde böyle bir aktör mevcut mu? Böyle bir aktör mevcut değil hali hazırda.

0: Yani ABD'ye bakıyoruz, küresel aktörlere bakıyoruz, bölgesel ittifaklara bakıyoruz, uluslararası kurumlara, ceza mahkemelerine bakıyoruz. Böyle bir bedel ödeyecek bir kıvamda değiller bunlar henüz. Hatta siz de az önce ifade ettiniz, zaman zaman göz ardı ediyorlar,
1: evet,
0: zaman zaman da destek oluyorlar. Fakat yeni bir dip dalga ortaya çıkıyor sinemanın. Buna da değinmesek haksızlık olur.
1: Buyurun.
0: O da sivil toplum. Yani dünyanın her yerinde bir futbol maçı, bir müzik festivali, herhangi bir yerde 3 tane, 5 tane insan bir araya geldiğinde İsrail'i protesto ediyor ve Filistin bayrağı açıyor. Özgür Filistin denizden nehire, nehirden denize Filistin diye bağırıyor. Dolayısıyla bugün dünyanın her yerinde insanlık vicdanı, devletlerin, kurumların, uluslararası örgütlerin ihmal ettiği bu sorumluluğu, yani insan haklarına sahip çıkmak, Gazze'nin hukukunu korumak, işgali ve soykırıma karşı direnme sorumluluğunu ihmal eden bu kurumların karşısında bir sivil toplum var. Ve bu sivil toplum özellikle Batı'da çok güçlü. Zaten İslam dünyasında buna dair güçlü bir farkındalık zaten mevcut ama Avrupa'da vesaire. Bakın siz biraz önce ifade ederken aklıma geldi. Mesela İngiltere'de bir pozisyon değişikliği var. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yaptırım uyguladılar ve İsrail İngiltere'nin Kudüs konsolosluğunu kapattı.
1: Evet.
0: 30 civarında diplomatını da bir ay içerisinde ülkeyi terk etmesini istedi. Bakın bu İngiltere hükümeti, ki başbakan çıktı parlamentoda bir konuşma yaptı. Dedi ki ben de Yahudiyim. Aynen böyle konuştum.
1: Hı hı.
0: Fakat Batı Şeria'da etnik temizlik yapılıyor dedi. Bakın bu çok önemli.
1: Evet.
0: Bir Yahudi başbakanı, Yahudi bir İngiltere başbakanına bunu parlamentoda yüksek tonda ifade etmesini sağlayan şey nedir biliyor musunuz? İngiliz kamuoyunun, yani sivil toplumun,
1: hı hı,
0: insanların, sıradan insanların taşıdığı öfke, bunun seçimlere yansıması, sokaklara yansıması. Bakın bir haftadır Fransa'daki sokak eylemlerini konuşuyoruz. İnsanlar,
1: evet,
0: çok öfkeliler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla uluslararası örgütler, küresel aktörler, büyük güçler, uluslararası hukuk mekanizması İsrail'in yanında duruyor. İsrail'in soykırımına zımnen ve bazen açıktan destek oluyor. Fakat 8 milyar insanın vicdanı bugün Filistinlerle beraber, kalbi Filistinlerle birlikte atıyor. Gazze ile birlikte atıyor. Ve inanıyoruz ki uzun vadede, belki bu bir ayda, üç ayda, beş ayda olmayacak, uzun vadede tıpkı Bosna'da ya da başka bir yerde olduğu gibi insanlık vicdanı, devletleri, uluslararası hukuku ve örgütleri İsrail karşısına pozisyon almaya zorlayacak ve İsrail'e karşı ciddi, caydırıcı yaptırımlar uygulanmasına yol açacak bir uluslararası düzeni ortaya çıkaracaktır.
1: Evet. Orta Doğu'da yaşanan başka sorunlara da sizinle bir parantez açmak istiyoruz Sayın Necmettin Acar. Şimdi Yemen'de çatışmalar sürüyor. Yemen güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Ve bu çatışmalarda Yemen elbette ki zarar görüyor. Orta Doğu zarar görüyor. Şimdi bununla birlikte ABD İran arasında halen daha bir müzakere süreci işletilemiyor. Halen daha çatışmalar şiddetlenebilir endişesi taşıyor insanlar. Evet, normal hayat bir şekilde İran'da devam ediyor ama ekonomik anlamda gerçekten de zorluk yaşadıklarını biz bugün burada yine konuşacağız. Biraz sonra bir bağlantımız olacak TRT İran temsilcisiyle. Siz neler söylersiniz? Orta Doğu'daki bu gerilim nasıl sönümlenir?
0: Şimdi bunun bir insani maliyeti var. Biraz önce de ifade ettiniz. Yani yine Yemen ve İran. Bu iki ülke Orta Doğu'da nüfus ağırlığı bakımından en önemli ülkelerden birisi. Bakın Arap Yarımadası'nda, yani Suudi Arabistan ve Körfez şehirlerini kastediyorum, Umman dahil, toplam 30 milyon vatandaş yaşıyor. Yani bu ülkelerin toplam nüfusu bu 6 ülkenin, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, bu ülkelerin 30 milyon nüfusu var. Fakat Yemen tek başına 45 milyon nüfusa sahip. Ve bu 45 milyon nüfus işte çok düşük bir gelir seviyesi, yani 300-500 dolarlık milli gelir seviyesiyle idare ediyor. Ve nüfusun tamamı açlıkla, kıtlıkla karşı karşıya. Benzer bir durum İran için söz konusu. 80 milyona yakın bir nüfus var. Ve bu savaştan siviller, masum siviller, bakın okulları, hastaneleri bombaladılar. Bunları çokça konuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi bu bahsettiğimiz çatışmaların en büyük bedeli maalesef siviller, masum siviller ediyor. Burada şuna değinmek lazım. Yemen'de evet bir savaş var, meşru bir hükümet var, uluslararası tanınırlığı olan bir hükümet. Ve bir de Husiler var. Bunlar İran tarafından da destekleniyor. Tabii Husiler ile İran arasındaki yakınlaşma ve ittifak biraz da İran'ın bölgesel ajandasına Husi eylemlerinin hizmet etmesiyle ilgili. Bu mesela yakın zamanda Mekke, Medine'ye kutsal mekanların bazı saldırılar gerçekleşti. Daha dün haberleri takip ederken gördüm, havalimanlarına Yemen kaynaklı bir takım Suudi havalimanlarına saldırılar oldu.
1: Evet.
0: Ve ortaya bir Mekke İttifakı anlaşmasını çıkardı bu gerilimler. Çünkü bölgedeki aktörler, yani Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, bu gidişata ancak bölgesel güçlerin bir bölgesel sahiplenmeyle dur diyebileceğine ikna oldular. Ve bir ittifak ortaya çıktı. Ben önümüzdeki süreçte başka devletlerin de, örneğin bana sorarsanız en kritik ülke burada Mısır'dır. Hatta Suriye'dir, yani bu iki ülke. Eğer bu ülkeler katılarak Mekke ittifakını ortak bir savunma, caydırıcılık, ortak bir diyelim güvenlik anlaşmasına dönüştürebilirlerse bahsettiğimiz bu insani maliyet de sönümlenecektir. Yani Yemen'deki kriz de hafifleyecektir. İran'a yönelik saldırılar da hafifleyecektir. Daha bölgede önümüzdeki süreçte planlanan böyle rafta duran bazı meşum planların da sonu gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bölgede ciddi bir dağınıklık var. Yani aktörler arasındaki bir irtibatsızlık, bir ilişkisizlik söz konusu ta ki bu Mekke anlaşmasına kadar.
1: Evet.
0: Eğer kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturulabilirse, yani İran'ın da, Mısır'ın da, Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın, bu beş ülkenin içinde bulunduğu ortak bir anlayış birliğine sahip olduğu, ortak bir çıkar ve tehdit algısına sahip olduğu bir güvenlik yapılanması ortaya çıkabilirse, bu bahsettiğimiz krizler hızla sönümlenecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Necmettin Acar bizimleydi. Ve stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden doktor Gözde Kılıçyaşı'nla devam ediyoruz. Sayın Necmettin Acar'ı da dinledik. Tabii Orta Doğu'daki bu çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Burada İsrail'in yapmak istedikleri, planlarını devreye sokması, sokmak istemesi ve bununla ilgili adım atması ve bir şekilde belki örtülü anlamda da destek görmesi tabii çatışmaların şiddetlenmesine neden oluyor. Siz neler eklemek istersiniz?
2: Ben hocamız aslında güzel bir şey söyledi. Yani bu Mekke ittifakında bir de İran olunca evet işte o zaman yeni bir dünya kuruldu anlamına gelir. Ama o biraz zor işte. Yani hatırlarsak eğer bu Amerika'nın İran'a saldırısından hemen önceki dönemde Çin arabuluculuk yapıp Suudi Arabistan ve İran arasında hani görüşülebilir bir ortam yaratma girişimindeydi. Zaten hani aslında bir bölgedeki bir gelişme başka bir bölgedeki bir gücün oradaki etkisini sıfırlamak ya da azaltmak için bile yapılıyor. Şimdi yani bu olabilirse o zaman belki işte Gazze gibi olayların da yaşanmasının hani daha adil bir böyle bir ihtimal var. Ama tabii ki Suudi Arabistan ya da diğer bazı Müslüman ülkelerin İsrail Gazze konusunda bir işte yani bir insanı, bir sıradan bir insanı, Müslüman olması gerekmiyor, tatmin edici bir pozisyon almadığını da biliyoruz. Ve de İran-Suudi Arabistan geriliminin bilmiyorum ne kadar giderilebilir. Hı hı. Çünkü şu an işte hani İran'da zaten Amerika saldırısı altında. Ama eğer böyle biraz daha akıllıca hareket edilebilirse belki bir şeyler değişebilir. Ama bu işte o Abraham anlaşmaları süreciyle başlayan bir şey var. Bunların aslında hani arka planında Amerika ne istiyordu? İsrail için, hani İsrail'in sorun yaratmayacağı, yaşamayacağı ve beni de zorlamayacağı bir işte bir uzlaşı ortamı olsun. Ben de yavaş yavaş Asya Pasifik'e yöneleyim. Ama hani işler pek yolunda gitmedi. İşte Çin'in bu İran ve Suudi Arabistan'ın görüşmelere başlaması hani bunu yavaş yavaş zorlaştırdı. Yani keşke öyle olsa bu Orta Doğu ülkeleri bir güvenlik anlaşması yapabilse, o zaman bütün ülkelerin pozisyonu değişir.
1: Evet,
2: bütün sistem değişir.
1: Sayın Gözde Kılıçyaşın, biz biraz önce Sayın Necmettin Acar'la da konuşurken bahsetmiştim. İran'da yaşayanlar bir

0: bir yandan ekonomik baskılarla da yüzleşmek zorunda,
1: Evet.
0: ayakta kalmak zorunda. En zoru da işte bu savaş dönemlerinde sivillerin yaşadıkları ve Ukrayna-Rusya savaşını da konuşacağız belki vaktimiz kalırsa. Orada da şu an çatışmaların sivillere doğru kaydırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz bir an önce savaşlar bitsin
1: Evet.
0: derken maalesef savaşlar sivillere doğru kayıyor. Yani denklemde sivillerin de olması savaşın acı boyutlarını çok daha fazla artırıyor. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle ama şunu dikkate almıyorlar. Bakın bizim Kurtuluş Savaşımızda da aynı şey vardı. Silahımız yoktu ama inancımız vardı. Bir toplumun kaybedecek ne kadar az şeyi varsa o kadar risk alır, ölümüne kadar gider. Yemen'de olan da bu, İran'da olan da bu. Yani işte Suudi Arabistan böyle bir şeyden uzak aslında, yani uzak. Paralı askerle bunu yapabilir. Bir
0: Evet.
1: başka ülkenin askeri gücüyle bunu yapabilir. Parasıyla satın alabildiği ölçüde savunma hattı kurup işte saldırı silahlarına erişebildiği ölçüde bunu yapabilir. Ama hani halk bazına indiğinde o kanının son damlasına kadar savunma halini o yaşayamayacak. Yani şu anki koşullarda yok. Ama İran'da görüyoruz, Gazze'de görüyoruz. Doğru ya da yanlış, Yemen'de de görüyoruz.
0: Evet.
1: Ve şeyi de hatırlayalım. Hani dünya kamuoyunda Gazze'ye dönük destek, İran'ın direnişi de yine dünya kamuoyunda ama insanlar bazında büyük bir hayranlık uyandırdı.
0: Evet.
1: Bunu da unutmamak lazım.
0: Şimdi son bilgileri alalım. TRT
1: Tabii.
0: İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk efendim. Günaydın.
0: TRT, tabii biz Amerika Birleşik Devletleri İran arasında bir müzakere süreci olacak mı boyutunu konuşuyoruz ama rafa kalkmış gibi de görünüyor. Son bilgileri sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani özellikle İran Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü hamlesine açık olduğunu defalarca deklare etti, yine deklare etti. İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Batıl Kalibaf dedi ki düşmanın amacı İran içindeki unsurları harekete geçirmek. Zafiyet oluşturup süreç içerisinde İslam devrimini iktidardan düşürmek. Dolayısıyla biz bunların eylemlerine karşı hazırlıklıyız. Askeri açıdan başarılı olamayan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ülkemizde istikrarsızlık ve güvensizlikten beslenerek bir şeyler yapmak istiyor. Milletimizi buna karşı uyanık olmaya çağırıyoruz dedi. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, biz dedi hem savunma hem diplomasi konusunda kararlıyız. Temel amacımız İran'ın masada diplomaside ileriye giderek bir müzakere süreci sonucunda bir anlaşma yaparak bu savaşa son vermektir. Bizim istemlerimiz bellidir dedi. Biz bütün alanlarda savaşın durmasını istiyoruz. İran'ın mal varlıklarının iadesini istiyoruz. Ambargoların kaldırılmasını istiyoruz. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'ndan ABD askerleri çekilerek artık Afrika'yı kaldırıp orayı da serbest hale getirilmesini talep ediyoruz dedi. Bunlar dedi olursa biz diplomasi yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai çok dikkatli olmak lazım dedi. Bölgede bizim yapmamış olduğumuz saldırılar da olabiliyor. Bunu dedi Amerika ve İsrail bayrak operasyonlarıyla gerçekleştiriyor. Amacı dedi bizleri birbirimize düşürmek. Dolayısıyla bizler çok dikkatli olmalı ve birbirimizle irtibatı sağlamalıyız dedi. Ama öte taraftan ilginçtir, mesela askeri açıdan da bir kısım yetkililer şunu diyor. Biz işte Hürmüz Boğazı'ndan Babülmendeb'e kadar, oradan Hint Okyanusu'na kadar direniş cephesiyle beraber hareket etmeye hazırız. Direniş cephesi geçmişte olduğundan daha fazla bir direniş gücüne sahip. Geri geldiğinde biz bunları harekete geçireceğiz. Tabii ki bunları dediği zaman ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'la anlaşma zemininde işte bütün var olan direniş gruplarıyla, bir başka tabirle vekil güçlerle ilişkisini koparması, onlara sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yardım yapmaması noktasındaki

0: taletleri de masaya geliyor. Bakalım ABD ile İran bu özellikle petrol noktasında sıkışan dünyayı nasıl rahatlatacak, onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama dediğimiz gibi İran hem askeri açıdan hem de siyasal açıdan bir duruş sergilemeye çalışıyor şu anda. Vermiş olduğu demeçlerle de bunu teyit ediyor. Ama süreç içerisinde dediğimiz gibi neyin olup olmayacağı önemli. Yani acaba Amerika Birleşik Devletleri kendi içindeki o seçimden, ara seçimden önce mi saldırı yapar ya da sonraya mı bırakır veya saldırı yapmaz da Trump'ın ifadesiyle işte İran istekli, onun için bir anlaşma yapacağız noktasına mı gelecekler, onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sayın Harun Aykaç bizimleydi. ABD-İran arasındaki son gelişmeleri dinledik. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yaşal Taşı Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşı tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: öğrenince uzaylı olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
4: Emeklilik. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.49'u gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi'nin meclis üyeleri belirlendi. Tabii nasıl bir seçim atmosferi vardı, nasıl belirlendiler? Ve bir de bu Dayton temelli anayasal sistemi konuşmakta yarar var. Etnik ayrımlara mı böldü acaba Bosna Hersek'i? Ve bu süre gelen bir kaos ortamı mı vaat ediyor Dayton temelli anlaşma? Biz bu soruların cevabını Sayın Gözde Kılıç yaşından almak istiyoruz.
2: Evet, Dayton yani krizi bitirirken hemen barış sonrası için hani taraflarca kabul edilebilir bir çözüm şeyi olabilirdi, çözüm anlaşması olabilir. Ama hani o günden bugüne çoktan değişmesi gerekiyordu. Ama hani aslında böyle hani Dayton barış anlaşması, ama taraflar bunu imzalamak zorunda kaldı. Hep hatırlamak gerekir ki Dayton Barış Anlaşması ve dolayısıyla bunu yaratan anayasa, Dayton Barış Anlaşması'nı imzacılarından birisi Miloşeviç'ti.
1: Evet.
2: Ve sonra

0: Soykırım'dan yargılandı. Ceza da alırdı. Hapisteyken öldü. Bu hani hem birazcık söyle ki Batı'nın seçici yaklaşımı çok net bir şekilde, mesela Srebrenica için bu açık bir şekilde bildiğimiz bir şey. Sırp güçleri gelirken oradaki Birleşmiş Milletler komutanı kendi ülkesiyle irtibata geçiyor. Birleşmiş Milletlerle irtibata geçiyor. Buraya destek gönderin ama orası Birleşmiş Milletler güvenli bölgesi. Yani bu hani herhangi bir topraktan bahsetmiyoruz. İnsanlara güvence verilmiş olan bir alan. Ama bu destek hiçbir şekilde verilmedi. Yani açık bir şekilde oradaki Hollandalı komutan aslında yalnız bırakıldı. O da gelen ve savaş sırasında iyice canilikte vahşileşmiş Mladiç ve ekibine karşı durabilecek pozisyonda değildi. Ha, bunu her zaman da söylüyorum. Orada olan Türk askeri olsaydı ölürdü ama yine de mücadele ederdi. Bunu da
1: Evet.
0: ayrıca belirtmek istiyorum. Bu sürecin sonrasında ortaya çıkan bir barış planı. Yani ama şunu hatırlayalım, Srebrenica Boşnakların yoğun yaşadığı bir toprak parçasıydı.
1: Evet.
0: Ama bu barış planı Srebrenica'yı kayıtlı tarihe geçmiş tek Holokost'tan sonraki tek soykırım olmasına rağmen sadece Srebrenica için Srebrenica'yı Sırplara bırakan bir barış planı anlaşması. Ve diğer o işte soykırımla aldıkları bütün toprakları Sırp entiteye bırakıyor. Şimdi böyle bir anlaşma planı Boşnakların imzalamak zorunda kaldı. Şeyin de Sırpların da ancak bu kadarına razı oldu. Çünkü ayrılmak istiyordu o zaman da şimdi de. Şimdi böyle bir barış planı zaten sistem ayakta kalabilsin diye etnik kimlikler üzerinde kuruldu. İşte bunu bir nevi çoğunlukçu demokrasi anlayışı olarak Batı pazarladı. Herkesin söz hakkı olacak. Yani özel bir firmanız da varsa bu firmada hep Boşnakları çalıştıramazsınız. Orada %35 oranında Sırp çalıştıracaksınız. %15 oranında da Hırvat çalıştıracaksınız. Polis teşkilatı böyle. Askeri teşkilat böyle. Bütün devlet kademesinde bu aslında bize hani etnik kimlik vurgulu bir devlet yaratmanın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu gösteriyor. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bosna ve Hersek'te yaşayan bir Roman kökenli ile bir Yahudi işte dininden iki kişi bir dava açtılar. Dediler ki bu sistem etnik kimlik üzerine kurgulanmış. Bizim herhangi bir şekilde milletvekili, yani vatandaşı olmama rağmen seçimlere katılma imkanım yok. Evet, bu aslında bugünkü hani modern devlet anlayışı açısından son derece yanlış bir sistem. Bunun doğurduğu bir sonuç var. Şimdi evet bir seçim yapıldı. Bu seçimde Boşnak lider seçiyor. Hırvatlar Hırvat. Sırplar da bir Sırp lider seçiyor ve başkanlık konseyi oluşuyor. Aynı şekilde temsilciler meclisinde gruplar kendi etnik kimliklerine göre oy kullanıp işte meclise gönderiyorlar. Bir de halk meclisi var. Ona da biraz daha çift dereceli bir sistem gibi her unsur beşer temsilci gönderiyor. Ama bakın nüfus dağılımı, eğer hani böyle etnik kimlikler dengesi ise Boşnaklar %51 oranında, Sırplar %35 oranında ülke genelinde, Hırvatlar da %15 oranında. Ama tabii ki başka unsurlar da var. O küçük markajı vermedim. Ama her biri şimdi bu halk meclisinde 5-5-5. Şimdi bakın bu seçimlerde başkanlığa Boşnaklar için Denis Beceroviç geldi. Zaten önceki başkandı, tekrar seçildi. Ama orada şeyi gördük. SDI meclis çoğunluğunu aldı. Hırvatlar Filipović geldi, kazandı. Komşu için yerine oturacak. Sırplar açısından da bu önemli bir şeydi. Dodik için seçim yasağı gelmişti. O zaten seçime giremeyecekti. Ama seçilen yeni kişi zaten aynı kanattan geliyor. Yani aynı siyasi partiden Dodik çizgisinin devamı. Hangi bir ortamda gittiler seçime? Mladiç'in ölümü gerçekleşti. Ona dönük Sırbistan'da, bu arada 25 Ekim'de de Sırbistan'da seçim yapılacak. İşte Mladiç'i resmi törenlerle anmayın, hayır anacağız gibi bir tartışmanın sonrasında oldu. Şimdi bir kere birkaç olay var. Bir, bu sistem yönetilebilir bir ülke vermiyor. İstediğiniz çoğunluğu elde edin. Partiler kim nereyi kazanmış olursa olsun, Sırpların hangi adayının kazandığı belirleyici oluyor. Sırp adaylar arasında da genel olarak Dodik çizgisi devam ediyor. Daha liberal, daha batıcı belki var ama hiçbir zaman kendisini gösteremedi. Bu bir. İkincisi, savaş suçlularına karşı kahramanlaştırma eğilimi devam ediyor. Şimdi nasıl bugün şeyin sorumluluğu, İsrail'in sorumluluğu, soykırım yapmamanın ötesinde, hani soykırım var mı yok mu bir mahkeme kararıyla olacak ya, ama soykırımvari hareketler tespit edildi, önleme yükümlülüğü başladı. Bu sadece onu mu bağlıyor? Amerika için, Almanya için, her devlet için bu sorumluluk var. Sözleşme bunu söylüyor. Hani gidip illa oraya kendi askerini, senin üniformanla ya da onun üniformasını giyerek orada savaştırmakla soykırıma iştirak etmiş olmuyorsun. İştirak etmiyor olsan bile önleme yükümlülüğün var. Ve bu önleme yükümlülüğü hem Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayla hem Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla başladı. Savaş döneminde, Bosna Hersek Savaşı döneminde Sırbistan'a da bu fatura çıkarılmıştı. Ama o dönem aslında yargılanabilseydi Fransa için de İngiltere için de bu kararların çıkması gerekiyor olabilirdi. Ama işte Uluslararası Adalet Divanı daha dengeli hareket etmeye, hani hep de var ya vesayet organı, hani ülkeler içinde oluyor ya yargı, işte siyasetin üzerine vesayet organı olması. Uluslararası ilişkilerde de böyle bir tavır sergilendiği için yine aslında hukuk var, yine adaleti sağlama mekanizması mümkün ama vesayet organı olarak gördükleri için onlar geri plana çekilmek zorunda kaldı. Şimdi evet, iki sorun var. Bir, soykırım suçluları, savaş suçluları haklarında karar olan, bakın bugün kimse Hitler mükemmel bir iş yaptı, Almanların geleceğini kurtardı diye bir söylemi dünyanın hiçbir yerinde yapamaz. Almanya'da tabii ki böyle gruplar var ama bu hareket başladığı anda Almanya durduruyor. Ama bakın Mladiç, Karadžić, Miloševiç'i çok anmıyorlar ama Mladiç ve Karadžić Sırbistan'da da Bosna Hersek'te de, yani soykırımın yaşandığı ve soykırımla alınan topraklara yerleşildiği yerlerde bu söylem sürdürülüyor. Onların resimleri duvarlara yapılıyor ve resimleri silmek isteyen, Sırbistan için söylüyorum, Sırbistan'da yine Sırplar var. Onlar bunları silmek istiyorlar, insan hakları aktivistleri, ve polis tarafından engelleniyorlar. Bu işte hani bir şeyleri sorgulamak için yeni bir aşama. Ve şunu da ekleyeyim hemen, Srebrenica'da bir anıt mezarlık var. Şu an o anıt mezarlığa dönük saldırı ya da kaldırmak ya da oraya bir müdahalede bulunmak gibi şeyler konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani bir yerde de dur demek lazım.
1: Peki.
0: Bu da o nokta belki olabilir.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: değerlendirmeleriniz için. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikteydi. Yorumcu konuğumuzdu bugün sevgili dinleyicilerimiz, ilk bölümde ve ikinci bölümde de iki konuğumuz olacak. Gazeteci Ercan Gürses'te iç politik gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin de bizimle olacak. Eğitim dünyasında öne çıkan başlıkları, haberleri de kendisiyle konuşacağız. Şimdi haberler. Saat 9.
2: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın 3 katının çökmesinin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 5 kişinin kurtarıldığını söyledi. Davut Gül, enkaz altında 7 vatandaşımız var.

0: dördüyle temas sağlandı, kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede başta Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların önemine işaret etti. Erdoğan, görüşmede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum günüyle partisinin Duma seçimlerindeki başarısını kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışacağını ifade eden Erdoğan, Cemil Tugay'ı hoş geldin sözleriyle karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da çok huzurlu olduğunu belirterek İzmir'i ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 94. duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla tamamlandı. Dava kapsamında savunması tamamlanan tutuksuz sanıkların sayısı 315'e ulaştı. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la görüşecek. Orban'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu da ilk kez toplanacak. Görüşmelerde başta savunma sanayiinde işbirliği ve iki ülke arasında 10 milyar dolar tutarındaki ticaret hacmi hedefi olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Washington, Tahran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. İran'sa savaşın sona ermesi konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu önerilere arabulucular üzerinden yanıt vereceğini kaydetti. Amerikan basınında Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiği öne sürüldü. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar ülke halkını derinden etkiliyor. Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Toplantıda Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Donald Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Haberleri sundu.
1: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı.

0: giderim.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: sonunda. Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın. Reklamlar.
2: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi ise iç siyasi gelişmeleri konuşacağız. Gazeteci Sayın Ercan Gürses telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gürses, hoş geldiniz, günaydın.
4: Hoş bulduk Sinem Hanım, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
3: Çok teşekkür ederiz. Tabii gündemin en önemli başlıklarından, öne çıkan başlıklarından biriyle başlayalım istiyoruz biz de sohbetimizi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı, AK Parti rozetini taktı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir, kararımı inanarak ve güvenerek aldım. İzmir'e hizmet için çalışacağım diyor Sayın Cemil Tugay. Törene eşiyle birlikte katıldı, birçok alkış aldı. Konuşma yaptı ve bundan sonra İzmirlileri neler bekliyor, İzmir'de neler değişecek? Sayın Gürses, Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takması ne anlama geliyor, bunu sormak isteriz.
4: Tabii Sinem Hanım, öncelikle yani insanların şöyle düşünmesi lazım. AK Parti'nin 24-25 yıllık tarihinde, iktidar dönemi içerisinde İzmir belediye başkanlığını kazanamadığı çok önemli bir şehir, hepimiz çok iyi biliyoruz ve İzmir'le ilgili olarak da kafalarda oluşturulan bir algı söz konusu. O algı da hizmetten ziyade yaşam tarzı odaklı bir şehir olduğu ve belediye seçimlerinde hep bu tarz oy kullandı. Ve AK Parti'nin de İzmir'de genelde hep en iddialı adaylarını koyduğu, işte eski başbakan Binali Yıldırım var, eski bakan Nihat Zeybekçi var. Yine AK Parti'de çok önemli görevler almış Hamza Dağ'ın da İzmir'de aday olduğu ve çok önemli projelerle ortaya çıkmasına rağmen İzmir'de genelde Cumhuriyet Halk Partisi ve o siyasetten, CHP siyaseti dediğimiz zaman artık bu saatten sonra yeni parti de işin içerisinde, o siyasetten isimlerin kazandığı ve sürekli olarak aday değiştirmesine rağmen İzmir'de çok ciddi anlamda avantaj sahibi olduğu bir izlenim söz konusuydu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti buradaki siyasi yarışta AK Parti açısından İzmir son derecede önemli bir yer. Bunu bir yere koymak lazım. Bir yandan da siyasi iktidarla yerel iktidar konusundaki senkronizasyon, bunların olmaması nedeniyle özellikle ve İzmir'in tırnak içerisinde yanlış yönetilmesi nedeniyle, AK Parti'nin iddiası bu, İzmir'in genelde büyük şehirler arasında hizmet almakta çok ciddi sıkıntı yaşadığı ve İzmir'in şu andaki sorunlarının, dağ gibi biriken sorunlarının temel nedeninin de bu olduğu yönünde AK Parti'nin çok ciddi anlamda bir tezi vardı. Bunu gerçekleştirmek için bir imkan, ama bir yandan da siyasi transferlerle ilgili tartışmalar. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye dünkü geçişi gerçekten son derece de önemli ve tarihi, onu söyleyelim. Bu arada yeni partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden eleştiriler var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirileri bana kalırsa eleştiri olmanın ötesinde bir miktar, yani hakaret de diyebiliriz, bunları da içeriyor Cemil Tugay'a dönük olarak. Şimdi siz siyasi transferlere prensip olarak karşı çıkarsınız ve bu eleştirileri yaparsınız. Bunlar anlaşılabilir, onu söyleyelim Sinem Hanım. Ama sizin böyle bir prensibinizin olmadığı, daha önce milletvekili transferi yapıldığı dönemlerde böylesi eleştirileri yapmayıp tam tersine size dönük olan geçişlere bir hidayete erilmiş gibi bir açıkçası değerlendirme yapmanıza rağmen bu geçişi bu şekilde tehdit ve şantaj iddiasını ortaya atmanız son derecede anlaşılmaz. Bunu söyleyelim. Bu arada şunu da vurgulamak lazım. Dünkü törende, öyle söyleyelim, toplantı sonrası yapılan törende Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri, Sayın Cemil Tugay'ın sözleri bu geçişin son derecede açıkçası içselleştirildiğini de gösteriyor. Cemil Tugay'ın konuşması öyle matbu konuşmalardan değildi. Son derecede güçlü bir konuşmaydı. Onu söylemek durumundayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle kimsesizlerin kimsesidir ifadesini, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadesini kullanırken kendisinin de partide, bu benim yorumum, onu söylemek durumundayım, kendisinin de partide kimsesiz kaldığı, etrafının boşaltıldığı ve çok ciddi problemler yaşadığı yeni parti CHP sistemi içerisinde ortaya koyması, ben bu konuşmanın manidar olmasını bir kat daha artırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla tarihi bir gün yaşandı. Önümüzde seçime 2,5 yıl var, yerel seçimlere, ve bu 2,5 yıl içerisinde bir ilk yaşanacak. AK Parti'de olan bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın nasıl hizmet vereceğini takip edeceğiz ve göreceğiz.
3: Evet, şimdi bir de hatırlayalım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını konuşalım istiyoruz Sayın Ercan Gürses. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır açıklamasında bulunmuştu. Grup toplantısında yaptı bu konuşmayı. Yeni yasama yılının başarılarla dolu olması temennisinde bulundu Sayın Bahçeli. Ve gerçekten de mesaj niteliğinde açıklamaları da vardı. Örneğin yasamanın Milliyetçi Hareket Partisi'nde yürütmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kalacağı şeklinde bir konuşması da vardı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirirsek bize neler söylersiniz?
4: Şimdi Sinem Hanım, Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması ve seçilmesi konusunda bir senkronizasyon var. Bu konuda herhangi bir fikir ayrılığı yok. Bu zaten başından beri, yıllar öncesinden de dile getiriliyor. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak için anayasal anlamda meclisin kararı alması gerekiyor. Yani öne alınmış bir seçim kararı alması gerekiyor. Bunun ne kadar öne alındığı önemli değil. Meclis kararı almalı. Bir ayda öne alabilir, iki ayda. Bu konuda zannediyorum Cumhur İttifakı arasında bir görüş birliği temayüz etmiş durumda. Bahçeli'nin de, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı olan AK Parti'nin de dile getirdiği 2027 değil 2028'de, yani aynı yıl zamanında yapılacak bir seçime son derecede yakın bir tarihte seçim yapılması. Ki biliyorsunuz 2028 Mayıs'ta normal şartlarda yapılıyor.
3: Evet.
4: Nisan'a ya da Mart'a alınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Sayın Bahçeli meclisin bu konuda karar alması gerektiğini, böylesi dalgalı dönemde, yani dünya konjonktüründe de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaptanlığında yeni bir seçime gidilmesinin ve Cumhurbaşkanı'nın yeniden kazanmasının Türkiye açısından bir istikrar meselesi olduğunu dile getiriyor. Bu konuda bir görüş ayrılığı yok. Ama sizin biraz önce ifade ettiğiniz nokta, Sayın Bahçeli'nin söylemiş olduğu, Cumhurbaşkanı yürütmenin başında, iradenin başında devam edecek. Ama yasamada da Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olması ve etkin olması yönündeki isteği elbette, yani sonuçta Cumhur İttifakı'nda da olsanız siz bir partinin genel başkanısınız.
3: Evet.
4: Sayın Bahçeli'nin yasamada bir miktar daha güçlü olmak istemesi, son zamanlarda özellikle anayasal anlamdaki ve yasal anlamdaki, işte siyasi partiler yasası değişsin diyor, seçim yasası değişsin diyor, meclis iş düzeyinin değişmesi, bu konularda daha etkin ve açıkçası Cumhur İttifakı'nın içerisinde de görüşlerinin daha uygulanabilir olması yönünde bir isteği. Bu son derecede anlaşılabilir, onu söylemem lazım. Bir yandan da tabii gelecek yılın işte Türkiye yüzyılı olması yönünde atılacak bazı adımlar bu konudaki projeksiyonlarını ortaya koyuyor. Şöyle tamamlayayım.

0: Sinem Hanım. Hı hı. Sayın Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu iradenin, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği açısından olmazsa olmaz olduğu yönünde bir düşüncesi söz konusu. Bunun devam etmesi ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı etrafında devam etmesi yönündeki isteğinin ben Cumhur İttifakı'nın master planı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Ama gelecek dönem yasama açısından son derecede meşgul bir dönem olacak, onu söyleyelim. Çünkü Cumhur İttifakı'nın aynı zamanda yeni bir anayasa değiştirme yönünde, bu dönem olmazsa yeni dönemde çok ciddi anlamda bu sefer gerçekten ciddi bir çabası söz konusu olacak. Ne kadar buna matuf olurlar bilmiyorum ama Sayın Bahçeli bu iradesini, bu isteğini ortaya koyuyor. Gelecek dönemde Cumhur İttifakı'nın yeni bir anayasayla da bu dönemi taçlandırması, hele terörsüz Türkiye projesinin de sonuca ulaşması durumunda bunun gelecek yüzyılın en önemli master projesi olduğunu belirtmek gerekiyor.
1: Evet, geçelim bir de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına. Fon soruşturması ile ilgili dün mecliste vekilleri bir bilgilendirdi Sayın Yılmaz. Sistemik bir risk yok. Tasfiyedeki fonlar toplam sayının %4,6'sı. Oluşan özel zararlar için herhangi bir hazine kaynağı kullanılmayacak. 125 fonda 151.247, kalan 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunuyor. A1 Capital, Buz ve Pardus'un 17 fonunun tasfiyesi bugün başlıyor açıklamalarında bulundu. Dün yine eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade verdiğini biliyoruz. Ve AK Parti'den de AK Parti ile yollarının ayrıldığını da biliyoruz artık. Siz neler söylersiniz?
0: Çok önemli bir noktaya geldik. Bakın, yani çok ciddi endişelere neden oldu bu fon krizi ve aynı zamanda AK Parti içerisinde de öfkeye de neden oldu. Onu söyleyelim. Siz biraz önce söylediğiniz Sayın Cevdet Yılmaz'ın meclisteki bu konuşması ve aynı gün biraz önceki toplantıda o Cemil Tugay'ın katıldığı AK Parti milletvekilleri toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok ayrıntılı bir değerlendirmesi vardı.
1: Evet, evet.
0: Şimdi birincisi, sizin biraz önce ifade ettiğiniz noktalar önemli. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz bu işleri yaparken milletin malına el uzatanlara hesap soracağız ama bir yandan da kamu kaynaklarının kullanılmasına kullanılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Aynı şey Cevdet Yılmaz da söyledi. Hazine kaynakları kullanılmayacak. Bu ciddi bir endişeydi, onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Yani vergi verenler diyorlar ki devletin böyle açıkçası her böyle sıkıştığı anda yanında yer alan dürüst vatandaş, bu işte bizim herhangi bir suçumuz ve günahımız yok. Bu işte ciddi anlamda bir tamahkarlık söz konusu, belki dolandırıcılık, sahtekarlık söz konusu. Bunun cezasını sıradan vatandaşın vergileriyle ödenmeyeceği konusunda devletin en üst makamından güvence geldi. Tabii bir fon koordinasyon kurulu kuruldu. O koordinasyon kurulunun başında da Cevdet Yılmaz var, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu fon dolandırıcılığı ya da manipülasyonu konusunda atılacak adımlar konusunda da diyor ki süreç şeffaf olacak, adil, etkin ve hızlı olacak ama acele etmeyeceğiz. Hazineden kaynak kullanılmayacak. Onların kendi kaynağı hesaplanacak, hesaplardaki paralar ortaya konacak ve ödemeler küçükten büyüğe doğru yapılacak. Şimdi bunun anlamı şu Sinem Hanım, yani çok sadeleştirerek söylüyorum. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde oluşturulacak bir hesapta, bu hesaba manipülasyon yaptığı değerlendirilen ya da haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişilerin ileride etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için ya da gönüllülük esasına dayalı olarak paralardan bir kısmını, kendisinin elde ettiği haksız kazançtan bir kısmını yatırması, ki bu konuda iki gün önce Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin bu konuda pişman olup para yatırdığını belirtiyor. O hesapta biriken meblağlar, aynı zamanda Takas Bank'ta bu fonların karşılıkları var biliyorsunuz. 2024'ten itibaren bir yasa çıkartılmıştı. Hisse senedi var, devlet tahvilleri var ve bu konuda çeşitli varlıklar var. Fonun varlığının %10'u kadar. Bu %10'ların bozdurulması ve bir yandan da tabii ki burada fonda ismi geçen insanların burada biriken bazı paraları ve el konulan mal varlıkları, işte bunların içerisinde evler var, araçlar var, villalar var, uçaklar var, bunların da aynı zamanda nakde çevrilmesi, bütün bunların hepsinin hesapta toplanmasıyla birlikte dağıtılacak bir miktar var. Öncelikle ana paralar dağıtılacak. Küçükten büyüğe 1 milyona kadarki hesaplar tasfiye edilecek ki 455 bin

0: hesabın 350 bin civarında olanı 1 milyon ve altındaki hesaplar. Bunların tasfiye edilmesinin ardından tabii ki hukuki süreç devam ediyor. İdari ve siyasi sürecinde yönetilmesi gerekiyor bu konuda. Tabii bazı örneklerden de yararlanılıyor bu fonların tasfiyesi konusunda sinemanın.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında Madoff krizinin ardından benzer bir sıkıntı yaşanmış ve o fonlar da kamu kaynağı kullanılmadan tamamen manipülatörlerden alınan paraların mağdurlara dağıtılmasıyla birlikte tasfiye edilmişti. Tabii yıllar sürmüştü ama burada biraz daha hızlı yöntem kullanılıyor. 2018 yılında Endonezya'da, 2019 yılında Güney Kore'de benzer krizler olmuş. Bunların incelendiğini söylüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ve fonlar tasfiye edilirken bir de aynı zamanda yasal düzenleme üzerinde duruluyor. O yasal düzenlemenin de aynı zamanda daha hızlı bir tasfiyeye bir anlamda vesile olması. Tabii en önemlisi de şunu da vurgulamam lazım. Bundan sonra benzer krizler yaşanmaması için çok sağlam bir yasal altyapı ve bu yasal altyapıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın da parazit olarak nitelendirdiği son derece de haklı bir niteleme. Bu tarz tırnak içerisinde manipülasyoncuların ya da tamahkarların ya da sahtekarların bu sistemin içine sızmasının engellenmesi, böyle bir altyapı sağlanırsa bundan sonrası için bu krizin yaşanmasının ardından en azından böylesi bir ortamın önünün kesilmesi ve Türkiye'nin artık sağlam bir sermaye piyasası yapısına kavuşması sağlanabilir. Yani bir şerden hayır doğar diye düşünülüyor.
1: Evet.
0: Ama tabii her şeyden de önemlisi kamu vicdanının rahatlatılması için bu manipülatörlerin Türk yargısının önünde hesap vermesi ve bu kamu vicdanının tatmin edilmesi. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu konuda da ciddi anlamda gelişmelerin yaşanabileceğini tahmin etmek sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
1: Sayın Ercan Gürses, 1-2 dakikada aslında ben bu konuyu çok fazla siyaset ya da iç gündem konuşurken konuşmayı çok sevmiyorum ama mecburen konuşacağız. Spor artık bu konu gündem programında iç gündem tartışılırken de değerlendiriliyor maalesef. Çünkü bir hakemler dosyası soruşturması var ve bunun sarsıntıları devam ediyor. Bir yandan federasyonun yarın en kritik toplantısını yapacağını biliyoruz. 15 kişilik yönetim kurulunun değişmesi zor görünüyor. Zira 8 üye istifa etti ancak yönetimin federasyon başkanının istifa etmeyeceğini açıkladığını da hatırlıyoruz. Bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterinin istifa aslında da bugün duyduk. Önemli günler futbolda bizi bekliyor. Ancak bu tür soruşturmalar ve tabii ki ülkemizi yakından takip eden dış basının da takip ettiği konular arasına giriyor. Dolayısıyla biz nasıl arınacağız? Ne yapmak lazım? Çok kısa belki bu konuda da bir değerlendirmede bulunmak istersiniz.
0: Tabii Sinem Hanım, bunun genel bir arınma çabasından ayrı tutmamak gerekiyor. Dediğiniz son derece de haklı. Bu kadar önemli konular konuşurken aslında bir oyun olması gerekirken, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Bir oyun ve eğlence olması gereken futbolun, sporun ve onun yan unsurlarının böylesi kriminal bir boyutta tartışılması hepimiz açısından üzüntü verici. Ama
1: kesinlikle
0: baktığımız zaman milyar dolarlık bir sektör olduğundan ve bu sektörün içerisindeki paydaşlardan özellikle hakemlerle ilgili son günlerde tartışmalar var biliyorsunuz. Bazı hakemlerin yasa dışı bahis, şike ve teşvik primiyle anılması ve o hakemler için Yasin Kol bunların başında geliyor, Süper Lig hakemi. Ortaya atılan iddialar arasında milyonlarca liralık, işte 85 milyon liralık para hareketi olması ve o para hareketinin de diğer hakemlerle alakalı olması, hakemler belirlenirken çok usulsüz işlemler yapılması, bu konuda mobbing yapıldığı yönündeki iddialar ve bu işin içerisinde de tabiri yerindeyse milyon dolarlık, milyar dolara varan bir pastanın olması, bütün bunlara uzanan çok kirli bir ağ iddiası, bu bütün bir arınma parçasının ayrılmaz bir unsur olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama şunu da vurgulamak lazım. Ben bir irade olduğunu görüyorum Sinem Hanım. Bu gerçekten doğrudan uzmanlık alanımız değil ama bir irade söz konusu. O irade de bu konuda hep tartışılan, futbolda hep tartışılan o açıkçasını söylemek gerekirse karanlık ilişkiler ağının tamamen aydınlatılması ve oranın da temizlenmesi. Tıpkı sermaye piyasaları gibi.
1: Evet.

tıpkı başka alanlara bunun yansıması gibi sağlanırsa bence yine bu kargaşanın içerisinde bir aydınlık sonuca ulaşılabilir. Ama en önemli endişem bu işin kesintiye uğraması. İnşallah kesintiye uğramadan sonuna kadar gidilir. Bunu temenni etmek istiyorum.

0: Ve saat 9.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin bizimle. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz.
1: Şimdi kolay gelsin, iyi yayınlar sinema.
0: Esasında sizinle 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarının sonuçlarını biraz değerlendirmek istiyoruz. Bunu da konuşacağız elbette ama öncesinde bir de şunu sormak isterim. Eğitim dünyası, okul saldırıları birbirini tetikliyor mu? Bunların medyada görünür olması yenilerine kapı mı aralıyor sorularını yanıtlıyor? Uzmanlar buna cevap veriyor. Ben bir de sizden cevap almak istiyorum. Çünkü bu tek başına yeterli değil diyenler de var. Travma, dışlanma, sahipsizlik ve başarısızlıklar da var elbette bu tür saldırıları tetikleyen. En azından bunu da göz ardı etmemeliyiz diyenler de var. Siz neye katılırsınız? Bu tür saldırılar nasıl tetikleniyor?
1: Şu var, yani bakın bunun şiddeti gittikçe artıyor. Yani okullar açılalı şurada bir ay oldu, kaç tane olayla karşılaştık, evet. Şahit olduk.
0: Maalesef.
1: Yani bu sadece güvenlik önlemleriyle şey yapılacak, baskılanacak bir olay değil sinema. Tabii ki siz önleminizi alacaksınız. Hı. Yani kapıya şeyleri koyacaksınız, güvenliği koyacaksınız. Evet, bunları yapacaksınız ama sadece bunlarla bitmez ki. Burada en önemli unsur, ebeveyn, aile, sonra öğretmen ve rehber öğretmen. Bu üçünün çok yakın temasta olması gerekiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani bu olay sadece hani öğrencinin akademik başarısıyla alakalı değil. Burada öğrencinin davranışları, ders dışı yaptıkları, ettikleri, ebeveynle ilişkileri, arkadaşlarla ilişkileri, ondan sonra sosyal becerileri, işte bunların sürekli takip edilmesi gerekiyor. Yani bu en son karşılaştığımız dünkü ve ondan önceki şeyde olaylarda yani ebeveynler bu şeye biliyorlar. Yani hep şu ifade kullanılıyor, çocuğun psikolojisi iyi değil. Peki bunun için ne yapıyoruz? Yani burada okul idaresiyle, öğretmenlerle, rehber öğretmenlerle bunun sürekli daha önceden görüşülüp bunun önlemlerinin alınması gerekiyordu. Yani burada tabii ki siz bu şeyi fiziki olarak önlemeye çalışacaksınız ama sadece bununla bitmiyor. Şimdi bu kötü olayların aslında yer etmez. Sadece bu okul olaylarıyla ilgili değil. Diğer hani kötü olaylarda basında ne kadar çok yer alırsa, haberlerde, televizyonda, sosyal medyada,
0: evet.
1: Bunun bulaşıcı etkisi var. Ve bu kesin şimdi bizler yetişkinler, insanlarız. Yani en azından doğruyu yanlışı ayırabiliyoruz. Ama gençler bundan etkilenebiliyorlar. Henüz o şeyi mantığı yürütecek yaşta değiller. Küçükler. Dolayısıyla etki altında kalıyorlar. Yani sosyal medya, televizyon, diziler, filmler, oyunlar, işte şiddet haberlerinin haberlerde bilhassa sürekli olarak hani gündemde olması, bunların bir bütün olarak bakmak gerekiyor Sinem Hanım. Yani kalkıp da olayı sadece siz güvenlik önlemleriyle önleyemezsiniz. Yani buna bir bütün olarak. Şimdi geçtiğimiz yıl şey yapıldı, bu şiddetin yine artmasıyla birlikte bu okul baskını ile ilgili işte televizyonların yöneticileriyle işte dizilerdeki ne değişti Sinem Hanım?
0: Evet.
1: Bir şey değişmedi ki.
0: Evet.
1: Yani bu göstermelik bir iki aylık bir önlem alındı. Şimdi dün akşam yine dizilere baktığımda yine şiddet hat safhada, yine bildiğimiz şeyler, işte bunlar gençler tabii ki etkiliyor.
0: Özendirici.
1: Evet, yani kesinlikle bu şekilde bakmak gerekiyor ve buna sosyal medyada tabii ki bunun da kontrolünün çok iyi yapılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani 15 yaş altına işte bunun yasak getirilmesi, diğer yaşların yani 18 yaşın altının daha kontrollü olarak şey yapılması, yani bunların kesinlikle uygulanması gerekiyor sinema.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi geçelim ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Biz bu sonuçları nasıl değerlendirmeliyiz? Puan elbette ki tek başına yeterli değil. Bunun yanında mülakatlar da gerçekleşiyor. Ona göre de hazırlanmak lazım. Ne dersiniz?

0: Şimdi biliyorsunuz ki 4 Ekim'de ön lisans sınavı yapıldı. 1.593.000 aday katıldı ön lisansa. Dün sonucu açıklanan lisansın da 1.595.000 aday. Yani birbirine çok yakın bunlar. Şimdi bunların 2 yıl geçerli olacak sınav sonuçları. Biliyorsunuz ki tabii ki yani sadece sınavla bitmiyor. Hani bunun mülakatı da var. Yani öğretmen akademisi hangi amaçla kuruldu? İşte bu kabul personeli seçme sınavındaki sadece hani bu sınav sonuçlarıyla değil, mülakatta hani yakınmalar çok fazla oluyordu. İşte onu ortadan kaldırmak için de bu öğretmen akademisi kuruldu. O kendi işleyişini şey yapıyor. Yani burada tabii ki öğrencilerin adayların sınavdaki başarılar önemli ama sadece bununla bitmiyor. Mülakatta herkes her birim kendi şeyine uygun olan kişiyi bu mülakatta belirleyecek. İşte burada da son derece hani adil davranılması gerekiyor. Çünkü buna çok büyük önem veriliyor. Son derece önemli. Bunun için de hani buradaki adil işleyişin ön planda olması gerekiyor sinema.
1: Evet, bir de sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Etkinlikler Politika Belgesini konuşmak istiyoruz. Bakanlık açıklama yaptı. Şimdi ve bu kapsamda da etkinliklerin yapılması planlanıyor. Ne dersiniz?
0: Bu esasında bu şeyin Maarif Modeli'nin bir özü. Yani Maarif modelinin amacı neydi? Bağlam temelli. Yani bu sadece sorularda kullanılan bir kavram değil. Yani öğrendiğin şeyi günlük hayatta da, karşılaştığın problemlerde de birbirine bağlayıp bir sonuca ulaşabilmen esasında. Yani buradaki sosyal etkinlikler de öğrenci merkezde ve hayatın içerisinde. Yani bu etkinlikler hazırlanırken işte çeşitli şeylerde, temalarda ki 5 tema işte kültürdür, sanat, spor, bilim, doğa, çevre ve toplumun bir bütün olarak burada hep üniversitelerle, belediyelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, spor kulüpleriyle işbirliği, yani bunlar hayatın içindeki bizimler. Dolayısıyla öğrenci sadece okulun dört duvarı arasında değil, onun bahçesinde değil, hayatın da içerisinde yer edinebilecek. Yani bu Maarif modelinin özü esasında, yani öğrendiği bilgiyi hayata da uyarlayabilecek, hayatın içinde de yer alabilecek. Bu yayınlanan belge esasında bunların sistemli bir şekilde, planlı bir şekilde yürütülmesinin taslağı esasında. Burada işte 5 tema, az önce de arz ettiğim gibi bunun alt hedefleri var. Yani 26 alt hedefi var. 160'da etkinlik var. İşte bunlar kültürde 55, sanat, spor ve bilimde 25'er adet, doğa, çevre, toplumda 30 adet etkinlikler var. Bunlar öğrenci kulüpleri aracılığıyla yapılacak. Yani bunlar için 48 öğrenci kulübü şey yapılıyor, hedefleniyor. Ama tabii ki bunun oluşturulması ilk etapta zor bir süreç. Yani sürece ihtiyaç var. Ama 8 öğrenci kulübü zorunlu. Yani tüm okullarda, Türkiye'nin tüm okullarında, devlet veya özel fark etmez. Burada 8 kulüp, işte bunlar bildiğimiz Kızılay, Yeşilay, Beyazay, Siberay gibi çevre kulübü gibi. Bunlar zorunlu olacak. Diğerleri de süreç içerisinde bu şey yapılacak. Ve bunlar e-okul üzerinden de takip edilecek. Yani hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem de ebeveynler tarafından bunlar takip edilecek. Yani amaç burada öğrenciyi hayatın içerisinde şey yapabilmek, adapte edebilmek esasında. Bu son derece önemli. Öğrencinin kişisel gelişme açısından sinema.
1: Peki, çok teşekkür ederiz çalışmalarınızda. Kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Sadık İyi yayınlar. Ülkemiz için güzel bir gün olsun.
1: Teşekkürler. Eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii son olarak bir de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Etkinlikler Politika Belgesini konuştuk. Etkinlikler e-okul üzerinden izlenebilecek dedi Sayın Sadık Gültekin de.

elde edilen veriler doğrultusunda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve uygulamaların sürekli geliştirilmesi hedefleniyor. Tabii biz de buradan sizlere duyurmuş olduk bu haberi. Şimdi sona geldik. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz'dı bugün. Teknik yönetimde Semih Ballı ve Adem Karaman vardı. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek sevgiyle kalın.

0: 상담.
1: 스포츠는 unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. UEFA Kupası'nın ilk golünü atan futbolcu, Fenerbahçeli Yaşar Mumcu. UEFA Avrupa Ligi 1955'te Fuar Şehirleri Kupası ismiyle düzenlenmeye başlandı. 1971'de ise adı UEFA Kupası olarak değiştirildi. Yeni ismiyle turnuvanın ilk maçı 14 Eylül 1971'de İstanbul'da oynandı. İnönü Stadı'ndaki bu tarihi karşılaşmada Fenerbahçe Macaristan'ın Ferenc Varos takımını konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda sarı lacivertliler gol yollarını yokladığı sırada serbest vuruş kazandı. Osman Arpacıoğlu'nun kullandığı frikikte barajdan dönen topu Yaşar Mumcu klas bir plaseyle ağlara gönderdi ve takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi. Macar ekibi 82. dakikada eşitliği sağlarken karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Deplasmanda ise 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler turu geçemese de tarihe geçen bir ilke imza attı. Fenerbahçeli Yaşar Mumcu UEFA Kupası'nda ilk golü atan futbolcu olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

yeni teknolojiler, hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri, bilimsel çalışmalar ve güncel gelişmeler. Kısacası sağlık hakkında bilmek istediğiniz her şey İyilik Sağlık'ta. İyilik Sağlık, Fatma Demir Turgut'un sunumuyla TRT Radyo 1'de.

0: Reklamlar. Boşkar Servis, Boşkar
1: Servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstikçe iyi hissedeceksin.
3: Ütü deyince vatan. Vatan, vatan.

0: Aziz. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hindistan'a bir geçit. İkinci bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Adela Funda Postacı, Bayan Muğur, Tülin Oral, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Fielding Enis Fosforoğlu, Bayan Leslie Ayten Uncuoğlu, Bayan Turton Suna Selen, Turton Abdülkadir Günyaz, Birinci Kadın Neslihan Kılıç, İkinci Kadın Merih Işık.
1: Aziz genç bir Hintli doktordur. Karısını kaybetmiş olan Aziz'in çocuklarına başka bir kente oturmakta olan karısının ailesi bakmaktadır. Bir akşam dostlarıyla birlikte yemek yemeye hazırlanırken bir uşak İngiliz başhekimin kendisini derhal çağırdığını bildirir. Canı sıkılan Aziz yemeği ve dostlarını bırakıp biraz huzur bulmak ve dinlenmek için İngiliz kulübünün yakınlarındaki bir camiye girer. Ancak yaşlı bir İngiliz kadınının gelişiyle huzuru yine bozulur. Ne var ki bu hanımla konuşmaya başladıktan sonra ondan çok hoşlanır. Bu hanım, yargıç oğlunun nişanlısı Adele ile birlikte İngiltere'den gelmiştir.

0: Nerelerdeydiniz Bayan Mor? Sizi merak ettim.
1: Yakınlardaki bir camiye kadar gitmiştim.
0: Ne hoş. Keşke ben de gelseydim. Burada
2: anne,
0: sıkıntıdan patladım.
2: Adela.
0: Söylesene Ronnie, ne zaman göreceğiz gerçek Hindistan'ı?
2: Gerçek Hindistan'ı mı? Fielding.
3: Evet.
2: Gerçek Hindistan'ı nasıl görebilir insan?
3: Hintlileri görmeye çalışarak.
0: Kimdi o Ronnie?
2: Bizim okul müdürümüz, devlet kolejinde.
4: Nelerden söz ediyorsunuz öyle neşeli neşeli?
2: Adela ile annem Hintlileri görmek istiyordu.
1: Sanki onları görmekten kaçınabilirmişiz.
0: Ama ben görmüyorum. Geldiğimden beri hizmetçiler dışında bir tek Hintli ile karşılaşmadım.
1: Çok şanslısınız. Demek Hintlileri görmek istiyormuş.
4: Bu isteğiniz çok garip Bayan Quested. Bakın ben evlenmeden önce hemşirelik yapıyordum. O sırada birçok Hintli ile karşılaşırdım. Onun için onları iyi tanıyorum. Emin olun bir İngiliz kadını için çok yakışıksız bir durum bu. Bence insan onlardan uzak durmaya çalışmalı.
1: Hastalarınız olsa bile mi? İnsanın onlar için yapabileceği en iyi şey ölmelerine izin vermektir. Ya cennete giderlerse? Nereye giderlerse gitsinler, bana yaklaşmasınlar da.
5: Tüylerini ürpertiyorlar. Hintli kardeşlerimizle tanışmak istediğinizi duydum Bayan Quested.
0: Hı hı.
5: Bunu kolayca ayarlayabiliriz. Bir parti düzenleriz. Hintlileri de çağırırız. Hah,
1: bu da nereden çıktı şimdi?
5: Bayan Mur ve Bayan Quested bizim konuklarımız sevgilim. Onların isteklerini memnuniyetlerine getirmek istediniz değil mi?
1: Ha, elbette.
5: Dilediğiniz herkesi çağırabiliriz. Siz seçin. Ben bütün hükümet çalışanlarını tanıyorum ve çiftlik sahiplerini. Ronnie mahkemedekileri çağırabilir. Eğitim alanından birilerini isterseniz onu da Fielding'le çözümleyebiliriz.
0: Önümden bir şerit gibi gelip geçen resimler görmekten sıkıldım artık Bay Thornton. İlk geldiğimde bu hoşuma gitmişti ama yapay güzellikler bir süre sonra çekiciliğini yitiriyor. Ben toplum içinde karşılaştığınız Hintli dostlarınızla tanışmak istiyorum.
5: Biz onlarla toplum içinde karşılaşmayız Bayan Quested. Herhalde birçok erdemleri vardır. Ama onlarla dostluk etmiyoruz. Saat 11:30 olmuş. Artık eve gitme zamanı değil mi Mary?
1: Evet, haklısın canım. Hoşça kalın Bayan Moore, Bayan Quested. Güle güle. İyi akşamlar. Bayan Quested. Ne? Garip bir at, tıpkı sahibi gibi. Neydi küçük adı? Adela mı? Ne kadar saygısız bir kız. Teşekkür etmeyi bile bilmiyor. O kadar yakınlık gösterdiğimiz halde bir türlü memnun edemedik kendisini.
5: Ronnie'nin hatırı için.
1: Ne dersin? Bizim hoş küçük Ronnie'mizle evlenecekler mi acaba?
5: Öyle görünüyor.
1: İşte ona layık bir kız değil.
5: Evet, bazı yanlışlar yapıyor gerçekten. Ama bilirsin, Hindistan insanların yargıları üzerinde harikalar yaratabiliyor. Özellikle de sıcak mevsimlerde. Fielding'i bile bir ölçüde değiştirmedi mi?
1: Bay Fielding hiç de makbul biri değil. Keşke Bayan Quested'le o evlense. Birbirlerine daha denk düşerler.

0: Büyük adam şu Thornton. Biliyor musunuz, hiç kimse için bir parti verilmedi şimdiye dek. Hem sizin onurunuza verilen yemeğe de katıldılar.
1: Bunun için onlara teşekkür borçluyuz herhalde.
0: Sen ne diyorsun anne? Thornton'lar burada ilah gibidir.
2: Ha, öyle oldukları belli. Baksanıza, yeryüzüne inip basit yerli halkla karışmaya bile tenezzül etmiyorlar.
0: Adela, sen Hindistan'ı hiç bilmiyorsun. İlk geldiğimde ben de acemiydim. Ama ben kulüpte kendi türümden insanlarla birlikte içmeyi yeğlerim.
2: Ha, niçin dava vekillerini kulübe davet etmiyorsun?
0: Oraya Hintlilerin girmesi yasaktır.
1: İşte cami. Gittiğim yer. İşte orası.
0: Ne zaman gittin oraya?
1: Siz kulüpte dans ederken.
0: Anne, böyle bir şey yapamazsın.
1: Yapamaz mıyım?
0: Hayır, bu ülkede olmaz. Her şeyden önce yılan olabilirdi. Akşamları dışarıya çıkıp yola uzanmayı sever burada yılanlar.
1: Oh evet. O genç adam da öyle söylemişti.
0: Hangi genç adam?
1: Camide karşılaştığım genç.
2: Ne kadar romantik. Demek camide genç bir adamla karşılaştınız ve bana hiç söz etmediniz.
1: Sana anlatacaktım Adela. Ama araya birileri girdi, konu değişti. Ben de unuttum. Belliğim eskisi kadar iyi değil.
2: Hoş biri miydi?
1: Çok hoş.
0: Kimmiş?
1: Bir doktor. Adını bilmiyorum.
0: Garip. Bu kentte hiç genç bir doktor yok bildiğim kadarıyla. Peki neye benziyordu?
1: Ufak tefek, küçük bir bıyığı ve fırıl fırıl gözleri var. Önce bana kızdı. Ayakkabılarımı çıkartmadığımı sanıyordu. Neyse ki çıkartmıştım. Sonra konuştuk. Bana çocuklarını anlattı. Benimle kulübe kadar yürüdü. Seni iyi tanıyor.
0: Keşke onu bana gösterseydin. Kim olduğunu anlayamadım bir türlü.
1: İçeri gelmedi. Kulübe girmesinin yasak olduğunu söyledi.
0: Aman tanrım, bir Hintli mi yoksa? Bir yerliyle konuştuğunu neden bana söylemedin baştan? Her şeyi yanlış anladım.
2: Bir Hintli. Ne kadar hoş. Şu annene bak Ronnie, ben burada gerçek Hintlileri nasıl tanırım diye yanıp yakılıyorum. Annense gidip bir Hintliyle tanışıyor, sonra da bunu unutuyor.
0: Demek camide sana bağırdı ha. Ne saygısızlık. Peki o ne yapıyormuş orada gecenin bu saatinde?
2: Belki de dua ediyordu.
0: Ya, hayır, dua saati değil. Demek sana ayakkabılarını çıkartmanı söyledi ha. Ne saygısızlık. Keşke çıkartmasaydı.
1: Bana öyle bağırınca ben de kızmıştım ama sonra o sırada çok sinirli olduğunu anladım. Ben yanıt verir vermez sesi değişti.
0: Yanıt vermeseydi.
2: Ronnie, kilisede şapkasını çıkartmasını istediğin bir Müslüman sana yanıt vermezse ne yaparsın?
0: O farklı. Ya o farklı, anlamıyorsun.
2: Evet, anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Aradaki fark nedir, söyler misin lütfen bana?
0: Neyse anne, bana şu Hintli doktordan biraz daha söz eder misin? Hangi hastanede çalışıyormuş?
1: Mido Hastanesi'nden söz etmişti.
0: Aziz olmalı ya, zararsız biridir.
2: Aziz mi? Ne kadar hoş bir an.
0: Demek ki onunla biraz konuştun ha. Nasıldı, saygılı davrandı mı sana?
1: Evet.

0: İlk andan sonra kendisini toparladı. Çok saygılıydı.
1: Yani demek istiyorum ki bize karşı hoşgörülü müydü? Yoksa bizleri acımasız istilacılar gibi mi görüyordu? Böyle şeyler işte.
0: Evet. Oldukça hoşgörülü sanırım. Yalnızca Krenderlerden pek hoşlanmıyordu.
1: Sana böyle mi dedi? Yani bu tabii Albay Kalender'e ilgilendirir ama merak ediyorum, bu sözün anlamı nedir acaba?
0: Ronnie, bunu asla Albay Kalender'e söylemeyeceksin, anlaşıldı mı?
1: Ne yazık ki söylemek zorundayım anne.
0: Ama sevgili
1: çocuğum, eğer Albay benim memurlarımla ilgili böyle bir şey duymuş olsa derhal bana söylemesini beklerdim.
0: Ama oğlum, bu özel bir konuşmaydı.
1: Hindistan'da hiçbir şey özel değildir. Aziz de böyle konuştuğu zaman bunu biliyordur anne. Sen meraklanma bak. Aslında seninle böyle konuşmasının bir amacı vardır mutlaka. Benim mesleki deneyimlerime göre Aziz Albay hakkında böyle üstten konuşarak seni etkilemek istemiştir.
0: Ne demek istediğini anlayamadım canım.
1: Bu eğitimli yerlilerin son sığınağıdır. Eski kuşak kolayca boyun eğer ama gençler böyle bir gövde gösterisi yapmaktan hoşlanır. Böylece bağımsız oldukları duygusuna kapılırlar. Ama ister öyle olsun ister böyle, her çıkışın ardında İngilizlere karşı itibarını yükseltmek isteği yatar.
0: İngiltere'deyken onları hiç böyle değerlendirmezdin sen.
1: Burası İngiltere değil.
0: Her neyse, ama senden bir söz istiyorum. Bu söylediklerimi kesinlikle Albay'a aktarmayacaksın. Tamam mı?
1: Pekala. Madem sen böyle istiyorsun, bir kerecik göz yumalım.
2: İşin doğrusu da bu Ronnie.
1: Pekala bayanlar, beni ikna ettiniz.

0: Oh, merhaba Bayan Thornton.
1: Merhaba. Hoş geldiniz Bayan Moore. Bayan Quested.
2: Parti bizim için verildiğine göre erken gelelim diye düşünmüştük ama görüyorum ki geç bile kalmışız.
0: Yok canım, daha beş. Siz tam zamanında geldiniz. Ama onlar erken geldiler.
3: Neden öyle bir köşede toplanmış, hiçbir şey yapmadan ayakta bekleşiyorlar?
0: Ah, sormayın, kocam neredeyse ofisinden çıkıp gelir. Bir an önce gelse de şu partiyi başlatsa. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kulüpte ilk kez böyle bir parti veriyoruz.
4: Resmi parti olmasın dediniz, İşte biz de bunu sağladık size. Nasıl? Galoşlar, fesler ve sariler içindeki bu Hintli kardeşlerimizi beğendiniz mi?
0: Ah, işte kocam da geliyor.
5: Hadi iş başına Mary, iş başına.
0: Benim ne yapmamı istiyorsun? Ah, bu Hintli kadınlar. Gelebileceklerini hiç düşünmemiştim.
5: Buyurun Bayan Moore, Bayan Quested. Karım sizi Hintli hanımlarla tanıştırsın.
3: Çok memnun oluruz Bay Thornton.
0: Ama onların benim yanıma gelmeleri gerekmez mi?
5: Hadi canım, hadi.
0: Buyurun hanımlar, gidelim. Aslında onlar da bizim kadar nefret ediyorlar bu işten. Neyse, işte orada bekleşiyorlar. Gelin onları size tanıtayım.
3: Bize lütfen hanımların kimler olduklarını anlatır mısınız?
0: Her kim olurlarsa olsunlar, onlardan daha üstün olduğumuzu unutmayın. Bir iki maharani dışında bu kadınların hepsinden üstünüz biz. Maharanilerle de eşit konumdayız. Aho! Kaha, Mari, Sad, Milka, Hamari, England, Dostokas. Dostokas, Zvaga, Gavanya, Sok.
3: Bu hanımlara onların dilini konuşabilmeyi çok istediğimi söyler misiniz lütfen? Ama ülkeye yeni geldiğim için dillerini bilemiyorum.
6: Belki de biz sizin dilinizi konuşabiliriz.
0: Neden hayatım, seni anlayabiliyorlar.
7: Pika dili.
6: Hyde Park.
3: Oh, evet, gerçekten.
7: Zenci Mahallesi, Eastbourne.
6: Paris'i de biliriz.
0: Kuşkusuz Paris'ten şöyle bir geçmişler.
3: Sizleri tanımak isterdim. Adınız neydi?
6: Ben Bayan Patoşa'yım. Bu hanım da Bayan Das.
3: Sizi ziyaret etmeyi çok isteriz. İzin verir misiniz acaba?
6: Ne zaman?
3: Sizin için ne zaman uygunsa.
6: Bütün günler uygun.
3: Perşembe?
6: Elbette.
3: Bundan büyük mutluluk duyacağız. Gerçekten zevk olacak bizim için. Saat kaçta gelelim?
7: Her saat uygun.

0: bize bir saat söyleyin lütfen. Biz bu ülkeye yabancı olduğumuz için konuklarınızı ne zaman kabul ettiğinizi bilemiyoruz.
1: Biz bugün Kalkuta'ya gidiyoruz.
0: Öyle mi? O zaman perşembe günü geldiğimizde sizi bulamayacağız.
2: Evet, lütfen perşembe günü gelin.
0: Ama Kalkuta'da olacaksınız.
2: Hayır, burada olacağız. Breşka, Teo, Çekatina, Sit ve Andrapu'da. Sizi perşembe günü bekliyoruz.
1: Perşembe?
3: Ama bizim için yolculuğunuzdan vazgeçme.
2: Hayır, vazgeçmiyoruz.
3: Ben yine de sanıyorum ki bizim yüzümüzden planlarınızı bozdunuz. Bu da beni son derece üzüyor.
2: Üzülmenize gerek yok. Biz öyle insanlardan değiliz hanımefendi.
3: Elbette değilsiniz. Ama keşke başka bir gün gelseydik.
2: Hiç gereği yok. Perşembe sabahı arabamızı gönderir, sizi aldırtırız. Çok memnun olacağız.
0: Biz de öyle.

0: Bayan Thornton hakkındaki tek tesellim yakında kocasının emekliye ayrılmasıyla Thunderbridge'deki evine dönüyor olması. Adele ile konuşan adam kim?
1: Hı? Aa, bizim Phoebe, kolejin yöneticisi.
2: Hiç anlamıyorum. Hem davet ediyorlar hem de bizimle ilgilenmiyorlar. Sadece siz ve Bayan Thornton bizlerle dostluk kurup yardımcı oldunuz. Bu utanılacak bir durum.
3: Haklısınız, aynı düşüncedeyim.
2: Hintlilerle birlikte olduğunuz için size imreniyorum.
3: Evet, bakın ne diyeceğim. Dilerseniz sizi onlarla tanıştırabilirim Bayan Quaestor.
2: Çok isterim. Bayan Moore'un da isteyeceğinden eminim.
3: Okulda bir Hintli profesörümüz var. Dilerseniz size kader ve reenkarnasyon hakkında bilgiler verebilir.
2: Çok iyi olur.
3: Hatta şarkılar bile öğretebilir.
2: Harika. Doktor Aziz'i de tanıyor musunuz?
3: Onu biliyorum ama onunla tanışmadım.
2: Bayan Moore onun çekici biri olduğunu söylüyor.
3: Güzel. Onu da davet ederiz. Perşembe uygun mu?
2: Tabii, çok iyi. Perşembe sabahı şu Hintli hanımları ziyarete gideceğiz. Öğleden sonra da size geliriz. Bütün iyi şeyler perşembe günü olacak demek ki.
3: Ronnie'den sizi bırakmasını rica etmeyeceğim. Onun ne kadar meşgul olduğunu biliyorum.
2: Evet, gerçekten öyle. Ronnie çok fazla çalışıyor.
3: İşte bunu Bayan Thornton için çalıyorlar.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. 3 katı çöken binanın enkazının altından 3'ü çocuk 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi.

0: Sermaye Piyasası Kurulu, Odine Solutions Teknoloji Anonim Şirketi paylarındaki işlemlere yönelik incelemelerinin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu, hakkında suç duyurusunda bulunulan 21 kişiden 16'sının sermaye piyasası lisansını da iptal etti. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la görüşecek. Orban'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu da ilk kez toplanacak. Görüşmelerde başta savunma sanayiinde işbirliği ve iki ülke arasında 10 milyar dolar tutarındaki ticaret hacmi hedefi olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komşu ülkelerle güvenlik diplomasisini sürdürüyor. Mustafa Çiftçi, bu çerçevede bugün Yunanistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde sınır aşan suçlarla, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konuları ele alınacak. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşullarının sağlanması amacıyla başlattığı protesto eylemleri büyüyor. Ülkedeki sendikaların çağrısıyla öğrencilere destek amacıyla öğretmenler, veliler, işçiler ve çiftçiler de eylemlere katılıyor. Başta başkent Paris olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde devam eden protesto gösterilerinde binlerce kişi gözaltına alındı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hükümetin protestocuların taleplerini ilişkin ilk kararlarını ay sonunda açıklayacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı lise eylemlerine ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan meydana geldi. Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Tarfin, Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Fenerbahçe Tarfin basketbol takımı, Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı aldı. Sarı lacivertli ekip böylece son 4 sezonda 3 kez şampiyonluk kupasını kazandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor, A grubundaki mücadelesine galibiyetle başladı. Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa'nın Nanterre takımını 93-83 yendi. Görme engelli A milli kadın futbol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Ay Yıldızlılar final karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe. Bölgemizin nabzı bugün de TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Emine Eroğlan, Veyse Turgut ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632, 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Dünden bugüne.
0: Sevgili dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir haberle başlıyoruz. Dünden bugüne köşemize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arama çalışmalarında 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında dün 3 cenazeye daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp 2 kişiye arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında hayatını kaybeden Özgür Gönül ve Mahmut Demir defnedildi. Özgür Gönül'ün cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeşilkuyu mezarlığında, Mahmut Demir'in cenazesi ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Kavalcık mezarlığında toprağa verildi. Biz de kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Onuncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1 milyondan fazla ziyaretçi. Sevgili dinleyiciler, bu açıklama Adana Valisi Mustafa Yavuz'dan geldi. Festival alanının kurulacağı Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Yavuz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
3: Şu ana kadar 4 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırlamışız. Ama bu sene hedefimiz artık 10. yılda 1 milyon sınırına yaklaşmak, hatta 1 milyon sınırını aşmak. Ben tüm Adanalı hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, yurt dışından tüm misafirlerimizi 9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya davet ediyorum. Gelsinler, Adana'nın tarihini, Adana'nın kültürünü, Adana'nın insanını, Adana'nın lezzetlerini ve coğrafyasını keşfetsinler. Buradan güzel anılar biriktirsinler ve Adana'dan uğurlayalım. Adana'ya, aslında bu festivale biz aylardır hazırlanıyoruz. Valiliğimizin himayesinde belediyelerimiz, odalarımız, STK'larımız ve kutlama komitemizle birlikte, festival komitemizle birlikte hazırlanıyoruz. Tüm amacımız huzur içerisinde, güven içerisinde hemşerilerimizi, misafirlerimizi bu alanda, festival alanında misafir etmek, şehirde misafir etmek ve onları burada unutulmaz bir 3 gün yaşatıp göndermek. İnşallah da bunu başaracağımıza Adanalı hemşerilerimizin destekleriyle inanıyoruz. Biz Adana Lezzet Festivali'ni Çukurova'nın ve Adana'nın festivali olarak görüyoruz. İnşallah Adana'da tüm işletmelerimiz, tüm konaklama tesislerimiz ve tüm Adana halkı bu festivale zaten hazır.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Adana Lezzet Festivali'nin başlamasına saatler kaldı. Biz de programımızın ilerleyen dakikalarında hazırlıklara dair çeşitli konuları ele almaya devam edeceğiz. Şimdi Hatay'dan bir haberle devam edelim. Hatay'da polis bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştirdi. Antakya ilçesi Serinyol mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri gelen bağırışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine motorize trafik polisi bebeği babasının kucağında motosikletle alarak acil servise götürdü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil müdahalenin önemine dikkat çekerek görevli polis memuruna teşekkür etti. Aileye de geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş'tan bir haber var sırada sevgili dinleyiciler. Kahramanmaraş'ta 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı. 12 Şubat Expo 2023 fuar alanında düzenlenen etkinliğe 200 firma katılıyor. Fuarda yerel üreticiler, çiftçiler ve tarım firmaları ile bir araya gelirken standlarda yöresel ürünler de tanıtılıyor. Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, 11 Ekim'e kadar açık kalacak fuara dair bilgiler verdi.
2: Bu fuarın en büyük özelliği depremden sonra hiç yapılmamış olmasıydı. Yoğun çiftçi ve üreticilerimizin talepleri doğrultusunda biz de bu fuarı bu sene açmış olduk. Şu anda çok yoğun bir katılım var. Üreticilerin, çiftçilerimizin, besicilerimizin, firmalarımızın yoğun bir katılımıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani Kahramanmaraş üreten ve ürettiğini de ülkede tüketiciye ulaştıran bir şehir konumunda. Bu fuarları inşallah bundan sonra artırarak devam ettireceğiz. Şu anda fuar alanımızda 200 tane üreticimiz bulunmakta. Hatta standlarımız yetmediği için bazı firmalarımız dışarıda kaldı. Yani bundan sonraki senelerde bu 300-400 firmaya ulaşacağına inanıyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yeni yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının yapılması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katılımıyla Ankara'da imzalanan protokol kapsamında başkent Lefkoşa ile Girne'ye birer yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılacak. Spordan önemli bir haberle noktalayacağız. Dünden bugüne köşemizi Fenerbahçe Mersin'i 8 sayı farkla geçti. Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Çimsa ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Tarfin Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Başkanı George Garboza ve Mersin Valisi Atilla Toros da izledi. Sevgili dinleyiciler, bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
1: TRT Çukurova Radyosu.
4: Haber Rotası.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri haber merkezimizin takibi aldığı olay ve durumları öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
5: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemde neler var? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize Hakan Özdemir?
5: Hemen güzel gelişmelerle başlayalım. Suriye'ye olan ihracat rakamlarıyla ilgili bir haberimiz olacak. Bu yıl ilk 9 ayda 2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 740 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Tabii ilk sektörde çimento sektörü yer aldı. Biliyorsunuz tabii Suriye'nin farklı kentlerinde de binalar, ticaret sanayi teker teker hani deprem bölgemizdeki bir yükseliyor. Bu yüzden daha çok inşaat sektöründeki malzemelerin satışı gerçekleştiriliyor. Tabii ilk kentte Gaziantep yer alıyor ve bu yılda da yaklaşık 185 milyon dolar ve %85 artışla çimento sektörü ilk sırada yer alıyor. Tabii sınırımızdan ekiplerimiz hem kamyon ve tır şoförleri röportaj yaparak hem de sınırımızdaki hareketliliği ekranlara taşıyarak bir haberleşme, bir canlı yapacağız. Tabii evet. Gaziantep'te de yine bir gelişme var. Kültür Yolu Festivali başladı biliyorsunuz Gaziantep. Tabii burada güzel Gaziantep'in birçok yerinde sadece birçok etkinlik yapılıyor ve özellikle gastro turizmi anlamında da Gaziantep'in lezzetlerini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistler de kente adeta bir akına uğratıyor. Bununla ilgili tabii güzel bir haberimiz olacak, güzel bir yayınımız olacak. Çünkü çok güzel bir haber. Konu Gaziantep çok renkli bir olarak geçiyor. Bu haber ve kentte de çok renkliler, çok renkli sadece tabii yiyecek, içecek değil, bakır işlemeciliğinden kutlu kumaşına kadar ve özellikle de hayvanat bahçesine uğrayan insanlar da oluyor. Tabii bunları hep yerli yabancı turistlerin röportajlarından anlıyoruz ve çok da güzel bir hikayeleştirme oluyor. Bunu ekranlara taşıyacağız. Bir de girişimci hikayesi izleyeceğiz. Tabii bu da Kahramanmaraş'tan geliyor. Bir atıl arazi var. 5 dönümlük bir atıl arazi. Ve bunu 10 dönüme çeviren, bir inci bahçesi haline getiren 73 yaşındaki bir girişimcinin hikayesini izleyeceğiz. Tabii çok da incirlerini hasat etti ve bunları da yakın bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin belli illerine gönderiyor. Ve sarı incir olarak adlandırılıyor ve leziz bir incir. Balı da çok fazla dışarı akan bir tür. Ve tabii yaban hayvanlarının da çok büyük bir akınla uğruyor, kuşların özellikle. Ve bunu ekranlara taşıyacağız. Bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Suriye'ye yönelik ihracat rakamları önemli bir başarıyı ortaya koyuyor. Haber merkezimizde bu konuyu izleyicilerle buluşturacak. Gaziantep Kültür Yolu Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Bu da takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta da girişimcilerin çabasıyla atıl araziler tarıma kazandırıyor. Yaş ne olursa olsun girişimci ruhun önemine işaret eden bir haber olacak aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz Hakan Özdemir. Bu yoğun haber mesaisinde size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
5: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
4: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini almak üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın İbrahim Soyaslan bulunuyor. Sayın Soyaslan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
6: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: Mevsim geçişlerini yaşadığımız bir dönemdeyiz Sayın Soyaslan. Evet. Havalar zaman zaman güneşli oluyor, zaman zaman yağmurlu oluyor. Peki tahminler ne söylüyor? Sizden alalım, buyurun.
6: Efendim, tahminimizi hemen paylaşalım. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genel olarak kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Adana 30 derece, Gaziantep 25 derece, Hatay 28 derece, Kahramanmaraş 26 derece, Kilis 27 derece, Mersin 31 derece ve Osmaniye 30 derece. Denizlerimizdeki durumsa şöyle: fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre aralığında olacak. Görüş iyi.

0: yağış alan yerlerde ise orta olacak. Önümüzdeki 3 gün için ise şunu söyleyebiliriz. Adana geneli için herhangi bir yağış beklentimiz yok. Pazar günü Adana'nın doğusu Osmaniye, Maraş ve Gaziantep, Kahramanmaraş ve Gaziantep civarlarında mevzi yağışlar bekleniyor. Aktaracaklarım bu kadar efendim.
1: Evet, İbrahim Soyaslan, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
2: TRT Çukurova Radyosu. Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Mersin-Antalya istikameti Boğsak Tüneli içerisinde kamera bakım çalışması sebebiyle sol şerit taşıt trafiğine kapatılmış durumda. Trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun 22-48. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Adana-Kozan ayrımı Mansur'la 6. bölge hudut yolunda yolun 3-45. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Ve son olarak Antakya-Kilis yolunun 45-46. Kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün. Ayrıca karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Sürücülerimize önemli duyurulur.
2: TRT Çukurova Radyosu. Tarihte bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 8 Ekim'de neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 8 Ekim 1690'da Belgrad, Padişah II. Süleyman tarafından geri alınarak yeniden Osmanlı egemenliğine girdi. 1838 yılının 8 Ekim günü Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşması onaylandı. 8 Ekim 1871'i gösterdiğinde tarihe Büyük Chicago yangını olarak geçen felakette şehrin tamamına yakını yandı. ...1912 yılının 8 Ekim günü Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etmesiyle 1. Balkan Savaşı başladı. 8 Ekim 1987'de 24. Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi kazandı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray olarak seçildi. 8 Ekim 1991'i gösteriyordu. ...1993 yılının 8 Ekim günü Gürcistan Bağımsız Devletler Topluluğu'na katıldı. 8 Ekim 2005'te Keşmir'de 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yaklaşık 75 bin kişi yaşamını yitirdi, 106 bin kişi yaralandı. 8 Ekim 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana kapalı olan Maraş, Kapalı Maraş 46 yıl sonra açıldı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu

gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, her perşembe olduğu gibi bölgemizin cennet köşelerinden Osmaniye'ye uzanıyoruz. Osmaniye gündemini yurt muhabirimiz İbrahim Emül aktaracak. İbrahim Emül, merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve tüm Osmaniye'ye kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Osmaniye'de bir yandan evet, yeniden inşa ve ihya faaliyetleri devam ediyor. Şehrin evet, çehresi değişiyor. Diğer yandan çeşitli faaliyetler, kültürel, sportif etkinlikler birbirini izliyor. Neler aktaracaksınız bugün dinleyicilerimize Osmaniye'ye dair?
2: Evet, hemen aktarayım. Osmaniye'de okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik eğitimler devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen birinci ve ikinci kademe kurslarda kursiyerlere temel okuma yazmanın yanı sıra matematik eğitimi de veriliyor. 12 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara seviyelerine göre okuma yazma belgesi veriliyor. Kursiyerler ise öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek okuma yazma öğrenmek isteyen herkesi kurslara katılmaya davet ettiler. Diğer yandan Osmaniye'mizde yine yürüme engelli milli sporcular Hatice ve Halit Yaşar Atay çifti sporla engellerini aşarak hayata tutunuyorlar. Farklı branşlarda milli takım forması giyen çift yüksek maliyet protez ve spor ekipmanlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek destek çağrısında bulundular. Halit Yaşar Atay, biz evimizde oturmak istemiyoruz diyerek spor hayatlarını sürdürebilmek ve topluma katkı sunmak istediklerini söylediler. 8 yaşında kızları Umay Yeza da anne ve babasıyla gurur duyduğunu ifade etti. Diğer yandan amatör spor haftası kortej yürüyüşü ve spor branşlarının tanıtım gösterileriyle başladı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi önünden başlayan yürüyüşe 22 branşta 426 sporcu katıldı. Hokey sahasındaki programda ise 14 farklı spor branşı gösterilerle tanıtıldı. Etkinliklerde çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, amatör sporun desteklenmesi ve sporun daha geniş kesimlere ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Diğer yandan yine Osmaniye'mizden uluslararası müsabakalarda derece elde eden 3 genç sporcumuz memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Dünya kickboks şampiyonasında Turan Kılıç dünya üçüncüsü, U15 Balkan güreş şampiyonasında Ali Aslan Çiftçi Balkan ikincisi, U20 Balkan güreş şampiyonasında ise Kadir Karatekin Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda tebrik edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler. Yine bu yıl dördüncü kez düzenlenen kamu spor oyunları heyecanı başladı. 7 Ekim'de başladı ve 23 Ekim'e kadar devam edecek. Futsal, voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında düzenlenecek müsabakalara 31 takımda 262 kamu personeli katılıyor. Organizasyonla spor yapma alışkanlığının arttırılması, kurumlar arası iletişim ve birlik, beraberlik güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Evet.
2: Diğer yandan Osmaniye'mizde üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik, uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi düzenlendi. KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programda polis ekipleri öğrencilerimize internet ortamındaki tehditler, uyuşturucunun zararları ve terör örgütlerinin gençleri hedef alan faaliyetleri konusunda bilgilendirdiler. Yine Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde 2026-27 akademik yılının heyecanı kulüp tanıtım günleriyle başladı. Şenlik alanında kurulan standlarda öğrenci kulüpleri faaliyetlerini tanıtarak yeni öğrencilerle buluştu.
1: Evet.
2: Rektör Vekili Profesör Doktor Ceyhun Yükselir ve Genel Sekreter Recep Şen de standları ziyaret ederek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zamanımız varsa birkaç...
1: İbrahim Emül, Osmaniye'de gündem oldukça yoğun anladığımız
2: evet,
1: kadarıyla. Etkinlikler, faaliyetler saymakla bitmiyor. Ancak süremizin sonuna geldik. Toparlamanızı evet, rica ediyorum.
2: O zaman son bir haber.

0: Daha aktarayım. Osmaniye evet. Lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Diğer yandan Kadı ilçesinde Şehit Orhan Gök Lisesi öğrencileri Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyarette bulunarak Huzurevi sakinleriyle bir araya geldiler diyelim. Sözü size
1: evet.
0: bırakalım Can Bey.
1: İbrahim Emil, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Osmaniye'de gündem oldukça yoğun. Bu yoğun haber evet. mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Can Bey.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Turistik bölge.
1: Sevgili dinleyiciler, 10. Adana Uluslararası Lezzet Festivali'ne saatler kaldı. Adana'nın köklü mutfak kültürünü, üretim gücünü ve sofra geleneğini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bu büyük gastronomi buluşması bu yıl 9-11 Ekim tarihleri arasında olacak. Acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet sloganıyla düzenlenen bu yılki festival için haftalardır hummalı hazırlıklar yapılıyor. Tüm bu hazırlıkların merkezinde ise Adana esnafı var. Biz de önümüzdeki 3 gün boyunca 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayacak olan festivale esnafların penceresinden bakacağız. Adana esnafının yaptığı hazırlıkları, çalışmaları ve festivalden beklentileri konuşacağız. Konuğumuz Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Niyazi Güer. Sayın Güer, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Cemre, hoş bulduk.
1: Çok yoğun bir zaman, 10. Lezzet Festivali'ne hazırlanıyor Adana. Bu yoğun zamanda bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin malum bu yıl 10.sı düzenleniyor. Geçen yılları göz önünde bulundurduğumuzda bu festivalin Adana'ya ve Adana esnafına katkısı konusunda neler söylersiniz Sayın Başkan?
2: Evet Cem Bey, öncelikle size ve ekibinize, radyonuzda bize yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Radyosu başında bizi dinleyen esnaflarımıza ve vatandaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet Cem Bey, sorunuza gelince Adana Lezzet Festivali artık sadece 3 gün değil, bir etkinlik haline geldi. 10 yıldan Adana için çok önemli bir yere geldi.
1: Evet.
2: Şehrimizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl 800 bin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Ekonomimize katkısı 3,7 milyar liralık bir katkısı oldu. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar Adana'ya geldi. Sadece yemeklerimizi tatmadılar. Adana'yı, kültürümüzü, insanımızı ve misafirlerimizi de tanıdılar. Bu açıda festivalin Adana'ya ve sahip olduğumuz değerleri daha geniş çevrelere tanıtmak için önemli bir fırsat olarak görüyorum.
1: Evet. Sayın Başkan, ifade ettiniz, geçen yıl 800 bin civarında ziyaretçi ağırladı Adana Uluslararası Lezzet Festivali, 3,7 milyar liralık bir ekonomik katkıdan söz ediliyor. Belirttiğiniz gibi sadece gastronomisini değil, Adana kültürünü de tanıtan çok boyutlu bir etkinlik. Bu yıl 10. yıl, 10. yıl için daha özel hazırlıklar yapılıyor diye düşünüyoruz. Adana esnafı bu yılki Lezzet Festivali'ne nasıl hazırlandı? Hangi çalışmalar yapıldı?
2: Tabii ki Cem Bey, bir 10 yıl geçiyor. 10. yılını hazırlanıyoruz 10. yıla. Esnafımız bu konuda artık oldukça tecrübe sahibi oldu. Geçmiş yıllardaki yoğunluğu ve festival günlerinde yaşanan hareketliliği çok iyi biliyoruz.
1: Evet.
2: İşletmelerimiz festival için tüm hazırlıklarını yaptı. Her şey tamam. Ama burada özellikle şunu söylemek isterim. Biz sadece daha fazla satış yapmak için değil, Adana'yı en güzel şekilde temsil etmek için hazırlanıyoruz. Festival için şehrimize gelen birçok kişi belki de Adana'ya ilk kez gelecek.
1: Evet.
2: Burada yiyeceği bir kebap, karşılaşacağı bir esnaf, göreceği güzel bir hizmet onu Adana ile ilgili düşüncesini de etkileyecektir. Bu nedenle esnafımızdan beklentimiz çok açık, kaliteli ürün, güler yüz, güzel hizmet ve Adana'ya yakışan misafirperverliktir.
1: Evet. Sayın Başkan, şimdi ifade ettiniz, Adana'ya gelecek ziyaretçilerden, ki bu yıl ziyaretçi beklentisi 1 milyonun üzerinde.

0: Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. Bu yılki katılımcı sayısının daha yüksek olacağı bekleniyor. Ziyaretçilerin de Adana'ya geldiklerinde en çok diyalog kurdukları, karşılaştıkları, bir arada oldukları kesim esnaflar. Bu noktada esnafların da bu festivaldeki varlığı büyük önem taşıyor. Peki Adana esnafının penceresinden bakacak olursak, Adana esnafı bu yılki festivalden ne bekliyor?
1: Evet, tabii ki Cem Bey. Esnafımızın ilk beklentisi tabii ki yaptığı işin karşılığını almak
0: Evet.
1: ve işlerini bereketli olması, bu çok doğal. Ama festivalin bizim için anlamı sadece bununla sınırlı değil. Asıl önemli olan Adana'nın daha çok tanınması, insanların şehrimize yeniden görmek istemesi, Adana'nın lezzetlerini merak eden şehrimizi tanımak, isteyen herkes yılın her döneminde burada görmek istiyoruz. Çünkü Adana'nın çok zengin bir mutfağı var. Kebabımızdan ciğerimize, şırdanımızdan tatlılarımıza, birbirinden güzel lezzetlerimiz var. Ama Adana sadece yemekleriyle de sınırlı değil Cem Bey.
0: Evet.
1: Kültürümüzü, tarihimizi, insanımızı, misafirperverliğimizi de tanısınlar istiyoruz. Yani insanlar Adana'ya bir kez gelip gitmesin. Adana'yı sevsin, tekrar gelsin, şehrimizi daha da yakından tanısın istiyoruz.
0: Evet.
1: Böylece festivalin etkisi 3 günle sınırlı kalmasın. Adana yıl boyunca hareketli olsun, esnafımız da bundan faydalansın.
0: Evet.
1: Biz bunu istiyoruz.
0: Sayın Başkan, bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Adana oldukça kalabalık olacak. Esnafımız da çok yorulacak, yoğun bir mesai harcayacak. Peki Adana esnafının ziyaretçilerden, festival katılımcılarından bir isteği, beklentisi var mı?
1: Ya Adana'ya gelecek bütün misafirleri en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz.
0: Evet.
1: İnşallah bu 3 gün boyunca Adana'nın lezzetini, sıcaklığını ve misafirlerle hep birlikte göreceğiz.
0: Evet.
1: Bizim en büyük isteğimiz buraya gelen insanların Adana'da güzel vakit geçirmesi, buradan güzel anılarla ayrılması. Esnafımız elinden geleni yapacaktır.
0: Evet.
1: Yani inanıyorum ki Adana'ya gelen misafirlerimiz buradan ayrılırken iyi ki Adana'ya gitmişik diyecekler. Kısacası beklentimiz çok basit. Gelin Adana'nın lezzetini, sıcaklığını ve güzelliğini hep birlikte yaşayalım.
0: Evet. Sayın Başkan, önceki yıllarda düzenlenen festivalleri göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl şu da olsa ya da bu da olmasa dediğiniz şeyler var mı? Bunu da paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii ki olacak ama festivalin her yıl biraz daha geliştiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Her yıl üzerine yeni şeyler ekleniyor. Bu yıl da çok güzel ve yoğun bir festival olacağına inanıyorum. Esnafımızın en büyük beklentisi festivalin etkisinin Adana'nın geleneğine ve yılın tamamına yayılması. Buraya gelen misafirlerimiz sadece festival alanını değil, çarşılarımızı, restoranlarımızı, tarihi kültürlerimizi, yerlerimizi görsün. Adana'ya daha da yakından tanısın. Bunun hem Adana'ya hem de esnafımıza çok daha fazla katkı sağlayacağına da inanıyorum Cem Bey.
0: Evet. Sayın Başkan, festivalin başlamasına saatler kaldı. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak radyomuz aracılığıyla Adana esnafına ve bölgemiz genelinde bizi dinleyen vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Buyurun, mikrofon sizde efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün esnaf ve sanatkarlarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. 3 gün boyunca hepimiz yoğun olacağız, yorulacağız ama bir yanda da Adana sıcaklığıyla misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Esnaflarımızdan özellikle rica ediyorum. Güler yüzümüzü, misafirperverliğimizi eksik etmeyelim. Adana'ya gelen her misafirimiz kendi misafirimiz gibi karşılayalım. Misafirlerimize bir de çağrım var. Lezzetlerimizle birlikte Adana'nın esnafını, ustasını, kültürünü, tarihini ve insanını da tanıyın. Gelin Adana'nın sofrasına hep birlikte oturalım derim. Biz Adana'ya gelen herkesin burada güzel duygularla ayrılmasını ve bir daha gelmesini istiyoruz. Festivalimiz 10 yıldır bu anlayışla birlikte büyüttük. İnşallah bundan sonra da hep birlikte daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.
0: Evet. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Güer, çok teşekkür ediyoruz. Benim
1: Evet.
0: soracaklarım bu kadar. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa da alabiliriz.
1: Evet, ben bu vesileyle başta Sayın Valimiz Mustafa Yavuz olmak üzere festivali de düzenlemesinden emeği bulunan tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, oda ve borsa başkanlarımıza,

0: sivil toplum kuruluşlarımıza, kadın kooperatiflerimize, sektör temsilcilerimize ve en önemlisi alın teriyle bu festivale katkı veren esnafımıza teşekkür ediyorum. Festivalimizin Adana'mıza ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Herkese güzel, bereketli, keyifli bir festival diliyorum Cem Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz Niyazi Güver. Yolunuz açık olsun. Biz de tüm esnaflarımıza başarılar diliyoruz. Festivalin hareketli ve beklendiği şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun, teşekkürler. İyi günler Cem Bey.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölgemizde bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle buluşturmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan Güney Haber Gazetesi. Güney Haber Gazetesi manşetten verdiği habere Adana'da lezzet zirvesi için geri sayım başladı manşetini atmış. Adana'nın dünyaca ünlü mutfak kültürünü Türkiye ve dünya ile buluşturan 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 9-11 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirtiyor haber detayında da. Önemli bir haber var. Dün gündemde yer almıştı. Tarihi Büyük Saat Kulesi'nin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı Adana'da. Adana'da dönemin valisi Ziya Paşa tarafından yapımı başlatılan ve 1882 yılında tamamlanan 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat Kulesi'nin de yer aldığı Ali Münif Yena Caddesi araç trafiğine dün itibariyle kapatıldı. Alınan karar doğrultusunda Ali Münif Yena Caddesi sabah 9.30 ile akşam 21 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Esnafların da bu karardan memnuniyet duyduğunu da ifade etmiş olalım sevgili dinleyiciler. Seyhan Belediyesi'nden bir uyarı var. Kaçak moloz dökümüne idare para cezası denilmiş. Seyhan Belediyesi ilçenin 96 mahallesinde gece gündüz hafta sonu demeden sürdürülen temizlik çalışmalarına ilişkin vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Sahada görev yapan ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığına dikkat çeken belediye, temiz bir seyhan için vatandaşların da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Belediye, kaçak moloz dökümünün çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını belirtti. Sevgili dinleyiciler, Mersin'de yayınlanan Hakimiyet Gazetesi ile yolumuza devam edelim. Hakimiyet Gazetesi manşetten verdiği haberde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in tutuklandığına ve İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldığına yer vermiş manşetten verdiği haberde. Bir diğer haber, rekabet bitti, Mersin için çalışma zamanı başlığını taşıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda sandıkların kapanmasıyla birlikte kent ekonomisine ve iş dünyasına yön verecek yeni dönem resmen başladı. Farklı meslek gruplarında gerçekleşen seçimlerin ardından yetkiyi alan meclis üyeleri ve komite temsilcileri vaatlerini hayata geçirmek için sahaya iniyor. Ortak akıl, sahada aktif temsil ve çözüm odaklı projelerin öne çıktığı yeni dönemde Mersin iş dünyasını da hareketli günler bekliyor denilmiş Hakimiyet Gazetesi'nin haberinde. Mersin'e sanayi hamlesi başlıklı bir haber de dikkat çekiyor Hakimiyet Gazetesi'nde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mersin'i kapsayan yeni sanayi yatırım alanlarına ilişkin planlamayı açıkladı. Mersin-Şırnak Sanayi Gelişim Koridoru'nda yeni yatırım alanlarının ilan edileceğini belirten Kacır, demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla bölgenin stratejik bir merkeze dönüşeceğinin altını çizdi. Gaziantep'te yayınlanan Telgraf Gazetesi ile yolumuza devam edelim. Kim korkar cezadan manşetiyle çıkmış bugün Telgraf Gazetesi. Gaziantep'te jandarma ekipleri otoyollarda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürürken, Eylül ayında kesilen ceza ve belirlenen ihlaller bir ceza bizi ceza da durduramaz vurdum duymazlığını gözler önüne serdi. 58.462 araçla 24.601 şahsın sorgulandığı 903 araca trafik idari para cezası uygulandığı belirtiliyor Gaziantep'te. Sürmanşetten verilen haber.

Haberde Vali Çeber kültür yolunda başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Kadınlara Yeşil Destek başlıklı bir haber de dikkat çekiyor Telgraf gazetesinde sürmanşette. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Güneydoğu Yeşil Kadın İnisiyatifi kapsamında Yeşil Dönüşüm Kampı düzenlendi. Buna dair detaylar da okurlarla paylaşılmış. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesiyle yolumuza devam edelim. Manşetten verilen haber, Kahramanmaraş için büyük gurur, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı Fırat Görgel'e tebliğ edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinin tebliğ edildiği öğrenildi. Buna dair detaylar da Kahramanmaraş'ta bugün gazetesinde okurlarla buluşturulmuş sevgili dinleyiciler. Bir diğer önemli haber, Kahramanmaraş'ta okullarda polislerin de görev yapmaya başladığı yönünde. Kahramanmaraş'ta güvenli okul projesi kapsamında okulların giriş ve çıkışlarında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de görev yapmaya başladı. 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, güvenlik güçlerinin okulların giriş ve çıkışlarında her türlü tedbiri almış durumda olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta güvenilir gıda denetimlerinin sürdüğü, bu noktada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklamanın olduğu da belirtiliyor bir haberde. Gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerin titizlikle sürdüğü ifade edilmiş. Hatay'da yayınlanan Ekspres gazetesiyle yolumuza devam edelim. Steam merkezinde geleceğin mucitleri yetiştiriyor başlığını taşıyor bu haber. Hatay valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, yüreğimizdeki ışık projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından afette Hatay modeliyle ilimize kazandırılan Steam merkezlerinde çocuklarla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yürütücülüğünde Steam merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte çocukların bilim, teknoloji ve üretim alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Buna dair detaylar, birlikte yapılan etkinlikler de habere yansımış sevgili dinleyiciler. Sürmanşetten verilen habere de bakalım. Hatay Ekspres gazetesinde Vali Masatlı kanaat önderleriyle Hatay'ın yeniden ihyasını değerlendirdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı düzenlenen yemek programında kentte önemli bir toplumsal role sahip kanaat önderleriyle bir araya geldi. Hatay'ın geleceğinin ve yeniden ayağa kaldırılma sürecinin değerlendirildiği buluşmada deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Osmaniye'de yayınlanan Akdeniz gazetesi Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin yeni dönemi tanıttığını manşete taşımış. Kulüplerin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni tanıtmaya, yeni öğrencilerle üniversiteyi kaynaştırmaya yönelik etkinlikleri kurulan standlar Akdeniz gazetesinde manşetten haber olmuş sevgili dinleyiciler. Okul güvenliği için de bir kritik toplantı yapılmış Osmaniye'de, Akdeniz gazetesinde ilk sayfadan yer almış bu haberde. Osmaniye Spor'da Ali Asım Balkaya dönemi başladı. Bu da önemli bir haber. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig temsilcisi Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Ali Asım Balkaya'yı getirdi. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım. Kilis Sivil Dayanışma Platformu'ndan Gazze açıklaması, sözün bittiği, hukukun çöktüğü yerdeyiz denilmiş. Kilis Sivil Dayanışma Platformu Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Filistin'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Bir diğer haber sürmanşetten verilmiş. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'in açıklamalarını içeriyor. Hakan Bilecen, otogarı üniversite tarafına taşımakta kararlıyım demiş. Buna dair detaylar da Vizyon Havadis gazetesi okurlarıyla buluşturulmuş sevgili dinleyiciler. İnternet medyasından derlenen haberlere de kısaca göz atalım. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kadın Dostlu Kentler Buluşması'nın gerçekleştiği belirtilmiş internet medyasında yer verilen haberlerde.
Kahramanmaraş'ta gençlik çalışmalarında uluslararası işbirliği faaliyetleri yürütülüyor.

0: Bu kapsamda Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gençler Kahramanmaraş'ta bir araya gelerek gençlik projeleri ve uluslararası işbirliği imkanları üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.
1: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor. Ajans Çukurova.
0: Sevgili dinleyiciler, haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk haberimiz Uluslararası Lezzet Festivali ile ilgili. Adanalı şalgamcılar Uluslararası Lezzet Festivali'ne hazır. Şalgam üreticileri bu yıl 10.sü düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stoklarını güçlendirdi ve şalgam tüketiminin geçen yılın ötesine geçeceğini açıkladı. Üretici Hüseyin Kaya ve işletmeci Abdurrahman Büyükan festivali şalgamın tanınılırlığına önemli katkı sağladığını belirtiyor.
2: Festival alanına katılmamızın sebebi şalgamı Türkiye'ye tanıtmak. Çok şükür bunu da yaptık, başardık. Bundan 33 yıl öncesine kadar girdiğimizde şalgam Adana'ya has bir içecekti. Ama şu an baktığın zaman Türkiye'nin her tarafına, hatta dünyanın birçok yerinde şalgam satılıyor. Geçen festivallerde Adana gelenimiz olarak 161 tona yakın şalgam tüketildi. Geçen sene yükseğine daha hedefliyoruz. Amacımız 200 bin tona yakın şalgam satmaktır. İnşallah da bunu başaracağız. Stoklarımız hazır. Bunun çalışmasını biz bir ay önceden yaptık. Hazırlığımız tamam. Şu an için de ortalama bir 10 bin şişeye yakın şalgam hazırladık. Özellikle son günü zaten şalgam satışı patlaması oluyor.
3: Ortalama günlük 500 litre falan satıyorduk burada perakende olarak. De Lezzet Festivali'ndeki hedefimiz ortalama 2 ton, 2,5 ton bu şekilde ayarlayacağız inşallah.
0: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde Adana'dan Gaziantep'e gidiyoruz şimdi de. Gastroantep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nde 4 sergi açıldı. Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğinin yanı sıra birçok nadide esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Gastroantep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 4 sergi ile sanatseverleri ağırlıyor. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi, Yaşayan Miras Gaziantep sergisi, Minyatürvari Seramik sergisi ile Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisi büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerden Ömür Emine Seçinti ve Songül Bayır sergilerden etkilendiklerini belirtiyor.
4: Sanatçının bu kadar güzel, değerli eserlerini görmek gerçekten şanslı hissettirdi. Hepsine tanık olmak ve bu kadar yakından inceleme şansına sahip olduğum için çok mutluyum.
5: Herkesin bildiği gibi dünyanın ikinci en büyük müzesi. Bu sergiyi çok merak ediyordum, çok beğendim. Renkler, desenler hep güzel. Yapan kişinin ellerine sağlık, muhteşem. Antepli olarak çok gurur duyuyorum. Böyle bir serginin burada olması beni çok onurlandırdı.
0: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde sıradaki durağımız Hatay. Yeşilay gönüllüsü rehber öğretmenler bağımlılıkla mücadeleyi anlatacak. Hatay'da Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitime 25'er kişilik gruplar halinde katılan rehber öğretmenler, alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele yöntemlerini öğreniyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, rehber öğretmenler Nilgün Coşkun ve Onur Ünalan yapılan çalışmaya dair bilgiler veriyor.
6: Hedefimiz tüm il genelinde 23 bin öğretmen, 398 bin, 400 bine yakın öğrenci ve 150 bin civarında veliye ulaşmak. Bu yıl içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz.
7: 1000 civarında rehber öğretmenimiz var Hatay genelinde. Bütün bu öğretmenleri bu eğitimden geçirip daha sonra da gittiği zaman okullarda bu işin eğitimini devam ettirecek, uygulayıcı olarak devam ettirecektik. Bunlar gittikleri okullarda öncelikle öğretmenlere ve öğrencilere bu eğitimleri yapmış olacaklar. Dolayısıyla 23 bin öğretmenimiz var, 400 bine yakın öğrencimiz var. Hepsi bu eğitimden geçmiş olacak.
8: Çağımızın içerisinde bulunduğu bu girdapta inanılmaz şekilde bağımlılıklarla ilgili bilgi ve deneyim kazandım. Bu aldığım bilgilerle hem kendi aileme hem de içinde bulunduğum iş yaşantımda öğrencilerime çok faydalı olacağını düşünüyorum.
9: Yeşilay öğretmenleri öğrencilere çok destek veriyor bence. Yanında duruyor yani. Özellikle eğitim çalışanları yanında çok duruyor.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
10: TRT Çukurova Radyosu.
11: Kültür sanat rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını duyurmak istiyoruz size. İlk durağımız sinemalar. Bu haftanın yerli yapımlarında Robu 404 adlı animasyon filmiyle Damat Mektebi isimli komedi filmi var. Yabancı yapımlardan ikisine de bakalım. Unutulmuş Ada isimli animasyon filmiyle İsyan isimli macera filmi Vizyon'da izleyicilerini bekliyor. Kültürel etkinlikler bölgemiz genelinde devam ediyor. Gaziantep Kültür Yolu Festivali de tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında bugün saat 21'de Özcan Deniz bir konser veriyor. Bakır İşleme Atölyesi ise bugün 11-13 saatleri arasında kültür sanat tutkunlarını ağırlıyor. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Bugün saat 14'te Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek mozaik atölyesinde minik katılımcılar farklı renk ve dokulardaki taşla cam parçalarını bir araya getirerek kendi özgün mozaik eserlerini tasarlayacak. Festival kapsamında yarın da Hakan Altun ve Yonca Evcimik konser verecek. Tiyatro oyunları da devam ediyor bölgemiz genelinde. Alevli Günler isimli oyun bugün saat 20.30'da TED İskenderun Koleji'nde perdelerini açıyor. Ruh Öküzüm adlı tiyatro oyunuysa bugün saat 20'de Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi'nde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 20'de ise Mersin Mezitli Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Süheyl ve Behzat Uygur efsane programları Şahane Pazar'ı tiyatro sahnesine taşıyor sevgili dinleyiciler. Şahane Pazar Sahnede adlı oyun bugün saat 20.30'da Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor ve son olarak elbette 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yarın başlıyor sevgili dinleyiciler. 11 Ekim'e kadar devam edecek festival bu yıl 10. yıl onca lezzet temasıyla düzenleniyor.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Emine Eroğlan, Veysi Turgut ve ben Cem Kurtçu. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşçakalın.
2: TRT Çukurova Radyosu, bölge gündemini sundu.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı değerli dinleyenler. Biz de bugüne dikkat çekeceğiz ve konuğumuz Mersin'in Sağlık Müdürlüğü Toroslar Birnoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlusu Doktor Elif Elem Koca olacak. Ardından çocuğunuzun eğitim yolculuğunda Defne Belediyesi'nden destek var. Defne Belediyesi'nin eğitim desteği başvurularını konuşacağız. Defne Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ali Yunusoğlu sizlerle olacak. Bugünün bir diğer konusu da Sağlıklı Yaşam Ligi Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle değerli dinleyenler yapılan projelere değineceğiz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi Proje Komisyon Başkanı Perihan Aydın sizlerle olacak ve son olarak saat 20'de Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda Ekin Müzik Atölyesi'nin düzenlediği Bir Türkü Bir Şiir konseri var. Biz de bu konserin detaylarını konuşacağız. Ekin Müzik Atölyesi bağlama eğitmeni Ercan Rende ve Sude Melisa Aksoy sizlerle olacak.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Biz de bu önemli konuyu konuşacağız ve konuğumuz Mersin Sağlık Müdürlüğü Toroslar Birnoğlu Sağlık ve Hayat Merkezi sorumlusu Doktor Elif Elem Koca. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi hocam. Çok teşekkür ederiz biz de. Hocam tabii 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Evet. Dilerseniz böyle bu ayın anlam ve önemiyle başlayalım. Sonra meme kanserini detaylandırırız. Nasıl bir kanser türü olduğunu.
2: Evet. Teşekkür ediyorum ben de öncelikle davetiniz için. 1-31 Ekim tarihleri arasında bizler meme kanserine dikkat çekmek adına tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerimiz olacak. Neden bu kadar önemli? Çünkü meme kanseri sayısı ve teşhis oranları tabii ki yükseldi. Ama aynı şekilde meme kanseri taranabilir ve erken dönemde tedavi edilebilir bir hastalık. O yüzden hani şansımız da var. Bu nedenle biz özellikle hani erken dönemde tanı için, taramalara yönlendirebilmek için vatandaşlarımızı bu konuya dikkat çekiyoruz. Tedbirleri, önlemleri erkenden alabilmek için dikkat çekiyoruz. Bir ay boyunca standlarımız olacak, daha yoğun eğitimlerimiz olacak. Zaten taramalarımız devam ediyor ücretsiz olarak. Bir ay boyunca biz daha çok dikkat çekmek adına, yoksa yıl boyunca taramalarımızı zaten yapıyoruz. Evet.
1: Hocam bu çok güzel bir şey zaten. Birazdan tabii meme kanserinin tedavi süreçlerine, önlenebilme durumlarına, tedavi olma durumlarına bakarız detaylı bir şekilde. Ama öncesinde bu kanseri tanıyalım. Yani meme kanseri nasıl
2: nedir,
1: bir kanser türüdür hocam?
2: Şöyle, meme kanseri memedeki süt kanalları ve süt üreten süt bezlerinden kaynaklanan, buradaki hücrelerin anormal çoğalmasından kaynaklanan bir kanser türü. Burada meme kanserinde şöyle bir şey, kadınlarda görülüyor ama az bilinen bir durum. Erkeklerde de çok nadir de olsa görülme riski var tabii ki. Çok
1: nadir de olsa.
2: Çok nadir, evet.
1: O zaman ya araya girdim, çok özür dilerim hocam. Çünkü hep böyle kadınlar üzerine düşünüyoruz ama
2: evet.
1: Belki biz dinleyen erkekler de burada nadir de olsa, en azından birazdan söyleyeceğimiz o kontrol yöntemleri olur. İşte ne yapılacaksa bunları da bence dikkat
2: edilmesinler. Elbette kadınlar kadar, şöyle anlatayım, kanser sıralamasında meme kanseri kadınlarda birinci, erkeklerde akciğer kanseri birinci sıradadır normalde. Ama dediğim gibi hani çok çok nadir vakalar var erkeklerde de görülebilen. Onlar tabii biraz daha ailesel risk faktörleri olanlar, hani daha önce büyüklerinde görülmüş olanların tabii daha dikkatli olması gereken bir durum. Ama tabii ki bir anormallik fark edildiğinde bir sağlık profesyoneli destek almak, onlara danışmaktan kaçınmamak gerekiyor erkekte olsanız. Ama asıl tabii ki bizim daha büyük etkilenim yaşadığımız kitle kadınlar maalesef. Meme dokusundan kaynaklanıyor. Hani başka bir organdan da kaynaklanmıyor. Ve başladığı zaman tabii ki maalesef başka organlara yayılabiliyor. Bundan ötürü de biz erken tanı ve teşhiste çok önem.
1: Hocam şimdi tabii erken tanı ve teşhis çok çok kıymetli. Ama burada kişiye de sanırım bazı yükümlülükler düşüyor. Şimdi belirtilerden bahsedelim. Evet. Şimdi o belirtiler, yani meme kanserinde işte en çok görünen belirtiler ne oluyor? Yani kişi kendini gördüğünde ne yapacak?
2: Evet, meme kanseri çok güzel soru. Teşekkür ediyorum. Meme kanseri aslında hiç belirti vermeden de ilerleyebiliyor. Ben hani kendi tecrübelerime dayanarak da, bu bilimsel veriler de bu şekilde. Aslında hani sık görülme mevzusu da biraz oradan çıkıyor. Aslında hiç belirti vermiyor ve bir anda insanlar teşhis alabiliyor. O tip kanser, yani meme kanserlerinin içinde de belli tipler var. O yüzden hani hiç sessizken de ilerleyebiliyor. Ve biz taramalara vatandaşlarımızı davet ederken diyoruz ki herhangi bir semptomunuz olmasını beklemeyin. Çünkü siz farkında olmadan bir anda ileri evre kanser tanısı alma riskiniz olabiliyor. En sık belirtisini ben söyleyeyim, kafada karıştırmamak adına, en sık belirtisi ele gelen ağrısız kitle.
1: Memede ele gelen ağrısız kitle.
2: Onun dışında da var bazı belirtiler, ama şimdi sayacağım onları, ama bu sayacaklarım tamamen kanser demek değil. Başka tabii ki meme hastalıkları çok çeşitlidir. Bu tip belirtilerde ihmal edilmesin. Hani vatandaşlarımız buna dikkat etsinler, dikkatlerini çeksin. Mutlaka bir hekimden destek alsın, yardım alsınlar bu belirtiler olduğu zaman. Birincisi dedik ki ele gelen kitle. Onun dışında memede anormal anormal büyümeler, şekil bozuklukları, meme başından gelen akıntılar, bu kanlı olabilir, sarı renkli, beyaz renkli olabilir, anormal akıntılar. Onun dışında koltuk altında veya köprücük kemiği altında ele gelen şişlikler meme ile bağlantılı olma ihtimali var. Onun dışında meme cildinde portakal kabuğu görüntüsü, bir memenin diğerinden daha anormal büyük olması gibi belirtiler kanser habercisi olabilir. Tek ricam şu, yanlış anlaşılmasın. Bu belirtiler olunca eyvah ben kanser oldum kaygısıyla panik olmasın kimse. Mutlaka bunları gidip bir hastanede veya aile hekimliğinde kontrol ettirsinler, muayene olsunlar. Zaten hani kanserse kanserdir. Erken dönemde yakalanırsa tedavisi vardır ki bu anlamda meme kanseri de bir anlamda yüz güldürücüdür. Çünkü erken dönemde eskiden tedaviler daha azdı, seçeneklerimiz daha azdı. Meme kaybıyla sonuçlanabiliyordu tedaviler ama artık günümüzde çok erken fark edildiğinde hani sanki küçük bir apseyi, sivilceyi çıkarıyormuş gibi o kitle çıkarılıp meme koruma durumları da oluyor. Hani o biliyorsunuz estetik ve görsel açıdan da sıkıntılı. O anlamda da biz hep erken teşhise kafa yoruyoruz. Hani hiç bıkmadan, usanmadan lütfen geç kalmayın, lütfen geç kalmayın deme sebebimiz o. Bu belirtiler olduğunda lütfen ciddiye alın ama bu belirtileri de bana göre beklemeyin. Evet. Özellikle tarama yaş grubundaysanız.
1: Hocam şimdi yaş grubu dediniz. Bence burayı da biraz açalım. Şimdi meme kanseri. Şimdi kanser türleri eskiden belki de bilemiyorum. Yani günümüzde artık hastalıklar mı evrim geçiriyor yoksa insanların yaşam tarzı mı buna sebep oluyor bilmiyorum ama
2: çok etkili.
1: Geçmişte bazı rahatsızlıklar belli yaştan sonra ağırlıklı olarak ortaya çıkardı ya da işte sizin gibi hekimler belli yaş üzeri hastaları risk grubunda görürdü. Ama artık günümüzde maalesef kalp krizi dahi artık neredeyse 20'li yaşların ortalarına kadar düştü diyebiliriz.
2: Elbette çevresel etkenler, yaşam tarzı değişiklikleri, stres faktörü, hava kirliliği, tütün alkol kullanımı, beslenme şekillerimiz, beslenme alışkanlıklarımız, hani özellikle bizim coğrafyamızda fast food'a yönelim. Hani bizim kültürümüzde fast food yok. Ama bu çok etkiledi bizi. Artık var. Maalesef var.
1: Peki meme kanserinde bu yaş skalasını düşürdü mü hocam? Yani şimdi bu tarama şöyle, için ben hani
2: yıllardır
1: erken
2: evet bu işi yaptığım için yıllardır değişmedi. Yaş skalası zaten Türkiye'de de kanser taramaları başladığından beri bu skala düşmedi. Ama şu var. Şimdi meme kanseri için biz diyoruz ki 20 yaşında bir kadınsanız 20 yaşından itibaren artık kontrollerinize başlayın diyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi neyi öneriyoruz? 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi ve yılda bir kere klinik meme muayenesi, yani bir hekim tarafından yapılan meme muayenesine yönlenmek gerekiyor. Kendi kendine meme muayenesi her ay yapılır. Bunu yapmayı aile hekimlerinizden öğrenebilirsiniz. Aile sağlığı elemanlarımızdan gidip öğrenebilirsiniz. Çok kısa bir eğitim veriyorlar. 10-15 dakikada size öğretirler. Bunu her ay yapmanız gerekiyor. 20 yaşından itibaren ve bir de dedim ki yılda bir klinik meme muayenesi. 40-69 yaşa gelince de 40-69 yaş arasında da her ay kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yılda bir de mamografi taraması. Bizlerin de yaptığı zaten mamografi taraması, kanser tarama birimleri. Ben aynı zamanda Toroslar İlçesi kanser tarama birimi sorumlusuyum. 2 yılda bir gelen vatandaşlarımıza mamografi çekiyoruz. Tabii bunu çok detaylandırmak şey midir bilmiyorum, hani o tarama olunca yaş grubu almak zorundayız. Çünkü devlet bunu ücretsiz yapıyor. En yüksek risk olan yaş grubunda bu taramalar yapılıyor mamografi adına.
1: Evet, daha söylüyorum. Çok risk barındıran.
2: Risk barındıran yaş gruplarında. Zaten meme kanserinin risklerinden biri de aslında ileri yaştır. Hani genetik faktörler vardır. Evet. İleri yaş vardır. Demin bahsettiğim işte tütün alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, obezite, ailesel faktörler. Anlatmışken onu da anlatayım. Hiç emzirmemiş olmak, erken menopoza girmek ya da geç menopoza girmek, adet görmeye erken yaşta başlamak, bunların hepsi meme kanseri için risk faktörü. Bu da dediğim gibi yaşta, ileri yaşta başlı başına bir risk faktörü. O yüzden biz 40-69 yaş grubunu 2 yılda bir tarıyoruz. Bizler ücretsiz tarama yapıyoruz ama diyelim ki bir tanı aldınız, bir şüpheniz var. Genel cerrahi uzmanınız size şey diyor, işte yılda bir yapılması gerekir mamografi diyor. O durumlarda da hastanelerden destek alıyoruz. Evet.
1: Hocam şimdi sizi bulmuşken soralım. Şimdi az önce ifade ettiniz, iki kısmı aslında değinelim. Birincisi erken menopoz dediniz. Bunun ortalama yaş anlamında, bir de erken
2: Geç menopoz, özür
1: geç,
2: dilerim.
1: özür dilerim
2: Erken
1: hocam.
2: yaşta adet görmek geç menopoza
1: Evet.
2: girmek.
1: Peki erken adet ortalama yaşı ne kadar en
2: Yani
1: azından,
2: Türkiye
1: ve
2: ortalaması o 12-13 yaşlardır.
1: ortalaması
2: Ortalaması. Hani bu
1: 12-13'ün
2: değişken
1: altında.
2: olabiliyor. Evet,
1: Evet.
2: biraz da değişken olabiliyor. Hani çok böyle yaş rakam vermek
1: Evet.
2: şey değil.
1: Ama
2: Menopoz yaşı da
1: evet.
2: Türkiye ortalaması 48-50 yaşlar
1: Evet,
2: arasıdır.
1: ortalama
2: Aynen,
1: 48-50.
2: daha geç girmek. Ama dediğim gibi bu verilerin hepsi, ben işte atıyorum birisi 51 yaşında menopoza gelince eyvah ben meme kanseri olacağım
1: Evet, tabii.
2: gibi değil. Çünkü menopoz sonrası davranışlarımız da önemli. Mesela menopoz sonrası hormon kullanmak çok gerekli değilse, menopoz sonrası çok kilo almak ya da menopoz sonrası sedanter yaşam dediğimiz fiziksel aktivite olmayan bir yaşam sürmek de bizi bu şeye götürüyor,
1: Evet.
2: hastalığa götürüyor.
1: Hocam aslında burada erken teşhis söyledik. Bir de aynı zamanda tabii günümüzde aslında sağlık sektöründe gelişmesiyle, özellikle ülkemizdeki bu gelişmelerle, özellikle tarama merkezleri de büyük kolaylık sağlıyor. Yani siz de
2: Elbette.
1: belirttiniz zaten, belli yaşın üzerindeki kadınlar bu tarama merkezlerinde gelip kullanabilirler.
2: Tabii ki
1: Gayet
2: ücretsiz,
1: ücretsiz bir
2: özellikle
1: şekilde.
2: ücretsiz.
1: Başvuruyu nasıl yapıyorlar hocam peki? Aile hekimleri aradık.
2: Randevuda başvurabilirler, isterlerse randevu da alabilirler, ya da direkt ayaktan da gelebilirler.
1: Evet.
2: Aile hekimleri aracılığıyla da randevu alabilir, ama dediğim gibi randevu şart değil. Kanser tarama merkezlerine, aile hekimliklerine de başvursalar, orada bir en azından muayene yapılıp meme muayenesi öğretilip ondan sonra bizlere yönlendirilebilir. Bu daha kapsamlı ve güzel olur. Ama direkt ayaktan ne zaman isterlerse Türkiye'nin her yerinden bu hizmeti alabilirler.
1: Hocam tedavi peki? Tedaviye de değinelim. Şimdi
2: Tedavi,
1: hastalık ortaya çıktı.
2: evet,
1: Bir,
2: maalesef çıktı
1: evet.
2: diyelim. Tedavi de kanserin evresine göre, yani hastalığın ortaya çıktığı döneme göre değişken. Demin de bahsettim ya, hani çok ileri evrede hiç fark edilmeden şey olursa, teşhis edilirse meme kaybına kadar gidiyor. İşte kemoterapiler, cerrahi tedaviler, radyoterapiler, hormon tedavileri gibi. Ama erken dönemde teşhis edilirse dediğim gibi bir apse çıkarılması gibi de olabilir, ya da sadece radyoterapi, kemoterapi. O aslında teşhis edildiği evreye göre değişiyor. Meme kanserinin tipine göre değişiyor. Meme kanserinin hormona duyarlı olup olmamasına göre değişiyor. Tamamen hani burada ben böyle bir tane tedavi yöntemi var diyemem. Ama dediğim gibi cerrahiler, radyoterapiler, kemoterapiler, bunlar aslında hem masraflı, hem maddi, hem manevi açıdan da aslında yıpratıcı ve sabır gerektiren tedaviler. Ondan ötürü biz ileri evre kısmına hiç girmeden

0: Biz erken dönemde yakalayalım istiyoruz hastalarımızı.
1: Evet.
0: Bu dönemde de yakaladığımız hastalarımız var. Hiç belirti vermeden bir anda ileri evre yakaladığımız hastalarımız da var maalesef. O yüzden tedavi çeşitli. İmkanlar var. Hani meme kanseri de tedavi edilebilir, kolay tedavi edilebilir.

0: vatandaşımız kendisi de fark edebiliyor. Yani her ay kendi kendine meme muayenesi yapabilen bir kadın inanın bir cerrahtan daha kolay tespit edebiliyor. Çünkü o
1: Kesinlikle.
0: yeri biliyor, dokuyu biliyor. Hani oluyor bazen benim hastalarım da geliyor. Hocam diyor şurada diyor. Ben bakıyorum evet yani onu bilmiş. Çünkü düzenli olarak muayenesini kendisi yapıyor. O yüzden bu anlamda eğitim çok önemli. Ve bu eğitimi de ücretsiz olarak aile hekimliklerinizden, KETEM'lerden, sağlıklı hayat merkezlerinden alabilirsiniz.
1: Evet, kesinlikle. Aslında dediğiniz gibi hocam, şimdi çok sinsi kanser türleri var.
0: Evet.
1: İlerleyip son artık hadde belli olan
0: Maalesef,
1: türler var.
0: maalesef.
1: En azından meme kanseri böyle bir kanser türü değil.
0: Evet.
1: Ağırlıklı siz de bahsettiniz, kadınları ilgilendiriyor ama burada 20 yaşından sonra kendileri kontroller
0: Evet,
1: yaparak,
0: yapmak. Herkes 20 yaşından sonra kendi
1: evet,
0: bedeninin farkında
1: kendi bedenini
0: olması
1: tanıyarak,
0: gerekiyor.
1: ama ilerleyen yaş grubu için de tarama merkezleri ücretsiz bir şekilde zaten
0: Hizmet
1: olanakları da
0: veriyoruz.
1: sunuyor.
0: Evet, veriyoruz.
1: Tedavisi de olabilen bir rahatsızlık. Bu anlamda hiç kimse buradan kaçınmasın. En ufak bir
0: Evet, hiç
1: belirti gördüğünde.
0: korkmasınlar. Ha, çok güzel hatırlattınız. Yaptığımız işlem mamografi çekimi, hani bir röntgen çekme işlemi. İşte bir pres var. Hani meme dokusunu içine aldığımız bir pres gibi bir işlem var. Ama acıtıcı, can atıcı, girişimsel bir şey değil. Korkacakları, kaçacakları bir işlem değil.
1: Evet, kesinlikle gayet. Üstelik çok da rahat ulaşıyorlar size
0: Evet
1: hocam.
0: evet çok rahat ulaşıyorlar.
1: Hocam valla konuştuk, güzel konuştuk, iyi
0: Teşekkür
1: konuştuk.
0: ederim. Çok sağ olun.
1: Keyifli bir
0: Davetiniz için de çok
1: sohbetti.
0: teşekkür ediyorum. Biz de dikkat çekmek için çünkü elimizden geleni yapıyoruz. Hani ulusal basında da bunu duyurmak çok bizim için de keyifli ve güzel oldu.
1: Kesinlikle
0: Çok
1: hocam.
0: teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Detaylı bilgi almak isteyenler bulundukları ilçelerdeki hem gerek kendi aile hekimlerinden hem sağlıklı hayat merkezlerinden, işte varsa kanser tarama
0: KETEM'lerde, her ilçede
1: merkezlerinden,
0: bir KETEM vardır.
1: evet,
0: Kanser tarama merkezi vardır.
1: detaylı bilgileri de
0: Alabilirler. Evet.
1: alabilirler. Çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin Sağlık Müdürlüğü Toroslar Birinoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlusu Doktor Elif Elem Koca sizlerleydi.

0: Gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Defne Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ali Yunusoğlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Fatih Bey.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Bu güzel yayına beni davet ettiğiniz için hasreten teşekkür ediyorum. Buradan da bütün bizi dinleyen dinleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. İyi günler diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Tabii çocukların eğitim yolculuğuna Defne Belediyesi'nden bir destek var. Eğitim desteği başvuruları. Biz detayları sizden dinlemek isteriz. Başvurular ne zaman olacak, nasıl olacak? Tüm ayrıntıları dinleyelim sizden.
2: Doğrudur efendim. Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Özgün'ün ortaya koyduğu vizyonla daha sosyal bir belediyecilik yapma gayretimiz var. Bu amaçla biz tabii ki depremle beraber şehrimiz özelinde derinleşen yoksulluğu fark ederek bütün sosyal katmanlara bu konuda destek olmak istedik. Bu kapsamda biz şehrimizde yani ilçemizde ikamet eden devlet okullarının 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören çocuklarımıza bir nakdi kırtasiye dönemlerindeki masraflarını karşılamak için bir nakdi yardım programı hazırladık. İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizin biraz daha eğitim masrafları yüksek olacağından 1500 TL, 2. ve 3. 4. sınıf öğrencilerimizin velilerine 1000'er TL yardım veriyoruz. Başvuruları belediyemiz Defne Beltele'den, belediyemiz sitesinden online şekilde alıyoruz. Hemen sağ üst köşede online işlemler kısmından başvuruyu çok rahat bir şekilde formu doldurarak yapıyorlar. Biz de bu konuda herhangi hiçbir kıstas koymadık. Başvuran, Defne'de ikamet eden ve devlet okullarında okuyan bütün velilerimize bu yardımı ulaştırmış olacağız. Böylece biraz daha ülkemizin yaşadığı derin yoksulluk sürecinde ailelerimizin bütçesine biraz da katkı sunmayı hedefledik. Umarım amacımız hasıl olur. Ailelerimize bu desteği iletmiş olacağız.
1: Evet, inşallah. Çok çok kıymetli bu destekler, eğitim destekleri. Çünkü burada eğitime vermiş olduğunuz önemi de aslında görüyoruz Defne Belediyesi olarak, öyle değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Bu konuda zaten başka bir seçeneğimiz olamaz. Biz sosyal demokrat bir belediyeyiz. Eğitimin dönüştürücü gücünü çok iyi biliyoruz. Bu konuda 100 yıllık bir değişim istiyorsanız eğitime yatırım yapmak zorundasınız ki zaten bizim lokalde öyle bir hedefimiz var. Zaten bizim ilçemiz eğitim konusunda görece iyi bir noktada. Bunu daha iyi yerlere getirmek için belediye olarak üstümüze düşen bütün görevleri yerine getirme konusunda çok büyük bir motivasyonumuz var. Biz sadece bu konularda değil, tabii gençlerimizin YKS ücretlerini de ödedik. Geçmiş sınav döneminde, geçen sene de ödedik. Bizim daha değişik hizmet faaliyetlerimiz oldu. Bir çocuk ebeveyn atölyesi açtık. O da çok böyle değişik bir hizmet modeli. Çocuk ve
1: nasıl efendim?
2: Zaman, onu da kısaca müsaadeniz olursa.
1: Evet evet
2: isterim.
1: Lütfen, çok mutlu oluruz.
2: Çocuklarımızla ebeveynlerimiz aynı zamanda gelip atölyelere katılıyorlar. Orada bizim uzmanlarımız var. Uzmanlarımız çocuklarımızın gelişim dönemlerine göre oyunlar, yaratıcı oyunlar oynatıyorlar. Bazı eğlenceli psikodramayla beraber kazandırılması gereken değerleri kazandırıyorlar. Bilimsel deneyler yapıyorlar. Velilerimizi ebeveynlik becerileri konusunda kapasitelerini geliştirici eğitimler vermeye, onlarla beraber interaktif eğitimler vermeye özen gösteriyoruz bu konuda. Böyle bir şeyimiz oldu. Gençlerimiz için kütüphane kafe, kütüp kafe kısaltılmış şekliyle iki merkez açtık. Biri bizim iki büyük mahallemizde, biri Harbiye, biri Çekmece'de. Gençlerimiz gidip ders çalışabiliyorlar. Zaman zaman işte içlerinde güzel enstrüman çalanlar oluyor. Müzik çalıyorlar, güzel bir sosyalleşme alanı oluşuyor. Orada kendi düşüncelerini birbirlerine aktarıyorlar. Onlardan gelen feedbacklerle biz gençlik politikalarını şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da yeni başladık ama güzel bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Orası tamamıyla yaşayan bir mekan. Biz orada 8-5 bir görevlimiz var ama anahtarı gençlere teslim ediyoruz. Onlar orayı kendi evleri gibi sahiplenmiş durumdalar. Bazen gece 12'lere kadar orada ders çalışıp, vakit geçirip, sanatsal faaliyet yapıp, kapatıp gidiyorlar. Bu kadar sahiplenmeleri bizim de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermiş oluyor. Bu konuda da bizim aldığımız geri dönüşler daha azimli ve sebatkar şekilde çalışma yürütmemizi sağlıyor açıkçası.
1: Evet, aslında bu geri dönüşler oldukça kıymetli gerçekten Ali Bey. Çünkü insanlarda yapmış olduğunuz çalışmaların karşılığını görmek olumlu bir motivasyon oluyordur sizler için de. Ki aslında ben soracaktım ama sizden anlattınız. Defne Belediyesi olarak yapmış olduğunuz, yani Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yapmış olduğunuz başka çalışmalar varsa bunları da duyurmak isteriz. Özellikle gelecekte planladığınız çalışmalar varsa belki de ilk ağızdan burada duyurmuş oluruz.
2: Çok sevinirim. Hali hazırda yaptığımız çalışmalar var. Biliyorsunuz biz çok çok büyük bir ölçekli afet yaşadık. Bu şehrin hem yapısını hem kültürel dokusunu ciddi anlamda tahrip etti. Bu toplumsal hafızayı yeniden canlandırmak için bizim eski mekanlarımızın yeniden yapılanması ve şey anlamında şehrin hafızasının geri kazanılması anlamında onları tekrar kazandırmak için çalışmalarımız var. Ama en önemlisi bu afetlerden en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Biz bunların bilinciyle, bizim 37 mahallemiz var. 37 mahallemizde alanında uzman drama uzmanları, işte psikologlarımızla 37 mahallemizde biz çocuk etkinliği düzenledik. Onların rehabilitasyonu, refahı için sene boyunca bu tür çalışmalar yaptık. Çocuk festivalleri yaptık, düzenledik. Bunlar da

0: çocuklarımızın travmalarıyla baş etmeleri konusunda çok yardımcı oldu. Ve en önemlisi şöyle bir iş yaptık biz. Okulumuzda, yani Türkiye'deki okullarımızın hiçbirinde daha hiçbir şiddet olayı yokken bizim daha önce çalıştığımız bir tiyatro ekibiyle akran zorbalığıyla ilgili bir oyun yazdık. Onu Milli Eğitim'in onayına sunduk. Onaylandı. Şu an 43 okulumuzda akran zorbalığıyla ilgili tiyatrolarımız var. Çocuklarımıza orada akran zorbalığının ne kadar kötü olduğunu bizzat yaşatarak öğretmeye çalışıyoruz. Okullarımıza gidiyoruz. Tüm bir okulumuzdaydık. Tabii bunları yaparken çocuklarımıza işte içselleştirebilmeleri için böyle bir zorbalıkla karşılaştığınızda ne yapardınız? Hangi mercilere başvurdunuz? Onları soruyoruz. Ne hissederdiniz? Empati becerilerini geliştirmek için. Bizzat gözlerimle gördüğüm o çocukların katılımı, ne kadar böyle meraklı oldukları, bizim gerçekten de doğru bir iş yaptığımızı tekrar tekrar hissettirdi bize. Umarım bu örnekler Türkiye'de çoğalır. Çünkü hakikaten de genç yaşta insanların kendine ve toplumuna yabancılaştığı, hiç beklenmedik şiddet olaylarına karıştığı bir çağda yaşıyoruz. Ve bunların sosyal bulaşıcılık riski var. Bir yerde başladı, bunlar devam
1: Kesinlikle öyle.
0: etti. Bunların önünü almak için akılcı politikalar üretip toplumun bütün otoriteleriyle beraber uyum içerisinde geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençliğimizi kazanmak zorundayız. Bu konudaki benim umudum çok yüksek. Umarım bizim çalışmalarımız yayılır. Bir şekilde kurumlar bizimle iletişime geçerse deneyimlerimizi de paylaşırız. Onlardan da öğrenmeye çalışırız. Bu işlerin artması, çocuklarımızın fırsat eşitliğiyle adil bir şekilde büyüdüğü ülkemize yakışan bir ortam hazırlamak için biz kendi çapımızda, kendi kurumsal gücümüzle var olan gayretimizi gösteriyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, kendimizi anlatma fırsatını verdiğiniz için umarım başka çalışmalarda da beraber oluruz.
1: İnşallah.
0: Gerçekten de ülkemizin çok saygın radyolarından bir tanesisiniz. Bunu benim söylememe dahi gerek yok. Bu çalışmalarınızdan dolayı da ben size çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür
0: Başarılar
1: ederiz
0: diliyorum.
1: Ali Bey. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Sevgili
0: Sağ olun.
1: dinleyenler, Defne Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ali Yunusoğlu sizlerleydi.

Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki. Hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi Proje Komisyon Başkanı Perihan Aydın. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Fatih Bey.
1: Nasılsınız? İyi misiniz Perihan Hanım?
2: Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Gayet iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Türkiye'nin en eski kurumlarından birisi Yeşilay. Tabii

0: Yeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı Sağlıklı Yaşam Ligi işbirliğinde yürütülen ve önemli projeleri var. Biz de bu
1: Evet.
0: projelerden birini konuşacağız ki Türkiye genelinde de yaygınlaşıyor bu proje. Nasıl bir projedir efendim bu proje? Detayları sizden dinleyelim lütfen.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz müsaade ederseniz hemen Sağlıklı Yaşam Ligi projesi hakkında size kısa bir bilgi vereceğim. Ama eğer müsaadeniz olursa Yeşilay'ın okullardaki faaliyetlerinden bahsedip sonra oraya bağlasam daha
0: Evet.
1: sağlıklı olur mu?
0: Olur, daha iyi olur. Böyle başlayalım. Aynen okullarda, milli eğitim
1: Evet.
0: bünyesindeki okullarda neler yapıyorsunuz? Böyle başlayalım. Sonrasında sağlıklı yaşam
1: Detaylandırın.
0: ligine detaylandırırız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Yeşilay 1920 yılında faaliyete başlayan çok köklü bir sivil toplum kuruluşu. Amacımız her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele etmek. Yeşilay her yerde Fatih Bey. Biz bugün sizinle okul ayağını konuşacağız. Yeşilay'ın okul temelli önlem faaliyetleri var. Bizim okullarla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Milli Eğitim Müdürlüklerimizle yaptığımız protokoller kapsamında oralarda yürüttüğümüz faaliyetler var. Bu faaliyetler koruyucu, önleyici ya da artık bulaştıysa iyileştirici üç basamak şeklinde oluyor. Biz Yeşilay olarak alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar olmak üzere beş kategoride ciddi bir mücadele veriyoruz. Okullarda da bu mücadeleyi verirken her okul kademesine uygun projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan birkaç tanesinden müsaadenizle bahsedeceğim.
0: Lütfen.
1: Bir tanesi mesela Türkiye'de Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programı. 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız protokol kapsamında bağımlılığın oluşmasını engelleme, risk faktörlerini azaltma, koruyucu faktörleri güçlendirme, toplumda sağlıklı yaşam bilincini aşılamayı hedefleyen bir proje bu. Bu projemiz çok kıymetli çünkü okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin tüm bireylere bağımlılığın her türlüsüyle ilgili farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ve bu eğitimleri verirken kapsamlı materyaller ve birçok modülden de yararlanıyoruz. İkinci olarak Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programları veriyoruz okullarımızda. Bu gene 7 haftalık bir program oluyor Fatih Bey, ama buradaki kitlemiz değişiyor. Burada daha çok hedef olarak ergenlik dönemindeki öğrencileri alıyoruz.
0: Evet.
1: Bizim her projenin kitlesi değişiyor haliyle nokta atış yapabilmek için. Bireye uygun projeler geliştirip onları sahaya sürüyoruz. Bu şekilde olunca tabii ki etkisi ve geri dönüşü çok daha sağlıklı oluyor. Yüz güldüren sonuçlar alıyoruz. Bu projemizde de yine dediğim gibi ergenlik dönemindeki çocuklarımız, biliyorsunuz, onlar tam kontrolü sağlayamıyorlar. Yeni bir süreç başlıyor hayatlarında. Stres ile başa çıkma, olumsuz duygularını yönetme, etkili iletişim, eleştirel düşünme, karar verme becerilerini geliştirirken onlara Yeşilay bilincini de aşılamaya çalıştığımız bir projedir bu. Yine bunu da okullarda devam ettiriyoruz. Sizin de çocukluk, okul zamanlarınızdan aklınızda kalmıştır bir sonraki projemiz. Benim Yeşilay kulübüm.
0: Evet.
1: Kulübüm Yeşilay, evet, çok
0: Çocukken
1: kıymetli.
0: evet kollar vardı. Değil mi?
1: Kesinlikle,
0: Yeşilay kolu, Kızılay kolu gibi kollar da
1: kesinlikle.
0: vardı.
1: Onlar o kadar kıymetliydi ki biz sonradan
0: Evet.
1: fark ettik ve şu anda tekrar Yeşilay olarak biz onları tekrar o raflardaki tozlu yerlerinden indirmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Gümbür gümbür Yeşilay kulüplerimiz aktif olsun istiyoruz. Hani yılda bir defa bir hafta kutlanan bir kulüptense bir gün değil 365 gün Yeşilay diyoruz. Yeşilay cemiyeti olarak bizim en kıymetli destekçilerimiz, gönüllülerimiz. Biz kulüplerimizi aktif ederek önce çocuklara kazanmaya, çocuklarla aileleri, aileyle toplumu kazanmaya hedefliyoruz. Bu şekilde ilerleyecek bir zincir. Yine Genç Yeşilay Lise Kulübü, çocukların okulda yaptığı kulüplerden ilham alarak bir de gençlere yönelik bir kulüp oluşturduk. Bu kulüplerde de biliyorsunuz gençlerimizin çok yoğun bir enerjileri var. O enerjilerini sporla, sanatla, kültürle ve eğitsel atölye çalışmalarıyla atmalarını ve olumsuz davranışları yönelmelerini engellemeyi hedefliyoruz. Bu olumsuz davranışların tamamı, hak verirsiniz ki, planlanamayan zaman, çocukların
0: Evet.
1: zamanlarını sağlıklı planlayamamaları ve o boşlukların da istemediğimiz olumsuz davranışlarla dolmasıyla oluşuyor. İşte biz hedef olarak olumsuz davranışlar dolmadan önce biz iyi davranışları oraya planlı bir şekilde yerleştirmeyi bu projelerimizle hedefliyoruz. Çok kıymetli yine bir sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek yarışması var. Burada da tatlı bir yarış içerisinde çocuklarımızın

0: Bağımlılıkla mücadelede dillerini geliştirdik. Hangi dili kullansınlar? Mesela resim yeteneğini kullansın, karikatür yeteneğini kullansın, şiir, kompozisyon, öykü, deneme yeteneklerini kullanarak kendilerini ifade etsinler ve bağımlılıkları mücadele bu dillerini kullanarak eserlerini sergilesinler. Bir de bir yarış ortamı olsun, işe birazcık da heyecan katalım istedik. Bu da böyle bir projemiz. Yine Yeşilay Liseler Arası Münazara turnuvamız vardı. Bu da çok kıymetli çünkü gençlerimizin herhalde en büyük sıkıntılarından bir tanesi kendilerini ifade edebilecekleri ortam bulamamaları. Kendilerini ifade edecekleri sağlıklı ortam sunmadığımızda dezavantajlı ortamlarda kendilerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar haliyle, olumsuz davranışlarla. Biz burada onların hitap yetenekleri, ikna kabiliyetleri ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu her yıl yapılan bir münazara. Bir de kıymetli bir Yeşilay Yaz Okulları projemiz var. Örgün eğitim süreci sona erdiğinde çocuklarımız bir boşluğa düşüyor. O boşlukta tabii ki ekran ya da diğer türlü kötü, olumsuz diye nitelendirdiğimiz alışkanlıkları kazanma ihtimalleri çok yüksek olduğu için biz yine orayı hemen hedef alıyoruz. Oraya da o boşluğu hemen dolduruyoruz.
1: Evet.
0: Orayı da yine sanatsal, spor, kültürel artık bulunduğu popülasyonun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte faaliyetlerle orayı dolduruyoruz. Her kitlenin isteği ve beklentisi farklı oluyor. Basma kalıp planlarımız yok. Popülasyona göre, mahallenin dokusuna göre oradaki çocukların ihtiyaçlarına, gelenek ve göreneklerini de baz alarak projelerimizi bu şekilde şekillendiriyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi koruyucu önlemlerdi. Yani aslında bu projeler, şu ana kadar saydığım projeler, çocuklar daha hiç temas etmeden, hiç çocukların olumsuz bir risk altına girmeden onların farkındalığını arttırmak için planladığımız projelerdi. Bir de istemesek de çocuklarımızın bu risk faktörlerine temas ettiği ama hala hazırda bağımlılığın oturmadığı durumlarda da yine bir ilk olarak gizlilik esasıyla okullarda bağımlılık ile mücadele programlarımız var. Bu programlarda rehber öğretmenleri, psikososyal danışmanlarımızın eşliğinde bu öğrencilerimizin bu kötü, olumsuz dediğimiz alışkanlık, davranış alışkanlığa dönmeden onu engelleyip eğitim hayatından kopmadan tekrar toplum onu itmeden biz onu kazanmaya çalışıyoruz. Son olarak da Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'lar var.
1: Evet.
0: YEDAM'lar artık maalesef ki bireyi kaybettiysek, bir şekilde bağımlı olduysa, biz bunu tespit ettiysek, buralarda ücretsiz olarak yine uzmanlarımız tarafından psikolojik, sosyal destek alıyorlar. Meslek edindirmeye kadar giden şahane bir uygulama, paket program gibi düşünebiliriz. YEDAM'larımızla alakalı vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz en kritik şey şu olurdu herhalde sizin aracılığınızla. Çevrenizde bir bağımlı ya da ona temas etmiş biri varsa lütfen buralardan yardım alın. Birçok kişi bilmiyor olabiliyor. Ücretsizdir buralar. Ve buralara ulaşmak çok kolay. 155 ile pardon 115'ti.
1: Evet.
0: 115 ile çok özür diliyorum. 115
1: Estağfurullah.
0: ile buralara çok rahat ulaşıp randevularımızı oluşturabiliriz.
1: Evet.
0: Şimdi müsaadenizle artık yeni projemiz göz bebeğimiz sağlıklı
1: Kesinlikle.
0: yaşam ile ilgili sizi bilgilendirmek isterim.
1: Lütfen, çok mutlu oluruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu projemiz de çok kıymetli. Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi projemizin adı bu bir kere. Çocuk ve gençlerin enerjilerini sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedeflediğimiz genel merkezimiz tarafından oluşturulmuş bir projedir bu. Şu anda 4 ya da 5 tane pilot ilde uygulanan ve sıradaki ilin Adana olacağı yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzde protokollerin imzalandığı ve kısa bir sürede sahaya süreceğimiz bir proje bu. Her şey hazır. Buradaki amaç iki aşamadan oluşuyor. Lig gibi düşünün. Birinci aşamada okul içerisinde her sınıf bir grup olarak kabul ediliyor ve sınıflar birbirleriyle yarışıyorlar. İkinci lig dediğimiz aşamada ise artık ilçe ve iller bazında ilerliyor projemiz. Amaç çocukların enerjisini, gençlerin enerjisini sağlıklı bir şekilde yönlendirmek. Okulda başlayıp şehre yayılan ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir hareketlilik oluşturmak. Geleneksel seminer formatının ötesine geçerek daha çok böyle haftalık temaların belirlendiği, çocukların hafta hafta daha önceden ne yapacağı, bu hafta Yeşilay Kulübü'nde ya da bu etkinlikle ilgili ben sınıfta ne yapacağım, sınıfımla beraber ne yapacağım dediğimiz temaların daha önceden belirlendiği

0: şekillendiği küçük uygulamalarla başlıyor. Bu uygulamalar kolay, orta, zor şeklinde ölçeklendirilmiş vaziyetteler. Öğrenciler genellikle gönüllülük bilinciyle sağlıklı yaşama kültürünü biz bu öğrencilere okul hayatlarında aşılayarak yetişkinlik zamanlarında sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyoruz. Neden bu modeli tercih ettik? Neden bu model üzerinden yürüyoruz? Enerjiyi doğru yöne kanalize etmek, öğrencilerin enerjisini olumlu ve koruyucu faaliyetlere yönlendirme ihtiyacı cereyan etti. Çünkü biz son
1: Evet.
0: zamanlarda da fark ettiyseniz üzücü haberler aldığımızda bunu birazcık buna bağlıyoruz. Hani çocuk enerjisini nasıl kanalize edeceğini bilmiyor. Bir enerjisi var, kendinin farkında değil. Bu enerjiyi sağlıkla, sporla, eğitsel faaliyetlerle, atölyelerle, yani sadece teorik bilgi değil, uygulama alanında direkt aktif olarak bu enerjisini yönlendirmesini istiyoruz. Bir de biraz görünür bir sosyal hareketlilik gerçekleştirmek istedik. Orada da Sağlıklı Yaşam Ligi'nin ikinci aşaması devreye giriyor. Böyle tatlı tatlı ilçeler ve iller birbirleriyle yarışacak. Aslında yarışmadan ziyade siz de hak verirsiniz ki amaç farkındalığı
1: Evet.
0: arttırıp birazcık daha projeyi göz önüne sunmak olacak. Katılım kapasitesini güçlendirmek amacıyla gönüllülüğe burada çok kıymet veriyoruz. Gönüllülük esasıyla olacak. Hedef gruplarımızı belirledik yine bu projede. Tabii ki öğrencilerimiz, ama öğrencilerimizin 1., 8. ve 12. sınıflarını devre dışı bıraktık. Çünkü onlar bir okuma yazma bilmiyorlar birinci sınıflar. Diğer söylediğim sınıf grupları da bir sınav hazırlanma periyodunda oldukları için onları bu projeye dahil etmedik. Öğrencilerin, ailelerin de işin içine koyduğumuz, aile saatlerinin olduğu, aile etkinliklerinin olduğu topyekün bir proje Fatih Bey. Hedef sadece öğrenci değil, hedef öğrenci, öğrencinin ailesi, mahalle, bu şekilde genişleyen bir halka hayal etmenizi isteyeceğim sizden. Tabii ki bu projede kolaylaştırıcılar var. Kıymetli öğretmenlerimiz ve okul idarecileri olacak onlar da.
1: Evet.
0: Onlarla dirsek temasında biz bu projeyi haftalık temalarla, önce mikro eylemlerle, sonra toplumdaki etkisi ve görünür bir şekilde en son halini göreceğiz diye umut ediyoruz hep beraber. Biz bu işe gönül koyduk. İnşallah projemiz de bu şekilde güzel bir şekilde meyvesini verecek diye düşünüyoruz.
1: Efendim inşallah bence meyve vermemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü bir kere muhteşem planlanan bir proje. İkincisi sahada sizler gibi kıymetli insanlar var. Bu işe emek veren,
0: Haklısınız.
1: bu işi yürüten insanlar var. Dolayısıyla biz muhteşem geri dönüşler olacağına eminiz. Tabii artık
0: Sen.
1: yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden sizden son cümleleri alalım, eklemek
0: Tabii
1: istediklerinizi
0: ki.
1: alalım. Sonra da veda edelim.
0: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz gönüllüleri ile büyüyen, yol alan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Gönüllülerimiz ile yaptığımız sosyal, sanatsal, kültürel faaliyetler ile biz bir aile olarak topyekün bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Gönüllülük bizim için çok kıymetli. Sesimizin ulaştığı şu anda herkesten ricam, lütfen Yeşiler gönüllüsü olsunlar. Çok ücretsiz bir uygulamayla gönüllü olacaklar, ama büyük bir katkı sağlayacaklar. Farkındalığı ve geleceğimizi garanti altına alacağız. Çünkü yeni nesil, onları korumamız gerekiyor ve bu hepimizin görevi. Biz sivil toplum kuruluşu olarak buna gönül verdik, evet, ama sizlerden de destek bekliyoruz. Son olarak da bir davetim olacak müsaadenizle.
1: Lütfen.
0: Adana Valiliği himayesinde Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi koordinesinde ikinci aile festivalini yapıyoruz. Geçen yıl birincisini yapmıştık. Bu yıl ikinci aile festivalini yapıyoruz. 18 Ekim'de Merkez Park'ta olacak. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Lütfen buyurun gelin. Şahane etkinliklerle, çocuklarımıza ve yetişkinlere yönelik faaliyetlerle biz orada hep beraber birlikte hareket edeceğiz. Birlikte Yeşilay'ımızı tekrardan yeşilin en güzel sonlarıyla orada canlandıracağız. Hepinizi bekliyoruz. Sizin
1: Evet.
0: aracılığınızla da davet etmiş olayım ben.
1: Biz de çok teşekkür ederiz size. Çok
0: Ben
1: sağ olun.
0: teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
1: Sevgili dinleyenler, Türkiye Yeşiller Cemiyeti Adana Şubesi Proje Komisyon Başkanı Perihan Aydın sizlerleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda Ekin Müzik Atölyesi'nin düzenlediği Bir Türkü Bir Şiir konseri var ve biz de bu güzel konseri değerlendireceğiz. Ekin Müzik Atölyesi Bağlama Eğitmeni Ercan Rende ve Sude Melisa Aksoy sizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, sizlerle sohbete başlayalım. Sude Melisa Aksoy da burada ki birazdan o da size eşlik edecek ve bir şarkıda da dinleyeceğiz. Hoş evet. geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hocam, şimdi hemen sohbetimize başlayalım. Konserle başlayalım ki aslında türkü ve şiir iki köklü gelenek. Evet. Bu iki köklü geleneği böyle yan yana getirme fikri nasıl ortaya çıktı? Derseniz böyle başlayalım sohbetimize.
2: Şimdi şöyle, şiirler türkülerin ham maddeleri biliyorsunuz. Aşıklık geleneği var ülkemizde. Ozanlık aşıklık geleneği var. Şiirlerle türküleri birleştirme fikri duygusunu artırmak için. Yani hani farklı program nasıl bir farklı konser yapabilirim düşüncesiyle başladı aslında. Sonra aklıma geldi. Türkü ile şiiri birleştirirsem. Ya da şöyle bir şey var. Bazı türkülerin 3 kıta okunuyor normalde. 5, 6, 7 kıtası var. Hiç duyulmamış. Dedim ki o türkülerin duyulmamış bölümlerini şiir olarak arasında okusak nasıl olur acaba diye düşündüm. O şekilde geliştirdim projeyi. Daha önce de yaptık biz Bir Türkü Bir Şiir. Çok beğenilmişti. Aşağı yukarı bundan 7-8 yıl önce. Bu sene tekrardan bir hatırlatmak istedim dinleyicilerime. Onun üzerine çalıştık bu etkinliğe, programa.
1: Evet, muhteşem. Hocam, o zaman güzel bir türkü dinleyelim.
2: Tamam, peki.
1: İzniniz alırsa.
2: Tabii ki. Şimdi size Tunceli Ovacık Kedek Köyü'nden bir deyiş örneği seslendirmek istiyorum. Birkaç tane farklı türkü örneği hazırladım programımız için. Deyişle başlayalım. Aşkın şarabını içerler dilber diyeceğiz.
1: Evet.

0: Hamdinize, yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi tabii sohbetimize devam edelim. Bu iki güçlü anlatım biçimi harmanlanırken çıkış noktanız neydi peki? Çünkü daha önce de yaptık dediniz
1: Evet.
0: aslında.
1: Çıkış noktamız türküyle şiir, girişte de bahsettiğim gibi şiir türkünün ham maddesi,
0: Evet.
1: aşıklık geleneği. Bunlar iç içe olan şeyler bizim Anadolu kültürümüzde. Ve ikisini bir araya getirdiğim zaman duygusunun daha yüksek ve daha yoğun olacağını düşündüm. Bu şekilde bir
0: İlk konser
1: çalışma
0: nasıl
1: yaptım.
0: tepkiler almıştı?
1: İlk konser çok güzel tepkiler aldı. Hatta bir türkü bir şiir olarak, hani şöyle formatı kısaca bahsedeyim. Türküden önce şiiri okuyup sonra türküye girmiyoruz. Şiiri türkünün melodisinin üzerine okuyup sonra türkünün sözlerine giriyoruz. Arada tekrar türkünün melodisinin üzerine şiir okuyup, yani ikisini birleştirdim aslında.
0: Harmanlıyorsunuz
1: Harmanladım. Evet.
0: gerçekten.
1: Farklı oldu. İlk bir türkü bir şiir bu nedenle çok farklı olmuştu ve çok güzel tepkiler aldı.
0: Evet. Efendim birazdan artık konserin detaylarına geçeceğiz.
1: Evet.
0: Ama geçmeden yine sizden böyle güzel bir türkü dinleyelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Şimdi bir tane uzun hava örneği vermek istiyorum öncesinde. Aşık Veysel'den alınmış. Sivas, yöre Sivas olarak geçiyor ama
0: Evet.
1: normalde Karacaoğlan, sözler Karacaoğlan'a ait. Aşık Veysel derlemiş veyahut da kendinden önceki aşıklardan ozanlarına duyup aktarmış olabilir. Bir uzun hava örneği kısa bir kubbe. Daha sonrasında bir Pir Sultan türküsü okumak istiyorum.
0: Efendim
1: Devamı.
0: lütfen. Söz sizde.

0: Hem dilinize yüreğinize sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: güzel
1: ediyoruz.
0: yorumladınız. Şimdi tabii gerçekten böyle konser öncesi iyi de oluyor. Dinleyenler bu akşamki konsere gelmeye can atacaklardır eminiz. Şimdi konsere dair detayları alalım. Bugün nerede olacak, saat kaçta olacak, biletler nasıl ulaşılacak, bitti mi, var mı halen? O detaylar artık sizden alalım.
1: Tabii ki. Bu akşam Yenişehir Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda saat 8'de başlayacak Bir Türkü Bir Şiir konserimiz. Biletler Biletin Al üzerinden, internet üzerinden temin edilebilir. Aynı zamanda Ekim Müzik Atölyesi'nden temin edilebilir. Ve salon girişinde de temin
0: Bilet
1: edilebilir.
0: satışı yapılacak salon girişinde de.
1: Yapılacak, evet.
0: Tabii burada konsere gelecekler. Bence heyecanlılar. Keyifli ve de güzel bir konser olacaktır eminiz. Ortalama ne kadar sürecek konser?
1: Ortalama 2 saat sürecek.
0: Ortalama 2 saat
1: 2
0: boyunca
1: saat, evet.
0: burada birbirinden böyle güzel
1: Güzel
0: hem
1: eserlerle,
0: eserleri dinleyecekler,
1: tüm
0: türküleri
1: yörelerden derlediğim güzel türkülerle izleyicilerimize güzel vakit geçirmeyi
0: dinleyecekler. Hem
1: düşünüyoruz.
0: inşallah ki bence geçmişte bunu tecrübe edenler bu fırsatı kaçırmayacaktır. Onlar da anlatmışlardır. Böyle
1: Evet.
0: kendi arkadaşlarına. Bekleyenler de çok fazladır. O yüzden tamamen dolu bir salona muhteşem bir konser izleteceksinizdir diyelim. Hadi yine bir türkü dinleyelim sizden.
1: Peki. Melisa'dan dinleyelim bu seferki
0: Melisa'dan
1: türküyü.
0: dinleyelim sevgili Melisa.
1: Genç arkadaşımız,
0: Sen
1: yol
0: de kendini tanıt
1: arkadaşımız.
0: lütfen öncesinde.
2: Ben Mersin Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde sahne sanatlarında yüksek lisans yapıyorum şu anda. Ercan hocamla da bir proje için tanıştık. İyi ki de tanıştık. Daha önce hiç bilmiyordum Alevi türkülerini ve Pir Sultan Abdal'ı. Bu süreçte onunla birlikte öğrendim. Bir nevi hocam sayılır. Ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım onun da bir gün duyurusunu burada yapmak isteriz.
0: İnşallah,
1: İnşallah.
0: inşallah. O zaman söz sizde.

0: Efendim yüreğinize, dilinize sağlık.
1: Çok
0: Yine çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederiz.
0: yorumladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu akşam detaya da çok girmeden aslında ne gibi sürprizler ya da nasıl bir atmosfer özellikle izleyicileri bekliyor desek. Çok da böyle sürprizi bozmadan ama.
2: Şimdi şöyle, Ekim Müzik Atölyesi benim bağlama hocamın bana mirası. Atölyemizde hocamın da aralarında bulunduğu birlikte bir bağlama grubu oluşturdum. Üstatlarla çalışıyorum. Bugün onlarla ilgili bir sürpriz olabilir konser öncesinde. Bağlama
0: Güzel. Burada bir
2: grubunun bir
0: merak.
2: dinletisi olabilir. Evet.
0: Efendim o zaman yine güzel bir türkü dinleyelim sizden. Hazır süremiz ilerlerken artık
2: Tamam.
0: veda vaktini. Sizden bir güzel türkü daha dinleyelim.
2: Şimdi Yörük Ali Efe'yi hepimiz biliriz.
0: Evet.
2: Şu dalmadan geçtin mi? Türküsünü okuyacağız. Yörük Ali Efe için yazılmış bir türkü. Arkasına da Ankara Beypazarı'ndan Kayaların Arını isimli hareketli türkü bağlamak istiyorum
0: Lütfen.
2: müsaadenizle.

0: Efendim dilinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi.
0: Aynı şekilde çok keyifliydi. İyi ki geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Çok sağ olun. Bugün tekrar ben konseri hatırlatayım. Saat 20'de
1: Tamam.
0: Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda Ekin Müzik Atölyesi'nin düzenlediği Bir Türkü Bir Şiir konseri var sevgili dinleyenler.
1: Bekliyoruz.
0: Herkesi bekliyoruz. Kapıda bile satışta mevcuttur zaten. Orada olursanız bu güzel eserleri canlı canlı orada da dinleyebilirsin. Çok sağ olun. Keyifli ve güzel bir sohbetti.
1: Çok teşekkür ederiz
2: Teşekkür ederiz.
1: misafirperverliğiniz için de aynı zamanda. Yeni programda görüşmek üzere diyelim.
0: İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Ekin Müzik Atölyesi bağlama eğitmeni Ercan Rende ve Sude Melisa Aksoy sizlerleydi. Biz de bugün veda ediyoruz Bir Hayatın İçinden programına. Programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Haber Bülteni.
1: Merhaba, mutlu günler efendim. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bülteniyle beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda gerekenin yapılacağını vurguladı. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan eylemlerine sert tepki gösterdi. Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protesto eylemleri büyüyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor. Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki binada sabah saat 5.40 sıralarında meydana gelen çökmenin ardından enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı. Çöken apartmanın etrafındaki binalarda önlem amacıyla boşaltıldı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın en üstteki 2 katının kaçak olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maltepe'de tüm imkanlarımızla sahadayız. Önceliğimiz enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza ulaşmak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın enkazının altından yaralı olarak kurtarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapılacağını vurguladı. Tayyip Erdoğan, dedikoduyla iş yapmaz, sabır ve kararlılıkla planımızı hayata geçireceğiz diye konuşan Erdoğan, milletten başka hiç kimseye diyet borçları olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuşma yaptı.
2: Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a

0: bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımız da yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini de vurguladı. Vatandaşların birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli süreçlerin yürütüldüğünü belirten Erdoğan, gelişmelerin ekonomi etkilerini de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi.
0: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı Erdoğan. AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazdıklarını vurguladı. Huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor diye konuştu. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılamayacağını açıkladı. Cevdet Yılmaz, fon alacaklarının nihai tasfiyesi 5-6 ay gibi süreçte sonuçlandırılmış olacaktır. Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ödemelerin yapılabileceğini öngörüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, adli ve idari soruşturma konusunda da kararlılık mesajı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlardan elde edilen kazançları da tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturmasında kendi

0: kendisine yönelik iddiaları yanıtladı. Tüm beyanlarını ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunduğunu ifade eden Ömer Bolat, tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu dedi. Ömer Bolat, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu süreçte herhangi bir hisse senedi alım satımı yapılmadığının da altını çizdi. Herhangi bir yatırım kuruluşunda yöneticilik, ortaklık veya imza etkisi bulunmadığını da ifade eden Ticaret Bakanı Bolat, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması sürüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturma içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı, ayrıca kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyon yapıldığı belirtildi. Dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yolsuzluk davasının görülmesine devam ediyor. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 315 sanığın savunması tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada mahkeme başkanı ana dosyada firari 8 kişi dışında savunmasının alınması gereken 7 sanık bulunduğunu açıkladı. Mahkeme duruşmalara katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama kararı uyarısında bulundu. Birleşen dosyada ise tutuksuz olarak savunması alınacak 13 kişinin bulunduğu bildirildi. Tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı tutuklu sanıklar savunma yapacak. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ve Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza da el konuldu. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce de 16 kişi tutuklanmış, bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan eylemlerine sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında sınır ihlallerinin ve sözde projelerle hendek kazma faaliyetlerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğu vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk Ankara'da konuyla ilgili açıklama yaptı.
1: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine ve hava topçu atışları ile bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. Sözde Sufa 53 hattı projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
0: Washington'un Tahran hattındaki gerginlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. İran ise savaşın sona ermesi konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu önerilere arabulucular üzerinden yanıt vereceğini kaydetti. Amerikan basınında Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini öne sürüldü. Olası bir saldırıda İran'ın enerji altyapısıyla nükleer tesislerinin hedef alınabileceği kaydedildi. ABD Başkanı Trump'ın saldırı konusunda henüz nihai karar vermediği iddia edildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta askeri yönden başarısız olduğunu vurguladı. Kalibaf, Washington'ın ekonomik baskı ve iç güvenliği bozma yoluyla Tahran'ı hedef aldığını söyledi. Bölgedeki saldırılar da sürüyor. Basra Körfezi'nde seyreden bir petrol tankeri Katar açıklarında birden fazla mühimmatla vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kuruluşu olayda ölen ya da yaralananlar bulunduğunu bildirdi. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar ülke halkını derinden etkiliyor. Birleşmiş Milletler çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Toplantıda Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Donald Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bu harika dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşullarının sağlanması amacıyla başlattığı protesto eylemleri büyüyor. Ülkedeki sendikaların çağrısıyla öğrencilere destek amacıyla öğretmenler, veliler, işçiler ve çiftçiler de eylemlere katılıyor. Başta başkent Paris olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde devam eden protesto gösterilerinde binlerce kişi gözaltına alındı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hükümetin protestocuların taleplerine ilişkin ilk kararlarını ay sonunda açıklayacağını duyurdu. Lecornu, gençlerin öfkesi hiçlikten ortaya çıkmadı. Dile getirdikleri kaygılara kimse kayıtsız kalamaz dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı lise eylemlerine ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. İran'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Amin Nejat'ın Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında sosyal uyum ve eğitim yardımları protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği desteğinin kırılgan hanelere ulaştırılacağını vurguladı.
2: Türkiye, iyiliği sınır tanımadan paylaşmayı ilke edinmiş bir ülkedir. Dara düşene el uzatan, kapısını çalan herkese gönül kapısında açan bir anlayışla ülkemizi yuva bilen herkesi şefkatle kucaklıyor. 2016 yılından itibaren yürüttüğümüz projeyi daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Bu programla Avrupa Birliği'nin sağladığı finansal desteği kırılgan durumdaki hanelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz izleme birimiyle sahadaki değişimi an be an takip ediyoruz. Bu sistemle bir yıl içerisinde 35 bini aşkın hane tespit ettik, 19 bini aşkın hanenin hayatına doğrudan dokunduk. Diğer yandan sosyal risk haritalarımızda da hangi bölgede neye ihtiyaç olduğunu önceden görüyoruz.
0: Efendim, dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada iki kişi yaşamını yitirdi. İki kişinin kurtarılması içinse çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda gerekenin yapılacağını vurguladı. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan eylemlerine sert tepki gösterdi. Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protesto eylemleri büyüyor. Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Fenerbahçe Tarfin basketbol takımı Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandı. Sarı lacivertli ekip böylece son 4 sezonda 3 kez şampiyonluk kupasını elde etti. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor A grubundaki mücadelesine galibiyetle başladı. Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa'nın Nanterre takımını 93-83 yendi. Bahçeşehir Koleji Avrupa Basketbol Birliği tarafından düzenlenen BKT Euro Cup'ta ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Koleji Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de heyecan yarın yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yarın saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Görme engelli amirli kadın futbol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Ay Yıldızlar final karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.
3: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan, Yozgat, Erzurum ve Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Bursa, Giresun, Trabzon ve Tunceli 22, İstanbul ve Erzincan 21, İzmir, Denizli, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 26, Edirne ve Kilis 27, Çanakkale, Muğla, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kırklareli, Kocaeli, Sinop, Samsun ve Mardin 24, Aydın ve Hatay 28, Adana 30, Eskişehir, Bolu, Düzce ve Artvin 23, Nevşehir, Zonguldak ve Malatya 20, Kars ve Van 18, Erzurum 17 derece.
4: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.

0: Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 13 ile 20. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışması sürüyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Çalışmaların ay sonunda tamamlanması planlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Adem Karaman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaşkanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz. 8 Ekim Perşembe bugün, saat 13.22 ve yayınımıza başlıyoruz. Dijital dünya artık hayatımızın her yerinde. Çocuklar da elbette bu dijital dünyadan nasibini alıyor. Çocuklar ve gençler oldukça etkin kullanıyorlar. Bazen hakikaten onsuz olmuyor.

0: dersleri vesaire, belki yer yer sosyalleşmeleri dijital dünyaya bağlı ama bir yerde ipin ucu da kaçabiliyor, bir yerde çocuklara sıkıntı yaşatabilecek durumlar da ortaya çıkabiliyor. Öğrenme çeşitliliği fırsatlar açısından pek çok olumlu yanı var ama dediğimiz gibi bir yandan da bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Biz de dijital dünyada kullanılan dilden, siber zorbalıktan, dijital dünyayı ailenin nasıl yönlendirebileceğinden, aile içi iletişimi dijital dünyaya yansımalarından ve daha birçok konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikte olacak. Ailece başladık. Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yanımıza.
1: Hoş buldum. Dinleyen herkesi selamlıyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi bu konu son derece önemli. Bir yandan sınırlar konulmaya çalışılıyor, bir yandan ne yaparsak yapalım engel olunamıyor denilecek durumlar var. Bir yandan tamamen uzak tutulan ama bu yüzden dışlanan çocuklar ve gençler de olabiliyor. O dengeyi korumak son derece önemli. Aslında her şeyde olduğu gibi yine ev içindeki durum, evdeki anne babanın tutumu, hepsi bu dijital dünyayı kullanıma, oradaki dile ve orada geçirilen süreye yansıyor. Ne dersiniz hocam? Aile içerisindeki iletişim, ailenin kendi dijital durumu nasıl yansıyor çocuğa?
1: O kadar kıymetli bir soru ki bu. Birkaç örnek söyleyerek başlayacağım. Dinleyenlerin ve sizin kulağınıza nasıl gelecek? Genç çiftler bir bebek sahibi olmaya karar veriyorlar ve o güzel haberi aldıklarında ilk iyi bebeğinin kalp atışlarını duyduğundaki o görüntüyü sosyal medyada paylaşıyor.
0: Evet.
1: Mesela bir sonraki örnek. Çocuğun haberi olmadan onun zorlandığı alanları, belki biraz alaycı bir dille ama bir taraftan da hani yakınına, arkadaşını anlatırken anne babanın kullandığı dil ve sonra onu sosyal alanda paylaşım. Bir sonra siz şunları çok sık duyuyorsunuzdur. Artık internet kullanımını bir şekilde durduramadığım için evdeki modemi söktüm. Cep telefonunu aldım.
0: Kökten çözümler.
1: Kökten çözümmüş gibi görünen şeyler. Ya da o kadar endişe ediyorum ki nereye gittiğini bilmiyorum ve telefonla çeşitli programlar yüklüyorum ve bu şekilde takip ediyorum. Ya da nereye giderse gitsin, bu okul olabilir, arkadaşlarıyla bir yer olabilir ya da farklı alanlarda, her şekilde olduğu yeri bana görüntüleyerek, videosunu çekerek göndermesini istiyorum. Ya da çocuğumun konuştuğu kişileri iyi takip edebilmek için onun telefonunu ya da onun sosyal medyasını haberi olmadan izinsiz bir şekilde kontrol ediyorum. Gerektiğinde ona gelen mesajları ben yanıtlıyorum. Hatta bazı durumlarda öyle oluyor ki onun zorlandığı kişilerle hızlı bir şekilde ben araya girip müdahale ediyorum. Şimdi geçen konuşmalarımızda hani şunu söylemiştik ya, buldozer tarzında geliyoruz, çocuğun önündeki bütün engelleri kaldırıyoruz ve aslında onun nasıl davranacağına dair yol haritası da bırakmadığımız için aslında onu çok savunmasız bırakıyoruz. Hiçbir çocuk kendiliğinden dijital dünyayla tanışmıyor. Başlangıçta zor yemek yiyor diye onun beslenmesini güçlendirmek adına, değil mi, dijital dünya ile bir bebeği tanıştırdıktan sonrasında yabancı dili de öğrensin, bak görsel daha iyi öğreniyor, bu kavramları da verelim diye verdikten sonrasında, ipin ucu kaçmaya başladıktan sonra ya da işte zorluk olmasın, herhangi birileri geliyor, aman ağlamasın, aman yatıştıralım, aman öz düzenlemesini sağlayalım diye sürekli dijital mecraya yönlendirdiğimiz çocuğu, ne oluyor da birdenbire aslında az önce saydığım tüm örneklerin hepsi birer zorbalık.
0: Değil mi, bu aslında ben onun iyiliği için yapıyorum kisvesi altında olsa bile doğru değil bu davranışlar.
1: Bunların hepsi aslında alan ihlali.
0: Hı hı.
1: Nasıl sınır koyacağımızı bilemediğimiz için
0: evet,
1: saptığımız hatalı yollar ve bu hatalı yollarla birlikte aslında biz çocuklarımıza neyi öğretmiş oluyoruz? Takip et, zorla, izle, sız, sınırları sen belirle ve inanılmaz

inanılmaz bir kontrol ağı içerisine, her şeyi sen kontrol et. Bir taraftan aşırı kontrolcülük, bir taraftan da sınırsızlık. Hı hı. Herhangi bir şekilde çocuğun hangi ortamda nasıl davranacağına dair onu bilgiyle donatmadan orada gerçekten savunmasız bir halde bırakmak. Yani hani medya okuryazarlığı dediğimiz o kadar özel bir alanı var ki, değil mi? TRT bunu çok etkin bir şekilde kullanıyor. Bütün programlarda hangi yaş grubuna özgü içeriği ne var? Biz bunların farkında olsak ve bunları farkında olsak da uygulayabilme, günlük hayatımız bir parçası haline getirsek, o zaman gerçekten ev içerisindeki dille başlayan değişim tüm aslında yaşama sirayet edecek. Biz o modemleri sökerek, o makineleri alarak sadece davranışsal bir sonuçla karşı karşıyayız. Peki ya bunun başlatıcısı neydi? Neden bu kadar o kullanım günün tamamını kapladı ve çocuk bambaşka bir iletişim kanalına kaydı? Öyleyse dijital dünyadaki sorunların aslında en temeli evde ne olmaktadır? Anne ve baba arasındaki ilişki. Anne ve babanın birbirine seslenişi, dijital dünyayı ne derece kullandıkları ve bu kullanım

0: ihlali olabiliyor ya da zorbalık dediniz, böyle addedilebiliyor. Nasıl kontrol edeceğiz orayı? Bir de ona bakalım hocam.
1: Bu o kadar özel bir şey ki sizin çocuğunuzla hangi dili kullandığınız çok önemli. Etkin dinleme ve ben dili dediğimiz mevcut durumun sizin üzerinizde yarattığı etki, çevre üzerinde yarattığı etki ve bunun çözümünün aslında karşılıklı olduğu mesajı çocuğa verildiği andan itibaren sorun zaten ortadan kalkıyor. Yani sen bilmezsin, küçüksün, işte çeşitli tehlikeler var, ben aslında sana değil çevreye güvenmiyorum yaklaşımı artık işlevsel değil. Öyleyse ne tür tehlikeler olabileceğine karşı, neyin tehlike olabileceğine karşı öncelikli olarak geçen programımızda da konuşmuştuk. Çocuklar zorbalığın ne olduğunu bilmiyor ki. Bunun ne olduğunu bildiği andan itibaren aslında bunu konuşabilecekleri güvenilir kaynaklara gidiyorlar.
0: Evet.
1: Öyleyse bir bakalım. Yasal düzenlemeleri hiçe saymamak çok önemli. Çocukları koruyabilmek için özellikle belli bir yaşın altındakinin sosyal medya kullanıcısı olmamasının neden önemli olduğunu, değil mi? Bunun tekrar ve tekrar üzerinde durmak. Bazı aileler kendi sosyal medya kanallarının çocukları tarafından kullanılmasına izin veriyorlar. Bu da saatlerin geçtiği, kaydırılarak izlenen videolar, yaşa uygun olmayan şeyler. Çünkü içerik bir kod sonuç olarak, sizin nelere baktığınıza bağlı olarak onların hepsi yine sizin içeriklerinizi işgal etmeye devam ediyor. Bu alanlara sınır koyarak başlanacak. Sonrasında da mesela tekrarlayan, sürekli ve güç dengesizliği olduğunu hep konuşuyoruz ya biz zorbalığın. Mesela sosyal medya içerisinde görünür olmak, beğeniliyor olmak, fark ediliyor olmanın çocuğun dünyasındaki yerine bir bakmamız lazım. Çünkü büyüyen, gelişen kişilik görünür olma ihtiyacı içerisinde. Çünkü görünür olmayı varlığının kabul edildiği olarak tasvir ediyor. Yani sosyal medyada aldığı her beğeninin aslında bir onay, bir kabul olduğu düşüncesinden hareket ediyor. Oysa ki bunun böyle olmadığını, bunların hepsinin geçici olduğu ve gerçekçi olmadığı üzerindeki o dünyayı çocuğun güvenle deneyimlemesi için ebeveynin yanında olmaya çok
0: Bunu
1: ihtiyacı var.
0: bizim de bilmemiz lazım bu arada. Bunu biz de bilmiyoruz ki. Biz de orada onay arıyoruz.
1: Evet. Mesela bunu en güzel örnekleri ne zaman görüyoruz? Karne günlerinde görüyoruz, değil mi? Siz çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Yani orası bizim başarı ve başarısızlıklarımızı sergileyeceğimiz ve birilerinden onay ya da aferin alabileceğimiz alanlar değil. Bu da aslında şu açıdan çok düşündürücü. Sevgi kaynaklarımızın ne kadar kuruduğuyla ilgili. Çünkü sevgi kaynakları birine evet bakım vermek, sınırların belirlenmesi, armağanlar verilmesi ama en önemlisi takdir edilmek. Öyleyse bir bakalım. Bu kadar çok eleştirinin olduğu, dedikodunun olduğu, ayrıştırmanın olduğu bir toplumda en fazla neye ihtiyacımız var o zaman sevildiğimizi ve ait olduğumuzu hissetmek için? Takdir edilmeye. Ve bunun için de ikili ilişkilerin daha çok güçlendirilmesi lazım. Yani sanal alanda değil, gerçek alanda temasla biz bu takdir edilmeyi nasıl sağlayacağız? Orası bizim için çok kıymetli.
0: Bunu da çocuğa yansıtacağız tabii ki. Kesinlikle. Şimdi dediniz bir sosyal medya hesabı mesela belli bir yaşa kadar olmasın. Ne öneriyorsunuz siz? Hangi yaş olmalı sizce?
1: Şimdi yaş gerçekte bir olgunlaşma mı? Ondan çok emin değilim. Burada aslında 18 yaşı bile değil mi? Ehliyet verme, seçme seçilme ve meslek belirleme konusunda bir sınır olarak gerçekten görmeli miyiz?
0: Evet.
1: İhtiyaçlar neye
0: Hele ki
1: göre
0: şimdi.
1: değişiyor? Çünkü o önüne gelen bütün engeli ortadan kaldırdığımız çocuklarımızın evet şimdi yaş geldi ve sen her şeye karar verebilirsin de yaşadıkları o çıkmazı düşünebiliyor musunuz? O vakit burada galiba yavaş yavaş ve alıştıra alıştıra sürece girmek. Bir bebek nasıl doğuyor ve anne sütüyle belli bir yaşa kadar geliyor ve belli bir şeyde organları olgunlaşınca 6. aydan sonrasında ek gıdayla tanışıyorsa şu anda zaten dijital mecranın içinde eve girdiği andan itibaren fırını çalıştırıyor. Dijital bir kodla karşı karşıya. Daha evinin kapısında kapı açılırken, değil mi? Arabalarda, her yerde. Bütün bunları etkin kullanabilir tanırken karşısında olmayan ama karşısında var olan bireylerle nasıl ilişki kuracak? Bunun dengesini nasıl sağlayacağını da biz ona göstereceğiz. Yani telefonuna yüklediğimiz o takip programlarıyla değil, habersiz

0: sınırı ihlal ederek yaptığımız o çocuk uyuduktan sonrasındaki aramalarla değil, karşılıklı olarak konuşacağız. Neye ihtiyacın vardı? Neden böyle oldun? Bu alanlara neye girdin? Hangi bilgiyi merak ediyorsun? Çünkü bilgi çok erişilebilir ama yaşına uygun olan bilgiye birlikte nasıl erişebileceğiz? Bunlarla nasıl hareket edeceğimizi bizim de önce ebeveyn ve erişkin olarak okur yazarlığımızı arttırmaya
1: Evet,
0: ihtiyacımız var.
1: evet. Onu nasıl yapacağız hocam?
0: Bir, bu ataletten, yorgunluktan kurtularak. Çünkü biz eve geldiğimizde hiçbir şey yapmak istemiyorsak, o yorgunlukla mücadele etmek istemiyorsak, hadi bakalım bugün okulda ne yedin, ne içtin, ne öğrendin, ödevlerini bitirden ziyade bugün seni üzen ne oldu? Bugün ne seni mutlu etti? Değil mi? Ya da o paylaşımı daha çok arttırarak. Hani birleştirici olan şeyin yemek sofrası ve sadece o yemeğin yenmesi, kaşık çatal sesleri değil ki orada, ya da hangi yemeği yediğiniz değil. Aslında sofrada yenen şey oradaki ailesel bağ ve paylaşım, bir aradalığı hissettirebilmek. O zaman önümüzde bir televizyon, evet, hepimiz haber almak istiyoruz. Hepimiz ne olup bittiğini bilmek ve böylece kendimizi korumak ve güçlendirmek istiyoruz ama yani bir çizgi film izleyerek ya da bir diziyi seyrederek hayatımızı ona üzerine biçimlendirmiyoruz ki. Ya da hızlıca bunları bitirip bir telefon başına geçip o videoların ya da diğer şeylerin etkisiyle rahatlamaya çalışıyorsak eksik olan bir şey var demek ki.
1: Biz de rahatlayamıyoruz
0: Evet.
1: zaten.
0: O zaman bakalım birbirimize nasıl sesleniyoruz? Öfkelendiğimizde neler söylüyoruz? Dili ne kadar etkin kullanabiliyoruz? Ve bu çocuklarımızın yazışmalarında da ya da birbirlerine seslenişlerinde nasıl yankı buluyor? Bunun haricinde çocuklar neden durup dururken risk alma eğilimi içerisindeler? Neden ötekine benzemeyi bu kadar çok istiyorlar? Neden farklı rol modeller varken olamadıkları ya da olamayacakları o hareketli, dürtüsel, risk alan tarafa doğru kayma ihtiyacı içerisindeler? O zaman burada baskıcı, zorlayan, çocuğu kabul etmeyen, ihtiyaçlarını görmeyen bir erişkin var demektir. Ve çocuk burada kendini ifade edemediği zaman başka bir alanda görünür olup takdir edilmek ister. Her zaman takdirler aferin değildir. Uyarılar da bazen ters yönlü bir motivasyon olarak görünüyor, etkisi yaratır. O yüzden de kendinden daha zorda olan, daha yavaş olan, daha küçük olanı gözüne kestirir ve onun üzerinde ciddi anlamda zorlayıcı müdahalelerde bulunur.
1: Evet, çok önemli bir konu hakikaten. Zaten işin ucu yine zorbalığa dayanacak gibi görünüyor. Yine ondan da bahsedeceğiz hocam. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimizi sürdürelim.

Hus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir.

0: ailece devam ediyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi konuşacaklarımız var ama biz bir yandan şarkımızı dinlerken bir yandan teknik yönetmenimiz sevgili Adem Karaman da dedi ki ben de bir soru soracağım dedi. Aa dedik biz de tabii ki sorabilirsin. Hemen onun sorusunu da iletelim çünkü bu aslında birçok anne babanın merak ettiği bir konu. Bu ortak dil yakalama mevzusu ya da birinin işte sanki daha sert davranıp daha aşırı disiplin, aşırı kontrollü davranıp diğerinin biraz daha İşi yumuşatmaya çalıştığı, daha çocuktan yana durduğu durum. Hangisi daha iyi ya da hangisi nasıl kullanılmalı çocukla iletişimde? Bununla ilgili bir soru sordu. Siz ne dersiniz?
1: Buna karar vermek ne kadar zor.
0: Evet. Ama
1: bir taraftan da bu ortak dili sağlamak nasıl olacak? Sanırım bir bebeği dünyaya davet ederken işte onun odasını, eşyalarını, ismini ya da hani onun karakterini inşa etmeye dair bir sürü şeyi organize ediyoruz, hayaller kuruyoruz ama kendi anne babalığımızı nasıl yapıp yapmayacağımız konusunda herhangi bir karar vermiyoruz.
0: Evet.
1: Çatışmalar daha çok çocuğun iyiliği üzerine ama işte çocuk üzülmesin, incinmesin, ağlamasın kısmına geldiği yandan itibaren ebeveynlerden bir tanesi hızlı bir şekilde oraya ket vuruyor. Bunun onun için anlamına bakmamız lazım. Onun kendi anne babasıyla ilişkileri nasıldı ya da çocuğu orada üzüldüğünde, ağladığında, kırıldığında ne olduğunu varsayıyor. Eğer çocuk evin içerisinde herhangi bir olumsuzluğu deneyimlemezse, sınırı evin içerisinde görmezse, dış dünyada bununla karşılaştığında gerçekten bunu nasıl çözeceğini bilmiyor.
0: Evet.
1: Dijital dünyaya geri dönelim. Şimdi diyoruz ki 40 dakika oyun hakkın var. Ama biz işte eğer çocuğun başına gidip 20. dakikada 20 dakikan kaldı, giderek 10 dakika, 5 dakika, 2 dakika diye aslında ne yapıyoruz? Onu strese sokuyoruz.
0: Evet.
1: Bitir bitir bitir konusunda aslında çocuğu da giderek regülasyonunu bozup yükseltiyoruz. Ya da geliyoruz bir bakıyoruz Özgür bitmesine bu oyunun yaklaşık bir 5 dakika var. İşte ben hadi sana eşlik edeyim, senin yanında bekleyeyim. Ama ebeveynlerden bir tanesi çok sabırsız. İşte 40 dakika oldu, işte bunu şimdi bırakmazsak bunu ihlal edecek, daha da esnetecek. Şimdi bitirmeli. Bu da yine bir gerilime neden oluyor. 5 dakikalık bir esnetme çocuk için aslında sınırların delinmesi anlamına gelmeyebilir. Evet, bazen de böyle yapılıyor olabilir. Diyelim ki 45. dakikada değil de 20. dakikada da o zaman ihtiyacına göre bitirebilir. Son dakikaya kadar bunu kullanmalıyım.

0: mesajını çocuğa vermemek lazım.
1: Evet.
0: Neden ben burada zorlayıcı, baskılayıcı tarafta duruyorum? Hani o iyi polis, kötü polisin içeriğini nasıl belirliyoruz? Ne dolduruyor burada? Otoriter bir yapıda görünüyor olmak benim için ne ifade ediyor da aşırı izin verici olmak benim için ne ifade ediyor? Bu dengeyi sağlayabilmek için de çiftlerin kendi aralarında oturup konuşması lazım. Hani diyorlar ben bir şey söyledim de sen karışma. Bu pek uygulanabilir bir şey değil.
1: Değil mi? Evet.
0: Uygulanabilir bir şey değil. Orada birinin diğerine karşı sesini yükseltirken ya da işte yasaklamaları uygularken izleyici konumunda kalmak aslında çocuğun gözünde de benim de bir değerim ve yerim var. Ve o değer ve yerin sorgulanmasına neden oluyor.
1: Evet, evet. Yani işte burada da çatışma çıkabilir ve nasıl çözüldüğü yine çocuğa örnek olacak.
0: Çok önemli. Mesela orada kalır anne baba kendi arasında gerilime kapılır ve tartışmaya başlarsa işte bu da çocuk için başka alanlara kaymaya neden oluyor. Bir hem içsel suçlanma benim yüzümden ailede iletişim bozuldu. Hı-hı. İkincisi ha böyle oldu ha ne güzel bana da bir alan kaldı öyleyse ben hadi bakalım şimdi bu alanı istediğim gibi evet. yönetebileyim. Çünkü ne halim varsa göre dönen bir yapı öyleyse bu da aslında istendik bir şey değil. Ya da otorite figürü ortadan kalktığında her şeyin yapıldı ama otorite figürü geldiğinde sanki hiçbir şey yok, güllük gülistanlık gibi bir şey. O zaman da biz çocuğa neyi öğretiyoruz? Nabza göre şerbet var.
1: Evet, yani bir doğru ya da bir yanlış yok ya da burada senin iyiliğin için yapılan bir şey yok da sen görünmeden istediğini yapabilirsin
0: Yap.
1: Mantığı.
0: Bu da hiç aktarmak istemediğimiz bir
1: Tabii
0: şey değil
1: ki,
0: mi?
1: tabii ki.
0: Öyleyse neden dijital alanı kullanma ihtiyacımız var. Ve biz bunu sadece öz düzenleme, can sıkıntısını giderme, boş zaman değerlendirme aracı olarak değil de ben oradan ne alabilirim kültürünü aslında hepimizin yerleştirmesi lazım. O zaman bir bakalım. Biz bu alanları ne kadar sık kullanıyoruz? Ne için kullanıyoruz? Hangi durumlarda daha fazla kullanıyoruz? Bunu kullanırken mesela yazdığımız yorumlara bakalım. Orada ne derece zorbalayacağız? Ya da sürekli olarak hani bir alışveriş kültürü için mi kullanıyoruz? Ya da orada aslında etkilendiğimiz karakterleri günlük hayatımızda hangi alanlardaki boşluğu doldurmak için kullanıyoruz? Onları ne için modelliyoruz? Bunların her biri aslında bizim çocuğumuza verdiğimiz mesajlar.
1: Evet, çok önemli. Çok kısa vaktimiz kaldı hocam ama bu mahremiyet konusuna da çok kısa da olsa değinmek istiyoruz. Çünkü çok önemli. Bu dijital dünyada belki de en önemli konulardan biri bu. Yaklaşık 2 dakikamız kaldı. Çok kısa kaldı ama sizden dinleyelim orada hemen.
0: Mahremiyet gerçekten o kadar önemli ki bu sadece işte ihmal ve istismarı önleme alanında kullandığımız bir şey değil. Kişisel bilgileri koruma kanunu diye bir şey var ya bunu kendimiz için kullanılabilir hale getirmeliyiz. Bir şeyleri bu kadar açık etme hatta ifşalama neden bu kadar bu çağda çok gündemde. Yine bizim ne tür bir ihtiyacımız var? Yani kendi resimlerimizi paylaşırken, kendi bilgilerimizi paylaşırken değil mi? Aslında siz evinize hırsız girmesin için bir sürü kilit taktırıyorsunuz. Oysa ki dijital dünyada evinizin kapıları sonuna kadar açık.
1: Açık.
0: Adresiniz biliniyor, özellikleriniz biliniyor. Bütün hobileriniz ortada, arkadaşlarınız ortada, konuştuğunuz her şey ve aslında verdiğiniz bir bilginin toplum tarafından nasıl anlaşılacağı, hatalı olan bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı ve nasıl bir kirlenmeye yol açacağı değil mi? Birbirimiz üzerinde de inanılmaz bir etkimiz var. Bu noktada bütün bunları yapıyor olmamızın gerçekte İnsanın o varoluşundaki işte ben kısmına ne kadar temas ediyor ve ben o beni olabilmek için gerçekten bu kadar çok orada var olmalı mıyım?
1: Evet. Nereye kadar, ne kadar
0: evet.
1: paylaşım yapılmalı?
0: Evet.
1: Çok
0: o yüzden
1: önemli.
0: Mahremiyeti gerçekten daha sık konuşmaya ihtiyacımız var.
1: Evet, belki ilerleyen programlarda yine bu konuya değiniriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aktardıklarınız için sağ olunuz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün piramit satış, yani saadet zinciri kavramı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Piramit satış sistemi, saadet zinciri. Piramit satış, katılımcılarına bir miktar para veya mal varlığı ortaya koymak karşılığında sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya mal varlığı kazancı olanağı ümidi veren ve mal varlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz halk tabiriyle Titan Zinciri ya da Saadet Zinciri adıyla anılan, kanunen de piramit satışı olarak nitelendirilen bir dolandırıcılık türü. Evet, tüketici yasasına baktığımızda piramit satışın, yani saadet zincirinin şu şekilde tarif edildiğini biz görüyoruz. Piramit satış, katılımcıya para ya da mal varlığı koyması ve aynı şartlarda yeni katılımcılar bulması karşılığında gerçekçi olmayan ya da gerçekleşmesi çok güç bir kazanç umudu veren sistemdir. Evet, tüketici yasasının 80. maddesi insanlara gerçekleşmesi çok güç ya da yüksek kazanç, garantili kazanç veren bu tür sistemleri yasaklamıştır ve buna dahil olmayı ceza hukuku bakımından da hem de idare hukuku bakımından da yaptırıma tabi tutmuştur. Evet, bu tür sistemlere dahil olanlar oraya ya bir miktar para ya da bir mal varlığı yatırırlar ve sisteme dahil olurlar. Tabii sisteme dahil olmak yetmez. Etrafını da, tanıdıklarını da o sisteme dahil etme konusunda faaliyette bulunur ve yeni üye kazandırmak suretiyle sistemin genişlemesine kişi yardımcı olur. Kazanç elde etmek tamamen ya da kısmen başkalarının sisteme dahil olmasına bağlıdır. Ve piramit satışın en ayırt edici noktası burasıdır. Burada tabii ki incelenmesi gereken hususların başında kazancın kaynağı gelmektedir. Evet, ödemenin gerçek müşterilere yapılan satışlardan mı, yoksa yeni katılımcıların getirdiği paradan mı karşılandığı fevkalade önemlidir. Evet, diğer taraftan da gerçekçi olmayan vaatler, kolay, hızlı ve garantili yüksek kazanç söylemleri de bu sistemlerin şüpheli olduğunu ve kanun tarafından yasaklandığını da açıkça ortaya koymaktadır. Evet, tabii ki reklamlarda kullanılan sözcükler tek başına bu sistemin yasak olduğu anlamına elbette gelmemektedir. Fakat özellikle vatandaşın uyanık olması ve bu tür söylemler ile karşılaştığında bu yatırımlara mesafeli durması bakımından önemlidir. Evet, sistemde bir ürün ya da hizmet satımı yapıyı kendiliğinden hukuka uygun hale getirmez. Ürün üye toplama düzenini örten bir araç olarak kullanılır. Bu nokta oldukça önemli. Evet, yatırım yaptığımız ya da paramızı, mal varlığımızı verdiğimiz fon olur, sistem olur ya da herhangi bir yatırım aracı olur. Orada özellikle bir takım ürünlerin bulunması, bir takım üretim faaliyetlerinin olması aslında vatandaşı aldatmaya yönelik göstermelik bir araçtır. Evet, mevzuata uygun doğrudan satışı hedef alan faaliyetler elbette Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alınmak suretiyle yapılabilir. Burada elbette satış ve satıştan elde edilen karın dağıtılması hukuken yasak değildir. Yasak olan bir ürünün ya da bir faaliyetin araç olarak kullanılıp vatandaşın parasını topladıktan sonra sistemin çökmesidir. Evet, sistemi başlatan, düzenleyen ya da yayılmasını ticari amaçla destekleyen kişiler de elbette ceza kanunu anlamında, özellikle dolandırıcılık suçu kapsamında cezalandırılacaklardır. Rekabeti bozma suçu gibi suçlardan da elbette sorumlu olunabilecektir. Evet, özellikle imzalanan sözleşmeler, doldurulan formlar, ödeme dekontları, reklam ve yazışmalar konusunda mutlaka bir yatırımcıya, bilen birine danıştıktan sonra yatırımların yapılması fevkalade önemlidir. Evet, günümüzde medyada yansıyan şekliyle saadet zincirleri, titan zincirleri ya da ponzi, piramit satış ile vatandaşların her gün dolandırıldığı ve dolandırıcılık içinde farklı metotların benimsendiği, fon satışı üzerinden de vatandaşların dolandırıldığını biz görmekteyiz. Bu konuda vatandaşların uyanık olması ve kaynağı belli olmayan garantili yüksek kazanç vaatlerine kanmamasını tavsiye etmekteyiz. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Aile, akrabalık, komşuluk. Toplumun temelini oluşturan bu değerler modern hayatın hızıyla nereye savruluyor? İnsan ilişkilerinin dönüşümünün bilimsel bir perspektifle değerlendirileceği Sözün Dili, Profesör Doktor Süleyman Doğan, Profesör Doktor Sefa Saygılı ve Profesör Doktor Sefa Bulut'un hoş sohbetleriyle sizlerle. Düşünmek, anlamak ve hayatın ritmini yeniden yakalamak isteyenler için her çarşamba saat 16.30'da Sözün Anlam Bulduğu Yerde TRT Radyo 1'de sizlerle.
9: Reklamlar.
10: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
11: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
12: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
13: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
14: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
17: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese merhaba. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Salih Yılmaz ve ben Mehmet Çelik Yay. Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programına hoş geldiniz. 7 Ekim 2023, Orta Doğu'nun zaten uzun yıllardır devam eden çatışma ve gerilimleri, o gün yaşanan saldırılarla birlikte yeni ve çok daha ağır bir döneme girdi. O gün Gazze'de başlayan geniş çaplı savaş, 3 yıl boyunca büyük bir insani yıkıma, ağır kayıplara ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine sebep oldu. Bugün 7 Ekim 2023'ün 3. yıl dönümünün hemen ardından geride kalan 3 yılı anlamaya çalışacağız. 7 Ekim'e giden süreçte neler yaşanmıştı? 3 yıl içerisinde Gazze'de ve bölgede hangi gelişmeler yaşandı? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyanın farklı ülkeleri bu süreçte nasıl bir tutum sergiledi? Uluslararası kurumların yaklaşımı ne oldu? Ve Türkiye bu 3 yıllık süreçte nasıl bir diplomatik çizgi izledi? Bütün bu soruların yanı sıra savaşın Orta Doğu'nun geleceğine ve Filistin meselesinin çözümüne nasıl bir etkide bulunduğunu da konuşacağız. Bugünkü konuğumuz I1 Yönetim Kurulu üyesi, Milletler Arası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi Genel Direktörü ve Orta Doğu uzmanı Sayın Celalettin Duran. Kendisi aynı zamanda Milletler Arası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi'nde çalışmalar yürütüyor. 7 Ekim'in 3. yılında yaşananları 3 yıllık bir sürecin bütünlüğü içerisinde anlamaya çalışacağız. Sayın Duran, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim dinleyicilerimize.
1: 7 Ekim 2023'te yaşananlar hangi siyasi ve bölgesel atmosfer içerisinde gerçekleşti? Biraz bunu açabilir miyiz? Buradan başlayalım istiyorum. 7 Ekim'e giden süreçte Orta Doğu'da neler yaşanıyordu?
2: Evet. Tabii bu en doğru yaklaşım. Aslında 7 Ekim

0: durup dururken insanların bir öfke patlaması olarak okunacak bir mesele değil. Hiçbir insan durup dururken bir savaş istemez. Fakat 7 Ekim gününden bir gün öncesinde ki Filistin ve Orta Doğu tablosuna bakmamız lazım. 6 Ekim gününe geri döndüğünüzü düşününüz ve hem Gazze'ye odaklanalım, hem Filistin'e hem de bölgeye odaklandığımızda. Gazze ölçeğinde 7 Ekim'den bir gün önceye gittiğimizde Gazze 14 yıldır etrafı çevrilmiş, duvarlar örülmüş ve bir set oluşturulmuş, ciddi bir abluka içerisinde. İnsani kriz var, gıdaya ulaşım zor, suya ulaşım zor.
1: Sağlık malzemeleri keza.
0: Sağlık, her türlü inşaat malzemeleri, demirin girmesi yasak, birçok malzeme yasaklanmış. Düşününüz, asgari, yani 6 Ekim'e dönüyorum, asgari yaşam standartlarını yakalamak için günlük 600 tır ticaret malının girmesi gerekiyor ortalama. Bu İsrail'le, Siyonist rejimle, Mısır'la Filistin arasındaki varılan anlaşmalar neticesinde varılan noktada 600 tır. Yani insani olan değil aslında. Asgari insani şey ve bunun temin edilmesi sağlanmış. Fakat 6 Ekim'e geldiğimizde bu 300 tura, 200 tır malzemeye kadar düşmüş. Abluka yoğunlaştırılmış. Son 6 ayında inanılmaz yoğunlaştırılmış bir ambargo var. Bir insanın sınırının, yani etrafı duvarlarla çevrili, kuşatılmış, dünyanın en büyük açık
1: Açık
0: hava
1: hapishanesi.
0: hapishanesi diyebileceğimiz bu Gazze kıtasından bir hemen surların, hemen çevrili duvarların yanında bir şehre gidebilmesi ve orada diyelim ki üniversiteye gidecek bir işini görebilmesi için günlerce süren bir yolculuk gerekiyor. Mısır'a çıkması lazım, izinle Mısır'dan tekrar Filistin'e girmesi lazım ve orada bir daha onun geri dönüşü. Bu inanılmaz bir ablukadan bahsediyoruz. Deniz kuşatılmış, deniz ablukası uygulanıyor. Sınır kontrolleri uygulanıyor. Giriş çıkış yok diyeceğimiz bir noktaya gelmiş. Gıda sevkiyatı ve diğer insani ihtiyaçlar ulaştırılmıyor. Bu insani boyutuyla böyle bir
1: Tablo oluyor.
0: kuşatma, abluka ve bir kuşatma altında Gazze. Ve bu bir gün değil, 2 gün değil. 14 yıldır sürüyor. Son 6 ayda ağırlaştırılmış ambargo ilan etmiş İsrail ve ağırlaştırılmış ambargo uygulanıyor. Böyle bir tablo var. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Toplumun ve oradaki yöneticilerin geldiği nokta o. Şimdi bir siyasi olarak baktığımızda İsrail hiçbir anlaşmaya, uluslararası anlaşmaya uymadan, hiçbir ittifakına uymadan, BM kararlarına uymadan, Filistin'de yapmış olduğu anlaşmaların hiçbirine uymadan istediği gün, istediği zaman Gazze içerisinde bir bombalı saldırı yapabiliyor ve giriyor, çıkıyor, bombalı saldırı yapıyor, suikastler düzenliyor. Hiçbir yasaya uymuyor. Dünyadaki herhangi bir yasa İsrail'i bağlamıyor ve bu 1948'den beri böyle. 1967 BM kararlarından beri böyle. 6 Ekim'deki tabloyu bahsediyorum. İstediği gün, istediği yerde suikast düzenleyen, bombalı saldırı yapan bir askeri baskı var ve insanları yaklaşık günlük, yani Gazze'den 4000'den fazla insan hapishanelerde. Bunların bir kısmı 40 yıldır hapishanede, bir kısmı 20 yıldır hapishanede. Yani bunların sayıları da binlerle ölçülüyor. Ve Gazze'nin neredeyse dörtte biri bu 15 yıl içerisinde bir şekilde İsrail hapishanelerine girmiş çıkmış. Bu yüz binleri aşan bir rakam demek. 10 binden fazla tutuklu var. 10 binden fazla tutuklu var. İşte 4 bin civarında, sadece şunu söylüyorum, 4 binlerle rakamında 40 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır uzun süreli hapiste olan insan var. Dolayısıyla aslında Gazze'de esir edildiği gibi kendi içinde de orada insanlara da aynı zamanda ayrıca alınıp esir edilen bir uygulama. Bu da işin güvenlik boyutunda Gazze'deki ablukanın ve durumun nasıl, yani 7 Ekim'den bir gün öncesinde hayatın nasıl olduğunu anlatmak için. Niye bunu söylüyorum? İsrail ısrarla dünya

0: Da sanki her şeyi normalken, dünyada hiçbir şey yokken, herkes normal hayatını yaşarken bir sabah sanki bir saldırı olmuş gibi bir propaganda yürütüyor. Halbuki ve bunu net olarak ifade etmek lazım ki dünyada bu propagandanın karşısında ilk diplomatik, siyasi duruşu Türkiye göstermiş oldu. Hatta diyebilirim ki bu propagandanın ve algının yıkılması Türkiye'nin Filistin direnişini bir milli mücadele direnişi olarak benzetmesiyle, tanımlamasıyla bu algı aslında bu propaganda yıkılmış oldu. İsrail propagandası tabi uzun yıllardır böyle. Durup dururken insanlar sabah kalkıp bir saldırı, bir operasyon yapmıyor. Kaldı ki bir gün önce mevcut tabloyu ifade ediyorum. Diğer bir boyutunu uluslararası bölgesel Filistin ve bölge boyutunda ifade edeyim. Bir gün önceki uluslararası siyasi diplomatik tablo şu. İsrail 6 aydır yoğun bir ambargo uygulamış. Kudüs'te her gün ihlal yapıyor. Biliyorsunuz Kudüs'ün bir statüsü var, anlaşmalar var. Mescid-i Aksa'ya baskınlar yaptığı günler. Yani 6 Ekim'e dönüyorum. Mescid-i Aksa'ya her gün baskın yapıyor. Kapatma uyguluyor. 60 yaş üstü serbest olmasına rağmen almıyor. Çocukları almıyor. Her gün Mescid-i Aksa'ya giden yolları kapatıyor. Ve Kudüs'te, Ramallah'ta, El Halil'de, Cenin'de yeni yerleşim yerleri açıyor. Kapatma uyguluyor. Sokakları kapatıyor. Yeni ve hiçbiri kanuni değil. Yani hepsi Birleşmiş Milletler belirlenen statülere, kanunlara aykırı olarak her gün genişliyor. Her gün BM'de İsrail aleyhine bir teklif sunuluyor. Her gün BM Güvenlik Kurulu her toplantısında İsrail lehine çıkıyor ve ret geliyor. Dolayısıyla tam böyle bir tabloda düşününüz. Yani Kudüs'te ihlal, Filistin'de ihlal, Gazze'deki ihlalleri tam ambargo uygulamış. Yoğun ve sıkı bir ambargo var. Bu esnada Orta Doğu'daki en önemli Filistin meselesinin tarihsel akışında önemli ülkeler Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, daha da önemlisi Orta Doğu dışında İslam ülkelerinde kritik bir role sahip Pakistan, Endonezya, Fas. 6 Ekim'e geri dönün, 10-15 gün içerisinde, yani bir tarih 17 Ekim'i gösteriyor. Yani o gün, yani 6 Ekim'deki medyaya baktığınızda 17 Ekim'de, 20 Ekim'de ne konuşuluyor? İbrahim anlaşmalarının imzalanması tartışılıyor. Yani bugün İsrail'le normalleşmeler anlaşmaları yapılacak. İbrahim anlaşmaları yapılacak. Filistin meselesi bitmiş olacak İsrail lehine. Ve aslında Filistin davası nihai olarak kapanmış olacak İsrail lehine. Tam böyle bir tabloda bütün ülkeler İsrail'le normalleşme anlaşmalarını yapmak üzereyken, yani imza günü konuşulurken 6 Ekim'de bir taraftan da Filistin direnişi baskılanıp Filistin, Gazze bütün yönleriyle baskı altına alındığı bir dönemde 7 Ekim gerçekleşiyor. Yani 7 Ekim'i ortaya çıkartan şartlar aslına baktığınızda muhteşem bir kriz var, devasa bir problem var. Siyonist yayılmacı İsrail her gün bir yayılmacı bir politika izliyor. Yok edici bir uygulama var, yerleşimci uygulaması var. Toprakları gasp ediyor, uluslararası kanunları hiçe sayıyor ve insanların artık boğazına kadar gelmiş bir durum söz konusu. Bu şartlarda 7 Ekim oluyor ve 7 Ekim kendiliğinden oluşmuş bir şey değil. O gün son aylarda yaşanan olayların artık son haddine gelmesiyle
1: bir sıkışmışlık patlaması yani.
0: bu tamamen meşru bir direniş, milli mücadele tanımlaması, Cumhurbaşkanımızın özellikle de ülkemizin bu konudaki yürütmüş olduğu siyaset çok doğru bir yaklaşımdı. Ancak Siyonist propagandaya karşı ancak bu tanımlama doğru bir tanımlama diyebileceğimiz bir tanımlama olurdu. Böyle bir zamanda bu operasyon yapıldı ve bu operasyon tamamen ablukanın kırılması şeklinde bir operasyondu. Gazze'de o gün 7 Ekim sabahında yapılan operasyon

yapılma şekli, o günkü şartları, bir gün öncesindeki dünyadaki ve ülkedeki şartları göz önünde bulundurduğumuzda aslında o gün Gazze'de olan şey ablukanın kırılması meselesi. Çünkü Gazze'nin hem direniş için hem oradaki toplumun odaklandığı şey şu, yıllardır odaklandığı şey şu: bu ablukayı nasıl kıracağız? Bugün son 3 yılda hatırlarsınız, Sumut filosu gemilerle ablukayı kırmak için. Şu anda dünyanın yapmış olduğu, bu kadar 3 yıldır dünyanın her yerinde yapılan barışçıl eylemlerin tamamı neye odaklı? Aslında ablukanın kırılmasına odaklı şeyler. Mesele ne? Biz istiyoruz ki Gazze'ye uygulanan insanlık dışı abluka kırılsın. Bu abluka denizden kırılsın, havadan kırılsın, karadan kırılsın, bir şekilde abluka kırılsın. Çünkü hiçbir kanuna uymayan bir şekilde bir şehrin etrafı duvarlarla, yüksek surlarla çevrilmiş ve denizden kapatılmış. Fakat tabii bu böyle bir uluslararası hukuk. Şimdi dünyada bunun yansımalarını belki konuşmak lazım. Düşününüz, uzun yıllardır böyle bir uygulama var. Bu toplum bu ablukayı kırmaya yönelik bir hazırlık yapmış. Bütün 7 Ekim'deki sabahında olan şeyler aslında o duvarların yıkılması, ablukanın kırılması ve bir şekilde Gazze'ye uygulanan ablukanın sembolik olarak yıkılmasıdır. Abluka yıkılmıştır. O gün İsrail propagandası, dünyada yaygın olarak yürütülen İsrail propagandası, şu kadar insan öldürdüler, masumlar öldürüldü falan. O gün, bugün tabii ortaya çıktı bu propagandayı da, o yüzden yürütemediler. Birçoğunun kendi saldırıları sebebiyle öldüğü, öldü diye gösterdikleri insanların birçoğunun daha sonra video çektiği, yaşadığı bir esir takası sürecinde nasıl bir insanlık ve hukuk ortaya konulduğu, mesela İsrail uzun süre direnişin elindeki esirleri uzun süre kendi lehine, uluslararası hukuk nezdinde de kendi lehine bir propagandaya dönüştürmek için bir fırsat olarak gördü. Fakat günün sonunda esirlere yapılan muameleyle İsrail'in hapishanelerinde tutuklulara yapılan muamele karşılaştırdığında, Gazze'deki esirlerin hayatları, onlara nasıl yaklaşımı, insani tavrına baktığınızda ve esirlerin birkaç ay sonra o insanlarla nasıl, onlar hakkında neler düşünmeye başladığına baktığınızda, aslında insani, gerçekten insani ve İslami olan tablo, hukuk, sistem ortaya çıkmış oldu. İsrail bütün bunlar yaşandığında, 7 Ekim'de bütün bunlar yaşandığında, bakınız, 1948 bir süreç var. 1967 BM kararları var. 67 kararlarına göre hukuksuz bir işgal var, hukuksuz yerleşim bölgeleri var. Dışişleri Bakanımızın hırsızlık olarak tanımladığı yerleşimci politikası tamamen bir istila, işgal politikasıdır. İsrail'in bu işgal politikası her geçen gün genişliyor ve haksız yere, hiçbir gerekçe olmaksızın Suriye'nin birçok altyapısını, şehirlerini, altyapısını, kurumlarını bombaladı. Lübnan'ı bombaladı. Hatta egemen bir, yani hukukta egemen olarak kendi varlığı içerisinde Katar'da bir bombardıman yapıyor, Irak'ta bir yeri bombalıyor. Daha sonra İran Savaşı'na doğru ilerleyen bir süreç. Bütün bunlar olurken size bir tablo çizmiş olayım. Uluslararası sistem nasıl çalışıyor? Bütün bunlar olurken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Komitesi komiserlikleri Refah sınır kapısından Gazze'ye giriş bile yapamadılar. Yani düşününüz, bu savaş olmuş. Gazze'deki, size tabloyu ifade edeyim. Bir başka bir pencere açayım, burayı birleştirmek için söyleyeyim size. Gazze'deki yerleşim yerlerinin, yani binaların, evlerin, insanların meskenlerinin %85'i yok olmuş durumda. Yani Gazze'deki bütün yerleşim yerleri arasında söylüyorum. Evlerin, binaların, insanların yaşam yerlerinin %85'i tamamen yok olmuş durumda. Gazze'de su, kanalizasyon altyapısı tamamen yok edilmiş durumda. Yani hiçbir su şebekesi veya kanalizasyon altyapısı çalışmıyor. Gazze'de

0: Çok ilginç bir tablo ifade edeyim. Dün itibariyle elde ettiğim bir bilgiyle söyleyeyim. Birleşmiş Milletler yardımlarıyla yürüyen fırınlar var Gazze içerisinde. Dün bunu Gazze'den rapor talep etmiştim oradaki akademisyen kardeşlerimizden. İlginç bir bilgi, yani raporlama gelmişti. Diyorlar ki un girmiyor. Un çok pahalı. Yani tüccardan, karaborsadan un alıyorsunuz. Bir ekmek diyelim ki normal değeri 3 şekerken 15'e piyasaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla uluslararası kurumlar un desteği sağlıyor fırınlara. Fakat standartlar koyuyorlar. Koydukları standartlar modern Avrupa, bir Avrupa ülkesinde ya da modern bir Müslüman ülkede, diyelim ki savaşın olmadığı, uzun yıllardır altyapısı oturmuş ülkelerin herhangi birindeki bir fırının bile yakalaması zor standartları sunuyorlar. Dolayısıyla sonra iç denetim mekanizması onlara diyor ki siz bu standartları yakalayamadınız, unu kesiyor. Fırın yürüyemiyor ve dün mesela son 3 ayda bu sebeple, bu uygulamalar sebebiyle 16 tane fırın kapanmış Gazze'de. 16 tane fırın kapanmış, çalışmıyor. Halbuki bunların tek ihtiyacı olan un. Un gönderdiğimizde oradaki sistem çalıştığında 1-2 şekele, 3 şekele maksimum ekmek satabildiklerinde Gazze'deki döngüye de muhteşem bir katkı sağlayacaklar. Fakat bu sağlanamıyor. Bu Birleşmiş Milletler başlangıçta diyoruz ya, yani uluslararası kurumlar nasıl bir tavır sergiledi? Birleşmiş Milletler Gazze'de 16 tane fırını yürütemez haldedir. 3 yıl olmasına rağmen Refah sınır kapısından Gazze'ye giriş bile yapamamış durumda. Tamamen insani amaçlarla deniz yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve sembolik olarak bir insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemilerin tamamına hukuk dışı, özellikle de serbest sularda hukuk dışı müdahale edilmiş. Birleşmiş Milletler yine bir adım atamadı. Dolayısıyla aslına baktığınızda Gazze'deki durum, bir taraftan uluslararası hukukun, dünyada uluslararası sistemin, Birleşmiş Milletler'in işte bugün kendi derdine düşmüş Avrupa Birliği meselesinin, aslında uluslararası sistemin artık yürümediğini, mevcut dünyadaki değişimleri, gelişmeleri taşıyamaz hale geldiğini, ne kanunları, ne çalışma hızı, ne karar alma süreçleri, ne de 5 tane veto hakkı olan ülkenin uluslararası dengesi veya politik duruşu, dünyadaki sorunları ne insani sorunlara ne siyasi sorunlara çözüm üretemiyor. Bakınız, son yıllarda ülkemizin de bir taraftan etkilediği ve etkilendiği, sadece olayları sıraladığımızda, Birleşmiş Milletler Bosna'da çözüm üretemedi. Somali'de insani krizlere çözüm üretemedi. Suriye'de göçe, savaşa çözüm üretemedi. Irak'ta 1 milyondan fazla insan katledildi, bir çözüm üretemedi.
1: İşlevsiz bir kurum gibi duruyor.
0: Nihayetinde Gazze'de ortada, aslında uluslararası sistem çözüm üretemez hale geldi. Neye? Savaşlara çözüm üretemiyor. İnsani krizlere çözüm üretemiyor. Uluslararası diplomatik, siyasi krizlere çözüm üretemiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bu dünya beşten büyüktür meselesi, aslında yani bu tavır uluslararası sistemi yok saymak şeklinde bir tavır değil. Sistemin aslında yürümediğini, bu güvenlik kurulunun 5 tane veto hakkı olan ülkenin aslında sistemi tıkadığını ve artık çözüm üretemediğini, bunun için Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması, yeniden bir düzene ulaşması, hızını artırması, sistemini değiştirmesi gibi bir şey öneriyor. Şimdi dolayısıyla 7 Ekim'in insani boyutunu ifade ettik. Uluslararası boyutunda da uluslararası sistemin

0: sistem çalışmıyor.
1: Evet ve bunu fark etmiş
0: Evet
1: olduk.
0: ve bunu en iyi bir biçimde ortaya koyan ülkelerden biri de Türkiye oldu.
1: Evet.
0: Türkiye çok net bir biçimde insani, şu anda Gazze'deki şeyi ifade edeyim. Gazze'de insani yardımın, yani ulaşan yardımın birinci, en fazla şu anda oran olarak, yardım olarak, kemiyet olarak ulaşıyor. AFAD, özellikle AFAD'ımız vesilesiyle şu anda dünyada en fazla yardım Gazze'ye ulaştıran birinci ülke olmuş Türkiye.
1: Türkiye, evet.
0: Bu insani boyutuyla, siyasi boyutuyla buradaki tavrı yönetmiş
1: Evet.
0: İsrail propagandasına karşı ve uluslararası kurumlara bu konuda, Gazze konusunda en net uyarıları yapmış. 7 Ekim'de uyandığımız şey aslında böyle bir
1: Peki.
0: gün.
1: Değerli hocam çok teşekkürler kıymetli katkınız için. 7 Ekim'in yıl dönümünde yine önemli bir konuyu ele aldık. 3 yıl boyunca savaşın, yıkımın, diplomasinin, uluslararası siyasetin ve insan hikayelerinin birbirine karıştığı bir dönem yaşanmıştı. Bizim de konuğumuz Aybir Yönetim Kurulu üyesi ve Orta Doğu uzmanı Sayın Celalettin Duran'dı. Çok teşekkürler bir
0: Biz
1: kez
0: teşekkür
1: daha.
0: ederiz. Sağ olun.
1: Bugün geriye baktığımızda yaşananların yalnızca Gazze'nin değil, bütün bir bölgenin ve uluslararası sistemin geleceğini, en önemlisi de insanlığı etkileyen sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Biz de bu bölümde 7 Ekim'in 3. yılında yaşananları farklı boyutlarıyla anlamaya çalıştık.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Her şey zede adam çok şey yaşamıştır ve dünyadaki tüm acıları kendine mal etmesi sebepsiz yere değildir. Ne zaman nerede korkunç bir olay olduysa o sırada oradadır, olaya dahil olmuştur. Diğer insanlar bu olaylar hakkında konuşup üzülürler ama o bunları bizzat yaşamıştır. Konuşmaz ama işin aslını bilir. Yaşadığı felaketlerden biri anıldı mı, uzaklara bakışı pek dokunaklıdır. Her şey Titanik'in buzdağına çarpmasıyla başladı. Güverteden atlayıp 16 saat boyunca suda sürüklendi. Bilincini bir an bile kaybetmedi. İnsanların birbiri ardına suya batışını izledi ve kurtarılan son kişi o oldu. Her şeyse de tüm servetini tam 6 kez kaybetti. Yoksulluğu, açlığı gördü. Zirveye ulaştığı anda da her şeyi yeniden kaybetti. Her şeyse de birkaç kez severek evlendi. En çok değer verdiği eşi olan ilk karısı tıp tarihine geçti. Avrupa'daki son veba vakası olarak. Ayrıca bu ülkede artık kimsenin olası görmediği cüzzamdan da nasibini aldı. İki kızı ve bir damadı gözünün önünde cüzzamdan öldü. Bu yüzden salya sümük olmadı. Olayı erkekçe karşıladı. Her şeyse de hiçbir şeyden şikayet etmez. Başına geleni kabullenir, susar ve gülümser. Başkaları içini dökünce dinler gerçi ama hayatlarını tek bir acıyla yaşayanlara kalbini açması beklenemez. Her şeyse de başkalarının felaket hikayelerindeki çelişkileri dile getirirken nazik bir yöntem kullanır. Onları sorgulamaz, dinlemeye devam eder ama aniden bir tarihi düzeltiverir. Her şey Zede'nin başından sonuna kadar bizzat yaşadığı bir felaketi anlatmaya kalkışmaksa çizgiyi aşmak olur. O zaman dudaklarına hafif bir alaycılık yerleşir. Onları iyi tanır. Acı dolu her bir deneyimini ondan çalmak isteyen şu hırsızları. Ancak geçenlerde sabrı tükendi. Pompei'nin adı geçti ve

0: tarafından. Anıl Alacaoğlu'nun çevirisiyle Sel Yayıncılık'tan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Ben Münir Uzaybiyalı olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
2: Film başlıyor.
1: Film Odası bugün sonbaharın en önemli sinema buluşmalarından biri olan Film Ekimi'ne uzanıyor. İKSV tarafından düzenlenen Film Ekimi bu yıl İstanbul'da 9-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival programında Cannes, Venedik ve Toronto gibi önemli festivallerden gelen, ödüller alan ve merakla beklenen 43 film bulunuyor. Film Ekimi İstanbul'un ardındansa Ankara, İzmir ve Mersin'de de izleyiciyle buluşacak. Bugün İKSV İstanbul Film Festivali Koordinatörü Berfin Demirat telefon attığımızda Film Ekimi'nin bu yılki seçkisini, festival filmlerinin Türkiye'de seyirciyle buluşma yolculuğunu konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
1: Merhabalar. Öncelikle bu yıl Film Ekimi programını nasıl oluşturdunuz? Seçkinin genel yapısından biraz söz eder misiniz? Öyle başlayalım, sonra da ayrıntılarla ilerleyelim. Buyurun.
3: Tabii. Bir festivalin seçkisine, Film Ekimi'nin seçkisine Cannes Film Festivali itibariyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Cannes Film Festivali Mayıs ayında gerçekleşiyor Fransa'da. Ve orada ödül alan filmler, çok konuşulan filmler oluyor. Onları önce alıp daha sonra Film Ekimi'ne kadar olan süreçte işte Toronto Film Festivali, ondan sonra Locarno Film Festivali gibi ve Eylül ayının başında gerçekleşen Venedik Film Festivali gibi önemli festivallere de gidip oradaki filmleri izleyip seyirciyle buluşturabileceğimiz, seyircinin de ilgisini çekmiş olan ve o festivallerde çok konuşulmuş olan filmleri seyirciyle buluşturmaya çalışıyoruz ve bu şekilde programı hazırlıyoruz. Tabii öncesinde Berlin'de de gösterilmiş filmler oluyor. Bazen festivale yetişmiyor Nisan'daki, onları Film Ekimi'nde değerlendiriyoruz.
1: Evet, bu yıl programda girişte söyledik, 43 film var. Biraz filmler tabii çeşitli bölümler altında da izleyiciyle buluşuyor. Biraz bunları sizden dinlemek isteriz. Az önce siz de söylediniz Cannes, Venedik, Toronto gibi festivallerden gelen filmlerden. Özellikle bu yıl öne çıkan yapımlar hangileri? Mutlaka sinema severler izleme şansı bulsunlar, yaratsınlar dedikleriniz.
3: Kesinlikle, gerçekten her festival kendi içinde inanılmaz kaliteli ve güzel filmler ortaya çıkardı ve biz de onları seyirciyle buluşturacak olmaktan çok mutluyuz. Cannes Film Festivali'nin neredeyse bütün ödüllü filmleri şu an

0: programımızda altın palmiye almış olan Fjord filmi var. Ondan sonra işte Pavel Pavlikovski'nin Fatherland, Atayurdu filmi var. Venedik Film Festivali'nden de yine Altın Aslan ödülü almış olan Biz Türkçe'ye Meçhul Kadın diye çevirdik film var. Ve hatta Meçhul Kadın bugün ilk gösterimini yapacak. Eğer seyircilerimiz isterlerse onlara bilet alabilirler, özellikle Meçhul Kadın bugün. Hem Atlas Sineması'nda olacak, hem de Anadolu yakasında Paribas'ta olacak. Onun dışında Venedik'in diğer ödüllü filmleri de var. A Good Little Soldier, Örnek Asker diye de çevirdiğimiz senaryo ödüllü. Bence gerçekten festivalin en önemli filmlerinden biriydi ve zaten var onun işte hepimizin o plaza hayatı yaşadığını çok güzel yansıtan bir film. Onun dışında da bence Cannes Film Festivali'nde çok güzel bir yerde olan ve Türkiye'de de çok ilgiyle karşılanacağını düşündüğümüz Maç diye bir film var. Bu da o meşhur Maradona'nın Tanrı'nın eli olayının gerçekleştiği futbol maçını anlatan bir futbol belgeseli. O yüzden de Türkiye gibi futbol sever bir ülkede ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz. Ve bunun gibi pek çok, Toronto'dan mesela yine Rocky filminin nasıl çekildiğini anlatan yine bir kurmaca film, bir film var, Ben Rocky diye.
1: Aa, ne kadar güzel. Hani çünkü bizim çocukluğumuzun filmidir yani Rocky.
0: Evet,
1: bunu anlatan, nasıl olduğunu anlatan bir şey izlemek de ilginç olacaktır.
0: Kesinlikle öyle ve gerçekten de Toronto Film Festivali'nde büyük bir ilgiyle karşılandı bu film. O yüzden de eminim ki seyircilerimizin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bunun dışında yine hem Cannes'dan, hem Venedik'ten, hem Toronto'dan gerçekten herkesin zevkine hitap edebilecek farklı farklı filmlerimiz var. Kadın Davası diye Fransa'da çok önemli bir kadın hakları davasını anlatan bir filmimiz var. Bu da yine Cannes Film Festivali'ndeydi. Onun dışında Toronto Film Festivali'nde daha önce Oscar ödülü almış Green Book filminin yönetmeni olan filmin yönetmeninin Uzun Bir Kış filmi var. Gibi gibi ne bileyim Berlin Film Festivali'nde gösterilmiş Yük diye bir film var. Burada önemli oyuncular yer alıyor. Ethan Hawke ve Russell Crowe gibi herkesin sevdiği ve ilgiyle takip ettiği oyuncular. Bu şekilde daha da sayabilirim.
1: Tabii. Bitmez. Evet. Evet. Belki yönetmen isimlerinden bahsedelim. Film isimleri bazen böyle çevrildiğinde de hani çok oturmuyor ama Almodovar'ı görüyoruz. Aşgar Farhadi'yi görüyoruz. Hirak Ozu Kore'ye de var. Christian Mungu var. Yani bu yönetmenlerin önemli yönetmenler tabii ki filmleriyle de buluşuyor izleyiciler. Belki biraz ondan bahsedebiliriz.
0: Tabii aynı zamanda geçtiğimiz senelerde Burning diye bir filmiyle bildiğimiz Lee Chang-dong'un da yeni filmi var. Possible Love, Olası Aşklar diye. Gerçekten Venedik'te de çok büyük bir ilgiyle karşılandı film ve gerçekten benim şahsi favorilerimden biridir o film aynı zamanda.
1: Galiba ama sonra bir dijital platformda da yayınlanacak değil mi? Sonrasında da.
0: Daha sonra Ryusuke Hamaguchi'nin Cannes'da da en iyi kadın oyuncu ödülünü alan All of a Sudden Birdenbire filmi var. Gerçekten Hamaguchi filmleri de son yıllarda çok ses getiriyor. Daha önceki yıllarda da büyük ilgiyle karşılanmıştı. Onun dışında James Gray'in Paper Tiger filmi var. James Gray'de yine daha önce önemli filmlerinden biliyoruz. Onun dışında Kore Adan'ın filmi var. O da yine zaten Türkiye'de de işte Shoplifters gibi filmleriyle Cannes'da da ödül almış, altın palmiye almış bir yönetmen. Onun da yeni filmi var. Onun dışında ülkelerin Oscar adayı olan filmlerimiz var mesela. İşte Almanya'nın Oscar adayı Every Time var. Ondan sonra bu işte az önce bahsettiğim Hamaguchi de yine kendi ülkesinin Oscar adayı gibi gibi gerçekten hem Herzog var, yani yılların yönetmeni Werner Herzog, kendisinin son filmi Venedik Film Festivali'ndeydi, Buckingham diye bir film. Gerçekten de dolu dolu hani dünyanın en önemli yönetmenlerinin yer aldığı bir

0: program.
1: Kesinlikle öyle. Mekanlar da güzel.
0: Evet.
1: Şimdi Esiklen Film Ekimi hep hani İstanbullu sinema severleri heyecanlandıran bir aktiviteyken artık Ankara, İzmir hatta Mersin'de var bu yıl. Biraz isterseniz bunlardan bahsedelim. Çünkü bu şehirlerde de program biraz İstanbul'dan farklı mı işliyor? Çünkü Ankara için 30 uzun metrajlı film gördüm programda.
0: Evet.
1: İzmir ve Mersin içinde hem tarihleri belli mi şu an şimdiden hem de program açısından duyuralım ki hani artık film ekimi sadece İstanbullular için bir ayrıcalık olmaktan çıktığınız diğer sinema severlerle buluştuğunu da hatırlatmış olalım tekrardan.
0: Evet, kesinlikle İstanbul'da 9-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Atlas Sineması, Nişantaşı Sisi'deyiz, Kadıköy Sineması'ndayız ve Paribu Art'tayız. Ama İstanbul dışında az önce dediğiniz gibi 3 şehirde daha varız. Ankara'dayız. Ankara'da 15-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Burada da Büyülü Fener Sineması'ndayız. Onun dışında İzmir'de 22-25 Ekim tarihleri arasında Mavi Bahçe'deyiz. Mersin'de de yine 22-25 Ekim tarihleri arasında Forum Mersin'deyiz. Burada da hani elimizden geldiğince İstanbul'da olan filmlerin pek çoğunu oralara götürmeye çalıştık. Fakat bu filmlerin bir dağıtım şirketi olduğu ve bunların da bir noktada vizyona gireceği için hepsine tabii onay alınamıyor ne yazık ki. Gönül isterdik ki bütün filmleri her yere götürelim. Ama elimizden geldiğince oraya da gerçekten güzel filmleri yerleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda Mersin'de film festivalinde göstermiş olduğumuz yerli 3 tane filme de yer vereceğiz. Bunlar da bir belgesel filmi Keçi 501, yine yerli filmlerden En Güzel Cenaze Şarkıları ve Karanlık Çalanlar filmleri olacak. Seyircilerimiz eminim bunlara da ilgisini çeker diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da Ankara, İzmir ve Mersin'de geçtiğimiz dönemde İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale ödülünü almış olan Prenses Mumbi filmini de gösteriyoruz. Böylece hani İstanbul'da onları görememiş olan seyircilerimiz diğer şehirlerde bunları görme fırsatı elde edecekler.
1: Aa, çok güzel. Bizim üniversite yıllarımızda falan film ekimi bilet almak, ucuza bilet almak, öğrenci biletlerini kaçırmamak falan çok önemliydi. Şimdi de yine üniversiteler açıldı. Belki ilk kez İstanbul'da olan gençler var. İlk kez film ekimine dahil olacak olanlar var. Öyle bir şey soralım ki hani ilk kez film ekimi tecrübesi yaşayacak bir seyirciye programı takip ederken neye bakmasını, neyi kaçırma, nelere bakıp dikkat edip bir strateji uygulayıp gelsinler ne söylersiniz?
0: Vallahi çok güzel bir soruymuş. Şöyle, tabii bu biraz zevk meselesi ama bence özellikle öğrenciyseniz sabah seanslarımız boş oluyor. Saat 1 seansları, 4 seansları. O seanslara hala biletler var. Seyircilerimiz bilet istiyor ama hala biletlerimiz mevcut. O yüzden sabah seanslarını yakalamayı deneyebilir özellikle öğrenci arkadaşlarım. Ve hani tabii ki de önemli yönetmenlerin filmlerini takip etmek isteyebilir ama biraz da keşfe de açık olmak bence çok önemli. Daha önce adını duymadığınız ama size bambaşka kapılar açabilecek insanların filmlerini, yönetmenlerin filmlerini de izlemek güzel bir deneyim olur diye düşünüyorum ben. O yüzden sabah seanslarını tavsiye ederim. En kolay bilet bulunabilecek öğrenciler için. Ve tabii ki de biraz keşfe açık olmak. Belki de hani o an müsaitsiniz ve önünüze çıkan film ekiminde bu film varmış neymiş acaba deyip direkt gözü kapalı gitmek iyi bir macera olabilir.
1: Evet, neden olmasın? Daha önünüzde uzun yıllar var zaten. Evet. O yüzden neden böyle bir şey yapmıyorsunuz? Vaktiniz de bol diyebiliriz. Böyle bir espriyle bitirmiş olalım. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz son birkaç cümle varsa duyurmak istediğiniz dinleyicilerimize onu alıp öyle veda edelim size.
0: Tabii. Ben sadece seyircilerimize biletlerimiz hala mevcut. İstediğiniz zaman siteden bilet almaya ulaşabilirsiniz. Belki o istediğiniz seansta olmayabilir ama bir başka seansta mutlaka bilet vardır. O yüzden herkesi salonlara film ekimine bekliyoruz ve teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İKSV İstanbul Film Festivali Koordinatörü Berfin Demirat Film Odası'nda bizimle birlikteydi.

0: devam ediyor.
1: Ekiminin ardından şimdi rotamızı Bozcaada'ya çeviriyoruz. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 7-11 Ekim tarihleri arasında 13. kez düzenleniyor. BİFET koordinatörü Ethem Özgüven telefon attığımıza hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Başladı festival. Bugün ikinci günü. Değil mi? Öyle. Peki öncelikle bu yıl BİFET programı nasıl oluştu? Biraz seçkiden isterseniz bahsedin. İlk gün nasıl geçti? İkinci gün nasıl geçiyor? Buyurun.
2: İlk gün açılışımız oluyor. Salona her yıl olduğu gibi ek sandalyeler koymak durumunda kaldık. Ama cümle olumsuz bir sound içeriyor. Bu çok memnun olduğumuz bir şey, problem. Çok güzel bir açılış oldu. Açılış filmimiz İspanya'daki zeytin kültürü ve zeytin tarımı üzerine problemleri anlatan bir belgeseldi. Böylece başladık ve devam ediyoruz gayet güzel bir şekilde.
1: Şimdi filmlerin farklı kategorilerde gösteriliyor tabii ki festivallerde olduğu üzere. Biraz bu bölümlerin içeriği, birbirlerinden farklarını biraz sizden dinlemek isteriz. Hani ulusal, uluslararası yarışma filmlerinden de bahsedebiliriz tabii bu arada. Bu filmler de seçilirken nasıl bir kriterden geçiyor? Şimdi açılış filmini de duyunca ne kadar farklı, hani zeytin yetiştiriciliği üzerine. Festivalin genelinde de eminim çok farklı kriterler ve farklı konuları mesele edinen filmler izleyebilecek sinema severler, belgesel severler.
2: Açıkçası bizim festivalimizin motosu yerel, küçük, yavaş. Hı hı. Yüzden fazla ülkeden 600'den fazla film geliyor. Bunlardan 40 kadar seçiliyor. Kategorilerimiz hepsi bunların ekolojiyle ilgili bu filmlerin ve hepsi belgesel. Hı hı. Çok sade bir festival burası. Hepsinin belgesel olması ve ekolojiyle ilgili olması gerekiyor. Birincilik ödülümüz geçen yıl kaybettiğimiz Fethi Kayar adına veriliyor. İkincilik ödülümüz bir ikincilik ödülümüz var burada. O ödülümüzün adı da Madame Melpe. Madame Melpe adanın ilk müzik öğretmeni. Rum bir hanım. Hı hı. O da 100 yaşını geçik vefat etti yıllar önce. Bir de yani hep kayıplardan söz ediyorum, kusura bakmayın ama öyle. Profesör Doktor Naci Güçhan benim de hocamdı. O da bizde jüriydi, festivale çok katkıları olan bir çok önemli bir hocamızdı. Onu da kaybettik bir trafik kazasında. Hmm. Öğrenci Filmleri Festivali'nin de şeyi ödülü Naci Güçhan adına veriliyor. Bir de çok fazla benzeri olmayan bir ödülümüz var. Galiba siz de öyle bulacaksınız. Sound, belgesel sound ödülümüz var. O da sadece sese veriliyor. 4 tane ödülümüz var. Bizim ulusal uluslararası diye bir şeyimiz yok. Bütün yarışmalarımız uluslararası. Hı hı. Filmleri 20-22 kişilik bir ön jüri değerlendiriyor. Bu 600 filmden 40 tanesi böylece seçilmiş oldu.
1: Öğrenci yarışması bölümü önemli. Galiba orada 7 film var bu sene, değil mi öğrenci yarışmasında?
2: Evet.
1: Panorama bölümünde tam olarak diğer bölümlerden farkı nedir? Orada da bir 15 filmi görüyoruz.
2: Bence çok güzel bir soru. Şöyle, aslında finale kalmaya çok yakın filmler. Hı hı. Ama bir estetik veya başka bir takım nedenlerden bir adım geride kalmış diyelim. Fakat vazgeçemediğimiz, vazgeçemeyeceğimiz kadar da güzel. Hmm. Ve anlamlı filmleri yarışma dışı gösteriyoruz. Panoramayı böyle özetleyebilirim. Bilmiyorum anlaşılır oldu mu?
1: Evet evet. Peki mekanlar nasıl? Bozcaada'yı zaten Bozcaada severler eminim. Hani her sene uğramadan gidemeyen bir sevdalıları var. Festival boyunca farklı mekanlarda film izlemeleri

0: Mümkün mü yoksa tek bir mekanda mı filmler seyrediliyor?
1: Şimdi mekan hakikaten bizim için önemli bir soru. Sadece salonlar anlamında değil, adada çok ciddi bir nasıl söyleyeyim, konuk evi, otel, pansiyon bize karşılıksız odalar verir her sene.
0: Hı hı.
1: 70 kadar, belki istediğimizde daha fazla. Bu odalara konuklarımız gelirler ve hiçbir ücret ödemeden kalırlar. İki gösterim salonumuz var. Bir tanesi, ben sadece Rodos'ta görmüştüm bu kadar güzel bir salon. Denize sıfır. Bu da emlakçı şeyi gibi oldu ama. yani evet. Denizin dibinde Salhane diye bir çok küçük bir salonumuz var. Bir tanesi bu, bir tanesi de Halk Eğitim Merkezi. İşte arada mesela yüzüyorlar. Hani iki filmin arasında hava çok sıcak bugün. İnsanlar yüzüyorlar, sonra tekrar sinemaya giriyorlar filan. O şekilde.
0: Evet, o zaman filmi o denize sıfır yerde gösterilen daha havalı mı oluyor? Az önce siz söylediğiniz gibi yani iki yüzme arasında bir film.
1: Güzel, orası daha büyük.
0: Her yer güzel. Tabii.
1: Burası daha küçük bir salon ama hani bu programı dinleyen insanlar hala geç kalmış sayılır.
0: Değiller.
1: Bugün Perşembe. Önümüzdeki iki günde full film gösterimlerimiz var.
0: Kesinlikle. Peki şimdi özellikle film gösterimleri dışında da söyleşi, atölye ve etkinlikler de artık festivallerin çok önemli bir parçası. Bu kısımda neler yer alıyor festival içerisinde?
1: Şimdi Selçuk Gürüş'ün bir tekstil sergisi var. Çok güzel bir sergi. Kendisi keçe konusunda uzman bir tasarımcı. Hatırlı Bahçe'de o açık. Alper Maral bugün müziğin ekolojisi diye çok kısa anlatabileceğim çok ilgi gören bir şey tamamladı. Ayşe de benimle birlikte. Başka ne var Ayşe? Etkinlik olarak galiba bu kadar.
2: Birkaç etkinlik daha var canım, onların detayları şimdi zaman alalım.
0: Peki. Tamam. İnternetten zaten hesabınızdan değil mi? Nereden mesela ayrıntılara bakabilir dinleyicilerimiz? Sosyal medya Bifed hesaplarından mı, internet sitesi üzerinden mi?
1: Her ikisi de bifed.org veya bizim sosyal medya hesaplarımız. Bu sene iki tane de müzik belgeselimiz var. Onları da söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Bir tanesi Bulutsuzluk Özlemi.
0: Aa, ne güzel.
1: Bir tanesi de Kardeş Türküler.
0: O da çok güzel. Daha ne olsun o zaman? Ortam güzel dediniz. Hava güzel. Mekanlar zaten güzel. Filmlerin konuları ekoloji. Herkesin artık biraz daha dikkatini çekmesi gereken konuların da başında geliyor. O yüzden Bifet Festival başladı 7 Ekim'de, 11 Ekim'e kadar da sürecek. Onu da hatırlatmış olalım. Festivalin koordinatörü Ethem Özgüven'e de çok teşekkür ediyoruz. Film Odası'na dahil olup bizimle bu önemli bilgileri paylaştığı için. Film Odası'nın bu haftalık da sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Film Odası bu haftalık kapanıyor. İdem Karakelle, Harun Sarı, Ferhat Özdemir ve ben Elif Karahan Toker. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Film Odası.

0: Anlık heyecanlarla üstlenilip ilk fırtınada yarıda bırakılan sorumlulukların ve güvensizlikle hırpalanan o modern ilişkilerin tam karşısına dikileceğiz. Yönümüzü şahsiyetimizin en gizli ama en sarsılmaz direğine, yani bir işi, bir sözü ya da bir kalbi devralırken takındığımız o derin ve dürüst rikkate, emanet titizliğine çevireceğiz. Bir görev üstlendiğimizde, bir insana söz verdiğimizde ya da ortak bir hayatın yükünü sırtlanmaya niyetlendiğimizde sergilediğimiz o gösterişsiz duruşu konuşacağız. Gerçek incelik, birer nezaket maskesi takıp sempatik görünmek değil, üstlendiği bir yükü, verdiği bir sözü ne pahasına olursa olsun yarı yolda bırakmayan, sarsılmaz bir sadakat ve dürüstlük ahlakı olduğunu hissetmektir. Üstlendiği bir vazifeyi, altına imza attığı bir sorumluluğu, keyfi mazeretlerin arkasına sığınarak yarıda bırakmak, ben yapamadım diyerek yükü bir başkasının omuzlarına hoyratça fırlatmak, ruhun kalbi bir terbiyeden süzülmediğini işaretidir. Modern dünya bize sürekli kendi konforumuzu ön plana almayı, sıkıldığımız an sorumluluklardan kaçmayı ve hafiflemeyi birer özgürlük gibi sunuyor. Oysa gerçek asalet, bir işe ya da bir yola evet dediğin o ilk saniyede, o adımı bir daha asla geri dönülmeyecek mukaddes birer borç bilmek, o emanetin haysiyetini kendi canın pahasına dilsizce koruyabilmektedir. Saadettin Ökten, medeniyetimizin ve ahlak tasavvurlarımızın özünü, insanın üstlendiği her vazifeyi, elinin değdiği her ameli birer ilahi emanet şuuruyla algılamasını ve o yükü narin bir titizlikle menziline ulaştırması olarak tarif eder. İşte bu asil tasavvur, bir söz verildiğinde ya da bir sorumluluk devralındığında hiçbir gevşekliğe yer açmadan işi bir sarraf titizliğiyle nihayete erdirmekle başlar. Üzerine aldığın yükün ağırlığı karşısında geri adım atmamak, muhatabına verdiğin dilsiz itimadı kendi şahsiyet senedin bilmen demektir. Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü irfanın en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern çağın insanı maruz bıraktığı o en büyük çoraklığın, sorumluluk almaktan kaçan, her zorlukta bağları koparan ve taahhütlerini çabucak tüketen birer akışkan karakter üretmesi olduğundan bahseder. Bir yükün altında ezilirken bile muhatabını yarı yolda bırakmamak, o dürüst duruşu bozmadan emaneti teslim etmesi gereken yere kadar taşımak, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal dayanıklığı ve güvensizlik sızısını tamamen iyileştiren muazzam bir karakter zaferidir. Nezaket işin başındaki o neşeli vaatler değil, sonundaki dürüst sadakatte gizlidir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal alanda bir araya geldiklerinde üstlendikleri rolleri ve taahhütleri yerine getirirken sergiledikleri o görünmez sorumluluk ahlakını ve bu sayede topluluk içinde korunan o dilsiz güven zeminini inceler. Hayatın bu sakin menzilinde Goffman'ın üzerinde durduğu o toplumsal mutabakat sarsılmaz bir emanet hukukuna dönüşür. Bir sözün, bir iş ortaklığının ya da bir aile sorumluluğunun arkasında dağlar gibi durabilmek, o geniş dünyada hiç kimsenin kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratarak onları sahipsiz ve ortada bırakmasına rıza göstermemek demektir. Bauman'ın her şeyi çabucak tüketen, uzun vadeli taahhütleri ve vefa bağlarını birer pranga sayıp kaçan akışkan modernite eleştirisi, aldığı emaneti hayatının en büyük onuru bilen o çelebi ruhların sarsılmaz dik duruşunda tüm hükmünü kaybeder. Yunus Emre, doğru yola gidenlerin yükü hafif olur der, emanete hıyanet etmeyenlerin menzili selamet olur der. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin o dürüst sadakat iklimiyle, gönlünüzün o duru saygı ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Saat 15. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. İstanbul Maltepe'de 7

0: Katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet, kolon kesme iddialarını araştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betülsayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betülsayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Küresel finans piyasalarında kullanılan endeks sağlayıcı kuruluş FTSE Russell'dan Türk ekonomisi hakkında önemli bir değerlendirme geldi. Kuruluşun yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişen piyasa statüsü korundu. Söz konusu gelişmenin uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu olduğu belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarında program denetimlerini sıkılaştırıyor. Kendi kurum türü dışında program uygulayanların ruhsatı doğrudan iptal edilecek. Uyarı veya kademeli ceza uygulanmayacak. Denetimlerde ders içerikleri, kayıt sözleşmeleri, reklam ve ilanlar incelenecek. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız şekilde denetlenemeyeceği vurgulandı. Kararda çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve denetimin ölçülü yürütülmesi gerektiği belirtildi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanlığı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkat çekti. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'da birçok bölgeyi hedef aldı, 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nden ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 8 Ekim Perşembe. Saatlerimiz 15'i 6 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısı Kuzu Kuzu'yu Tarkan'dan dinliyoruz.

TRT Çukurova Radyosu. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca da Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde milli sporcumuz Ersu Şaşma bizimle olacak. Sayın Şaşma'nın spor kariyerini konuşacağız, başarılarını programımızda ele alacağız. Ardından da programımızda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Tema Akademik Danışmanı Doçent Doktor Ayşenur Gürgen telefon hattımızda olacak. Osmaniye Genç Tema'nın çalışmalarını programımızda ele alacağız. Bir Damla Bin Hayat projesini konuşacağız ve birbirinden güzel şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor. Paramparçayla Teoman'ı dinliyoruz.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları Atletizm Erkekler Sırıkla Atlama finalinde 5,70 metrelik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Atletizm sırıkla atlama, teknik ve zihinsel odaklanmayı en üst düzeyde gerektiren branşlardan biri. Bu spora ne zaman başladığını, bu sporla tanışma hikayesini, neler yaptığını milli sporcumuz Sayın Ersu Şaşma ile konuşacağız. Başarılı sporcumuz stüdyomuzda. Sayın Şaşma, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, çok iyiyim. Sizler?
2: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Sırıkla atlama alanında önemli başarılarınız var. Tabii yayın öncesinde konuştuk, zor değil mi dedim.
3: Evet.
2: gerçekten yapmayan için bir zorluğun olduğunu görüyoruz. Ekrandan izlerken özellikle içimiz gitmiyor değil. Kaç metrenin üzerine çıkıyorsunuz o sırıkla?
3: Yani şu anda 5.92 metre evet. En iyi derecem. Ama antrenmanlarda da 6 metreyi de gördüğüm oldu. Yani evet. Böyle bir insanların anlayacağı şekilde böyle bir ikinci kat, böyle üçüncü katı zorlayacak şekilde bir çıkış ve iniş olabiliyor.
2: Evet, hakikaten zor gözüküyor ekrandan. Tebrik ederiz. Önemli başarılarınız da var bu alanda. Peki bu sporla tanışmanız ne zaman, nasıl oldu? Neden sırıkla atlamayı seçtiniz?
3: Şöyle, ben 2014 yılında spor lisesine, 2013 yılında spor lisesine geçtim. 2014 yılında ikinci senemde benim bir ikiz kardeşim de var.
2: Evet.
3: İkiz kardeşimle beraber orada bir beden eğitimi öğretmenim vardı, Alpaslan Yelçe. O Ersu dedi, hani ikiniz gelin işte sırık denettireceğim size. Orada bizi bir denedi. Ersu dedi sen geleceksin dedi. Ben ilk başta gitmedim tabii.
2: Evet.
3: Basketbol oynuyoruz biz o zamanlar kardeşimle. Daha cazip geliyor. Sonra yaz oldu işte 2014'te, aldı beni götürdü sahaya.
2: Evet.
3: Biraz zorla götürdü. Çok istemiyordum. O sırada 2014 yılında ben sırağa başladım. Rahmetli antrenörüm var, İbrahim Halil Çömlekçi ile tanıştırdı.
2: Evet.
3: Onunla beraber başladık 2014 yılında serüven.
2: Evet. Peki baktığımızda bu yolculukta önemli başarılar da var. Neler yaptınız? Nasıl bir çalışma programı vardı? Başarılar da kolay elde edilmiyor açıkçası.
3: Evet.
2: Siz artık bir milli sporcusunuz. Profesyonel olarak bu işi de yapıyorsunuz. Bir gününüz nasıl geçiyor? Nasıl hazırlanıyorsunuz bu müsabakalara?
3: Şöyle, kış ve yaz sezonu var bizde. Bir de sezon bittikten sonra tekrardan bir hazırlık süreci başlıyor. Bu hazırlık süreci en yoğun geçen, en ağır geçen dönem oluyor.
2: Evet.
3: Yarışlara, çünkü işte yarış zamanı genelde çok fazla yükleme yapamayız. Vücut çökmesin, işte vücut da hafif olsun gibi. O yüzden bir günüm sabah uyanırım, sabah erken de antrenmana. 2 saat antrenmanım sürer. Eve gelirim. Yemeğimi yerim, işte gereken yiyeceğim, içeceğim şeylerimi alırım. Ondan sonra da 1 saat bir uyumam gerekir. Ondan sonra akşam bir saat tekrar bir antrenman yapıyorum. O çok ağır olmuyor tabii, birazcık daha hafif oluyor ama aslında bir yönden de bunu ben bir 11-12 yıldır yaptığım için biraz artık alışkanlık olmuş. İstemsiz böyle. Öğleden sonraki idmanları ben kendim yapıyorum genelde.
2: Evet.
3: Hani evde oturunca böyle bir rahatsızlık geliyor bana. Böyle bir harekete geçeyim de bir idman yapayım, en azından yatmayayım da bana bir yararı olsun, yapayım bir şeyler yapayım diye. Bu şekilde geçiyor.
2: Evet, tabii baktığımızda aslında o atlama süreci de belki birkaç saniyelik bir süreç bizim için, izleyenler için öyle. Sizin için nasıl o 10 saniye diyelim,
3: evet.
2: O 10 saniye nasıl geçiyor sizin için?
3: Şöyle oluyor. Ben başlayacağım yere geçiyorum,
2: evet.
3: Kulvarın başına. Önce bir konsantre oluyorum. Zaten genelde her taraf karanlık oluyor benim için. Tek minderi görüyorum ve atlayacağım yeri görüyorum. Yani koşuya başladıktan sonra artık kendimi durdurmuyorum. İşte çok fazla bir şey düşünmeden direkt giriyorum. Hani o anda da her şey bitiyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar benim işim bitiyor yani. Benim için de hızlı geçiyor aslında.
2: Evet.
3: Ama işte geçişte geçtikten sonra böyle havada bazen, hani uzun zamandır yaptığım için, böyle bir hafif yavaş iniyormuş gibi olunca böyle bir hareket de yapabiliyorum işte inerken.
2: peki baktığımızda önemli başarılarınız var. Az önce İtalya'daki başarınızdan söz ettim ama bununla da sınırlı değil açıkçası.
3: Evet.
2: Birçok yerde müsabakalara gidiyorsunuz.

0: hatta Almanya'daydınız galiba. Oradan da bağlantı yaptık sizinle. Telefonla evet. Görüştük bir etkinlik, bir organizasyon vesilesiyle. Peki başka neler yapıyorsunuz milli bir sporcu olarak? Neler yaptınız?
1: Şöyle 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük getirmiştim. Bronz madalya almıştım. Cumhuriyet tarihinde ilk defa.
0: Evet.
1: Ve sonra olimpiyata gittim. Olimpiyatta da finale kalıp 5. olmuştum. Tabii ondan öncesinde işte Türkiye rekorlarım var. Akdeniz şampiyonluğum var bir önceki Akdeniz'de. Balkan şampiyonluklarım var. Zaten evet. Türkiye şampiyonluklarım da vardı. Ve 5.92 atladım geçen sene. En iyi derecem, yani tek Türkiye rekorunu kırdım. 5.90'dı, 5.92 yaptım. Bu sene de işte bir başarı olarak da Akdeniz oyunlarında ikincilik elde ettim. Birinciliği alabilirdim.
0: Evet.
1: Bazı talihsiz bir dönem geçirdim. O yüzden ikincilik kaldı ben.
0: Evet. O da bir dahaki organizasyonda evet. Olsun. Nazar boncuğu olsun bu da. Hakikaten birçok başarı. Hangi birini sayasınız? peki önümüzdeki dönem için yakın dönemde peki yeni projeler var mı? Yeni organizasyonlar var mı daha doğrusu?
1: Evet. Mart ayında, 2027 Mart ayında Avrupa Salon Şampiyonası var. Ve ardından da 2027 Avrupa oyunları var. Bu genel bütün branşları kapsıyor. Atletizm de var. Ve İstanbul'da olacak. Ardından da Dünya Şampiyonası olacak. O sene içerisinde. Şu an bu 3 tane yarışma var. Onları hazırlanıyorum. Ve antrenör, şu anda antrenörüm olduğu için antrenörüme bakıyoruz. Federasyon, bakanlık evet. Ve Fenerbahçe kulübümle beraber. Şu an bu süreçteyiz.
0: Evet, peki... Bu alanda hedefiniz ne? Neler yapmak istiyorsunuz?
1: Ya önce her sporcu için hedef olan olimpiyat madalyası.
0: Evet.
1: Ama onun haricinde dünya rekorunu da kırmak istiyorum. Olimpiyat madalyası haricinde. Üçüncü olarak da Avrupa'da madalya aldığım gibi dünya olimpiyatta madalya alıp şu üçlemeyi tamamlayacağım.

0: Anlamak istiyorum yani.
1: Evet, umarız tamamlarsınız. Dünya rekorundan söz ettiniz. Dünya rekoru şu an kaç metre?
0: 6.31.
1: 6.31. Şu anda. Ama yaklaşmışsınız.
0: Ya evet, yani eminim ki seneye daha iyi, daha çok yaklaşacağıma inanıyorum seneye.
1: Evet, yolunuz açık olsun umarız. Gönlünüzce olur. Peki bu branş ekrandan genellikle izliyoruz aslında. Türkiye'de durumu nasıl? Yaygın bir branş mı? Sırıkla atlama.
0: Atletizm çok yaygın bir branş değil.
1: Evet.
0: Bizim ülkemizde daha çok takım sporları, evet, daha çok futbol. Evet. Sırıkla atlamayı da işte benim sayemde ya da ben duyurmaya çalışıyorum, evet, olabildiğince.
1: Sizin başarılarınız hakikaten gençlerde bir, evet, ilgi uyandırıyor.
0: Ya birazcık da ben bu yüzden de yapıyorum. Bir yerden sonra da hani bunu düşünmeye başladım.
1: Evet.
0: Hem ülkeye, özellikle de gelecek yeni nesile, hani sırık atlama olmasa bile spor anlamında bir kişinin hani çok popüler olmayan bir branşta dünyaya milli, yani Türk bayrağını, kendisini tanıtmasının nasıl bir şey olduğunu göstermeye ve hani şey yapmaya çalışıyorum olabildiğince. O yüzden de hani birazcık daha 6 metrelerden sonra daha fazla tanınacağını düşünüyorum. Evet. Daha fazla bilineceğini, ama olimpiyat senesinde böyle bir çok ilgi vardı.
1: Evet.
0: Ya bildiğiniz gibi, çünkü olimpiyat olduğu için.
1: Evet.
0: Eminim diğer olimpiyatta da yine aynı şekilde bir değerlenme olacak, ama keşke futbol gibi ya da işte ben Almanya'ya gidiyordum, başka ülkelere gidiyorum. Oralarda köy yarışmalarında bile stadyum dolu oluyor.
1: Evet.
0: Yani dolu ya, bildiğiniz adam çocuğunu alıp geliyor. Ya burada da, çünkü biz Süper Lig yarışmaları oluyor bizim de.
1: Evet.
0: Kulüp yarışımız da var. Ve şeyler bomboş. Stadyumlar ya sporcuların aileleri oluyor ya, evet, da işte kendi arkadaşlarını izlemeye gelen kişiler oluyor. İnşallah bunları birazcık daha ilerletebiliriz.
1: Evet, umarız. İyi bir organizasyon şart. Peki Sayın Şaşma, bu sporu kimler yapabilir? İlgisi olanlar nereden, nasıl başlayabilir?
0: Şöyle, bu branşta birazcık demeyeyim de fazlasıyla biraz gözünüz kara olması lazım.
1: Evet.
0: Çünkü bir tık da tehlikeli bir spor.
1: Evet, bunu da soracaktım. Çünkü evet, ebeveynler bundan da tedirgin olabiliyor. Tehlikeli bir spor olduğu için, tehlikeli bir spor olduğunu düşündüğü için çocuklarını, evlatlarını göndermek de istemiyorlar. Hakikaten tehlikeli mi?
0: Şöyle, aslında bütün profesyonel branşlar tehlikelidir.
1: Evet.
0: Profesyonel olduktan sonra.
1: Tabii.
0: Çünkü bir 100 metreciyle benimki bir değil. 100 metre başlayıcı, evet, koşuyorsun, ama onlarda patlayıcı küvet hızlı oluyor. Bir, evet, anda çıkarken hamstring de atabiliyor. Yani
1: evet,
0: bunda da bir tehlike var.
1: Futbol da tehlikeli açıkçası.
0: O daha çok tehlikeli bizimki kadar. Çünkü birbirlerine kayıyorsun. Ne,
1: evet,
0: bileyim, sakatlık daha çok oluyor. Dediğim gibi biraz korkusuz olunması gerekiyor. Ve el ayak koordinasyonunun çok iyi olması lazım. Sırıkla atlamada birazcık da yetenek gerekiyor. Hani,
1: evet,
0: çok çalışmak da okey, ama birazcık yetenek olursa sırıkla atlamayı çok kolay bir şekilde ilerletilebilir. Bunları da bütün şehrimizde gençlik spor,
1: evet,
0: il müdürlükleri var. Oralara gidip ya da işte varsa şehirlerde atletizm sahaları, oralara gidip oradaki hocalarla görüşülüp bütün branşlara başlanabilir yani.
1: Evet. Tabii birçok kürsüye çıktınız.
0: Evet.
1: Sizi en gururlandıran, en mutlu eden kürsü hangisi oldu? Hangi organizasyon oldu, hatırlıyor musunuz?
0: Evet. Birincisi Akdeniz oyunlarında birinci olmuştum ve İstiklal Marşı'nı okutmuştum.
1: Evet.
0: O benim için çok duyguluydu yani. İkinci olarak da Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğumda, Akdeniz oyunlarından bir tık daha yukarıda olduğu için Avrupa Şampiyonası, orada Türk bayrağını ekranda göstermek benim için çok gurur verici bir andı.
1: Evet, peki sizi zorlayan anlar oldu mu?
0: Çok fazla oldu. Yani bırakacağım zaman da oldu.
1: Evet.
0: Dediğim gibi rahmetli antrenörüm vefat ettiği zaman, o zaman da sonrasında da hemen Tokyo Olimpiyatları var.
1: Evet.
0: Ben bırakmak istedim o zaman yani. Ama ondan sonra sağ olsun ailem,
1: evet,
0: onun ailesi çok destek çıktılar. Sonra gittim Tokyo Olimpiyatlarına da final yarışıp 10. olmuştum. Çoğu zaman da zorlanıyorum.
1: Evet.
0: Hala da. Çünkü hala fedakarlıklar yapıyorum.
1: Evet.
0: Ailemden uzak kalıyorum.
1: Evet.
0: Yine yakın zamanda uzun süre bir yere gideceğim gibi gözüküyor. Ama şöyle, ben her zaman diyorum. Başarı istiyorsanız fedakarlık yapmak zorundasınız. kimse

0: oturduğu yerde başarı beklemesin. Konfor alanından çıkıldığı anda başarı zaten geliyor.
1: Evet, bir de herhalde bu yolculukta sizi bu zorlukları aşmaya iten güçlerden biri de o alana olan sevginiz olsa gerek.
0: Evet ya, ilk başlarda tabii işte çocuktum, çok fazla sevmiyordum. Eğlenceli geliyordu. Çünkü o zamandan başlamıştı hani, kardeşim dışarı çıkıyor, ben antrenmana gidiyorum, her gün antrenman. Ondan sonra profesyonel olmaya başlayınca hem Türk bayrağının insanlara tanıttığım için dünyada ve sırıkla atlamada da hani kendimi buldum diyebilirim yani. Hani atlarken o kadar rahat hissediyorum ki kendimi. Böyle hani bir insan stres ya da kötü bir şey olduğu zaman hani ne bileyim gidip müzik dinler ya da başka bir şey yapar. Ben hani antrenmanın gelmesini bekliyorum bir an önce de atlayayım da hani kafamı boşaltayım. Çünkü o sırada hiçbir şey düşünmüyorum. O beni çok rahatlatıyor. O yüzden çok seviyorum yani.
1: Evet. Tabii milli bir sporcu olarak bugün programımızda aslında iç tarafta da gençler var. Bizi şu an izliyorlar, dinliyorlar. Milli sporcu bir abileri olarak onlara ne tavsiye edersiniz? Neden spor yapsınlar? Neden spor yapmalılar? Size etkisi ne oldu mesela sporun?
0: Yani bana sporun etkisi çok fazla oldu. Şöyle diyebilirim. Bir hayatımda bir disiplin geldi, düzen geldi. Olması gereken bir şey. Her şeyim düzenlidir, her şeyim planlıdır. Ve insanlarda farklı şeyler çıkartıyor bence.
1: Evet.
0: İnsanlar dediğim gibi başka şeylerde bir şeyler arayabiliyorlar. Ama bence insanlar ne bileyim dışarıda yürüyüş, koşu yaptığı zaman sporcu olmayan bir insan nasıl rahatlıyorsa bizim gibi insanlarda da daha fazla insanı rahatlatan bir durum çıkartabiliyor. En önemlisi dediğim gibi bu disiplini hayatınıza sokmanız ve bence Türkiye'de yani bir ülkenin önemli olan bir şeyi sporuyla bilinmesidir.
1: Evet.
0: O yüzden de bence biz Türkiye olarak da bir sporcu bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Çoğu branşta da bir başarılarımız
1: Mersin'de
0: var
1: de
0: bence.
1: bayağı lisanslı sporcu var.
0: Mersin'de de çok fazla, evet kesinlikle ve ben başka şehirlerde de gittiğim zamanlarda
1: Evet.
0: hocalardan duyuyorum. Başka televizyonculardan duyuyorum işte Mersin'den çok fazla şey çıkıyor. İşte beni Kıbrıs'tan aramışlardı işte Mersin'de de sporcular varmış onlarla da yapmak istiyorum.

0: hedef koymakta da sınırsız olmalılar ki başarı elde edebilsinler. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Ben küçükken işte uçmayı çok severdim. Yani
1: Evet.
0: işte çok isterdim filmleri izlediğim için. İşte hep gece yatarken onları düşünürdüm uçabildiğimi. Ve şimdi de işte sırıkla beraber uçabiliyorum. Yani
1: Evet.
0: bir şey olabiliyor yani. Bu şekilde öneri verebilirim yani.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu
0: Ben
1: kıymetli
0: teşekkür ederim.
1: katkınız için Sayın Şaşma. Yolunuz açık olsun. İyi
0: Teşekkürler.
1: çalışmalar diliyoruz. Çok
0: Sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: ederiz. Değerli dinleyenler, Genç Yaşam'da konuğumuz milli sporcu Sayın Ersu Şaşma'ydı. Bugün Genç Yaşam stüdyoları hakikaten çok kalabalık. Birbirinden kıymetli konuklarımız var. Onlarla çalıştık, diksiyonla çalıştık. Şu anda da karşı taraftan bizi dinliyorlar. TÜBİTAK güçlükleri aşma yolunda sosyal keşif yolculuğu projesi öğrencileri şu an bizimleler. Ve proje yürütücüsü öğretim görevlisi Doktor Gülcan Boyraz Eser'le öğretmenleri de buradalar. Sıradaki şarkıyı Barış Manço'nun sesiyle onlara armağan ediyoruz. Müsaadenizle çocuklar.

gözyaşların durulmaz. Sensiz olmaz. Senle oldum sanki. Bende mi bir şey var yoksa? Yoksa aşkın kendisi mi yanlış? Hangimiz haklı? Hangimiz haksız?

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde olan Genç Tema Kulübü'nde gençlerin gözünden doğa, fikirden projeye, projeden etkiye hakkında konuşacağız. Osmaniye Genç Tema Akademik Danışmanı Doçent Doktor Sayın Ayşenur Gürgen bizimle. Sayın Gürgen merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Nasılsınız Sayın Gürgen?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle temayı

0: Tema kulübünü tanıyabilir miyiz? Genç tema kulübü nedir? Hangi alanda hizmet veriyor? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben doçent doktor Ayşenur Gürgen, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Osmaniye Genç Tema Danışmanlığı'nı yürütmekteyim. Genç Tema aslında bizim gençlerimizin doğaya karşı duyarlılıklarını somut projelere dönüştürmelerine, gönüllülük bilinci kazanmalarına ve birlikte değer üretmelerine eşlik eden bir kulüp. Benim için de bu süreç hem mesleki bir sorumluluk hem de gönülden bağlı olduğum bir yolculuk diyebiliriz aslında.
0: Evet, peki bir akademisyen olarak gençlerle çevre, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmak sizin için ne ifade ediyor?
1: Bence akademisyenlik sahip olduğumuz bilgiyi yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı tutmamak ve aslında onu toplumun yararına da kullanabilmek demek. Gençlerle çalışırken beni en çok heyecanlandıran şey bir fikrin zaman içinde aslında nasıl büyüdüğünü görmek. Çünkü başlangıçta küçük bir düşünce olarak ortaya çıkan bir fikir, işte gençlerin emeğiyle bir projeye, toplumsal faydaya ve hatta başka insanlara ilham veren bir çalışmaya dönüşebiliyor. Sürdürülebilirlik de aslında tam olarak böyle bir yaklaşım gerektiriyor. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin yaşam hakkını kesinlikle düşünmek zorundayız. Ben gençlerin bu bilinci yalnızca teorik olarak öğrenmelerini değil, yaşayarak deneyimlemelerini istiyorum. Bir ağacın dikilmesine katkı sunmaları, bir atığın yeniden değerlendirilmesi için çözüm geliştirmeli ya da her zaman kullandığımız, en çok kullandığımız suyun yaşamımızdaki önemini başkalarına anlatmaları onlara çok önemli bir şey öğretiyor aslında. Ben de dünyada bir şeyi değiştirebilirim. Bir akademisyen olarak benim için en kıymetli kazanım aslında bu, gençlerde bu duygunun gelişmesine katkıda bulunabilmek.
0: Evet, peki Sayın Gürgen, Osmaniye Genç Tema olarak bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz?
1: Tabii.
0: Sizi en çok etkileyen projeler neler oldu?
1: Kısaca bahsedeyim. Osmaniye Genç Tema olarak çevre bilincini, gönüllülüğü ve toplumsal dayanışmayı aslında bir araya getirmeye çalışan çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Orman yangınlarına yönelik farkındalık etkinliklerinden, fidan dikim çalışmalarına, çocuklarla gerçekleştirdiğimiz doğa eğitimlerinden, hatta özel gereksinimli öğrencilerle buluşmalarımıza kadar aslında farklı alanlarda şu ana kadar çalışmalar yaptık. Özellikle özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi, tiyatro ve Ebru etkinlikleri benim için çok anlamlıydı. Çünkü doğayla bağ kurmanın ne kadar kapsayıcı ve aslında ne kadar birleştirici olabileceğini biz o çalışmamızda bir kez daha gördük. Anaokulu öğrencileriyle yaptığımız karbon ayak izi eğitimleri de bu çalışmalar arasında. Çevre bilincinin aslında küçük yaşlarda kazanılması bence geleceğe yapılabilecek en değerli yatırımlardan bir tanesi. Bir de suyun önemine dikkat çektiğimiz Bir Damla Bin Hayat isimli bir projemiz vardı. Bu proje kapsamında biz tiyatro ve deney gösterileriyle işte suyun yaşamımızdaki yerini, su kaynaklarını korumanın önemini ve su tasarrufu bilincini çocuklara ve gençlere aktarmayı amaçlamıştık. Çünkü bazen bir konuyu anlatmanın en etkili yolu aslında onu yalnızca sözlerle ifade etmek değil, insanın görmesini, deneyimlemesini ve hissetmesini sağlamak. Bunun yanında gençlerimizin yalnızca etkinliklere katılan kişiler değil, fikir geliştiren, proje yazan ve sorumluluk alan bireyler olmalarını istiyoruz. Bu nedenle de toplumsal katkı çalışmalarını proje üretme kültürleriyle birleştirmeye çalışıyoruz. Aslında beni en çok etkileyen şey gençlerimizin zamanla gösterdiği değişim. Yani başlangıçta bir etkinliğe katılan gençlerimizin daha sonra kendi fikirleriyle gelmeleri, görev üstlenmeleri ve yeni projeler istemeleri bizi birçok akademik danışmanı çok mutlu ediyor. Çünkü biz aslında burada yalnızca etkinlikler gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda sorumluluk alan, üreten ve yaşadığı topluma katkı sunmak isteyen gençlerin yetiştirmesine eşlik ediyoruz diyebilirim.
0: Evet, peki Bir Damla Bin Hayat projesi nedir? Nasıl ortaya çıktı?
1: Bir Damla Bin Hayat projemiz suyun yaşamımızdaki vazgeçilmez yerinden ve aslında su kaynaklarını koruma ihtiyacından hareketle ortaya çıktı. Çünkü su bizim yaşamımızın temel kaynağı. Ancak günlük hayatımızda çoğu zaman kolayca ulaşabildiğimiz için değerini yeterince düşünemeyebiliyoruz. Oysa su kaynaklarının korunması, suyun bilinçli kullanılması ve gelecek nesillere yeterli kaynak bırakılması sadece benim değil hepimizin sorumluluğu. Biz de bu konuda özellikle çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturmak istedik. Projemiz kapsamında tiyatro ve deney gösterilerinden yararlanarak işte suyun önemini daha anlaşılır, ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirmeyi amaçlamıştık. Çünkü çocukla da yalnızca işte suyu

0: harfi kullanın demek yerine suyu neden önemli olduğunu göstermek ve bunu deneyimlemelerini sağlamak çok daha etkili olabiliyor. Tiyatro çocukların konuyla duygusal bağ kurmasına ve deney gösterileri de merak ederek öğrenmesine yardımcı olmuştu bizim için. Projemiz aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrencileri toplulukları işbirliği ve destek programı kapsamında desteklenmeyi hak kazanmıştı. Bu destek gençlerimizin çevre konusunda geliştirdikleri bir fikri hayata geçirmelerine katkıda bulunmuştu. Ben bu projeyi yalnızca su tasarrufu konusunda bir farkındalık etkinliği olarak görmüyorum. Aynı zamanda gençlerimizin bilimsel bilgiyi yaratıcı yöntemlerle topluma aktarmayı öğrendikleri bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Sonuçta bir çocuğun suyun değerini anlaması ve bu bilinci ailesine, arkadaşlarına taşıması bile çok kıymetli. Çünkü bazen küçük bir farkındalık zaman içerisinde çok büyük bir değişimin başlangıcı olabiliyor.
1: Peki bu projede gençlerin dayanışma, gönüllülük ve toplumsal fayda üretmedeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Gençlerin enerjisi, gençlerin yaratıcılığı ve değişime açıklığı toplumsal sorunların çözümünde aslında bizim için çok büyük bir güç. Ancak gençlerin yalnızca enerjik olmaları yeterli değil. Bu enerjiyi doğru alanlara yönlendirebilecekleri, fikirlerini hayata geçirebilecekleri ve sorumluluk alabilecekleri ortamlar da oluşturmak gerekiyor. Bir Damla Bin Hayat projesinde gençlerimizin suyun önemini anlatmak için işte tiyatro ve deney gösterilerinden yararlanmaları, toplumsal fayda üretmenin farklı yollarını keşfetmeleri açısından da aslında benim için önemliydi. Bu projede görev alan bir genç planlama yapmayı, ekip arkadaşlarıyla iletişim kurmayı, sorumluluk üstlenmeyi ve tabii ki öğrendiği bilgiyi başkalarına aktarmayı da deneyimledi. Üstelik bunları yaparken yalnızca kendisi gelişmedi, toplumun bilinçlenmesine de katkıda bulundu. Bence gönüllülüğün en güzel tarafı bu. Yani insan hem kendisi öğreniyor hem de öğrendiklerini başkalarıyla paylaşarak çoğalıyor. Akademik sunum olarak benim görevim de aslında her şeyi gençler adına yapmak tabii ki değil. Onların kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri alanlar açmak, daha sonrasında fikirlerini desteklemek ve tabii ki ihtiyaç duydukları zaman yanlarında olmak. Bence aslında gerçek başarı gençlerin bir süre sonra kendi projelerini tasarlayabilecek ve bu projeleri hayata geçirebilecek özgüvene ulaşmalarıdır.
1: Evet, bir de fıstık kabuğundan toprağa Osmaniye'de gençlerle kompost projesi söz konusu. Bu proje
0: evet.
1: Nedir? Amaç nedir bu projede? Bu proje nasıl ortaya çıktı?
0: Bu proje aslında benim hem akademik alanımla hem de çevreye yönelik hassasiyetimle çok örtüşüyor diyebilirim. Çünkü Osmaniye denildiğinde akla gelen en önemli değerlerden biri yer fıstığı. Biz de yaşadığımız şehrin bu yerel değerinden hareket ederek şöyle bir soru sorduk. Bir atık olarak gördüğümüz malzemeyi nasıl değerlendirebiliriz ve döngüsel ekonomiye nasıl katkıda sağlayabiliriz? Çünkü aslında endüstri mühendisliği bize kaynakları verimli kullanmayı, işte süreçleri iyileştirmeyi ve atıkları yeniden değerlendirilebilecek kaynaklar olarak görmeyi öğretiyor. Biz derslerimizde çocuklara bunları öğretiyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımı da elimizdeki kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanmamız gerektiğini bize çok net bir şekilde hatırlatıyor. Projemizin temelinde şu düşünce var. Fıstık kabuklarının değerlendirilmesi üzerine gençlerle birlikte çalışarak işte atık yönetimi, kompost ve çevresel sürdürülebilirlik konularında biz farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projemizde yine ÜNDES'in çevre ve iklim özel çağrı dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye genelinde 304 tane proje kabul edilmişti ve üniversitemize desteklenen 4 projeden bir tanesinin olması aslında ekibimin emeğinin karşılık bulduğunu gösterdi. Burada önemli olan aslında yalnızca bir projenin kabul edilmesi ya da destek almaya hak kazanması değil, Osmaniye'nin yerel değerlerinden yola çıkarak işte çevresel bir probleme çözüm aramamız ve gençlerimizin bu sürece aktif bir parçası olması. Elbette fıstık kabuğunun işte kompost sürecindeki uygunluğu, ayrışma özellikleri ve elde edilen ürünün toprağa etkisi gibi konuların bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu proje bizim için yalnızca bir farkındalık çalışması değil, araştırmaya ve öğrenmeye de dayalı bir süreç. Ben bu projeyle gençlerimizin yaşadıkları şehrin kaynaklarına farklı bir gözle bakmalarını istiyorum. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimiz şey bazen çok uzağımızda aradığımız bir çözümün aslında yanı başımızda olduğunu fark etmesiyle başlıyor.
1: Evet. Çevre projelerinin gençler için yalnızca bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil, aynı zamanda üreten, araştıran ve çözüm geliştiren bir öğrenme alanı olduğunu düşünüyor musunuz peki?
0: Kesinlikle düşünüyorum. Hatta çevre projelerinin en güçlü yönlerinden birinin bu olduğunu söyleyebilirim. Bir öğrenciye sürdürülebilirliği sınıf ortamında anlattığımızda kavramı öğrenebilir, evet. Ancak o öğrenci

0: bir atığın nasıl değerlendirilebileceğini araştırdığında, bir çevre sorununa çözüm geliştirmeye çalıştığında veya bir projenin sonuçlarını ölçtüğünde öğrendiği bilgiyi gerçek hayatta ilişkilendirmeye başlar. Bu süreçte araştırma yapar, veri toplar, analizi eder, varsa ekip çalışmasını yürütür ve tabii ki karşılaştığı sorunlara çözüm arar. Bunlar aynı zamanda mühendislik eğitiminin temel becerileri. Örneğin fıstık kabuğundan kompost üretimi üzerine çalışan bir genç. Burada yaptığı şey aslında yalnızca atık yönetimini öğrenmez. Kaynakların yaşam döngüsünü, süreç tasarımını, verimliliği ve çevresel etkileri de düşünmeye başlar. Diğer projemiz olan Bir Damla Bin Hayat projesinde ise tiyatro ve deney gösterileri aracılığıyla bilimsel bilgiyi farklı yaş gruplarına nasıl aktarabileceğimizi görüyoruz aslında. Böylece gençlerimizin hem çevre konusunda bilgi sahibi oluyor hem de bu bilgiyi etkili ve yaratıcı yöntemlerle paylaşmayı öğreniyorlar. Ben bu tür projelerin öğrencilerin mesleki gelişimlerine de katkı sunduğunu düşünüyorum. Çünkü iş hayatında yalnızca teorik bilgiye sahip olmak yeterli değil. Sorunu doğru tanımlamak, veriye dayalı karar vermek, ekip çalışması yürütmek ve uygulanabilecek çözümler geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla çevre projelerini eğitimin dışında kalan ek faaliyetler olarak kesinlikle görmüyorum. Bunlar eğitimin hayatta buluştuğu çok değerli uygulama alanları.
1: Evet, peki Sayın Gürgen, genç temanın gönüllüsü olmak isteyen biri hangi şartları taşımalı? Nereden nasıl ulaşabilir, nasıl bir yol izlemeli gönüllü olmak için?
0: Aslında gönüllü olmak için şöyle, temanın birçok ayağı var. Eğer ildeyse, yani üniversite öğrencisiyse, üniversitelerin genç tema kulüpleri var. Genç tema kulübüne gelip üye olması yeterli. Çevre birincinin olması ve olan projelere gönüllü bir şekilde katılması yeterli. Ama öğrenci değilse bu kişi, temanın kendi il merkezleri var. Bu şekilde gidip temanın kendi il merkezlerinin olduğu şubelere giderek oralara üye olabilirler. Ama benim akademik danışmanlığını yaptığım grup üniversite öğrencileri.
1: Evet, peki Osmaniye Genç Tema olarak önümüzdeki dönem için planladığınız yeni çalışmalar, projeler var mı?
0: Tabii ki ben iklim değişikliği, orman yangınları, su kıtlığı ve atık sorunu gibi konulara baktığımızda bazen sorunların büyüklüğü karşısında kendimizi biz çok güçsüz hissedebiliyoruz. Gençler de aslında bu duygu yaşıyor. Oysa değişim her zaman büyük adımlarla başlamıyor. İşte bir okulda atık ayrıştırma çalışmasını başlatmak, su tasarrufuna yönelik bir farkındalık etkinliği düzenlemek, çevresindeki insanları bilinçlendirmek veya küçük bir araştırma projesi geliştirmek de bir başlangıç. Bir de gençlerin fikirlerini gerçekten dinlememiz gerekiyor. Yani onlara hazır görevler vermek yerine sizce burada neyi değiştirebiliriz diye sorduğumuz zaman gençler bir fikrin kendilerine ait olduğunu hissettiklerinde o fikirleri daha fazla sahipleniyorlar ve biz bunun için her hafta toplantılar yapıp neyi değiştirmek istiyorsunuz, neyi değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz diye sorular sorup bu şekilde çıktılarıyla beraber projeler, fikirlerimizi hayata gerçekleştiriyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için Sayın Gürgen. İyi
0: Rica
1: çalışmalar
0: ediyorum.
1: Diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Hoşça kalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Tema Akademik Danışmanı Doçent Doktor Sayın Ayşenur Gürgen bizimleydi. Genç temayı konuştuk. Genç temanın çalışmalarını Sayın Gürgen'den dinledik ve bugünlük de Genç Yaşam programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli

sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın Harbi'ne yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanlığı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Aba ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Rusya Ukrayna'da birçok bölgeye hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkürdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: iklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de iklimin geleceği başladı. ODTÜ mezunu askeri antropolog Dr. Aynur Ece Onur 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görevini bırakarak Burdur'un Karamanlı ilçesi Kayalı köyündeki dede topraklarına döndü. Tarımı bilmiyorsun, bu toprakta olmaz, yapamazsın diyenlere karşı çıktı. Tarımı çok çalışarak öğrendi. Toprağın melekleri adını verdiği köyünün kadınlarıyla işe koyuldu. Susuz tarımla lavanta, biberiye, ada çayı ve başka tarım ürünleri de üreterek işini geliştirdi. İklim değişikliğinin farkında, iklime uyumlu tarımın önemini bilen bir girişimci çiftçi o. Susuz tarım çalışmaları nasıl sürüyor, tıbbi bitkiler ve aromatik yağlar üretimi ve eğitimleri nasıl sürüyor, hepsini öğreneceğiz Doktor Aynur Ece Onur'dan, ama önce iklim haberleri. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yılki El Niño'nun Aralık ayında şiddetleneceğini, Şubat 2027'ye kadar sürmesine kesin gözüyle bakıldığını ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor kırmaya devam edeceğini açıkladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yeni raporuna göre küresel ölçekte biyoçeşitlilikte yaşanan gerileme eğilimine rağmen yabani kaplanlar, yeşil deniz kaplumbağaları ve mavi yüzgeçli orkinos popülasyonları yeniden toparlanıyor. Bu gelişme şayet harekete geçilirse küresel doğa kaybını tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek. COP31 öncesi Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'de Pre-COP zirvesi düzenlendi. Bu zirvede 4 başlık ön plandaydı. 1,5 derece hedefinin ulaşılabilir tutulması, iklim finansmanına erişimin artırılması, okyanus-iklim ilişkisinin güçlendirilmesi ve Pasifik'in sorunlarının küresel iklim politikalarında daha görünür hale getirilmesi. Evet, iklim haberlerinden sonra stüdyomuzda girişimci çiftçimiz ama bir dönemin askeri antropoloğu Doktor Aynur Ece Onur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhaba. Uzun zaman oldu değil mi görüşmeyi?
2: Evet, yaklaşık 3 yıl olmuş.
1: 3 yıl olmuş, evet. Susuz tarım ve iklim değişikliğiydi konumuz. Evet. Sizinle bunu konuşmuştuk. ODTÜ sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne giden, doktora yapan, hoca olan bir askeri antropolog olarak tanıtmıştık sizi. Ama dede toprakları geri çekti ve 12 yıl sonra köyünüze dönerek susuz tarımı başlattınız. 9 yıl oldu değil mi başlayalım?
2: Evet, 9 yıl oldu.
1: Tabii şimdi biz bunları ana hatlarıyla söyledik ama hikayenizde asıl ayrıntılar sizde, boşluklar sizde. Bunlar çok kolay süreçler değildi herhalde.
2: Evet, tabii ki meşakkatli bir yolda diyelim ama bugün geldiğimiz noktada gerçekten geriye dönüp baktığımda toprağın melekleriyle birlikte çok büyük başarılara imza attığımızı görüyorum.
1: Ben şunu çok merak ediyorum. Herkes sulu tarım yapıyorken siz 9 yıl önce susuz tarımı nasıl öğrendiniz?
2: Ben Indiana Üniversitesi'nde Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi'nde bu alanda dünyanın en ünlü, en başarılı 3 profesörün asistanlığını yapmıştım. O dönemde özellikle kuraklık endekslerine çalışırken, tabii ben de kendi ana vatanını özleyen her gurbetçi gibi özellikle Anadolu'da neler oluyor diye bakarken, kendi ata toprağımın Burdur'un çok ciddi bir kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğunu fark ettim. O dönemde özellikle ne yapılabilir diye araştırırken, yeryüzünde kullanılabilir suyun yaklaşık %70 ila %80'inin tarım için harcandığını ve bunun neredeyse yarısının da israf edildiğini fark ettikten sonra, acaba su tasarrufu yapabilen tarım modelleri var mı diye araştırırken, ki su bugün tarımın hem vazgeçilmez bir öğesi hem de en büyük sorunu olarak, belirleyicisi olarak ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Tarım yaparken nasıl su tasarrufu yaparız diye incelerken, yine kendi özümüze dönerek, özellikle erken

0: 20. Cumhuriyet döneminde kuru tarımın bir Türk mucizesi olarak nitelendirildiğini fark edip daha sonra özellikle uluslararası literatürde benim susuz tarım dediğim ama farklı konseptlerle adlandırılan tarım teknikleri bütünüyle o erken Cumhuriyet dönemimizin kuru tarım kavramını birleştirerek bu teknikleri kendi tarlalarımızda fizibilite çalışmaları yaparak ortaya koyduk. 9 yıldır da yalnızca tıbbi aromatik bitkiler değil, aynı zamanda çeşitli tahıllar, bakliyatlar ve bugün meyve ağaçları, sebzeler dahi susuz tarımla yetiştirebiliyoruz.
1: Yani erken Cumhuriyet döneminde kuru tarım yapılabiliyormuş.
0: Evet, evet. Bir Türk mucizesi olarak adlandırılıyor.
1: Ne kadar ilginç. Bakın bunu ben sizden yeni öğreniyorum. Evet. Peki, yani sözünü ettiğimiz kuru tarım ya da susuz tarım nedir? Gerçekten su hiç kullanılmıyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Susuz tarım, kuru tarım üzerine inşa edilmiş fakat kuru tarımdan farklı tarım teknikleri bütünü. Hiç sulama yapmıyoruz. 9 yıldır hiç sulama yapmadık. Ve hiç sulama yapmadan çeşitli meyve ağaçlarından, zeytinden çeşitli meyve ağaçlarına, tahıllara, bakliyatlara kadar bugün itibariyle üretebiliyoruz. Susuz tarım dediğimiz tarım modeli toprağın nem oranını, topraktaki nemi muhafaza etmeye yönelik kullandığımız tarım teknikleri bütününü uyguluyoruz biz. Kompost kullanımı, malçlama gibi yani aslında yalnızca doğanın, kuru tarımı doğanın rahmetiyle yapıyoruz. Tabii. Öyle söyleyeyim. Tabii. Ama kuru tarımda toprağa sürmek, pulu kullanmak gibi ya da işte çeşitli kimyasallar, pestisitler, fungisitler, herbisitler kullanmak gibi yöntemler de var. Ama biz 9 yıldır hiç sulama yapmıyoruz. Toprağa minimum müdahalede bulunuyoruz. Çeşitli kompostlama, malçlama gibi yöntemler kullanıyoruz ve dediğim gibi toprağa hiçbir şekilde kimyasal ya da sentetik ürünlerle müdahale etmiyoruz.
1: Pestisit yok yani.
0: Yok, hiç pestisit yok, evet.
1: Ay ne güzel.
0: Hiç pestisit yok ve hiç sulama yok.
1: Hiç sulama yok. Evet. Şimdi siz lavanta, adaçayı, kekik dediniz, biberiye dediniz. Bu üretimler sürüyor herhalde.
0: Evet, onlar devam ediyor. Tıbbi aromatik bitkiler. Onları şifa ürünleri diye adlandırıyorum ben. Evet. Bir de temiz, güvenilir gıda ürünlerimiz de var bunun yanında.
1: Nedir onlar mesela?
0: Örneğin tahıl, bakliyat olarak işte nohut, mercimek, bamya, kavunundan tutun zeytin, çeşitli meyve ağaçları, elma, armut gibi meyve ağaçları, badem, çok çeşitli bir ürün gamımız var, öyle söyleyeyim. Bunun yanında yine işte gül gibi, lavanta gibi, çörek otu, kekik gibi hem geleneksel mutfağımızın hem de geleneksel tıbbımızın çok önemli öğeleri var. Bunu özellikle iki noktada ben açıkçası bunların ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve kendi ata toprağıma dönerek yetiştirmek istedim. Indiana Üniversitesi'nde medikal antropoloji dersleri veriyordum ve medikal antropoloji dersleri İbn Sina ile başlardı. Tabii ki bu bir aslında Amerika'ya gittim ama kendi toplumuma dışarıdan bir bakma imkanı sundu bana ve orada da anladım ki bilgi, deneyim aslında bizim ve kıymetlendirilmesi gerekiyor. Bilimsel bir süzgeçten yeniden geçirilerek toprağa uygulanması gerekiyor. O yolda devam ederek açıkçası ben orada edindiğim bilgilerle, oradaki özellikle uluslararası hakemli dergilerden aldığım klinik deney raporlarına dayanarak kendi ata toprağımda bu ürünleri yetiştirmeye başladım ki daha önce tarım bilgim de yoktu. Çiftçilik yapmış değildim açıkçası.
1: Ben askeri antropologtum evet. Diyorsunuz. Şimdi Sayın Onur, aslında çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu topraklarda çok eski çağlarda, aydınlık yüzyıllarda evet. İbn Sina'nın yapmış olduğu yöntemlerin bugün bilimsel teknolojiyle buluşturularak evet. Batı tarafından yapıldığını ve bizim onu batıdan aldığımızı evet. tekrar söylüyorsunuz. Evet. Demek ki biz kendi özümüze çok da iyi bakmayı becerememişiz. Evet, görünen galiba. O sizin anlatımlarınızdan. Şimdi siz susuz tarımı yapmak yanında bir de eğitim veriyorsunuz. Evet. Eğitim tarafı hiç demek ki eksilmedi, hayatınızdan çıkmadı. Biraz bundan söz edelim. Nasıl bir eğitim içeriği bu?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben susuz tarıma başladığımdan beri şöyle yorumlar alıyorum. İşte akademiye bıraktın, akademisyenliği bıraktın gibi ama ben diyorum ki hayır, aslında şimdi gerçek bir akademisyen oldum. Çünkü teoride olan bir bilgi var, onu pratiğe dökmek gerekiyor. Akademik bilgi, bilim topluma yansıdığı zaman, toplumda hayata geçtiği zaman kıymetleniyor. Hı hı. O yüzden ben de özellikle son 3 yıldır 260 ile 270 arasında olması gerekiyor. Türkiye'deki en ilginç, en yüksek eğitim seviyesine sahip çiftçi profilini yetiştirdiğimi düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Otriler, Boğaziçililer, hatta benim gibi Indiana Üniversitesi'nden mezun olanlar, yüksek lisans doktora yapanlar, uzman hekimler, eczacılar, kimya yüksek mühendisleri susuz tarım eğitimlerimi aldılar ve kendi ata topraklarında Türkiye'nin

0: dört bir yanında Susuz Tarım yapıyorlar. Susuz Tarım ailem diyorum ben onlara. Susuz Tarım ailemden bugün çıkan 20'ye yakın tescilli marka var. Türkiye'nin dört bir yanında yurt dışından örneğin ata topraklarına dönenler, şehirden köylerine dönen birçok insan, birçok arkadaşımız var orada. Onlar da kendi ata topraklarında birer öncü olarak Susuz Tarım bilgisini hem uygulamaya hem de akademik olarak da yaymaya devam ediyorlar.
1: Harikulade. Siz Burdur'da başladınız. Bu
0: Evet.
1: Burdur'la sınırlı kaldı mı?
0: Burdur'la sınırlı kalmadı. Burdur'da başladık. Burdur'un 30 nüfuslu Kayalı köyünde Burdur'un ilk dermokozmetik şirketinin temellerini attık biz. Ama bugün itibariyle Denizli'den Burdur'a, Isparta'dan Fethiye Muğla bölgesine ve bugün itibariyle yakın zaman itibariyle Konya Ereğli bölgesine kadar Susuz Tarım bilgisini hem dediğim gibi bilgi olarak yayıyoruz hem de bugün bu bölgelerde uyguluyoruz.
1: Tabii geri dönüşleri de muhteşem olmalı bunun. Çiftçiler, bunu uygulayanlar çok memnun olmalı.
0: Evet, çünkü girdi maliyetlerini en aza indiren, emeği az, çünkü doğayla uyumlu bir şekilde çalıştığımız zaman, doğayla inatlaşmadan, toprağa hizmet ederek ve suyu muhafaza ederek çalıştığımız zaman gerçekten daha kolay bir tarım yöntemi ve stratejik ürünler yetiştirdiğiniz zaman da kazancı da güzel olduğu için çok güzel dönüşler alıyorum. Hem tüketicilerden hem de uygulayıcılardan.
1: Muhteşem. Şimdi biz iklimin geleceğini konuşuyoruz bir taraftan da. İklim değişikliği bizim yurdumuzu fazlasıyla etkilemiş durumda. Özellikle sizin ilk gelişinizden bugüne Burdur'dan başlayarak gözlemlediğiniz, çalışma yaptığınız yerlerde ciddi anlamda etkileri var mı iklim değişikliğinin?
0: Evet, çok ciddi anlamda etkileri var. Örneğin ben geldikten sonra yaklaşık bir 3-4 sene içerisinde hızlı bir şekilde benim tam tarlalarımın karşısında Karataş Gölü vardı ve Karataş Gölü'nün tamamıyla yok olmasını ne yazık ki içim kan ağlayarak izledim.
1: Yok mu şimdi?
0: Şu an var ama bu son yağışlarla birlikte ve susuz tarım uygulamalarının da bir miktar katkısı olduğunu ümit ederek söylüyorum bunu. Karataş Gölü'müz geri geldi. Örneğin ben ilk susuz tarıma başladığım zaman bir tarla seçmiştim kendime. Dedemle daha önce işte Baraj Gölü vardı karşısında. Ama ben Amerika'dan Türkiye'ye döndüğüm zaman o Baraj Gölü kilometrelerce içeri çekilmişti. Ve ben kalbimde bir umut, acaba o göl, o Baraj Gölü geri gelir mi diye susuz tarım yapmaya başladım. Ve bu yaz gerçekten o tarlamın karşısında Baraj Gölü vardı.
1: Vardı.
0: Evet. Ve bu dünyanın en mutluluk verici deneyimlerinden biri. Karataş Gölü bir miktar kendini topladı ama geçtiğimiz hafta birkaç gün önce Konya Ereğli bölgesindeydim. Yine orada Meke Gölü'nün tamamen kuruduğunu, Acı Gölü'nün de aynı şekilde kurumaya yüz tuttuğunu çok üzülerek ne yazık ki gözlemledim. O
1: Evet.
0: yüzden de hep kalbimde Konya vardı. Türkiye'nin hem tarım merkezi, bir yandan da kuraklığın en şiddetli bir şekilde yaşandığı o bölge. Burdur'da o pilot bölge olarak seçtiğim ata toprağımı 9 yıllık deneyimle işte Konya Ereğli bölgesine bir açılım olarak inşallah susuz tarımı da hem orada tanıtmak hem de uygulamak istiyoruz ki gerçekten tarımda çok ciddi bir bakış açısı olarak ve uygulama olarak dönüşüm getirebileceğini, ülke ekonomimize çok büyük katkı yapabileceğini düşünüyorum susuz tarımın.
1: Bu aslında hem bir dönüşüm getiriyor hem de pek çok yerde tarım durmuş vaziyetteydi.
0: Evet.
1: Sizinle konuştuğumuzda yıllar önce onu da özellikle vurguluyordunuz. Hatta gençlerin artık oralardan uzaklaştığını söylüyordunuz. Burada bir tersine dönüş görebiliyor musunuz?
0: Evet, kırsalda çok ciddi anlamda bir canlanma var. Çünkü dediğim gibi örneğin işte 30 nüfuslu Kayalı köyde Burdur'un ilk dermokozmetik şirketinin temellerinin atılması aynı zamanda çok ciddi bir istihdam anlamına geliyor. Çok küçük yaşlardan itibaren toprağın melekleri adını verdiğim kız kardeşlerimle beraber ben tarlada çalışıyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren onların çocukları da, kız ve erkek çocukları da bizimle tarlada, bahçede zaman geçirirlerdi. Şimdi onlar kocaman genç kızlar, delikanlılar oldular. Tarım onlar için şu an daha heyecan verici, daha umut verici bir sektör haline geldi. Onlar da kendi küçük susuz tarım projelerine başladılar, kendi markalarını kurmaya başladılar.
1: Harikulade.
0: Ve bu gerçek anlamda onlar için yeni bir hayat anlamına geliyor. İşte ben kendi evime çıkacağım, kendi arabamı alacağım, küçük bir traktör istiyorum diye hayal. Ne kadar hayal kurarsanız o kadar varsınız. Ne kadar hayal kırarsanız o kadar heyecanla çalışıyorsunuz. O yüzden gerçekten çok gözle görülür bir canlanma getirdi kırsalda.
1: Siz tabii bir şey ben yaptım demiyorsunuz. Toprağın melekleriyle birlikte
0: Evet.
1: yaptım diyorsunuz. Kız kardeşlerim
0: Evet.
1: diyorsunuz. Kaç kişisiniz siz ve siz ne zaman

0: Bu zamana geldiğiniz bu süreç içinde nereden nereye büyüttüğünüzü bütün meleklerle birlikte farkındasınız herhalde.
1: Evet.
0: Kaç kişi bu
1: Şöyle
0: kişiler?
1: söyleyeyim, yani şimdi bizim sistemimiz normalde işte özel sektörde ya da devletteki gibi bir çalışma sistemi değil. Birinin çocukların okula gitmesi gerekiyordur, diğeri onun görevini devralır. Birinin hastası vardır, diğeri onu telafi eder. Çalışan hali hazırda 25 kişi vardır mutlaka, ama sürekli değişir.
0: Evet.
1: Çalışma saatleri de değişir, günleri de değişir. Bu anlamda ben en güzel geri bildirimi onların özellikle kız evlatlarından alıyorum. Diyorlar ki, Ece abla hatırlıyor musun? Küçücük bir yerde başlamıştık. Bak şimdi ne oldu? İşte küçücük kerpiç bir evde başlamıştık. Baksana mağazamız var. Ankara Kalesi'nde yeni bir şube açtık yakın zamanda. Açılışa geldiler ve kurdeleyi biz beraber kestik.
0: O da mı
1: Çünkü
0: toprağın
1: evet,
0: melekleri adını
1: toprağın
0: taşıyor?
1: melekleri adını taşıyor mağazamızda. Orada tarlada küçücük işte daha hala emekleyen yavrularımız vardı. Onlar şimdi mağazayı gördükleri zaman artık oradaki tüm toprağın meleklerinin kız evlatları zaten onlar.
0: Çok güzel.
1: Onlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Neredeydik, nasıl işte kendi aramızda gece yarıları ürünleri ambalajlardık falan. Şimdi bak neredeyiz diye
0: Evet.
1: gerçekten çok mutluluk verici.
0: Görüyorum ki siz toprağa gerçek anlamda hakkını teslim eden, onu bir canlı organizma olarak görmeyi başaran bir kesimsiniz. Toprak ölüymüş gibi davranmıyorsunuz. Tam tersi, ona canlı muamelesi yapıyor. Ne istiyor? Beklentisi ne? Eksiği ne? Neye ihtiyacı var? Bunu gözlüyorsunuz. Çok zor mu bu? Yani günümüzde pek çok kişi toprakla herhangi bir şey yapmak istiyor ama çok da düşünmeden, üzerinde çalışmadan, yığınla kimyasal kullanarak
1: Evet.
0: çalışıyor. Bu toprağın çok ihtiyacı değil, anlaşılan o. Toprağı tanımak, anlamak çok zor mu?
1: Toprağı tanımak, anlamak çok zor değil. Sadece istemek gerek bence. Ben orada biraz da tarımda erkek ve kadın farkını görüyorum. Erkekler traktörle çalışmayı daha kolay ve pratik buluyorlar, ama özellikle kadınlar çalışırken eldivenle bile çalışmak istemiyorlar. Ben de öyleyim. Mümkün olduğunca yalın ayak olmak isterler mesela. Toprağa ne kadar dokunursanız toprağı o kadar anlarsınız. Ki bugün itibariyle mesela toprağı avcuma alıp sıktığım zaman işte organik materyal seviyesi nedir? Şöyle bir elimde okşadığım zaman işte pH derecesi nedir? Bizim bitki bitkilerimiz için uygun mudur onu anlayabiliyorum ben. Ne kadar dokunursanız o kadar ihtiyacını anlarsınız. Ve şeye de inanmıyorum. Her toprağa işte tohumu veriliyor ama yanında gübresi ve ilacı da veriliyor mesela. Her toprağın ihtiyacı farklıdır ki yakın zamanda bir her tarlaya, her parsele ayrı reçete sistemi getirildi. Bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Toprak, ben her zaman söylüyorum, hani bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı diyoruz ya.
0: Evet.
1: Gerçek anlamda hem manevi anlamda hem de bilimsel anlamda toprak çok kıymetli, toprak canlı. Ve de ben susuz tarım, sulamasız tarım diye yola çıkmıştım ama toprak sağlığının ne kadar önemli olduğunu öğrendim bu yolda. O yüzden önce diyorum ki toprağım ne istiyor, ki ürün seçeceksen mesela danışmanlık hizmeti için bazen davet ediliyorum, gidiyorum bakıyorum yardımcı olmak için. Önce çevreye bakarım, önce o arazide hali hazırda el değmemiş işte ayak basmamış yerlerde ne yetişmiş ona bakarım. Ondan sonra derim ki sizin toprağınız bunu istiyor. Toprağın ne istediğini dinlemek lazım, onun sesini iyi dinlemek lazım.
0: Medikal antropoloji eğitiminiz herhalde burada çok işe yarıyor, değil mi?
1: Evet, ki medikal antropolojide özellikle Amerika'da şunu konuşurduk hep. Şifacı dediğimiz Orta Doğu'dan olabilir, Afrika'dan olabilir ya da Orta Asya'dan olabilir. Şifacılar bir evde bir hastalık baş gösterdiyse onun şifasının o evin çevresinde mutlaka göründüğünü söylerler. Bugünkü apartman site düzeninde mümkün değil ama bu gerçekten doğru. Doğa çaresini sunmayacağı hiçbir problemi ya da hastalığı çıkarmıyor sizin karşınıza. O yüzden topraktaki hastalığı da şifayı da görmek, insandaki hastalığı ya da sorunu da toprakta aramak en doğrusu diye düşünüyorum.
0: Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Şimdi biz birbirimizi bile dinlemekte son derece beceriksiz olduk insanlık olarak. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes konuşuyor ama işittiklerimiz dinlediğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sadece insanı dinleme becerisine yeniden kavuşmak değil, belki tam anlamıyla doğayı dinleme becerisine sahip olmak gerekiyor, değil mi? Yani
1: Evet.
0: canlı dünyasının ne söylediğine kulak vermek lazım.
1: Doğanın hem sesine hem de sessizliğine. Çünkü ne yazık ki kayıp ekosistemin kaybı sessizlik olarak çıkıyor karşımıza. Bundan bir 30 yıl önceki, 50 yıl önceki ya da 70 yıl önceki doğada dinlediğimiz, işittiğimiz sesleri bugün işitemiyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden ben her zaman öyle söylüyorum. Seslerini dinlediğimiz

0: Dediğimiz kadar sessizliğinde dinlememiz lazım. Örneğin bir toprakta, toprak analizi de yaptırıyorum ve yapıyorum her zaman, ama bununla beraber işte toprağa mesela dokunmak isterim ben. Hemen bir ellerimi, parmaklarımı içine sokarım. Isısını hissetmek isterim, nemini hissetmek isterim ve içinde canlı yaşıyor mu? Onu görmek isterim. İçinde canlı yaşıyorsa o toprak canlıdır ve organik materyal seviyesi yerindedir. Ama canlılar tarafında, orada mikroorganizmalar, işte böcekler, karıncalar ya da solucanlar tarafından bile terk edildiyse o toprak, o zaman işte yardım, o sessiz yardım çığlığını duymak lazım orada.
1: O artık toprağın neredeyse ben ölüyorum, SOS
0: Evet.
1: verdiği bir an değil mi?
0: Evet.
1: Canlı yoksa
0: Evet.
1: hayat yok demektir o
0: Evet.
1: toprakta. Onu yeniden hayata açık hale getirmek
0: Evet.
1: gerekiyor. Şimdi Ankara'da toprağın meleklerini açtığınızı söylediniz. Bu herhalde toprağın meleklerinin, gerçek anlamda meleklerinin emekleriyle üretilen
0: Evet.
1: ürünlerin ortaya çıktığı güzel bir yer oldu ve
0: Evet.
1: Ankaralılarla buluşturdunuz. Çok yakın bir zamanda açtınız
0: Evet,
1: sanıyorum bunu.
0: yani bir buçuk hafta kadar oldu. Bir hafta 10
1: Çok
0: gün, evet.
1: taze. Ne bulacaklar orada?
0: Orada hiç zira ilaç ya da işte pestisit, fungisit, herbisit kullanılmadan üretilen şifa ürünleri dediğimiz aromaterapi ürünlerinden gül yağı, işte lavanta yağı ya da daha şifalı kekik yağı, çörek otu, ki her zaman söylerim bizim geleneksel kültürümüzün de bir parçası, çörek otu ve kekik giren eve hastalık girmez diye. Bunun yanında çeşitli gıda ürünleri de, hem de kişisel bakım ürünleri, bütüncül olarak bakıyorum çünkü her şeye. Ne yersek oyuz diyoruz ya, ama bir yandan da cildimiz örneğin aslında bizim en büyük organımız. O yüzden kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar tamamıyla zehirsiz, toprağın meleklerinin, o Anadolu kadınlarının, Anadolu annelerinin kendi çocuklarına hazırlar gibi, kendi çocukları için üretir gibi ürettikleri ürünler var
1: Şimdi
0: mağazamızda.
1: siz bir kadın olarak, toprağın melekleriyle birlikte çalışan bir kadın olarak, erkeklerin desteğini ya da karşı çıkışını bilmiyorum var mıdır? Görüyor musunuz?
0: İlk başlarda karşı çıkış değil ama biraz hafife alma diyelim vardı. Ama bugün itibariyle hem meleklerimin ailelerindeki erkeklerden hem de dışarıdan, ben özellikle şeyi çok seviyorum. Babalardan, bu kızlarını çok, kız evlatlarını çok seven babalardan çok güzel mesajlar alıyorum. Kızımın da sizin gibi olmasını isterim. İşte tanıştırmaya getirmek istiyorum. Ayaklarının üstünde durmasını istiyorum
1: Bravo.
0: şeklinde çok güzel mesajlar alıyorum. Şey değil yani, aramızda çalışan beyler de var, onu da söyleyeyim.
1: Çok güzel.
0: Evet, son zamanlarda özellikle çok kıymetli hocalarım da var, destek veren ya da bizimle beraber çalışan beyler de var. Artık şey olmadı. Önceden böyle bir kadın güç birliğiydi. Ama bugün itibariyle toplumun geneline yayılan ve toplumun genelinden de çok güzel destek bulan bir oluşum haline geldik, öyle söyleyebilirim.
1: Harikulade. Gelecek için ne planlıyorsunuz peki Sayın Onur? Özellikle bir
0: Evet.
1: hedefiniz
0: Kısa, orta, uzun vadede, ben uzun vadedeki yani hayalim, aklımda siz bu soruyu sorduğunuz zaman direkt zihnimde canlanan şey, ben tüm ülkemde, tüm vatanımda gerçek anlamda bir tarımsal dönüşüm gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Biz bir tarım cennetiyiz ve topraklarımız çok kıymetli. Ama yanlış tarım uygulamaları takip ediyoruz hala ne yazık ki. Bilgi hızlı bir şekilde yayılmıyor. Özellikle pestisit oranının azaltılması, sulamanın azaltılması gerekiyor. Örneğin sulama, yayından önce de sizinle sohbet ederken siz dile getirmiştiniz, toprağın tuzlanmasına sebep oluyor. Bu kıymetli topraklara hak ettiği değeri vermek ve sulamalı tarımdan mümkün olduğunca daha az su kullanımına, su tasarrufuna doğru yönelmemiz lazım. Bunun stratejik ürünlerle desteklenerek, örneğin kırsalda çok ciddi bir ekonomik, sosyal ve tarımsal dönüşüme hizmet edeceğini, bu dönüşümün mümkün olduğunu görüyorum.
1: Ve görmek
0: Görmek
1: istiyorsunuz.
0: istiyorum.
1: Harika.
0: Ömrümüz yeterse, nasip olursa inşallah bir
1: İnşallah.
0: gün onun da programını yaparız.
1: Elbette seve seve. Ne kadar güzel. Bir askerlikle başlangıç yapıp meslek hayatınıza askeri antropolog olarak geldiğiniz yerde Doktor Aynur Ece Onur girişimci çiftçi olarak bizimle ne güzel bilgiler paylaştınız. Aşık Veysel gibisiniz. Benim sadık yarım kara
0: Evet.
1: topraktır
0: Evet.
1: diyen, ona sevgiyle yaklaşan, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: çok
1: Sağ olun.
0: teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuzla birlikte bugün Doktor Aynur Ece Onur'la beraber programın sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: iklimin geleceği.

0: Din ve ahlak. Allahümme salli
1: ala seyyidina. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, imanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah'a teslim olmaktır. İmanımızı özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir. İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. Sevgili dinleyiciler, imanımızı kemale erdirense müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Sevgili dinleyiciler, biz Rabbimizin sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye övdüğü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz gibi biz de imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmaya, onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir. Birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür, hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı imanın hayatımıza yansıması, Allah'ın emirlerine titizlikle riayet etmek ve onun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Bugün ahlaki yozlaşmaya karşı direnmek üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hicret Toprak Kiraz. Hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
2: Kıymetli dinleyiciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün aslında hepimizin gündelik hayatında karşılığını gördüğü çok temel bir meseleyi konuşacağız. Toplumsal yozlaşma ve ahlaki kriz. Ahlaki çözülme çoğu zaman büyük kırılmalarla başlamaz. Önce bazı kelimelerin anlamı değişir, sonra bazı davranışlar sıradanlaşır, en sonunda da yanlış olanla aramızdaki mesafe daralmaya başlar. Yalanın işini bilmek, kurnazlığın zeka, kabalığın açık sözlülük, gösterişin başarı sayılmaya başladığı yerde aslında davranışların arka planındaki ölçüler değişmektedir. Ve bir toplumun ahlaki krizi belki tam da burada başlar. Yanlışın varlığında değil, yanlış karşısındaki hassasiyetin kaybolmasında. İşte burada bireysel ahlaktan toplumsal ahlaka geçiyoruz. Çünkü insan kendi başına var olan bir bireyden ibaret değildir. Ailesinden, okulundan, çevresinden, çalışma hayatından, medyadan ve dijital dünyadan etkilenir. Toplum bize yalnızca nasıl davranacağımızı değil, neye özenmemiz gerektiğini de öğretir. Bu nedenle bir toplumun ahlaki dünyasını anlamak istiyorsak neyi yanlış gördüğüne olduğu kadar neyi ödüllendirdiğine de bakmalıyız. Örneğin toplum olarak kime alkışlıyoruz, kime başarılı diyoruz, neyi imrenilecek bir hayat olarak sunuyoruz? Çocuklarımıza dürüstlüğü anlatabiliriz. Ancak dürüst olmayanların sürekli kazandığını görüyorlarsa ne öğrenirler? Kanaati öğütleyebiliriz. Ama bütün bir kültür daha çok tüketeni, daha çok görünür olanı, daha çok sahip olanı başarılı ilan ediyorsa hangi değer aktarılır? Bu nedenle insanlar neden böyle oldu diye sormak yetmez. Şunu da sormamız gerekir. Nasıl bir toplumsal ortam, nasıl bir insan yetiştiriyor? Bugün hayatımız giderek daha fazla hesap üzerine kuruluyor.

0: Zamanımızı, verimliliğimizi, kazancımızı, yaptığımız işin karşılığını hesaplıyoruz. Bunun hayatın bazı alanlarında anlaşılır bir tarafı var elbette. Ancak aynı hesap dili insan ilişkilerine de yayıldığında bir sorun ortaya çıkıyor. Ben ne verdim ve karşılığında ne aldım, bu insan bana ne fayda sağlıyor diye düşünmeye başladığımızda aslında ilişkilerin de dili değişmeye başlıyor. Çünkü insan hayatındaki en kıymetli şeylerin önemli bir bölümü aslında hesaba kitaba gelmez. Merhametin, vefanın, zor gününde bir insanın yanında durmanın, bir anne babanın yıllarca verdiği emeğin karşılığı hesaplanamaz. Ama toplum biraz da bu karşılıksız iyiliklerin üzerinde ayakta durmuyor mu? Hayatın tamamını kazanç ve kayıp üzerinden okumaya başladığımızda fedakarlık, feragat, kanaat, vefa ve diğergamlık gibi kavramlar giderek zayıflamaya başlar. Çünkü ahlak bazen bize yapabilirsin ama yapmamalısın der. Bazen de sana hiçbir çıkar sağlamasa da bunu yapmalısın der. Belki ahlak tam da insanın kendi çıkarının sınırını aşabildiği yerde başlamaktadır. İslam ahlakındaki kul hakkı kavramı bunu çok güçlü bir biçimde hatırlatır. Bir şeyi yapmaya gücümün yetmesi, onu yapmaya hakkım olduğu anlamına gelmez. Kimsenin görmemesi yaptığım şeyi doğru hale getirmez. Çünkü insanın dışarıdan çizilen sınırlar olduğu kadar kendi içine çizmesi gereken sınırlar da vardır. Belki bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de budur. İçimizdeki sınır. Peki bu sınır nasıl oluşur? Biz ahlakı çoğu zaman çocuklara öğretilmesi gereken bir takım kurallar olarak görüyoruz. Yalan söyleme, kimsenin hakkını yeme, paylaş, saygılı ol. Fakat çocuklar ahlakı söylediklerimizden ziyade yaşadığımız hayattan öğrenirler. Evde insanlardan nasıl söz ettiğimizi, trafikte nasıl davrandığımızı, kendimizden daha güçsüz birine nasıl muamele ettiğimizi görürler. Ve tabiri caizse onlar bizim ayak izlerimizi takip ederler. Ancak kuşkusuz tek sorumlu aile de değildir. Örneğin bugün okullarımızda neyi ödüllendiriyoruz? Çalışma hayatında hangi davranışları teşvik ediyoruz? Ya da medyada kimi, kimleri görünür hale getiriyoruz? Çünkü değerler yaşanarak ve toplumsal bir karşılık bularak aktarılır. Bu nedenle ahlaki kriz aynı zamanda bir değer aktarımı krizidir. Ve bugün bu değer aktarımının çok güçlü yeni bir aktörü var. Evet, dijital dünyadan söz ediyor. Bugünün insanı sadece ailesinin, okulunun ya da yakın çevresinin dünyasında yaşamıyor. Aynı zamanda algoritmaların içinde yaşıyor. Ne izlediğimiz, kimi takip ettiğimiz, neyi güzel bulduğumuz, neye öfkelendiğimiz giderek daha fazla dijital içeriklerle şekilleniyor. Ve sosyal medyanın da kendine özgü bir örtük müfredatı ve dili var ne yazık ki. Bu dil bize mütemadiyen görünür olmalısın, dikkat çekmelisin ve kendini görünür kılmalısın diyor. Burada mesele sosyal medyanın başlı başına kötü olması değil. Asıl soru şu, bu ortam bize nasıl bir insan olmayı öğretiyor? İnsan sürekli kendisini başkalarının bakışı üzerinden değerlendirmeye başladığında değer duygusu da dışarıya taşınıyor. Kaç kişi beni gördü? Kaç kişi beğendi? Hayatım başkalarının hayatına kıyasla nasıl? Mahremiyet burada güzel bir örnek. Mahremiyet saklanması gereken kötü bir şey değildir. İnsan hayatının herkese ait olmayan tarafıdır. Fakat ne yazık ki bugün görünürlük neredeyse bir var olma biçimine dönüşmüş durumda. Evimizi, çocuğumuzu, sevincimizi, hatta bazen acımızı bile başkalarına gösterme ihtiyacı hissediyoruz. O halde şu soruyu sormamız gerekiyor. Görülmediğimiz zaman da kendimizi değerli hissedebiliyor muyuz? Tam burada İslam ahlakının çok temel kavramlarından biri olan ihlas önem kazanıyor. Bir iyiliği görüldüğü için değil, iyi olduğu için yapmak. Bir davranışı başkalarının takdiri için değil, doğru olduğuna inandığımız için sürdürmek. Kimsenin görmediği yerde de aynı insan olabilmek. Kısacası iyi görünmekle iyi olmak arasındaki dengeyi koruyabilmek. Benzer bir dönüşümü başarı anlayışımızda da görüyoruz. Bugün başarılı insan kim? Çok kazanan mı? Çok takipçisi olan mı? Ya da prestijli bir mesleğe sahip olan mı? Bunların hiçbiri kendi başına yanlış değil. Problem bütün bunların bir insanın değerinin ölçüsüne dönüşmesi. Çünkü o zaman merhamet, dürüstlük, fedakarlık, kanaat ve vefa gibi asli toplumsal değerler geri planda kalır. Bir esnaf daha fazla kazanabilecekken müşterisini kandırmadığında belki biraz daha az kazanır ama toplum için çok kıymetli bir şey üretir. Güven. Bir öğretmen öğrencisi için kendisinden beklenenden daha fazla emek verdiğinde, bir komşu zor günümüzde kapımızı çaldığında, bir insan hiçbir çıkarı olmadığı halde bir başkasının hakkını savunduğunda toplumsal güven iklimi oluşmaya başlar. Ve biz bunların hiçbirini rakamlarla ölçemeyiz. Ancak bunların olmadığı bir toplumda birlikte yaşamak giderek zorlaşır. Çünkü toplum yalnızca kurallarla ayakta kalamaz. Aynı zamanda ve asıl güvenle, merhametle, sorumlulukla ve insanların birbirlerine karşı taşıdıkları ahlaki yükümlülüklerle ayakta kalır. Kur'an'ın adalet, merhamet, kul hakkı, emanete riayet, ölçü ve doğruluk konusunda bu kadar ısrarlı olması tam da bununla ilgilidir. İyi insan olmak ile iyi bir toplum kurmak birbirinden ayrı düşünülemez. Kur'an bize çok zor bir ölçü verir. Bir topluluğa duyduğumuz öfkenin bizi adaletsizliğe sürüklememesi istenir. Çünkü sevdiğimize adaletli davranmak görece kolaydır. Bizim gibi düşünene anlayış göstermek kolaydır. Asıl sınav sevmediğimiz insana karşı da ölçüyü koruyabilmektir. Bugün özellikle dijital ortamda bunu ne kadar yapabiliyoruz? Bizim yakın hissettiğimiz biri yanlış yaptığında başka, hoşlanmadığımız biri yaptığında başka mı değerlendiriyoruz? Hoşlanmadığımız bir kişiye yönelen hakareti daha mı kolay mazur görüyoruz? Bir bilgi bizim kanaatimizi destekliyorsa doğruluğunu daha az mı sorguluyoruz? İşte ahlak tam burada sınanıyor. Çünkü ahlak sadece başkalarının davranışlarını tartmak için kullandığımız bir terazi değildir. O teraziyi önce kendimize çevirebilmemiz gerekir. Ve bence meselenin en önemli tarafı tam da burada başlıyor. Ahlaki krizden söz ederken kişiye daha iyi ol, daha dürüst ol, daha merhametli ol demek yetmez. Ahlakın yaşayabileceği bir toplumsal iklim de gerekir. Dürüstlüğü anlatırken dürüst davranışın değersizleştiği bir ortam oluşturamayız. Kanaati överken insanları sürekli daha fazlasını istemeye çağıran bir kültürü hiç sorgulamadan geçemeyiz. Merhametten söz ederken hayatın her alanını sert bir rekabete dönüştüremeyiz. Gençlerden mahremiyet beklerken görünürlüğü sürekli ödüllendiren dijital kültürü görmezden gelemeyiz. Çocuklara saygıyı öğretirken gündelik dilimizi öfke, alay ve küçümseme üzerine kuramayız. Yani mesele sadece insanlar daha ahlaklı olsun demek değildir. İyi insanı mümkün kılan iyi ilişkileri, iyi örnekleri ve iyi toplumsal şartları da üretmek gerekir. Ailenin burada sorumluluğu vardır. Okulun sorumluluğu vardır. Medyanın sorumluluğu vardır. Çalışma hayatının, dini ve kültürel kurumların sorumluluğu vardır. Çünkü insanın ahlaki dünyası tek bir yerde kurulmaz. Gördüğü, duyduğu, örnek aldığı ve içinde yaşadığı bütün ilişkiler tarafından şekillenir. O halde belki bugün kendimize sormamız gereken asıl soru şudur. Biz nasıl bir insanı ödüllendiren bir toplum haline geldik? Gösterişi mi yoksa tevazuyu mu? Kurnazlığı mı, dürüstlüğü mü? Sürekli kazanmayı mı yoksa gerektiğinde vazgeçebilmeyi mi? Görünür olmayı mı, anlamlı olmayı mı? Sadece kendisi için yaşayan insanı mı, başkasının sorumluluğunu da taşıyabilen insanı mı? Değerli dinleyiciler, belki ahlaki yenilenme tam da burada başlıyor. Dünyayı bir anda değiştiremeyebiliriz ama kullandığımız dili değiştirebiliriz. Çocuklarımızın yanında insanlardan nasıl söz ettiğimize dikkat edebiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayabiliriz. Sosyal medyayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünebiliriz. Kendimizden daha güçsüz bir insanla karşılaştığımızda nasıl davrandığımıza bakabiliriz. Haksızlık karşısında susmamayı, haklı olduğumuzda bile merhameti kaybetmemeyi deneyebiliriz. Ve belki en önemlisi, başkasından istediğimiz, başkasından beklediğimiz ahlaki ölçüyü önce kendi hayatımıza çevirebiliriz. Çünkü ahlak büyük sözlerden önce küçük davranışlarda görünür. Bir insanın öfkeliyken dilini tutmasında, kimsenin görmediği yerde doğruyu yapmasında, gücü yettiği halde haksızlık etmemesinde, bir başkasının hakkını kendi çıkarının önünde tutabildiğinde, belki bir toplumun ahlaki olarak yeniden ayağa kalkması tam da burada başlar. İnsanın kendine yeniden bir ölçü koymasıyla. Ancak sorunu yalnızca insanda görmeyip, birlikte yaşadığı dünyanın ölçülerini de sorgulamaya başlamasıyla. Ahlakı yalnızca başkalarında aramadığımız, kendi hayatımızda da yeniden hatırlayabildiğimiz günlerin çoğalması dileğiyle. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hicret Toprak Kiraz'ın Ahlaki Yozlaşmaya Karşı Direnmek başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin mealiyle devam ediyor. Şimdi Haşr suresinin 20. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Recep Yasan.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren,

gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kadir, hay Yüce Mevlam, hay Yüce Mevlam, dağlar taşlar.

Ya gönüle, hay ya gönüle, cennet ehliyim.

Muhammed, hay elin tutsam, hay yol cennetin, hay yolun geçsen Ali gibi.

0: aşkı için.
1: Hay.
0: Affet Mevlam.
1: Hay.
0: Affet Mevlam. Şehitlerin
1: hay
0: yüzü için.

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin ve Semahat Şallı. Ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıkla ve esenlikle kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Nida Esra Şanal cevaplıyor.
1: İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinin başında acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri gelir. Acil halin ne olduğunu tanımlamak gerekirse, ani gelişen hastalık, kaza veya yaralanma gibi durumlarda olayın meydana gelmesinden sonraki ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlardır. Ayrıca zamanında müdahale edilmediğinde veya başka bir sağlık kuruluşuna nakledildiğinde kişinin hayatını ya da sağlık bütünlüğünü kaybetme riski bulunan durumlar da acil hal olarak kabul edilir. Ancak burada bir ayrıntıya dikkat etmek

0: gerekir. Yeşil alan muayenesi kapsamında olup Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilebilen sağlık hizmetleri dışında acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamaz. Bunun yanı sıra yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavileri, kanser tedavileri, radyoterapi, kemoterapi ve radyoizotop tedavileri, yeni doğanlara verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomalilerin tedavisine yönelik cerrahi işlemler, hemodiyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve kokleer implant işlemlerinden de mevzuatta belirtilen istisnalar dışında ilave ücret alınamaz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın harbine yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden deniz kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Bugün itibariyle 43 bin fonun katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırılarında yaşanan acının gündelik siyasete malzeme yapılmasını eleştirdi. Çocuklarımızı siyasi hesabına basamak yapmak isteyen herkes karşısında önce bu milletin vicdanını bulacaktır dedi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

0: Kars'ın ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Rusya Ukrayna'da birçok bölgeye hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu. 4 mevsim
3: reklamlar.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Evet, biz bugün özellikle Salı günü çok önemli, çok değerli, özellikle Cerebral Palsili gençlerin hayatında onların destek alan kişilerden, üreten ve ürettiğini tüketen mutlu olan gençlere dönüşmesini aracılık eden, aracı olan çok kıymetli bir defile üzerine söyleşiyor olacağız. Belki Cerebral Palsili gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine hatta ön ayak olan çok kıymetli bir dernek ve o derneğin çok kıymetli başkanı, çok kıymetli ev sahibesi bir hanımefendiyle, şık bir hanımefendiyle evlerinize konuk oluyoruz. Kendisini takdim ederek merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden özel ve güzel emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesi hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuğumuzu takdim ederek kendisine merhaba demek isterim. Esin Tutkun, Erişebilir Doğa Derneği Başkanı. Kendisi bugün bizlerle, siz değerli dostların evlerine konuk olacak. Esin Hanım, hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizin için de uygunsa birazcık Esin Hanım, Esin Tutkun kimdir? Sonra da Erişebilir Doğa Derneği nasıl bir dernektir? Bugün neden Engel Sesler'in konuğudur? Buradan devam edelim mi?
1: Tabii ki, çok sevinirim. Öncelikle özür dileyerek, bu yoğun tempomdan dolayı ses tellerim kısıldı. Herkesten özür diliyorum öncelikle. Esin Tutkun 53 yaşında, 3 çocuk annesi, 2 torunu olan, hayatın içinde yolculuğuna devam eden bir kadın. Çocuklarıyla büyüdüm, çocuklarımla büyüdüm. En küçük oğlum Serabler Pais, 19 yaşında. 3 tane ayrı bardağım var 3 çocuğum için. O bardakları nasıl doldurabilirim diye düşündüm. Hiçbir zaman biri birinden farklı olmadı. Benim için sadece 3 tane çocuk oldular. Ama yaz büyüdükçe hayatın getirdiği zorluklarla karşılaşmaya başladık. Bundan dolayı da bu yolculukta neler yapabilirize baktık. Eğitimciyim. Yaklaşık 25 yıldır okul işletiyorum. Pandemiyle beraber okullarımı kapattım. Ondan sonra dernek hayatı daha çok ağır basmaya başladı. Çünkü sadece yağız değil dedim. Hep ağzımda olan bir kelime var. Yağız ve yağızlar için. Oğlum tek başına hiçbir şey yapamaz. Oğlum gibi nice çocuk var. Ve ben ne yapabilirim olarak bu yolculuğa başladım. Esin kısmını anlatmak gerekirse bu benim için çok önemli. Artık çünkü titillerimi, her şeyimi bir tarafa bıraktım. Sadece anne ve dernekçiliğimle ilerlemek istiyorum. Derneğin kuruluşuna gelince aslında yaz 13 defa ameliyat oldu. Bu ameliyatların en sonunda sabaha karşı işte nasıl yapacağız, ben gezmek istiyorum, beni gezmeye götür anne derken, Yağız bak iyileş, balçılar çıksın, senle çok gezelim. Her yere gidelim, nereye gidelim, oraya gidelim, burayı. Ha şöyle yapalım Yağız, karavanla gezelim dedik. Sabah

dörde çeyrek vardı. Ve o gün yarın karavanı projesi güncellenmeye başladı. Yarın hayal kurmaya başladı. Alçılar açılacak. Alçılardan sonra biz onun arkadaşlarını bulmak için. Beni hala çok duygusallaştı. Özür dilerim. Ve yola çıkacaktık. Ve öyle oldu. Yaklaşık 4 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen telefonlarla Yağız'ı tanımak isteyen, bizim onlara destek olabileceğimiz aileleri ziyaret etmeye başladık. O ailelerin evlerine konuk olduk. Yağız'ı ben hiçbir zaman bir engelli olarak büyütmediğim için

0: çocuklara ihtiyacımız var her zaman. Yani o çocuk sadece bir çocuk aslında. Engelli bir çocuk değil. Önce çocuk.
1: Evet ya, bizim için hani bu kelimeyi kullanmak bile lüzumsuz ama maalesef anlatmak için kendimizi dönemsel ve bazı kelimeler içinde kullanıyorum.
0: İfade etmek zorunda kalıyoruz. Gibi.
1: Evet. Çünkü ben çocuğum dediğimde peki niye bu derneği kurdunuz dediklerinde bir felci oğlum Serabiler Partisi diyorum. Ama herkesin, üç çocuğumun da aynı karakter yapısı var. Yağız'ın, Yağmur'un ve Sude'nin. Onlar hayat yolculuğunda bir şekilde yollarını bulacaklar. Belki bir tık daha Yağız'a yardımcı olmam gerekiyor. Bundan dolayı zaten sürekli hayal kuruyorum. Bazen fazla hayal kurduğumu bile düşünüyorum. İşte o sabaha karşı doğan Yağız'ın karavanı sağ olsun basının desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanına yola çıkmaya başladı.
0: Esin Hanım, insan hayal ettikçe vardır biliyorsunuz.
1: Evet. Çevremdeki herkes bunu çok iyi bilir. Herkes der ki Esin'in hayalleri hiç bitmez. Çocuklarım da bana benzemiş. Ondan dolayı Yağız da gittiğimiz yerlerin rotasını çıkartmaya başladı. Telefon daha çok kullanmaya başladı. Nereye gideriz, nasıl yaparız? O ailelerin yaşadığı dramlar, o ailelerin birbirinden ilginç öyküleri ve bugün hayatımızda o aileler bizim birer dostumuz, arkadaşımız.
0: Evet, birazdan Mavi Hanım'la da tanışma yolculuğunuzu sizden istiyor olacağım.
1: Evet.
0: Ben bölmeyeyim, siz devam edin isterseniz.
1: Teşekkür ediyorum, estağfurullah. Bu hayallerim beni hep bir kapıya çıkarttı. Herkes bana bir şey öğretti. Aslında ben de Esin'in yaklaşık 15-16 yıl önce o şımarık kimliğinden çıkıp farklı bir kadın olmasının yolculuğuymuş. O zaman anladım bunu. Hatta televizyondan gazeteci beyefendi bizde seyahatlerimizde benim için çok kıymetli. Rahmetle anıyorum. Sayın Yaşar Şahin rahmetle anıyorum kendisini. Dedi ki biz yaşıyoruz. Sen ne yaşıyorsun? Ben bunu senle bu yolculukta gördüm dedi. Her ev, her aile, biz ağlayarak çıkıyorduk o evlerden.
0: Aslında Esin Hanım, eğitimci olan Esin'i oğlu Yaz daha da böyle bir eğitti değil mi? Yani daha da eğitti.
1: Evet. Çocuğum da bana Esin'in farklı bir yönlerini gösterdi aslında. Ben Yağız'a yardım ettiğimi düşünürken Yağız ve diğer çocukların bana o kadar çok yardım etmiş ki sonrasında bunu keşfettim. O şımarık kadın artık etrafında insanlara bakan, ne yapabilirim diyen bir kadına dönüştü. Bu benim için çok kıymetli. Biri kustuğu zaman nefret ederdim ama o çocukların salyalarıyla, o çocukların sürükleriyle dilenmek beni çok mutlu eder hale geldi. Yaşanmışlık çok farklı bir olay. Dışarıdan bakmak gibi değil. İşte yaşadığımız şeyler, büyüdükçe yaşadıklarımız. Küçükken çok kolaydı her şey. Kucağıma alıyordum, her yere gidiyordum. Ama okul hayatı, kıyafetler, yazın aklının yerinde olması, hep her şeyin daha iyisini nasıl yaparız?
0: Daha iyisini buyurun nasıl yaparız sorusunda mı acaba Mavi Hanım'la olan yolculuk başladı? Aslında biraz oraya gelmek isterim ama tabii evet, siz bilirsiniz.
1: Tabii çok Mavi ile tanışmamız da çok keyifliydi. Yağız kasıldığı için mont giydirmekte çok zorlanıyoruz. Gömlek, mont. Ben ve ablaları giydiriyoruz ama dışarıdan biri giydiremiyor. Okula gönderdiğimizde hep ıslak geliyor Yağız montunu giydiremedikleri için. Sırılsıklam iç çamaşırına kadar. Ve ben bunun sürekli mücadelesini veriyorum. Sonra ben kendi bir montumu pelerin gibi kullanmaya başladım. Sonra ben bu duygularımı sürekli yazmaya, köşe yazarlığı olarak böyle sağ olsun bir hanımefendi, ismini zikredebiliyor muyum?
0: Tabii hanımefendi ismini verebiliriz.
1: Tabii. Funda Akosman hanımefendi bana köşe yazarlığı konusunda destek oldu. Duygularınızı yazın Esin Hanım dedi. Engelli ailelerin ve sizin yaşadığınız sıkıntılar.
0: Buradan selamlarımız orada gitsin.
1: Çok sevinirim. Her zaman arkamızdalar. Bu yazılarımı yazarken sosyal medyadaki paylaşımlarından Mavi bana mesaj yaptı. Ben Yağız'a pelerin yapıp göndermek istiyorum diye. Arkadaşlığımız öyle başladı. Aslında beni takip ediyormuş. Sonra Mavi Yağız'ın ilk pelerini gönderdi. O kadar şıktı ki İskoç bir pelerin. Yağız çünkü her şeyi giymek istemiyor. Ben engelliyim gibi giydirilmeyin beni diye çok ısrar ettiği için ben zaten ona her şeyin en iyisiyle elimden geldiğince nasıl bir kot alırım, nasıl bir mont alırsam onun hep böyle üzerinde oynama yaptırdım. Montların ve pantolonların.
0: Kendine göre ayarlattınız, evet.
1: Evet, ama Mavi'nin gönderdiği kıyafette hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü Mavi'nin de Neslihan isminde 32 yaşında özel bir kızı vardı. O beni benden daha iyi anlıyordu.

0: Peki defile fikri nereden oluştu? Biraz da oradan başlayalım mı? Çünkü bu çocukların gerçekten üreterek hayatın içine dahil olmaları gerçekten hepsinden önemli.
1: Sonra Mavi Ligin başka ne yapabiliriz? Ben bu kıyafetleri dikiyorum. Çünkü onun kız 32 yaşındaydı. Daha önce bu kıyafetleri dikmiş ama kimseye ulaştıramamış. Yani insanlar giymek istememiş. Benim hayalim vardı. Yaklaşık 4 yıldır bir defile yapmak istiyordum. Ama bu defile deyince çok büyük bir şey olarak düşünmeyiniz. Bizim gerçekleştirdiğimiz defile belki de hiçbir şekilde bir defile değil ama bizim için çok özel. Çocuklarımız 3 tane set halinde bu kıyafetleri giydiler. Mavi ile konuştuk. Yağız akıl armada olduğu için, bez kullandığımız için ne yapabiliriz? Yanından komple cırtlar koyduk. Sonra pelerinlerin önü daha uzun, arkası daha kısa olmaya başladı. Akülü arabada arkaya sıkışmaması için. Kendi yaşadıklarımızdan tasarımları kendimiz ayarlamaya başladık. Bu defile de böyle çıktı ortaya. Defilenin belki fikri benden de ama eğer Mavi olmasaydı asla yapamazdım bu defileyi. Onun için buna binlerce teşekkür ediyorum.
0: Evet, ilk defa bir güzel şey olmakta orada. Yani oldu orada. Defilenin mankenleri de Server Partili gençlerden oluşmaktaydı sevgili dostlar. Ben buradan dostlara da biraz bilgi aktarmak istedim de. Siz evet. Devam edin buyurun.
1: Burada 6 tane özel gencimiz mankenlik yaptı. 3 ayrı kıyafet takdim edildi. Hayatlarını kolaylaştırıcı. Aslında bizim hedefimiz de çocukların bu defileyi yapılırken maddi destek de dönen bir defile oldu. Ama biz sürekli birilerinden para isteyen, birilerinden destek isteyen bir çocuk grubu olsun istemiyoruz, gençler olsun istemiyoruz. Sonra Mavi ile şöyle bir şey düşündük. Bu çocuklar bu kıyafetleri satıp para da kazansınlar. Eğer bunu becerebilirsek çocuklar kaçsa
0: üretimine de dahil olsunlar, değil mi?
1: Evet, evet, her şeyine, satışına, üretimine, burada farklı şeyler de satabilsinler. İşte şapkalarını satsınlar, ayakkabı, bir firma bize ayakkabı hediye etti. Ve ben buradan kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir çocuğa birer tane fermuarlı, giyerken rahat giyebilecekleri, kasıldıkları için, ortopedik aparat kullandıkları için rahat giyebilecekleri ayakkabılar hediye edildi.
0: Duyarlı yani firmalar sağ olsunlar gerçekten. Bizim böyle duyarlı firmalara ya duyarlı, o firmanın duyarlı çalışanlarına ihtiyacımız var gerçekten.
1: Evet, evet. Yoksa tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Benim hayalimi gerçekleştiren çevremdeki herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve sanatçılar biz de varız demeye başladılar sonrasında. İşte bu defile aslında yılların yaşadıklarımızın, zorlukların bir sonucu oldu. Çocukların daha rahat giyinmesi. Mesela yazın ayağında aparatlar var. Bileğine, dizine kadar. Pantolon giyemiyor. Pantolon giyiyor şöyle. Ben kot pantolonu terziye aldıktan sonra geçiriyorum. Yanından dikiş attırıyorum. Açıyorum orayı. Ama Mavi'nin yaptığı kıyafetlerde orada bir cırt var veya fermuar var.
0: Aslında Mavi Hanım tamamen kapsayıcı ve erişilebilir kıyafetler tasarlamış. Ne güzel.
1: Evet. Derneğimizin adı da Erişilebilir Doğa Derneği.
0: Evet.
1: Çünkü ben aynı zamanda bir eğitimciyim. Bu eğitimci kimliğimle Türkiye'deki orman okulları isimleri bir sistemin kurucusuyum. Her şey içinde olsun istemiştim bu ismin. Erişilebilir Doğa Derneği'nin erişilebilir kısmında yine bir arkadaşım koydu. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Onundur o isimde, onun koyduğu bir isimdir. Dernekte istediğimiz şu zaten. Çok büyük bir derneğimiz yok bizim. Biz istiyoruz ki önce bir 20-30 çocuğumuza bir yaşam alanı oluşturalım. Bu çocuklar birleşsinler, üretsinler, para kazansınlar ve başka çocuklara yardımcı olsunlar.
0: Aslında kendi yağında kavrulan bir dernekten başlayarak konu minik minik böyle 20 tane gencin o minik minik sesinden sonra kocaman bir çığlık oluşsun isteriz değil mi?
1: Evet, evet, bir kelebek misal. Nefile'deki mankenlerimizden bir tanesi Yağız'da, evet, ama diğeri Neslihan, 32 yaşında, Mavi'nin kızı. Mavi onu hayatından hiç ayırmamış. Her yere beraber gitmişler, dünyayı gezmişler, seyahatlere çıkmışlar. Diğer kızlarından hiçbir farkı yok Mavi'nin.
0: Zaten öyle onun olması gerekir.
1: Evet. Diğer bir arkadaşımız Dilan Marangoz. Kendisi Serebral Palsi yaşam koçluğu yapıyor. Ve aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı.
0: Çok iyi.
1: Diğer bir arkadaşımız Damla Umay. Konuşurken zorlanıyor Damla belki.

0: programlıyor o zaman. Stand-up yapıyor. Stand-up gösterileri yapıyor.
1: Çok
0: Türkiye'nin ilk engelli Serebral Palsy stand-up göstericisi.
1: Çok güzel.
0: Diğer bir çocuğumuz Mehmet. Bizim dernek etkinliklerimize gelir Mehmet. 27 yaşında. Çok yakışıklı. Yürürken zorlanır ama her şeyimizde olurmuş.
1: Dernek etkinliklerin olmazsa olmaz Mehmet'i.
0: Evet. Çok evet, iyi. Evet. Ailesiyle maalesef ki beraber bir şeyler yapamamış. Ailesi çalışmak zorunda. Bu konuda biraz daha farklı bir bakış açısı var ama Mehmet'i çok güzel yetiştirmişler. Mehmet de bir aile istediği için, abla siz de, ben de sizlerle gezeyim dediği için hep bizde olur ve ben bu defilede ilk aklıma gelen isimlerden biri Mehmet oldu bundan dolayı.
1: Çok iyi.
0: Diğer bir isim, benim bu yolculuğumda beraber olduğumuz, yaz arkadaşlık yapan Abdülbaki. Yaz yaşında, yazdan bir iki yaş büyük. Abdülbaki'nin babası da yıllarca hayatını, annesi ve babası Sıkarya'da oturuyorlar. Ona göre, Abdülbaki'ye göre bir yaşam tarzı kurup çocukları için her şeyi yapan yakışıklı, keyifli bir delikanlı Abdülbaki. Yani buradaki 6 tane karakter aslında hayatın içinde engelli olup da bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Ve yapmış insanlar. Örnek olsunlar istedik. Biz burada bize bir defile yaptık. Bize bağışta bulun, bize şöyle yapın. Evet, bağışta bulunsun bunu istedik ama biz sürekli para alan bir dernek değil de üretip çocukların satış yaptığı, hayatın içinde olduğu dernek
1: haline. Esin Hanım, söylediğiniz o 6 karakter aldız da birbirinden gerçekten önemli ve aslında şurada buna evet vurgu bulmak isterim. Bu gençler hani engelle değil, tamamen yaptıkları ve yapacaklarıyla, hayatta duruşlarıyla, karakterleriyle var olan gençlerimiz.
0: Evet, keşke onları o sahnede görebilseydiniz. O kadar birbirinden yakışıklılar, o kadar güzeller ki. Sponsor olarak etrafımızda olan insanlar da, ben kuaföre giderken 25 yıllık kuaför arkadaşım dedi ki, abla biz de gelelim. Bu genç arkadaşlarımızın saçlarını, makyajlarını biz yapalım. Beraber olduğum çevremdeki dostlarım vardı.
1: Büyük bir özveri söz konusu.
0: Evet. Ya, hep şunu söylerim. Hayatınızda her şeyi kaybedebilirsiniz. Ama dosta yaptığınız yatırımı kaybetmezsiniz. Bu benim için her zaman çok önemli.
1: Esin Hanım, normalde de zaten önemli olan para biriktirmek değil, dost biriktirebilmek değil midir? Yani hayatın anlamı aslında orada saklı.
0: Aynen, aynen. Çocuklarıma da hep bunu öğretmeye çalıştım. Parayı kaybedebilirsiniz, bazı şeyleri kaybede. Onurunuzu ve dostlarınızı kaybetmezseniz her zaman ayağa kalkmak için bir yeriniz olur.
1: Aynen.
0: Yaz akademik olarak belki bir yere gelemeyecek bir gün. Ama Yaz çok sosyal bir çocuk. Hayata baktığımızda, bu da belki eğitimci kimliğimden gelen bir donatı. Her çocuğun, bir sınıfın içinde 15-20 çocuk varsa, herkesin aile yapısından ve yaşadıklarından dolayı farklı özellikleri vardır. Siz bu çocukların hepsine profesör yapamazsınız, mühendis yapamazsınız, öğretmen yapamazsınız. Ama herkesin olabileceği muhakkak bir meslek vardır. Sadece yapılması gerekli olana dokunmak önemli olur.
1: Sadece güç yanlarını doğru zamanda, doğru ve eşit fırsatlar verildiğinde gerçekten öne çıkarabilmek değil mi?
0: Evet. Evet. Bunun için de dernek aslında kurulma aşamalarından biri de buydu. Yaz bu dernekte fotokopi çeksin. Yaz bu dernekte yer süpürsün. Bu dernekte birileri daha iyi olanlar başkanlık yapsın. Diğer çocukları yönlendirsin. Kendi içlerinde yoğursunlar. Sayfaları hep temiz olsun. Kötü bir organizasyon içinde yer almasınlar. Güzellikleri imzalsınlar ki engelsiz defilede Türkiye'de benim için ilk bir defile ve ilk oldu.
1: Defterlerine güzel anılar yazabilsinler değil mi?
0: Evet. Çünkü hep bir eğitim verirken de hep şunu söylerim. Torbanızda, anı torbanızda güzel anılar biriktir. Dönüp baktığınızda bir gün hiçbir şey olmasa bile o anılar size yeniden küllerinizden doğmanıza sebep olabilir.
1: Doğru söylüyorsunuz, evet. Bu çok önemli. Güzel bir bakış açısı.
0: Çok dibe vurduğumuz zamanlar oluyor. Ama bu bizim yarızdan dolayı değil. Çevre etkenlerimizden dolayı maalesef. Herkes engellilere yardım edelim diyor ama bazen yardım etmek de olmuyor. Onları bir birey olarak kabul etmek, onları bir insan olarak kabul etmek ve ona göre değerlendirmek. Mesela defileden sonra gençler bana diyor ki, Esin abla ne yapacağız? Gündüz defileye çıktık. Akşamına ne yapacağız? Parti yapmayacak mıyız? Normalde defilelerin sonu, çünkü böyle şeyler yapılır.
1: Evet.
0: Onlar da bunu istediler. Bizim hedefimiz bu. Onların da hayat ne yapabileceklerini bulmak.
1: Biz özellikle TRT Engel Sesler ailesi, TRT Engel Sesler ekibi olarak çok iyi bilmekteyiz ki gerçekten bugünün gelişim farklılığı gösteren çocukları, yani yarının toplumunun özel gereksinim bireylerini gerçekten doğru zamanda, doğru yerde, eşit ve hak ettikleri fırsatı verdiklerinde gerçekten bu gençlerimiz üretime dahil olabilip gerçekten bu ülkenin önemli katma değerleri haline gelebilmekte ve ürettiğini tüketebilen ve bu toplumun mutlu bireyleri haline gelebilmekte. Bununla ilgili buradan dinleyen dostlarına yer söylemek istersiniz. Çünkü sizin söyleyecekleriniz gerçekten çok önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yaşadıklarımdan dolayı bunları anlatıyorum. Belki ben de dışarıdan baksam o kadar bunu bilemezdim. Kitaplarda yazıldığı gibi olmuyor. Ne kadar deneyimlerseniz o kadar öğreniyorsunuz hayatı. Eskiden alaylılar daha fazlaydı okumuş kısımdan. Biz tamirci bir farklı sektörün içinde. Tabii ki okumak çok önemli ama bu çocuklar da işte o okumasalar, okuyamasalar bile, kapasiteleri ona yetmese bile hayatın içinde bunlarla var olabilirler. Bu defilede mesela şunu gördük. Kıyafet diken mavi dedi ki kıyafetleri ben dikeceğim, çocuklar satsın. Ayakkabıları üreten Hüseyin Bey dedi ki ayakkabı için maliyete gerek yok, benden alıp satacaklar. Burada hiçbirimiz kendimize bir anne olarak bir beklentimiz yok. Çocuklarımız çalışsınlar, üretsinler.
1: Katma değer üretimine destek olabilen büyükler çok iyi.
0: Evet, yani bir e-ticaret firması gibi olsun bu çocukların etrafında. Ve bunlarla beraber hayatın içinde olsunlar. 20 çocuk sonra başka bir 20 çocuğu kurtarsın. Ama ben şuna karşıyım. Hani 100 kişilik, 500 kişilik yaşam alanlarından çok daha küçük küçük birbirlerine dokunacakları alanlar, kaybolmayacakları alanlar ihtiyacımız var. Görünebilecekleri alanlara ihtiyacımız var. Kendilerini ifade edebilecekleri alanlara ihtiyacımız var. Biz çocuklara kamplar yapıyoruz. Biz çocuklara farklı etkinlikler, şirket motivasyon çalışmaları yapıyoruz. O şirketin havası nasıl olsun
1: Aslında
0: orada?
1: burada şirketin veya alanın küçüklüğü büyüklüğü değil de kapsayıcı önemli. Kapsayıcı olsa zaten küçüklüğü büyüklüğü bence artık bizim ilgilendiğimiz bir konu olmaktan çıkar, değil mi? Bu arada son
0: Evet.
1: sözleriniz olsun çünkü zamanımız epey bir daraldı.
0: Tamam. Biz burada öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyduğunuz için size
1: Her
0: çok
1: zaman.
0: teşekkür ediyorum. Ve cerebral palsiyle çok engel olan ailelerin bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Erişilebilir Doğa Derneği olarak hedefimiz sadece anneler babalar birleşelim, beraber el birliğiyle bir şey yapalım. Evet, devletten çok şey bekliyoruz ama olmuyor. Devlet bazen yetmiyor, yetemiyor veya bizi görmüyor, biz sesimizi duyuramıyoruz. Biz birleşirsek çok şey yapabiliriz. En büyük hedefimiz bir yaşam alanı oluşturmak. Ve bu çocuklar bu parayı kendileri kazansın istiyoruz. Umarım bunu bir gün beceririz ve hep bizim bir sorumuz var. Benden sonra benim çocuğum ne olacak?
1: Bu soru inşallah bir gün tamamen ortadan kalkacaktır diye
0: İnşallah.
1: umarak o zaman yayını kapatalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz çocuklarımız adına sizlere.
1: Sevgiler bizden. Biz çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle 6 Ekim Dünya Cerebral Palsi İnisiyatifi gününde gerçekleşen çok kıymetli bir, özellikle çocuklarımızın destek alan durumdan çıkıp üretime dahil olarak bu ülkenin katma değeri haline getirebilecek, katma değeri haline getirmesine aracı olan imkan ve fırsat veren çok kıymetli bir defile ve o defilenin ön ayak annesi, o defileye ön ayak olan derneğin çok kıymetli başkanı, çok şık bir hanımefendi Esin Tutkun'la, Erişilebilir Doğa Derneği Başkanı Esin Tutkun'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünecek en büyük farkınız sosyal farkınız değil, sosyal farkınlık gerektiren konuları her zaman söylüyorum ya, hak temelli. Hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler. Reklamlar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 5-12 Ekim tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.799 liraya, Lenovo IdeaTab ZAFR çift 0.25 TR 2.0 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'le Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'ni konuşacağız. Ardından gazeteci Alaaddin Aktaş'la hem işte bu ödemeleri başlayan fonları konuşacağız. Eylül ayı enflasyon verilerine bir bakacağız ve dış ticaret verilerine bakacağız. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Şu dakikalarda Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,67'lik yükselişle 12.206 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 49 lira 21 kuruş, Avro 55 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %39,77 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.134 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.546 lira, çeyrek altın 10.670 lira, gram altın ise 6.524 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim. 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali yarın başlıyor. Biz de Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'le konuşacağız. Ahmet Bey merhaba.
2: Merhabalar Zafer Bey.
0: Şimdi zeytin ve zeytinyağının Edremit için taşıdığı anlam galiba festival programına da yansımıştır değil mi?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Öncelikle iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkürler. Neler var programda?
2: Selamlar buradan. Edremit Körfezi, Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği nadir bölgelerden bir tanesi. Yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı var Edremit Körfezi'nde. Edremit'te yüzyılı geçkin zeytinyağı fabrikaları, yahaneleriyle 100 yıl önce Osmanlı Sarayı'na zeytinyağı tedarikçisi bir ilçe ve bir bölge. Aynı zamanda Türkiye'nin natürel zeytinyağı deposu diyebiliriz. Çok kıymetli zeytinyağları Edremit ve Havra'nın güzel ağaçlarında zeytinlerinden, burada satılan zeytinlerden üretiliyor. Tabii ki sadece Edremit'te değil, Kuzey Ege burada çok kıymetli. Burhaniye ve Ayva'da da unutmamak gerekiyor tabii ki.
0: Evet, programda neler var festival programında?
2: Programda şöyle, burada bir zeytinyağı tadım festivali adından da anlaşılacağı şekilde. Zeytinyağı her sene yenilenen bir serüvendir. Yani zeytinyağı natural zeytinyağıdır. Yani bir tohum yağı değildir. Rafine ve bir şekilde tohumdan elde bir yağ olmadığı için sabit bir tadı yoktur zeytinyağının. Zeytinyağının ağacın türüne, yetiştiği bölgeye, bulunduğu coğrafyadaki işte güneyde olmasına, kuzeyde olmasına, ovada olmasına, dağda olmasına, toprağına, rüzgarına göre, çevresindeki bitki örtüsüne göre değişik tatlar içerir zeytinyağı. O yüzden biz zeytinyağını alırken aslında tatmamız lazım. Tabii bu çok kolay olmuyor. Marketlerde, raflarda zeytinyağı tadamıyoruz ama daha önce tattığımız bir zeytinyağı çeşidi varsa en azından onu bilebiliriz. Ne aldığımızı bilebiliriz. Bu yüzden bu amaçla biz başladık. Bizim ticaret odamızın zeytinyağı duyusal analiz laboratuvarı da var. Edremit Zeytinyağı Avrupa Birliği coğrafya işaretli. Aynı zamanda zeytinimiz de Avrupa Birliği coğrafya işaretli. Biz borsamızla beraber bu organizasyonu yapıyoruz. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Neler var festivalimizde? Bir kere bölgemizin önemli ve kıymetli zeytinyağı firmaları, zeytin firmaları, markaları bu festivalde yeni hasat ürünlerini ziyaretçilerimizle paylaşıyorlar. Hem satın alma noktasında çok avantajlı bir festival ve fuar, aynı zamanda bir fuar ve festival karışımı, hem de zeytinyağını işte bir çadırın

0: çadırımız var, bir zeytinyağı tadım çadırımız. Burada da bizim uzmanlarımız katılımcılara kayıt altında zeytinyağı tadımı nasıl yapılır, nasıl kaliteli zeytinyağı tadılır eğitiyorlar ve bir de sertifika da veriyorlar. Bunun yanı sıra ana sahnemizde 3 gün boyunca hem Türkiye'nin hem bölgenin önemli şefleri, gastronomi uzmanları zeytinyağlı yemekleri yapacaklar ve vatandaşlarımızla, ziyaretçilerimizle paylaşacaklar. Ve 3 gün boyunca da konserlerimiz olacak. Aynı zamanda da söyleşilerimiz de olacak. Tabii bizim bu etkinliğimiz bu sene biraz farklılık gösteriyor diğer senelere göre. 2 tane önemli etkinlik içinde farklı etkinlikler var. Hmm. Bir tanesi 10 Ekim Cumartesi günü 16 yıldır kırılamayan bir rekor var dünyada. İspanya 12.900 kişiyle bir etkinlikte aynı gün 12.900 kişiye zeytinyağı tattırma rekoru kırmış ve bu uzun süredir kırılamayan bir rekor. Biz bu rekoru kırmak için 13.000 kişiye taşımak için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 10 Ekim'de 13.000 kişiye zeytinyağı tattırmak istiyoruz. Çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü katılımın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz. 2 yıldır önemli katılım var. Geçen sene 50.000'i aşkın kişi katıldı. Bu sene 100.000 kişi bekliyoruz. Bir diğer etkinliğimiz de Havran'da bölgemizde çok yaşlı zeytin ağaçları var. 1000 yaşını geçkin zeytin ağaçları var. Tescilli bir ağaçtan, 1000 yaşını geçmiş hatta 2 ağaçtan Havran'da bir hasat etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu ağaçtan zeytini hasat edeceğiz ve anında orada bir portatif makinayla zeytinyağını orada anında üreteceğiz. Natural zeytinyağını tadacağız ve bu 1000 yıllık sağlığı, 1000 yaşında bir ağacın verdiği bu muhteşem iksiri orada herkese tattıracağız. Şöyle bir şey Zafer Bey, şimdi şöyle düşünmek lazım. Ağaca baktığımızda 1000 yaşında, 1000 yıl evvel kim dikmiş bu ağacı? 1000 yıldır bu ağaç orada ve 1000 yıldır ürün veriyor, 1000 yıldır bir zeytinyağı tadı ve zeytin sağlık paylaşıyor bizde ve 1000 yıldır bu ağaçtan kimler nasıl söyleyeyim geçimini sağlamış, karnını doyurmuş, 1000 yıldır bu ağaç insanlığa hizmet ediyor. Böyle bakmak lazım ve bu şekilde baktığınız zaman o ağaca büyük bir saygı duyuyorsunuz. Evet. Hatta korkuyorsunuz ağaçtan, diyorsunuz ki ben bu ağaca hiç zarar vermeyeyim. Bu ağaç 1000 yıldır insanlığa hizmet ediyor. 1000 yıldır insanlığın karnını doyuruyor. 1000 yıldır insanlığa sağlık dağıtıyor. Böyle muhteşem bir ağaç zeytin ağacı.
1: İşte boşuna mı ölmez ağacı diyoruz.
0: Boşuna mı ölmez ağaç diyoruz. Biz de bu ağaçlarımız heba olmasın. Maalesef imar rantına heba olmasın diye uğraşıyoruz. Çok şükür ki 1995 yılında çıkmış bir zeytin yasamız var. Ve zeytin ağaçlarımız koruma altında. Ama buna rağmen yine de bu ağaçlarımızı, özellikle anıt ağaçlarımızı, 1000 yaşına geçmiş anıt ağaçlarımızı korumamız gerekiyor. Bu ağaçlardaki elde ettiğimiz zeytinyağları da gerçekten 1000 yıl önceki tadı bize veriyor. Bu muhteşem bir duygu. Bakalım, heyecanlıyız, bekliyoruz.
1: Evet, yani korumak fiili ne kadar karşılıyor bilmiyorum. Gözümüz gibi bakmalıyız hatta, yani korumanın ötesinde.
0: Gözümüz gibi bakmamız
1: peki,
0: gerekiyor.
1: Peki, şimdi bölgenin coğrafi işaretli bir ürünü bu çizgili zeytin ve Edremit zeytinyağı da tabii.
0: Evet.
1: Bize bir anlatır mısınız özellikle çizgili zeytini?
0: Şöyle söyleyeyim, çizik zeytini, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini diye geçiyor. Yeşil Edremit zeytini, Edremit tipi zeytin Kuzey Ege'nin zeytindir. Edremit Ayvalık olarak da geçebilir. Ayvalıklar biraz kızıyordur. İsimler biraz karışıyor bizde ama biz Ayvalık'ı da bir görüyoruz. Ayvalık, Burhani, Edremit bu arada hep beraber bu zeytin türünün kıymetini biliyor. Edremit zeytini, yeşil çizik zeytini çekirdeğinden çok çabuk ayrılır. Ağzınıza attığınızda çekirdeğinden hemen ayırırsınız. Uğraşmazsınız çekirdeğinden ayırmak için. Nefasetlidir tadı. Özellikle salamurada salamuraya çok iyi gider. Salamura yeşil çizik zeytin son derece kalitelidir ve tutulur bölgede. Türkiye'de de. Zeytinyağımızda çimen kokusu, domates sapı kokusu, yeşil domates kokusu ve çağla kokusu içerir, yeşil elma kokuları içerir. Doğanın bütün çevresindeki yetişmiş bütün

0: bitkilerin kokusu üzerindedir natürel yağlarımızda. Ve çok Edremit zeytinin bir özelliği de uygun saklama koşullarında, yani güneş ışığı görmeyecek, sıcakla temas etmeyecek, normal oda sıcaklığında bir dolabın içerisinde, buzdolabı değil normal bir dolabın içerisinde 2 yıl nefasetini kaybetmeden saklanır ve tüketilebilir. Bu yüzden Edremit zeytinin bu özelliği çok kıymetlidir. Hem ekonomiktir hem de raf ömrü de uzundur Edremit zeytinin. Ve dünyanın en kaliteli zeytinyağı sıralamasında hep Toskana ismi geçer, Girit ismi geçer. Toskana daha öndedir ama inanın Toskanalılar bizim zeytinyağımızı alıyorlar, şişeliyorlar. Ve bizim bölgemiz Toskana'yı da aratmaz. Kendinizi gözünüz kapalı gelin Edremit Körfezi'ne. Bir yerde gözünüzü açın dersiniz ki Toskana mı diyeyim, Toskana'da mıyım acaba? Yok değil. Burası Edremit, burası Kuzey Ege.
1: Yani işte bu cümleyi bu kadar gönül rahatlığıyla kurabilmek de çok keyifli bir şey olsa
0: buna
1: gerek
0: inanın,
1: sizin için.
0: Buna inanın. Özellikle biz Kuzey Ege'yi şöyle de tanımlıyoruz. Truva'dan Bergama'ya kadar. Bu bölge zaten Troas, yani mitolojide de çok iyi yeri olan işte Truva Savaşları. Oradan Truva Savaşları'ndan sonra Paris'te Helen'in kaçtığı İda Dağı, şu anki Kaz Dağları. Sonra Antandros, Antandros'tan bir Aenas rotasıyla İtalya'ya gidiyor. Aenas orada onun torunları Romulus ve Romulus Roma'yı kuruyor. Yani insanlık aslına bakarsanız Anadolu'dan doğuyor. Anadolu gerçekten bir kadim ana ve zeytinin de ana vatanı Anadolu. Bu bölge Truva, işte Assos diye tabir ediyoruz, Behramkale, Kaz Dağları'nın etekleri, Madra Dağları, Ayvalık, Edremit Körfezi, inanın bir cennet, cennetten bir parça. Biz de burada yaşamaktan son derece mutluyuz. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerimiz var. Türkiye'nin her yerinden burada hayatlarını geçirmek isteyen vatandaşlarımız var. O yüzden mutluyuz. Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızla da paylaşmak istiyoruz. Festivali bekliyoruz. Yarın başlıyor.
1: Peki son olarak çok kısa bu seneki durumumu da anlatır mısınız bize? Yani daha önce konuştuğum sektör temsilcileri çünkü var yılı olduğunu var, evet, ve tatmin var, edici bir sene olacağını beklediklerini söylemişti.
0: Tabii yani biz tabii bir taraftan işin magazin kısmı, bir taraftan tanıtım, bir taraftan bu güzellikler ama üretici çok sıkıntılı. İlk önce onu söylemek gerekiyor. Çünkü yüksek maliyetler var. Uluslararası piyasalarda zeytinyağının fiyatı 4 eurolar civarında. Bu 4 euroyu Türk lirasına çevirdiğimizde Türkiye'deki toplama ve bakım maliyetlerini maalesef karşılamıyor. Özellikle toplama maliyetlerini. Bu yüzden bu sene yüksek de bir rekolte beklentisi var. Bu yüzden üretici gerçekten çok sıkıntılı. Sezon yeni başladı. Yavaş yavaş hasat başladı. Ne yapmak gerekiyor? Yapmak şöyle de bir şey var. Avrupa Birliği ve sonra da Amerika maalesef kota ve ek vergiler koydu Türk zeytinyağı açısından. Burada buraları aşmak için mutlaka çiftçimize ürettiği ürünün litresi başına biz 50 lira diyoruz ama ne takdir edilirse mutlaka bir prim gerekiyor. İhracatçıya da ihraç ettiği litre başına lisif kaynaklarından nakit destek gerekiyor. Çünkü başka türlü şu anda aşma şansı yok ihracattaki bu sıkıntıyı. İç tüketimde de Türkiye'de zaten bu festivalleri de aslına bakarsanız iç tüketimi arttırmak için yapıyoruz. Daha çok yapmak gerekiyor. Türkiye'nin başka yerlerine taşımak gerekiyor. İç tüketimde de şu anda 2 litreler civarında Türkiye'de. Ama komşumuz Yunanistan'da 10 litre. Biz ürettiğimiz 500 bin litre zeytinyağının yaklaşık 150 bin litresini tüketebiliyoruz içeride. Gerisi mutlaka ihraç edilmek durumda. İhraç edilemezse maalesef stoklarda da heba oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden hani bu ağaç üretiyor her sene. Üretime engel olamıyorsunuz ve ürettiğiniz ürünü de satmanız lazım. Bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Uzun süre Türkiye bu zeytin üretimi sıralamasında dünyada 5. 6. sırada da geçiyordu. Fakat 2000'li yılların başına itibaren bir devlet politikasıyla Türkiye'nin birçok yerinde zeytin ağacı dikildi ve teşvik edildi. Bu da çok doğru bir karardı.

0: şu anda Türkiye zeytin üretiminde dünya birincisi. Yeşil evet. zeytinde dünya birincisi. Zeytinyağında da dünya ikincisi. Ama pazarlamada maalesef birimiz.
1: Evet, işte
0: pazarlamamız için işte. Önce iç pazar, sonra da dış pazar, dış pazarda da destek ve önce asıl üretici, asıl çiftçiye ilk kaynağa mutlaka destek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu da beklentimiz. İnşallah bunlar da sonuçlanır diye düşünüyoruz.
1: Peki. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, çok teşekkür ediyorum katkılarınız
0: için. Rica ederiz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştik. Üstadım merhaba.
2: Zafer, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bugün, yani dün zaten Cevdet Yılmaz açıklamıştı. Bugün Mehmet Şimşek de paraların ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı bizzat. 17 fonun tasfiyesi sonucunda 43 bin fon katılımcısının paraları bugün ödendi. Tabii ki 1 milyona kadar evet. olanlar. İşte hazır bu ödemeler başlamışken de başka bir tartışmaya dikkat çekiyorsun aslında yarınki yazıda. Yani bugün yine duydum, niye ben onların parasını ödüyorum serzenişini, ki hani yine Cevdet Yılmaz hazineden kaynak aktarılmayacağını söylemesine rağmen.
2: Doğru, evet, hazineden kaynak aktarılmayacağı dün Cevdet Yılmaz tarafından söylendi. Bu zaten daha önce de dile getirilmişti. Hı hı. Aktarılmaması da doğru zaten, bu aksine hiç söyleyen yok. Ama sanki kamu kaynağı kullanılacakmış gibi bir izlenim var. Onun etkisiyle belki, ya da kendisi tasarruf etmemiş ama fonda tasarrufu olanlar için böyle nasıl diyeyim, kötü niyetli yaklaşım mı diyeyim, çekememez gibi bir durum mu diyeyim. Olumsuz gözle bakanlar da hiç yok değil. Tuhaf bir durum yaşıyor aslında insanlar. Bunu şuna benzettim ben biraz Zafer. Böyle azılı suçluların bulunduğu hapishaneye bir başka suçlu geldiği zaman orada olanlar ellerinden gelse öldürecekmiş gibi davranırlar. Bağırır, çağırırlar. Çok kötü davranırlar. Aslında onlar da o yoldan geçmiştir. Şimdi burada kimseyi suçlu ilan ederek söylemiyorum. Bu benzetmeyi yapmıyorum ama bu fonlarda parası kalan ve bir anlamda feryat edenlere karşı bazıları da, bir kesimde bu fon konusuna hiç girmemiş, belki bilmiyor ama ne iyi oldu, o olsun, çok para kazanmak istediler, başlarına bu geldi gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu toplumun ayrışması anlamında da hiç hoş bir şey değil zaten. Bir kere burada fonlarda yatırım yapanlar bir suç işlemiş değiller. Çok para kazanmak isteğiyle de buraya girmiş değil hepsi. Bir kısmı öyle olabilir. Çok para kazanmaya çalışmak da illegal yollara başvurulmamışsa o da suç değil tabii ki. Hiç kimse suçlayamaz. Kaldı ki para piyasası fonu dediğimiz kapsamında devlet tahvili, hazine bonosu gibi sağlam enstrümanların bulunduğu fonların riski zaten sıralamaya göre çok düşük. 1 ve 2. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bankadan da alsanız o fonun riski 1, 2. Bir piyasa şirketinden, portföy yönetim şirketinden alsanız da aynı. Değişen bir şey yok. Fonların riski anlamında zaten bir sorun yaşanmadı. Sadece o şirketlerden kaynaklanan bir risk ortaya çıktı. Dolayısıyla insanları vay niye gidip bir bankanın fonunu almadın da bunu aldın, bak işte başına da bunlar geldi, o olsun diye eleştirmenin hiç yeri değil, zamanı değil. Kaldı ki çok yüklü miktarda kazanç sağlamak uğruna serbest fon ya da hisse senedi fonlarından alanların da bu duruma düşmeleri gene onların kabahati değil. Bu insanlar zarar etmeyi, bana gelen dönüşlerden biliyorum, biz diyor zarar etmeyi göze alarak girdik buna, tamam edebiliriz ama hı hı. bu zarar etmenin ötesinde bir sorun. Ben zararımı cebime koyar çıkarım istersen. Hı hı. Ama şu an satamıyorum ki. Hiçbir yapamıyorum.
1: Evet, zararı da realize edemiyor yani şu an.
2: Onu da realize edemiyor. Böyle bir sorun var. Dolayısıyla bunu böyle günah keçisi aranıyorsa herhalde hiç gündeme getirilmemesi gerekenler fon almış olanlar. Ama burada şunu ayrı tutarak söylüyorum. Burada ne olup bittiğini bilen, müdahil olan, manipülasyon

0: operasyon yapanları ayrı tutarak söylüyor. Onlar ne ceza almaları gerekiyorsa hak ettikleri cezayı tabii ki alsınlar. Ona hiç söyleyeceğim bir şey yok ama sıradan vatandaş, sen ben girmişiz diyelim. Yok öyle bir şey de. Yani bunu savunuyoruz diye insanlar da öyle düşünmesin. Umarım umuduyla bunu söylüyorum. Temennisiyle. Almış bir vatandaş, herhangi bir meslek sahibi olabilir, alabilir ama hiçbir şeyden haberi yoktur. Böyle illegal işler döndüğünden haberi tabii ki yoktur. Onu zaten bir avuç insan biliyordu ve bu hale getirdiler. Evet. Bunlar cezasını olabildiğince çekmeli. Aslında bir şekilde ceza demeyelim de bunun müeyyidesiyle yüz yüze gelmesi gereken başka kesimler de var. Örneğin bu işin içinde demeyelim de işle ilgili bürokrasi var. Oradan şimdiye kadar herhangi bir ismin ceza alma noktasına gelmek bir ana sorgulandığına göremedik.
1: Evet, yani
0: bir durum var. Ben şu daha önce de yazdığım bir yazıda başlık olarak şunu kullanmıştım. Hırsızın varlığını bildiği halde kilidi geç değiştirenin hiç mi suçu yok?
1: Evet.
0: Bu sorunun varlığı geçen yıldan beri biliniyordu. Bunu açıklayan da ben değilim. Sermaye Piyasası Kurulu açıkladı.
1: Evet.
0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Manipülasyona izin vermeyeceğiz demek. Geçen yılın 4 Kasım'ında yapılan konuşmada. Biz manipülasyon olduğunu biliyoruz demenin itirafıdır. O zamandan belliydi. Evet,
1: ama işte şu artık hani suçlamalar, isimler ortalıkta dolanmaya başladıktan sonra bile doğrudan borsa manipülasyonu ya da hisse senedi manipülasyonu suçlamasıyla ifadeye çağrılanı ben hala duymadım.
0: Evet, yok. Yani bazı insanlar tutuklandı. Onlar zaten işin böyle içinde tam göbeğinde olan insanlar. Onlar tamam elbette cezalarını çekmediler. Hukuk ne öngörüyorsa o olacak. Ona kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama bu kendiliğinden sadece onların yapmasıyla olabilecek bir şey değil. Bir şekilde görmezden gelmek gibi bir durum var. Bir bunu kabul etmek gerekiyor. Ve geçen yıldan beri belirlenmiş bu bir süreç var. O süreç başladığında fonların durumu neydi? Hani böyle hukukçu olmadığım için çok basite indirgeyerek konuşuyorum. Davalarda bir kavram vardır ya, şu an hatırlayamadım. Yürütmeyi durdurma.
1: Hı hı.
0: Yürütmeyi durdurma gibi bir karar. İşte öyle tanımlıyorum ben. Bir şey olsaydı, geçen yılın Ekim'inde, Kasım'ında, yani bir sene önce bu yapılsaydı, işte 800 küsür milyar lira değil de belki 80 milyarla bu iş kapatılacaktı.
1: Evet.
0: O da bloke edilecekti. Şimdi olay büyüdü. 800 milyarda fiktif bir tutar. O tutar belki şimdi indi. Bilmiyorum ben. Örnek olarak söylüyorum. 200 milyara.
1: İşte...
0: Bugün 1 milyon lira alıyor insanlar. Avans olarak aldılar. Para piyasası fonunda olanların bu 1 milyon hak edişleri tamam ödendi. Ana paraları, net ana para olarak ödendi. Net ana para olarak serbest fon ya da hisse senedi fonunda olanlar için de ödeme yapılabildi mi onu bilmiyorum. Onlar da yapılacak. Öyle bir ayrım yok. Tamam 1 milyon ödendi onlara da diyelim.
1: Hı hı.
0: Bir hisse senedi fonunun fonuna yatırım yapmış bir kişi 1 milyon lirasını aldı. Ama o hisse senedinin bakiyesi bu tavsiye işleminin nihayete erdiği gün örneğin 200 bin liraya denk gelecek şekle bürünürse ne olacak? O 800 bin lira iade mi edilecek?
1: Evet.
0: O belli değil örneğin.
1: Yani bir ara 17 Eylül tarihinin baz alınacağı, özellikle yani hisse senedi yoğun fonlardaki hisse fiyatlarında 17 Eylül tarihinin baz alınacağı söylentisi vardı ama ondan da bir şey çıkmadı bildiğim kadarıyla.
0: Hadi diyelim 17 Eylül baz aldık denildi ya da herhangi bir tarih. Peki o senetler satıldığında, satılabilir hale geldiğinde 17 Eylül'deki fiyatı olmayacak ki. Her gün düştüğünü görüyoruz.
1: Evet.
0: Portföydeki senetlerin satıldığında diyelim 17 Eylül'de 50 lira olan o hisse senedinin fiyatı, portföydeki hisse senedinden söz ediyorum, düştü 10 liraya.
1: Evet.
0: Aradaki 40 lirayı kim karşılayacak? O zaman işte vatandaşın en başta konuştuğumuz tepkisine geliyoruz. Vatandaşın zihninde şu var hep, yani fon sahip olmayanların zihninde. Bu dönüp dolaşıp hazineden, dolayısıyla benim cebimden çıkabilir.
1: Evet.
0: Kaygısı var.
1: Evet, o kaygının
0: bu kaygıdan dolayı biraz da böyle o olsun deniliyor ya da niye benim cebimden çıksın deniliyor. Tamam.

0: şimdiki söylemlerde hazineden herhangi bir şey çıkmayacağı ifade ediliyor ama böyle bir riskin varlığını vatandaşın gözetiyor olması ve buna göre de davranıyor, davranış sergilemesi, bu da bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
1: Evet.
0: Yani bu işten hisse senedi fonu alanlarla serbest fon alanların zararlı çıkmama olasılıkları çok düşük görünüyor, onu söyleyeyim.
1: Evet üstadım, 1,5 dakika gibi bir süremiz kaldı ama şu dezenflasyon sürecinin işte gidişatını konuşmayalım. Geçen gün yazdığım bir yazı çünkü çok ses getirdi. Yani enflasyon tek haneydi düşse hayat pahalılığı sürecek diyorsun. Bunun işte sürmemesi için ne yapılması gerekiyor?
0: Çok basit bir şey yapılması gerekiyor da yapılabilir mi noktasında çok umutlu olmadığımı söyleyeyim. Enflasyonun üstünde bir gelir artışı ve uzun süre bir gelir artışı sağlanabilirse yaşam koşulları iyileşir tabii ki. Bir de açıklanan enflasyona herkes inanacak, doğru olduğunu kabullenecek. Örneğin %20'ye indi enflasyon. %20'de gelir artışı olursa insanların yaşam standartına hiçbir değişiklik olmayacak demektir. Enflasyon %10'a insin, gelirdeki artış %10'sa gene aynı şey olacaktır. Ya da enflasyon %5'e insin, gelir artışı %4'se bu sefer %50'lik gelir enflasyona göre daha kötü olmayacak demektir.
1: Evet.
0: 50'ye 50 enflasyon ve gelir artışı mı, %5'e %5 enflasyona %4 ya da %3 gelir artışı mı? İnsanlara bu soru hangisini tercih edersin? 50'ye 50 olsun der.
1: Evet.
0: Hiç olmazsa enflasyonu yakalayabiliyorum der. Enflasyon düşmesi tek başına iyidir. Yani enflasyon düşmesi iyidir de tek başına her şeyi çözecek bir çare ve ilaç değildir.
1: Yani doğru planlanmış bir gelirler politikası gerekiyor galiba.
0: Gelir dağılımı.
1: Gelir dağılımı politikası.
0: Evet.
1: Üstadım çok teşekkür ediyorum katkıların
0: için. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar.
1: Teşekkürler. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla haftayı kapatmak üzere burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: ürünleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayanlar Anıl Çıtak ve Didem Karakelle. Teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbeyker Aksu. Gün ötesine hoş geldiniz.
5: Gün ötesi Ankara gündemi.
6: Başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT Ankara muhabiri Oğulcan Atılkan aktaracak. Oğulcan Atılkan, iyi akşamlar.
7: İyi akşamlar Mahpeyker Aksu.
6: Bugün başkentin gündeminde neler var diyelim ve sözü size bırakalım.
7: Evet, ekonomi başlığında fonlardaki tasfiye ve ödeme sürecine ilişkin başlık oldukça önemli ki ödeme süreci başladı. 43 bin yatırımcının da parası yatırıldı diyelim. Sermaye piyasalarında fon tasfiye süreci hızla ilerliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık fonu 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 binin katılımcının paralarının ilgili banka hesaplarına aktarıldığını duyurdu. İletişim Başkanlığı da 3 şirkete ait 17 fonda ödemelerin başladığını teyit etti. Süreç kapsamında diğer fonlar için kademeli ara ödemeler devreye girecek. Yasa teklifinin ise yarın meclise sunulması bekleniyor. İstanbul'da Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuşan Bakan Mehmet Şimşek, piyasalarda sistemik bir risk bulunmadığını, piyasa bozucu faaliyetlere girişenlerin tüm mal varlıklarıyla sorumlu tutulacağını vurguladı. Yine 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesinde ise ilk somut adım atıldı. İletişim Başkanlığı Abil Kapital, Buz ve Pardus şirketlerine ait 17 fonun yatırımcısına ödemelerin bugün başlandığını açıkladı. Ticaret Bankası koordinasyonunda yürütülen bu süreçte 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödeme yapılırken öncelik para piyasası fonlarına ve yatırımcı yoğunluğu yüksek fonlara veriliyor. Kalan fonlar için 1 milyon liraya kadar ara para ödemesi yapılacak. Bu tutar toplam alacaktan mahsup edilerek kalan bakiye Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Ödemelerde kesinlikle hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonların öz kaynakları, kazanç iade hesapları ve satış gelirleri devreye sokulacak. 16 fonun da

0: 56 bini aşkın yatırımcı bulunan Atlas portföyü içinde olağan tasfiye planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 milyon liraya kadar ödemelerin yapılmasını öngörüyoruz. 455.758 kişinin çok büyük bölümü ödemelerini tamamen almış olacak dedi. Bugün başkentin gündeminde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir mevkidaşıyla görüşmesi vardı. Tabii gündemde basın mensuplarının sorular arasında Mekke Savunma Anlaşması vardı. Hakan Fidan, Mekke Anlaşması bir savunma anlaşmasıdır açıklamasıyla aslında bugün Ankara gündemindeki önemli açıklamalardan birini gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın gündemindeki Mekke İttifakı Anlaşması'na ilişkin hazırlıkların nihayete erdiğini ve metnin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edileceğini açıkladı. Macar mevkidaşıyla gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, anlaşmanın bir taarruz değil savunma mutabakatı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin başka bir ülkeye saldırı amaçlı askeri güç göndermeyeceğini belirten Fidan, Riyad'daki olağanüstü toplantıyı anımsatarak Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik katkıların Pakistan'la eşgüdüm içerisinde değerlendirildiğini ifade etti ve şu ifadeyi vurguladı. Mekke anlaşması bir savunma anlaşması, Türkiye başka bir ülkenin toprağına askeri güç gönderip orada bir saldırı yapmayacak dedi. Yine Milli Savunma Bakanlığı da sürece dair yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a sağlanması planlanan askeri yetenek ve unsurlara ilişkin tüm adımların anayasa ve yasal mevzuat sınırları içinde yürütüleceğini belirtti ve İstanbul Maltepe'deki bina çökme olayı, yine iki kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında 3 kişi aranıyor. İstanbul Maltepe'de sabahın ilk saatlerinde 7 katlı bir binanın alt 3 katı çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi sağ kurtarıldı. Enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmak için kontrollü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cevizli Mahallesi'nde saat 05.40 sularında meydana geldi çökme ve ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, K9 ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sarsıntı ve gürültüyle sokağa dökülen çevre sakinleri durumu önce deprem ya da patlama sandıklarını dile getirdi. Yine olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, yapının yana doğru kayma riski bulunduğunu, binanın takozlarla sabitlendiğini ve içeride olduğu belirlenen 3 kişiye ulaşabilmek adına kontrollü yıkım teknikleriyle müdahale edildiğini duyurdu. Yine apartman sakinleri daha önce kentsel dönüşüm için uzlaşma arandığını ancak dükkan sahibi ve bazı maliklerin onay vermemesi nedeniyle sürecin tıkandığını aktardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 7 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirtirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da geçmiş olsun ve taziye mesajı yayınladı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Olcan Atılkan. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Başkent gündemini TRT Ankara muhabiri Olcan Atılkan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kızıldeniz'den Babülmendep'e, Somali'den Hürmüz Boğazı'na uzanan hat, enerji kaynakları ve küresel ticaret yolları açısından stratejik önem taşıyor. Bölgede güvenlik dengeleri değişirken Türkiye'de Somali'deki faaliyetleri, bölge ülkeleriyle ilişkileri ve deniz güvenliğine yönelik girişimleriyle bu denklemin içinde yer alıyor. Kızıldeniz'deki yeni güvenlik ve güç dengelerini, bunun Türkiye açısından anlamını konuşacağız. Güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Mahdekar Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Kızıldeniz, Babülmendep ve Hürmüz hattında yaşanan gelişmeler hem bölgesel güvenlik meselesi olarak hem de enerji ve küresel ticaret açısından önem taşıyor. Türkiye açısından bu hattın stratejik önemi nedir sizce?
3: Tabii bir boğaz, üç kıta ve küresel denge anlamında değerlendirmemiz gerekiyor ki baktığımız zaman Kızıldeniz, Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren stratejik bir geçiş hattı.
1: Evet.
3: Diğer taraftan Hürmüz'e baktığımız zaman kapalı bir körfez, Basra körfezi, tek çıkış noktası var ve Hürmüz boğazı. Stratejik konumda dünya enerjisinin önemli bir kısmı buradan çıkıyor. Günde 21 milyon van petrol ve doğal gaz da işte kaynaklarına göre belli olmayan rakamlara göre dünyanın %20'sini karşılayan bir ölçek olarak yerini alıyor. Dolayısıyla bir taraftan da önemli bir ticari geçiş koridoru. Baktığımız zaman bu süreçte Süveyş, Babülmendep, Hürmüz üçgeni dünya deniz ticaretinin %30'unu oluşturan bir üçgen olarak karşımıza çıkıyor ki buradaki bir kriz dünya ekonomilerini derinden sarsıyor. Buradaki bir savaş dünya ekonomilerini derinden sarsarken dünya dengelerini de çok derinden sarsıyor ve bu sarsılan dengeler

0: ne kademe ülkelere doğru yayıldığında önemli bir kriz ve kaosla beraberinde getirir. Tabii Türkiye için baktığımız zaman bölgenin en güçlü ülkesi ve bölgede bir güç seçmesinin olduğunu değerlendirdiğimizde Türkiye'nin giderek artan internat etkisiyle beraber bölgedeki ülkelerin şimdiye kadar karşılaştığı kriz ve kaos etkisinde değerlendirdiğimizde ülkelerinin toprak bütünlüğü ve aynı zamanda barışı ve huzuru ve kalkınmayı beraberinde getiren bir pozisyon Türkiye süreci var ki bu nedenle Türkiye bölgedeki bir kriz ve kaosun karşısında önemli bir güç dinamizmi ve aynı zamanda dünya ticaretinde önemli bir merkez ülke konumunda geldiğini ifade etmemiz gerekiyor. Buradaki önemli bir süreç Türkiye'nin Somali'de giderek artan etkisi ve bununla beraber Sudan'daki gelişme yakından takip etmesi ve son Amerika'nın İsrail-İran savaşındaki istediği politikalar ve en son Mekke anlaşmasıyla da beraber bölgede internant etkisi giderek artan ve bölgedeki kriz ve kaoslara karşı duyarlı riskleri görerek kriz ve kaosa dönüşmeden yeni dönemde bir güç merkezi konumunda olmasını sağlayacak adımları attığını görüyoruz ki bu da bölgedeki tüm dengelerin yeniden dizayn edilmesi sürecini bir etkin güç olarak Türkiye'yi ve her adım ve bölgedeki her gelişme yakından izlendirdiğini söylememiz gerekiyor Mahmut Bey.
1: Evet. Hocam, Yemen ordusunun Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklaması ve Husilerin bu iddiayı reddetmesi bölgede yeni bir güvenlik tablosuna işaret ediyor. Bu gelişmenin Kızıldeniz'deki deniz ulaşımına etkisi ne olabilir sizce?
0: Tabii bakın, Babül Mendeb çok çok stratejik konumda enerji ve ticari anlamında. Tabii güvenliği yalnızca Yemen'in geleceğini değil, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın enerji güvenliği, İran'ın bölgesel nüfusunu ve İsrail'in Kızıldeniz bağlantısı ve süresel ticaretin istikrarını doğrudan etkilediğini söylememiz gerekiyor. Tabii burada üç temel önemli bir durum ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan ısı ilişkileri, Babül Mendeb'in güvenliği ki aynı sorunları biliyorsunuz Kürmüz Boğazı'nda yaşıyoruz ve diğer bir önemli nokta da bölgesel güç mücadelesi. Tabii Husilerin uluslararası deniz trafiğine yönelik faaliyetleriyle Suudi Arabistan'a doğrudan saldırılarına aynı şey olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor ki bilinçli küresel ticaret, yani dünyadaki her ülke ilgilenen önemli bir nokta. Kimse Suudi Arabistan'ın iş güvenliği ve Yemen'le yürüttüğü diplomatik sürecin doğrudan etkilendiği bir süreç. Unutmayalım ki Husilerin attığı her adım bölgedeki güç dinamizminde de kriz ve kaosu beraberinde geçiyor. Tabii Müslüman ülkelerin özellikle birbirine kırdırıldığı bir dönemin artık sonuna gelindiğini değerlendirdiğimizde Husilerin bu tür çıkışları bölgedeki güç dengelerini de şimdiye kadar kriz ve kaos üzerinden bölgede etnik yapılanmaları birbirine çatıştıran ve kendi çıkarlarına ve farkları doğrultuda teolojik politikalar ortaya koyan Siyonist devletin şu anda istediği bir noktaya doğru Husileri kullanma noktasında özellikle bir algı oluşturduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki Kızıldeniz'deki gelişmeler İsrail'in bekasını ve güvenliğini de çok yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle bölgedeki hakim olacak olan bir yeni güç yapılanması İsrail'i son derece rahatsız edecektir ve aynı zamanda Kızıldeniz'deki yeni dengelerle de beraber yeni bir güç ve karar merkezi ortaya çıkacaktır. İşte bu son derece stratejik bir konum olarak yerini alacaklarımız
1: ekranında. Evet. Hocam, Türkiye'nin Somali'de enerji arama faaliyetleri, askeri varlığı ve bölgedeki diplomatik girişimleri düşünüldüğünde Afrika boynuzundaki gelişmeler Türkiye'nin bölgesel konumunu nasıl etkiliyor?
0: Tabii baktığımızda Somali çok çok stratejik bir konuda. Çünkü Türkiye Somali ile beraber aslına bakarsanız en önemli stratejik ülkelerden birisi haline geldi. Somali ile beraber stratejik anlaşmalar çerçevesinde. Bugün Somali üzerinden özellikle Siyonist devletin Somali-Lamp yaklaşımı bölgedeki yeni bir krizi beraberinde getirirken aslına bakarsanız Etiyopya'daki son gelişmelerle beraber ki biz bunu aylar öncesinden Etiyopya'daki krizlere dikkat, Babül Mendeb'den yeni kriz alanı Etiyopya üzerinden Afrika kıtasına yayılma noktasında bir riskleri beraberinde getiriyor diye bizim programlarımızda da siz de gündeme getirmişsiniz. Ve bugün gelinen noktaya baktığımda bu kriz ve tansiyonun giderek yükseldiğini görüyoruz. O nedenle Türkiye'nin Somali'deki varlığı aslına bakarsanız Aden Körfezi'yle girişimden başlayan ve Kızıldeniz'den Süveyş'e kadar ulaşacak olan güzergahta Türkiye'nin varlığı istikrar ve güven demek. Bölge ülkelerisi de güven ve istikrar demek. İşte bu nedenle özellikle 7 bölgeden oluşan Somali'ye karşı izlenen politikaları Türkiye ilk günden bu yana Somali'nin yanında durarak ortaya koyduğu insani politikalarla beraber bir stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde aynı zamanda Somali'nin zenginleşmesi noktasında yer altı ve yer üstü zenginliklerinin toprak bütünlüğü sağlanması noktasında izlediği politikalar ve bölgedeki Kırık ve Kavasya'ya karşı arabuluculuk yoluyla da önemli bir rol üstlendiğini söylememiz gerekir. Ve giderek artan etkisi Sönüs Devlet'in Somali Lamp'la işleriyle beraber yeni bir boyutu Somali'nin geleceğinde ortaya çıkarttı ki ne Somali yönetimi ne de Türkiye böyle evet. bir gelişmede Somali'de huzursuzluğa meydan verebilecek Türkiye'ye asla izin vermeyecekler. Çünkü unutmayalım ki Türkiye'nin Somali'deki varlığı Somali'nin toprak bütünlüğünü de beraberinde getiriyor. Tabi bugün Somaliland meselesi sadece Somali'nin toprak bütünlüğünün tartışması değil aslında bakarsanız. Berbere Limanı, evet. özellikle Etiyopya'nın emellerinin olduğunu dikkate aldığımızda Türkiye'deki yapılan görüşmelerde arabuluculara Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği politika net bir şekilde ortada ve tarafları bu konuda anlaşma masasına yakınlaştırmışken bir krizi derinleştirme noktasında daha da faaliyetlerin yürütüldüğünü söylememiz gerekiyor. O nedenle Türkiye'nin Afrika boynuzundaki yani Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak değerlendirdiğimiz Afrika boynuzundaki diplomatik etkisi çok çok katmanlı bir jeopolitik güç mücadelesinde beraberinde gidiyor.
1: Evet hocam aslında değindiniz tabi Somali ile Etiyopya arasındaki deniz erişimi ve Somaliland meselesinde Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi de bu deniz yollarıyla doğrudan bağlantılı. Ankara'nın bölgede yürüttüğü arabuluculuk ve diplomatik girişimlerin önemi nedir sizce?
0: Baktığımız zaman Türkiye bölgedeki diplomatik girişimlerle bölgenin aslına bakarsanız barışa, huzura, kalkınmaya aynı zamanda refaha kavuşmasıyla benlik ve kültürlerini kullanarak kendi kararlarını, kaderlerini ve kendi güçlerini ortaya koymalarını sağlayacak önemli bir stratejik işbirliğini de beraberinde getiriyor. Çünkü Türkiye şimdiye kadar Afrika kıtasına emperyal devletlerin yaklaşımlarını net bir şekilde değerlendirdiğini sömürgeci bir anlayış, tamamen zenginliklerini alıp kendine mal eden bir yapılanmadan daha çok bölge ülkelerinin bilinçlenmesi, kalkınması ve aynı zamanda da know-how transferiyle beraber üretim noktasına gelmesini sağlayacak önemli politikalar yürütüyor. Ve bugün Türkiye'nin izlediği politikalar bölgede birçok ülke tarafından büyük bir destekle oluşan Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi yumağı ve büyük bir yaklaşım beraberinde getirirken bölgede bundan rahatsız olan emperyal zihniyetlerin de farklı yapılanmalarla Türkiye'nin karşısına çıkıyor. Unutmayın ki Türkiye'nin bugün bölgedeki varlığı aynı zamanda barışın da sağlanması noktasında önemli bir süreci beraberinde getiriyor. Çünkü Türkiye'nin olduğu noktada adalet, hak ve hukuk dağılımı noktasında izlenen politikalar net bir şekilde ortaya koyuyor ve 21. yüzyılın Kızıldeniz aslına bakarsak en kritik jeopolitik rekabet alanlarından bir tanesi. Evet. Çünkü 21. yüzyıldaki en çok ihtiyaç duyulan nokta yeraltı zenginlikleri ve madenler çağında yaşıyoruz. Jeopolitik maden çağında jeopolitik teknolojik bir çağla beraber bütünleştirdiğimizde ham maddi ihtiyacı duyanların önemli bir coğrafi olan Afrika kıtasına yöneldiklerini görmek istiyoruz. İşte burada Türkiye Somali ve bölgesel ortaklarıyla beraber istikrarın güçlendirilmesi noktasında önemli bir aktör olarak yerini alıyor ve diplomasi, ekonomi, güvenlik boyutlarıyla da beraber bu süreci yürüterek ülkelerin de beka ve güvenliğini sağlanması noktasında önemli bir süreci yürüttüğünü söylememiz
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet hocam Türkiye bir yandan Kızıldeniz ve Babülmendep'te Söğütlü Sefer güvenliğini diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu iki kritik geçiş noktasındaki riskler Türkiye'nin enerji arzı ve dış ticaretini nasıl etkileyebilir?
0: Tabii sadece Türkiye değil bu aslına bakarsanız dünyayı da beraberinde etkilediğini söylememiz gerekiyor. Evet. Bir kriz. Dünya enerji jeopolitiğinde enerji ekonomisinin nasıl etkilediğini görüyoruz. Dünya ticaretinde yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'nin bölgeyle baktığımızda çok yoğun bir ticari alışverişi var ve aynı zamanda stratejik işbirliği çerçevesinde değerlendirdiğimizde her alanda bir işbirliği olduğunu görmek ne istiyor?

0: süreç Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor ve Türkiye'nin bölgeyle ilgili önemli yatırımları, üretim noktası, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bütünleşme noktasındaki bölgedeki yürütülen faaliyetlere de karşı da buradaki bir kriz, aynı zamanda sürelerin uzaması, ilişkilerin de sekte uğraması noktasında bazı krizleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle Türkiye bölgede çok daha etkin bir güç politikasıyla beraber var olmakta, ancak herkesin toprak bütünlüğüne saygı gösterme noktasındaki kararlı tutumunu da en net bir şekilde ortaya koymuşlar.
1: Evet hocam, artık son dakikalardayız. Son olarak şunu da size sormak isteriz. Son dönemde Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında güvenlik işbirliğinin kurumsallaşmasına yönelik adımlar da atıldı. Kızıldeniz'den Körfez'e uzanan bu güvenlik kuşağında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir rol üstlenmesi beklenebilir?
0: Bakın, bu üç ülke aslına bakarsanız bir temel attılar ve bu temel bölge ülkelerinin artık güvenlikten siyasete ve ekonomiye kadar her alanda stratejik işbirliğini beraberinde getirecek önemli bir anlaşma. Bu bölge ülkelerinin de herkes açık olan bir ittifak modeli olduğunu değerlendirdiğimizde, katılmasıyla beraber dünyanın güç merkezi olan bu coğrafyada, aynı zamanda gücün kararının merkezi olan bu coğrafyada, bu coğrafyada kendilerini dünyanın yeni güç merkezi ve dünyanın şekillenmesinde de karar merkezi olabilecek bir ittifak modelini ortaya koyuyorlar. Bu nedenle Mekke Anlaşması ve Türkiye'nin izlediği yol çok çok önemli ve diğer ülkelerin de yaklaşımına baktığı zaman, ki Türkiye'nin liderliğinde dünyaya bugün dünya beşten büyüktür, artık Birleşmiş Milletler'deki sistem tamamen değişmeli noktasındaki yeni yaklaşımla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde liderler diplomasi çerçevesinde Türkiye'ye duyulan ihtiyacın ve teveccühün net göstergesi olarak şunu görmek istiyorum. Evet. Türkiye güvenilir, arabuluculuk ve diplomasideki dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Kızıldeniz'deki yeni güvenlik ve güç dengelerini, bunun Türkiye açısından anlamını güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Dr. Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında. Vatan.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Gazze'de ateşkes devam ederken sahadaki saldırılar ve insani kriz sürüyor. İsrail saldırılarında yeni can kayıpları bildirilirken ateşkesin ikinci aşamasına geçiş, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin geleceğine ilişkin belirsizlikler gündemde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye büyük ölçekte insani yardım ulaştırılması çağrısı yaptı. Gazze'de gelinen son durumu ve ateşkesin ikinci aşamasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan hocamızla değerlendireceğiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: İyi akşamlar Mahpe Keran'ın. İyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle mevcut tabloyu nasıl okumalıyız? Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen saldırıların devam etmesi sürecin hangi noktada tıkandığını gösteriyor?
6: Pantekar Hanım, aslında mevcut tabloya baktığımızda kağıt üzerinde bir ateşkes olsa da maalesef bunun sahaya yansıdığını göremiyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi işgal ordusunun öncelikli olarak çekilmesi gereken bölgeye çekilmesini tamamlamamasından ve aynı zamanda ateşkes koşulları kapsamında Gazze'ye girmesi gereken insani yardımın yeterli düzeyde olmasına izin vermemesi, yine Gazze'nin yeniden imarına yönelik adımların atılmasını engellemesi ve tabii ki de katliamlarına devam etmesinden kaynaklanmakta ki sadece 11 Ekim 2025'ten bu yana, yani artık bir yılını tamamlayacağız ateşkesin. Sadece ateşkes sürecinden geçen bu zaman dilinde bile 1000'den fazla Gazze'li şehit edildi. İsrail tarafından katledildi ve yine çok sayıda yaralının olduğunu ifade etmemiz gerekiyor ve neredeyse her gün ya da gün aşırı bir şekilde Gazze'den yine haberlerin, acı haberlerin geldiğine zaten hepimiz şahitlik ediyoruz. Bu kapsamda aslında genel tablo, başta da ifade ettiğim gibi, bir ateşkes görünümlü ama İsrail devletinin daha düşük yoğunluklu bir şekilde katliamlarını, saldırılarını devam ettiği bir süreç.
5: Evet hocam, sizin de daha önce ele aldığınız ateşkesin ikinci aşamasına geçiş konusu hala temel başlıklardan biri. Bugün itibarıyla ikinci aşamanın önündeki en önemli engeller neler sizce?
6: Yani ikinci aşamanın önündeki en büyük ve hatta tek engel İsrail devletinin vermiş olduğu sözleri yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü daha öncesinde Hamas'la alakalı aslı olmayan bilgiler üzerinden, aslı olmayan iddialar üzerinden ateşkesi sürekli olarak dondurmaya çalıştı ya da askıda tutmaya çalıştı. Fakat bununla beraber Hamas üzerindeki bütün yükümlülükleri net bir şekilde yerine getirmeye çalıştı. Özellikle Gazze hükümetine feshedilmesi ve tamamen sürecin o teknokrat yönetime devredilmesi ve beraberinde yine silahların devriyle alakalı süreçlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi zaten Hamas tarafının ateşkes kapsamında yapması gereken hususlardı ve bunlar yerine getirildi. Şimdi işgal devleti bir yandan Mahpeker Hanım, uluslararası toplumu etkilemek için manipülatif bilgiler sunmaya çalışıyor ve şunu ifade ediyor: Hamas'ın elindeki ağır silahlar teslim edilmedi. Zaten yerle bir edilmiş, neredeyse taş üstünde taş kalmamış bir coğrafyada ve uzunluğu 42 kilometre, genişliği ise en iyisi 6 ile 12 kilometre arasında değişen bir bölgede Hamas'ın elinde hangi ağır silahlar olabilir? Füzeler yok, tanklar yok ya da başka şeyler yok. Zaten küçük tüfekler veya o tarz küçük silahların olduğu bir yerde ağır silah anlatısı üzerinden Hamas'ı hala ötekileştirmeye ve bunun üzerinden de ateşkes kurallarını yerine getirmemeye çalışan bir devlet var maalesef karşımızda. Ve bu nedenle ikinci aşamaya geçmemenin önündeki yegane engelin de Tel Aviv yönetiminin bizatihi olduğu, kendisi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
5: Evet hocam, ateşkesin tabii kalıcı hale gelmesi için yalnızca saldırıların durması yeterli değil. Siz de ifade ettiniz. İsrail'in Gazze'deki askeri varlığı, güvenlik düzenlemeleri ve bölgenin gelecekteki yönetimi nasıl ele alınmalı peki?
6: Yani bu kapsamda öncelikli olarak saldırıları durdurduktan sonra tabii ki Gazzelilere iyi bir yaşamı kapısını aralayacak, iyi yaşamın kapısını aralayacak imkanların artırılması gerekiyor. Ya bu minvalde ateşkes kapsamında 700-800 kamyon insani yardımın günlük Gazze'ye girmesi öngörülüyordu. Evet. Fakat işgal yönetimi, Siyonist yönetim bunu günlük olarak 150-200 kamyon bandında tutuyor. Bu da zaten normal koşullarda Gazze'de hayatın olağan akışına devam ettirilmesi noktasında büyük bir engel teşkil ediyor. Hala şunu ifade etmek lazım, hala hastanelerde büyük sorunlar var. Elektrikle alakalı sıkıntılar meydana geliyor, yakıtla alakalı sorunlar var ve tıbbi malzemelere erişimle alakalı sorunlar var. Yine Gazze'nin imarı kapsamında o aşamaya geçmeden önce çadırlar ya da barakalarda kalan ya da daha uygunsuz koşullarda kalan Gazze'lilerin hayatını en azından bir nebze iyileştirme bağlamında konteyner kentlerin kurulması planlanıyordu. Fakat bugüne kadar Siyonist yönetim hiçbir konteynerin Gazze'ye girmesine izin vermedi. Halbuki bunlar Refah sınırının öte tarafında bekletiliyor önemli bir kısmı. Yani bu izinler verilmiş olsaydı aslında birkaç ay içerisinde Gazze'lilere daha uygun yerler inşa edilebilir ve böylece geride kalan en azından 8-9 aylık süreci daha konforlu, rahat bir şekilde geçirebilirlerdi. Bunlar olmadığı için hayat olağan akışına sınırlı düzeyde de olsa dönemiyor. Evet. Diğer taraftan işgal ordusunun çekilmesi gereken alanlardan çekilmemesi, hala Gazze üzerinde kontrolü tutmaya çalışması, beraberinde özellikle Hamas yetkililerini ya da direniş unsurlarını hedef alacak şekilde ya da kendilerine tehdit olarak gördükleri basın mensuplarını, sağlık mensuplarını hedef alacak şekilde nokta atışı suikastlar, beraberinde yine Gazze'de ateşkesin normal bir şekilde işlemesine izin verme ve tüm bunlar olmadığı için de bir net bir düzenlemeden hem güvenlik alanında hem de sosyal alanda net bir düzenlemeden maalesef bahsedemiyoruz.
5: Evet hocam, yaşanan bu büyük insani kriz ve yıkımın ardından bölgede uzun vadeli toplumsal ve ekonomik toparlanma nasıl sağlanabilir peki?
6: Yani bu açıkçası çok büyük bir problem. Çünkü şunu ifade etmemiz gerekiyor. Modern dönemin, modern tarihin en büyük soykırımlarından birine tanıklık ettik ve beraberinde büyük travmaların yaşandığı, özellikle birkaç neslin bu travmaları yaşayacağı bir durumla karşı karşıyayız Bahtiyar Hanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler konuşması esnasında değindiği noktalardan bir tanesi, en çok çocuğun öldürüldüğü alanlardan biri olduğu gibi beraberinde şu nokta çok önemliydi. Dünya üzerinde şu an en çok ampute çocuk ve insanın bulunduğu bölgeden bahsediyoruz. Yani evet, bu travmalarla yüzleşmek elbette yeni bir sosyolojinin inşasına dair tabii ki ciddi engeller oluşturacak. Öte taraftan işgal ordusunun hem Gazze'deki meydana getirdiği yıkım, diğer taraftan Lübnan'da, Suriye'deki saldırgan tavrı ve bölgede artan riskler nedeniyle ekonomi politik gerilimlerin artması, kırılmaların fazlalaşması da aslında bölgeyi ve buradan hareketle Hürmüz ve Babil Mendeb merkezli gelişmeleri düşündüğümüzde de küresel ekonomiyi etkileyecek bir noktaya evriliyor. Tüm bunların açıkçası normalleşebilmesi ya da buna dair umutları yeşerebilmesi için açıkçası uluslararası toplumu artık inisiyatif alarak, aksiyon alarak işgal devletini sınırlandırmaya ve belli müeyyidelerle beraber

0: Tat malzemeleri işgal devletinin onayından geçerek Gazze'ye girebiliyordu. Çünkü Gazze'nin bir deniz ülkesi de yok. Deniz alanı da yok. Denizi kontrol ettiği için oradan bir yaklaşma, gemilerin veya teknelerin yaklaşma suretiyle de oraya bir şey taşınamıyor. Bundan dolayı Gazze'de hayatın işleyebilmesi, normalleşebilmesi açısından en önemli şey şu an itibariyle insani yardım. Ve maalesef yeniden kış sezonuna geliyoruz. Havalar yeniden Gazze'de soğuyacak. Artan yağmurlarla beraber, havaların soğumasıyla beraber geçen seneki görmüş olduğumuz acı tabloları bir kez daha görmeye başlayacağız. Bundan dolayı aslında şu an itibariyle uluslararası toplumun güvenliği önceleyici yaklaşımdan ziyade işgal devletinin saldırganlığını engellemeye yönelik adımlardan ziyade konteyner kentlerin çoğalması ya da en azından afet bölgelerinde kullanılan soğuğa ya da yağmura dayanıklı çadırlar yoluyla en azından Gazze'de hayatta kalanların hayatını iyileştirmeye dair bir adımın atılması gerekiyor. Şu an en öncelikli hususun bu olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet hocam, önemli bir alan daha var tabii, siz de bahsediyorsunuz. Gazze'de binaların yaklaşık %82'sinin hasarlı ya da tamamen yıkılmış olduğu belirtiliyor. Bu ölçekteki yıkım ateşkesten sonraki yeniden imar ve normalleşme sürecini nasıl etkiler?
0: Bu tabii ki aslında şu an itibariyle çok boyutlu bir tarafı olan ve belki de geleceğe yönelik projeksiyonları en çok zorlaştıran şeylerden bir tanesi. Yani normal hesaplamalara baktığımızda Gazze'de imarın yeniden normalleşmesi bağlamında en az 5 yıl, daha uzun vadede ise 10-12 yılı belki aşabilecek bir süreden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyden önce Mahdeykara'nın bu kadar büyük bir yıkımın olduğu yerde molozların zaten öncelikli olarak kaldırılabilmesi, hasarlı binaların yıkımlarının gerçekleştirilmesi ve bu sınırlı alanda molozların taşınmasının organizasyonunun bile birkaç yılı alacağını belirtmek icap ediyor. Ki bu çerçevede ciddi yardımlar olmadan da zaten bu imarın gerçekleşmesi mümkün değil. Ama imar noktasında en azından belki şu yönde daha ümit var olabiliriz. Uluslararası toplumun Gazze'ye bir insanlık namına bir borcu var. Bu yönüyle hem Müslüman dünyadan, Körfez'den ya da diğer ülkelerden, diğer bölgelerden hem de uluslararası kuruluşlardan, Dünya Bankası'ndan ya da batılı devletlerin sağlayacağı desteklerle beraber aslında inşaat süreci hızlı bir şekilde tamamlanabilir. 4-5 yıl içinde Gazze'de hayat en azından çok daha iyi bir noktaya gelebilir.
1: Evet.
0: Fakat beraberinde şu var, şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İşgal devletinin yeniden imar edilen Gazze'yi yıkmayacağının, yeni bir tahribat gerçekleştirmeyeceğinin maalesef garantisi yok. Ve öte taraftan bir diğer hususla yıkımları belki konuşuyoruz ama şu an itibariyle Gazze'deki içme suyu sisteminin altyapısının %95'i neredeyse işgal ordusu tarafından bizzat tahrip edilmiş durumda. Tarım alanlarının önemli bir kısmı kimyasal silahlarla beraber 3-5 yıl ekime elverişsiz hale getirilmiş durumda. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda imar evet çok önemli bir kısım ama diğer taraftan Gazze'de hayatın normal koşullarda sağlıklı bir suyla, sağlıklı bir hayvancılıkla, sağlıklı bir tarım sektörüyle beraber sürdürülebilmesi için de ciddi zamana ve ciddi efora ihtiyacımız var.
1: Evet hocam, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi çağrısı yaptı. Uluslararası toplumun bu noktadan sonra sürece etkisi ne ölçüde olabilir?
0: Yani biz bu süre zarfında aslında uluslararası toplumun etkisizliğinde mevzuattan ziyade siyasi irade ortaya koyamamadan kaynaklanan bir durum olduğunu gördük maalesef. Daha dün Emmanuel Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda 7 Ekim'i konuşurken Gazze'de olan onca soykırımı, katliamları hiçe sayarak İsrail'in acılarını paylaşmaya dair bir mesaj yayınladığını gördük. Maalesef batılı kurumsallaşmış devletlerin müesses nizamlarının, hükümetlerinin işgal devletine duydukları borçlardan dolayı ya da İsrail'in uluslararası sistemde artık yavaş yavaş sarsılmaya başlasa bile hala cari olan o istisnai pozisyonundan ötürü ve yine şüphesiz Amerikan müesses nizamında Siyonist lobilerin ve Hristiyan Siyonistlerin baskısından dolayı uluslararası toplumun gerekli iradeyi ortaya koyamadığına

0: tanıklık ediyoruz. Yani BM Genel Sekreteri Guterres İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edildi ve hatta Refah'tan Gazze'ye geçişine izin verilmedi. Bu bile aslında uluslararası sistemin nereye geldiğini, nasıl bir çöküşle karşı karşıya olduğunun en önemli göstergesi. Şöyle düşünelim, siz dünyadaki en önemli çatı kuruluşun üyesisiniz, İsrail'i kastediyorum, ve bu kuruluşun genel sekreterinin topraklarınıza girmesine izin vermiyorsunuz. Onu istenmeyen adam ilan ediyorsunuz. Ama diğer taraftan bu çerçevede de BM tarafından size herhangi bir müreyyide uygulanamıyor. Yani bu bağlamda aslında uluslararası aktörlerin tavırlarını, yaklaşımlarını değiştirmeden maalesef ve özellikle de Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konudaki yaklaşımını değiştirmeden Gazze'de ya da başka bir bölgede yapısal bir düzelmenin beklemesini de pek mümkün değil açıkçası.
1: Evet. Hocam, bu arada İsrail'de yaklaşan seçimlerin Gazze politikasına etkisi de tartışılıyor. İç siyasi dengeler Netanyahu hükümetinin ateşkes ve ikinci aşamaya ilişkin tutumunu nasıl etkileyebilir sizce?
0: Bu aslında evet çok tartışılan bir konu ama genel çerçeveye baktığımızda işgal devletinin gelişlemeci politikasının o Tevrat eksenli dini siyasi anlamlarla beraber hızlandırdıkları o agresif yayılmacılığın altında yatan o devlet aklının bir seçimle beraber değişmeyeceği aşikar bir durum. Hatta özellikle bugün Netanyahu'nun en önemli rakiplerinden biri olarak addedilen Eisenkot'un, Gazi Eisenkot'un son dönemlerdeki, son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda Hamas'ı bitirme noktasında hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. İki devletli çözüm asla kabul edilemez. Doğu Kudüs bizimdir tarzında verdiği demeçlerle beraber Netanyahu'dan bu konuda farklı düşünmediğini ortaya koymakta. Yani bu nedenle belki seçimlerden sonra Netanyahu hükümeti gidecek olursa uluslararası arenada İsrail'in imajını düzeltmeye yönelik bazı ufak hamleler yapılabilir. Gazze'ye yardımın girmesi konusunda bazı iyileştirmeler olabilir. Ama sahadaki statükonun değişmesi hususunda yapısal bir dönüşümün olacağını düşünmüyorum şahsen.
1: Hocam, son dakikalar içerisindeyiz. Size son olarak şunu da sormak istiyoruz. Önümüzdeki döneme baktığımızda Gazze'de mevcut ateşkesin kalıcı bir siyasi sürece dönüşebilmesi için hangi başlıkların öncelikle çözülmesi gerekiyor?
0: Yani öncelikli olarak tabii ki burada birkaç husus var. Birinci taraf İsrail tarafıyla alakalı. Yani uluslararası toplumun ortaya net bir irade koyarak Siyonist yönetimin saldırganlığını sınırlandırması gerekiyor ki bu sadece Gazze ile alakalı bir hususla değil, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve Suriye'de de olan bir durum. Bu çerçevede artık külli bir bakış açısıyla, yeni bir paradigmayla işgal devletini sınırlandırmak en öncelikli mesele. İkinci husus ise Filistin'le alakalı, Filistin siyasal düzeninin yeniden kurgulanmasıyla alakalı hamlelerin yapılması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda planlanan seçimlerin hayata geçmesi ve bu anlamda Ramallah yönetiminin yeni bir bakış açısıyla Filistin siyasetini dizayn etmesi de yine ateşkesin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir durum. Yani şunu belirtmek gerekiyor ki 2006 seçimlerinden sonra Hamas'ın zaferi eğer tanınmış olsa ve Hamas Filistin Meclisi'nde aktif bir şekilde siyaset yapabilseydi, bizzat Ramallah tarafından ötekileştirilip Gazze'ye hapsedilmeseydi belki Filistin'de başka bir gerçeklik görmemiz mümkün olacaktı. Yani bu yönüyle Filistin'de de bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Üçüncü olarak da tabii ki uluslararası toplumun bu konuya daha yapıcı bir perspektifle ve sorunu öteleyici şekilde değil aslında soruna kalıcı bir çözüm bulma iradesiyle yaklaşması gerekiyor. Bu üç hususta yapısal gelişmeler olursa önce Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesi, ardından da Filistin'in bağımsızlığını tam manasıyla ilan ettiği ve egemenliğini kullandığı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Gazze'de gelinen son durumu ve ateşkesin ikinci aşamasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey. Hep bilir.
2: Kahve makinesi deyince vatan.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, mide ve bağırsaklarla ilgili şikayetler günlük yaşamda oldukça sık görülüyor. Reflü, gastrit, şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve bağırsak düzensizlikleri farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki hangi şikayetler günlük alışkanlıklarımızla ilişkili? Hangileri daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir? Mide ve bağırsak sağlığını konuşacağız. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Aytaç Atamer konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Hocam duyabiliyor musunuz?
2: Evet, duyuyorum efendim. Ben de evet. İyi akşamlar diliyorum. Dinleyicilerimize de sağlıklı günler temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam mide ve bağırsaklarla ilgili toplumda en sık karşılaştığınız şikayetler neler? Bunların başlıca nedenleri nedir diyelim ve sizin anlatacaklarınıza kulak vermek üzere dinleyelim sizi.
2: Evet. Toplumumuzda mide ve bağırsakla ilgili şikayetler oldukça sık görülmektedir. Gastroenteroloji polikliniğine başvuran hastaların yaklaşık yarısında, nahliye polikliniklerine başvuranların da yaklaşık dörtte birinde bu şikayetler olmaktadır. En sık karşılaştığımız şikayetler ise midede yanma, ekşime, özellikle yemeklerden sonra göğüs kafesinin arkasına da yukarıya doğru giden yanma hissi, heartburn dediğimiz, hazımsızlık, dispepsi, yemek sonrası midede oluşan dolgunluk, erken doyma, rahatsızlık hissi. Bunun dışında reflüye bağlı olarak öksürük, ses kısıklığı, aşırı gaz, gaz çıkarma hissi, kabızlık, sert dışkılama, büyük abdestte kanama gibi birçok şikayetler ile karşımıza gelmektedir.
1: Evet, hocam reflü, gastrit ve hazımsızlık birbirinden nasıl ayrılıyor? Kişiler yaşadıkları şikayetin kaynağını kendileri nasıl anlayabilirler?
2: Evet, gastrit dediğimiz olay midenin iç yüzeyini döşeyen zarın iltihaplanmasıdır. Bunun en sık nedeni ise Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteridir, bir mikroptur. Bunun dışında maalesef çok sık kullanılan, ağır kesici olarak da adlandırılan non-steroid anti-inflamatuar ilaçlardır. Bunlar da gastrite neden olur. Aşırı stres durumlarında da gastrit olmakta, alkol ve sigara da tetiklemektedir. Reflü ise yemek borusunun mideye bağlandığı yerde kas görevini gören yapının gevşemesi sonucunda mide asit içeriğinin yukarıya doğru kaçması sonucunda ortaya çıkan şikayetler topluluğudur. Hazımsızlık ise bir hastalık olmaktan ziyade bu şişkinlik hazımsızlıkla beraber olarak gelinen durumdur. Bu şikayetler eğer gastritten kaynaklanırsa daha çok midede ekşime, yanma tarzında olmakta, reflü tarzında ise ağza doğru gelen acı su şeklinde olmakta, öksürüğe neden olabilmektedir. Hazımsızlık ise dispepsi ise dolgunluk hissiyle ortaya çıkmaktadır.
1: Evet.
2: Maalesef bu şikayetler hepsi iç içe geçmektedir. Aynı durumda birden fazla hastalık beraber olmaktadır. Bu nedenle kişilerin kendileri bende reflü var ya da gastrit var diyebilir ama her işte olduğu gibi bu işin erbabına bırakmak lazımdır. Eğil ellerde özellikle gastroenteroloji uzmanları tarafından muayene edilerek kesin tanımı konması gerekmektedir.
1: Evet, aslında hocam hani bahsettiniz, bu belirtiler hissedilince ben işte reflü ya da gastrit şikayeti, bu tanıları koyma şeyinde hani net dememeli, bir uzmana başvurmalı ve ondan sonra hani hem tedavi yöntemi hem de tanı konulduktan sonra hareket etmeli. Doğru değil mi?
2: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi çünkü karışabilir.
1: Evet.
2: Bu hastalıklar birbiriyle bağlantılı olduğu için ne olduğunu anlamak için illa bir gastroenteroloji ya da daire uzmanının görmesinde fayda var.
1: Evet. Hocam şişkinlik ve gaz konusunda da çok sayıda farklı öneri duyuyoruz. Bu şikayetlerin altında hangi durumlar yatabilir sizce?
2: Şişkinlik ve gaz altında yatan birçok etken olmaktadır. Bu nedenle tek bir hastalığa bağlamamak gerekmektedir. Bunların başında daha çok fonksiyonel hastalıklar dediğimiz, en sık gördüğümüz irritable bağırsak sendromu olmakta. Bunun dışında ise disbiyozis dediğimiz bağırsaktaki yararlı bakterilerin zararlı bakterilerin oranının değişmesi olmaktadır. Örnek olarak SIBO adını verdiğimiz ince bağırsaktaki bakterilerin çoğalması durumudur. Normalde bakteriler kalın bağırsakta olması gerekirken ince bağırsağa girip çoğalınca aşırı gaz oluşumuna neden olabilmektedir. Bunun dışında stres sıkıntı da bu gaz oluşumunu etkilemektedir. Beslenme alışkanlıklarımızdaki düzensizlik, hızlı yemek yeme, hava yutulması neden olmakta, gaz oluşturmaktadır. ülseratif kolit hastalığı kolonda da olabilmekte. Daha çok safra kesesi hastalıklarında da, safra taşlarında da şişkinlik ve gaz ile oluşmaktadır. Görüleceği gibi altında çok ciddi bir hastalık da olabilir, kanser de olabilir.
1: Evet.
2: Birçok hastalıkların sonucunda bu şikayetler ortaya çıkmaktadır.
1: Evet. Hocam, beslenme düzenimiz, kahve tüketimi, geç saatlerde yemek yemek ve düzensiz öğünler mide bağırsak sistemini nasıl etkiliyor? Hatta bazen insanlar şöyle söylüyor, yani ne yediğinizden daha çok yediğiniz vakit de önemli. Bu konuda neler aktaracaksınız?
2: Evet. Özellikle kahve midenin asit üretimini artırmaktadır. Aç karnına kahve içtiğimiz zaman midede hem asit üretimi artmakta, aynı zamanda gastrin hormonu da devreye girmektedir. Ve hassas kişilerde midede ısıtma ve yanma olabilmektedir. Ancak kahve faydalı tarafları da bulunmakta. Distal bağırsak dediğimiz kalın bağırsağın son kısmındaki bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık için iyi bir rol oynamaktadır. Bunun dışında son zamanlarda yapılan çalışmalarla kahvenin yararlı bakterilerin üretimini artırarak mide bağırsak ekseninde yararlı etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bunun da bir sınırı vardır. Günde 2-3 kahve fincanından fazla içilmemesini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda da tok karnı içilirse faydasını görmek mümkündür.
1: Evet. Hocam, mide ve bağırsak şikayetlerinde hangi belirtiler geçer diye beklenmemeli ve mutlaka doktora başvurulmalı?
2: Özellikle nedeni bilinmeyen ve kilo kaybı son derece önemli. Eğer kişi diyet yapmıyor ise, egzersiz yapmıyor ise, mesela son 6 ayda %5 ve ondan fazla kilo kaybı oluyor ise, bu bizim için önemli bir belirteçtir. Bunun dışında ağrılı yutma, yutma zorluğu son derece önemlidir. Ağzımızdan koyu kırmızı renkte kan ya da kahve telbesi şeklinde kan gelmiş olması, büyük abdestimizin siyah gelmiş olması, bunlar çok önemlidir. Acil müdahale gerektirebilen durumlardır. Bir de geceleri geçmeyen karın ağrıları olması ve ishal olması, uzun süren ishal ve karın ağrılarının olması, bunlar bizi alarm etmesi gerekmektedir. Nedenini bilemediğimiz ve tedaviden yanıt almadığımız, özellikle demir eksikliği anemisi olan kişilerde de muhakkak gastroenteroloji uzmanına görünmekte fayda olmaktadır. Bu şikayetler olunca muhakkak gitmemiz gerekmektedir.
1: Evet hocam, son bir dakikamız var. Mide ve bağırsak sağlığını korumak için günlük yaşamda dikkat etmemiz gereken temel noktalar nelerdir?
2: Öncelikle diyetimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Lifli gıda tüketimini artırmamız gerekir. Lifli gıdalarla birlikte bol miktarda sıvı almamız gerekir. Günde kilogram başına 35 litre su almamız gerekir. Probiyotikli gıdaları tavsiye ediyoruz. Bunların başında kefir, ev yoğurdu, lahana turşusu gibi. Bunun dışında baklagiller, sebze, meyve, bu da aynı zamanda tam kapalı yiyecekleri tüketmemizde faydalı.

0: fayda var. Stresten bahsetmemizin yöntemini öğrenmemiz gerekir.
1: Evet.
0: Bu nedenle stres hem mide asidini arttırmakta hem de mide bağırsak hareketlerini kötü yönde etkilemektedir. Bu nedenle stresten uzak durmamız gerekir. Bence önemli faktörlerden biri de sigaradır. Sigara hem midedeki asit oluşumunu arttırmakta, midenin koruyucu mukus tabakasının oluşmasını engellemektedir. Sigarayla alkolü azaltmakta fayda var.
1: Evet, bu mesaj... Evet hocam, toparlayalım.
0: Tamam. Özellikle stresten uzak durup kilomuza dikkat eder isek ve de yağlı gıdalardan uzak durur isek ve kalorimize dikkat eder isek.
1: Evet hocam.
0: Sorumuzu yaparsak bu şikayetleri büyük ölçüde azaltmış.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli mesajlardı. Sevgili dinleyiciler, mide ve bağırsak sağlığını, iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Aytaç Atamer hocamızla konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Program hazırlayanlar Anıl Çıtak ve Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Karadeniz. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca başkentini, ünlü yapılarını ya da yemeklerini bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkeyi asıl tanımamızı sağlayan şey sokaklarında yürümek, meydanlarında oturmak, insanların günlük yaşamına bakmak ve yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürünün izlerini takip etmektir. Peki ya yaşadığımız ülkeyi tanımak? Türkiye'nin her bölgesi kendine özgü güzellikleriyle ayrı bir hikaye taşır. İşte Karadeniz'de bu hikayelerin en yeşil olanlarından biridir. Ülkemizin yeşilincisi Karadeniz. Gitmesek de, görmesek de Karadeniz denildiğinde sanki ciğerlerimiz biraz daha fazla havayla dolar. Gözümüz gönlümüz açılır. Yemyeşil ormanları, sislerin arasından yükselen dağları, şırıl şırıl akan dereleri ve uçsuz bucaksız deniziyle Karadeniz, doğanın cömert davrandığı coğrafyalardan biridir. Peki, gelin bugün birlikte kısa bir Karadeniz turuna çıkalım. İlk durağımız Trabzon. Trabzon denildiğinde akla elbette Sümela Manastırı gelir. Maçka'daki sarp kayalıkların üzerine kurulmuş olan bu tarihi yapı, yüzyıllardır bölgenin en dikkat çekici eserlerinden biri. Şimdi rotamızı biraz daha doğuya çevirelim. Rize'deyiz. Burası yalnızca yemyeşil yaylalarıyla değil, Türkiye'nin çay kültürünün önemli merkezlerinden biri olmasıyla da tanınır. Rize'nin yamaçlarını kaplayan çay bahçeleri, bölgenin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Ve tabii ki Karadeniz denince yaylaları unutmamak gerekir. Ayder, Pokut, Sal ve daha nice yayla. Buralarda sabahları sislerin arasından yükselen dağları seyretmek, ahşap evlerin arasında yürümek ve doğanın sesini dinlemek, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için bambaşka bir deneyim sunar. Şimdi biraz batıya, Artvin'e doğru ilerleyelim. Artvin, sarp dağları, derin vadileri, ormanları ve gölleriyle Karadeniz'in en etkileyici doğal manzaralarından bazılarına ev sahipliği yapar. Borçka, Karagöl ise bunların en bilinenlerinden biri. Suyun yüzeyine yansıyan ağaçlar ve etrafını çevreleyen yemyeşil orman, insanın bir manzaranın içine bakamadığını, adeta o manzaranın içinde olduğunu hissettirir. Karadeniz'in güzelliği yalnızca doğasında da değildir. Bu bölgenin kendine özgü bir kültürü vardır. Horonun hareketli ritmi, kemençenin sesi, ahşap evleri, yöresel yemekleri ve elbette misafirperverliği. Karadeniz mutfağı da başlı başına bir keşif yolculuğudur. Mıhlama ya da kuymak, hamsi, kara lahana yemekleri, mısır ekmeği ve Laz böreği bölgenin en bilinen lezzetleri arasındadır. Ama Karadeniz'in belki de en güzel tarafı her mevsimde başka bir yüzünü göstermesidir. İlkbaharda yemyeşil doğası, yaz aylarında serin yaylaları, sonbaharda sisleri ve renk değiştiren ormanları, kışınsa bembeyaz dağlarıyla bambaşka bir manzaraya dönüşür. Bu yüzden Karadeniz'i yalnızca bir tatil rotası olarak düşünmemek gerekir. Karadeniz, doğayla iç içe olmak, farklı bir kültürü tanımak ve ülkemizin sahip olduğu güzellikleri yeniden keşfetmek için bir yolculuktur. Belki de Trabzon'da tarihi bir yapının önünde durmak, belki Rize'nin çay bahçelerinde yürümek, belki de Artvin'de bir gölün sessizliğini dinlemek. Bazen uzaklara gitmek isteriz. Oysa keşfetmek istediğimiz güzelliklerin birçoğu kendi ülkemizde bizi bekliyor olabilir. Belki de Karadeniz'i güzel yapan yalnızca dağları, denizi ve ormanları değildir. Bize doğanın ne kadar cömert olduğunu hatırlatmasıdır. Ve şimdi kısa Karadeniz turumuzun sonuna gelirken gözünüzü bir an kapatın. Sislerin arasından yükselen yemyeşil dağları, uzaktan gelen kemençe sesini, çayın kokusunu ve Karadeniz'in dalgalarını düşünün. Belki de bir gün gerçekten o yollara düşersiniz. Çünkü bazı yerler anlatılmak için değil, görülmek için vardır. Bir başka yerde, bir başka hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ödendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Şimdi ayrıntılar. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan 3 kişiyi daha kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Bugün itibarıyla 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuştu.
2: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Hukuk önünde piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenler geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Bütün mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar ve bu TMSF tarafından bunlar bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. İlave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Benzer şekilde de sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok.
1: Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına tepki gösteren gösterilen açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunun altı çizildi. İddialar, ilerleyen adli soruşturmayı gölgeleme ve siyasi polemiklerin içine çekme çabası olarak nitelendirildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdürüldüğü vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarından elde edilen kazançları da tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Bakan Fidan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Mekke İttifakı Anlaşması'nın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı.
0: Anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Filistin'de yaşananların araştırılması için bağımsız ve tarafsız soruşturma açılması gerektiğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkati çekti. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara'da konuyla ilgili açıklama yaptı.
3: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine ve hava topçu atışları ile bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. Sözde Sufa-53 hattı projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar

0: atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
1: Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın harbine yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Nusret 2026 davet tatbikatı mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhayı kapsıyor. Tatbikat 16 Ekim'de sona erecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösterinin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi.
2: NATO ülkelerine gerçekleştirme oranımız, Türkiye bugün yaptığı ihracatın %56'sını NATO üyesi ve Avrupa üyesi ülkelerine yapmakta. Bunu her konuşmada ve her fırsatta tekrar etmekte kıymet görüyorum. Çünkü savunma sanayinde rekabetçi ürün geliştirmek, bunları zamanında teslim edebilmek, maliyet etkin hale getirmek ve satış sonrası güven oluşturmak hakikaten ne kadar zorlu bir süreç, bu salondaki herkes çok iyi takdir ediyordur diye düşünüyorum. Bu anlamda ürünlerimizi, platformlarımızı NATO ve Avrupa üyesi ülkelere ihraç etmenin ağırlıklı olarak önemli bir geldiğimiz seviye açısından değerlendirilmesi ve vurgulanması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Büyük bir özgüvenle ifade ediyorum ki NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini ve doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
3: Salda, Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleri ile Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz. TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle gerçekleştirdiğimiz merkezde nitelikli bir bilim ve keşif ortamı oluşturduk.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Bakan Uraloğlu, Kırklareli Baba Eski Garı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
4: Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, 3 ili daha hızlı trenle inşallah buluşturuyoruz. Artık Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren konforuna bu vesileyle kavuşmuş oluyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz. Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir. Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit

0: lojistik açısından önem arz etmektedir.
1: İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibini açıkladı. Kanadalı şair, denemeci, romancı, eleştirmen, akademisyen ve çevirmen Anne Carson, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson, ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Rusya, Ukrayna'da birçok bölgeyi hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise Rusya'yı sarsılmaz biçimde desteklediğini bildirdi. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ödendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. FIFA Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A milli futbol takımı 1563 puanla 31. sırada yer aldı. Gençler Birliği'nin sezon başında kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat performansıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki file bekçisi, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Fenerbahçe Tarfin, Euro Lig'deki 4. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Atina'daki mücadele saat 21.15'te başlayacak. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Eskişehir 9, İstanbul, Muğla, Rize ve Siirt 13, İzmir ve Hatay 16, Bursa, Kırklareli, Düzce ve Diyarbakır 11, Burdur, Konya, Amasya ve Malatya 10 ve Erzurum ve Kars 3 derece.
2: Yol durumu.
1: Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara, Çanakkale Otoyolu'nun 13 ile 20. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışması sürüyor, çalışmaların ay sonunda tamamlanması planlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresinde köprü yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren İzmir istikametindeki

0: sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak. TRT Haber merkezince hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Reklamlar. Soralım bakalım.
13: DASK nedir? Ne işe yarar? DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren'e sorduk.
14: DASK kurumu 2000 yılında kuruluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı, önemli bir sosyal işlevi yerine getiren, kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu aslında DASK. İş ve işlemlerini 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'na dayanarak yapıyor. DASK'ın düzenleme, gözetim, denetim hususundaki tüm faaliyetlerini bakanlığımızın ilişkili kurumu olan Sigortacılık, Özel Emeklilik, Denetleme ve Düzenleme Kurumumuz yapıyor. Aslında şöyle, DASK bir deprem havuzu olarak ifade edeyim, bir teminat oluşturuluyor ve buna biz deprem havuzu diyoruz. DASK ZDS zorunlu deprem sigortası neyi kapsıyor? Onu söylemekte fayda var. Öncelikle tapuya kayıtlı, özel mülkiyete tabi taşınmazların üzerinde mesken olarak inşa edilmiş bağımsız bölümlerin, binalar içerisindeki bağımsız bölümlerin, ticarethanelerin, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bu bölümler bu ZDS kapsamına giriyor. Örnek vermek gerekirse işte avukatlık büroları bunların içerisinde, bakkallar, kuaförler, marketler ve tabii ki vatandaşlarımızın oturmuş olduğu konutlardan da bahsedebiliriz. Ama buradaki önemli olan şey bir mesken olması ve tapuya kayıtlı olması. Bunun dışında DASK'ın tabii ki her şeyden önce en önemli amacı sosyal dayanışma bilincini yaygınlaştırması, DASK'ın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Zorunlu deprem sigortası tabii ki hiç şüphesiz ki deprem ülkemizdeki en büyük afetlerden bir tanesi. Bu vatandaşlarımızın bir güvence sunuyor ve bir deprem anında depremden kaynaklı diğer hasarları da aynı zamanda teminat altına alıyor. Ve aynı zamanda tabii hiç şüphesiz ki deprem sonucu oluşacak vatandaşlarımızın finansal kayıplarını karşılıyor. Ve bu finansal kayıplara normal şartlarda DASK eğer olmasaydı bu hiç şüphesiz ki devletin üzerinde bir yük oluşturacaktı. Bütçenin üzerinde de. Dolayısıyla aslında bir nevi DASK bu yükü de alan bir kamu kurumu.
12: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar efendim. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: A milli futbol takımı FIFA tarafından açıklanan 2 Mayı dünya sıralamasında 4 basamak gerileyerek 1593 puanla 31. sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde sözleşme uzattı. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa Çukurova Belediye Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. NBA ve FIBA ortak bir açıklama yaparak Avrupa'da yeni bir profesyonel lig kurma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak isteyen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile sürekli diyalog sürecinde bulunan adaylar Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika oldu.

0: spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbol köşemizde birlikteyiz. Milli takım arası bitti ve şimdi milli aradan sonra liglere başlayacağız. Konuğumuz da duayen spor gazetecisi Aydın Bayram. Hoş geldin sevgili Aydın Bayram.
2: Hoş bulduk Ahmet. İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Evet Aydın Bayram, milli takım arasını bıraktık ama kötü bir ara oldu. 4-0 çektik. Ne diyorsun, maçları seyrettin, nasıl buldun milli takımımızı mı diyeyim, nasıl bulamadık mı diyeyim?
2: Bulamadık diyelim. Seninle yaptığımız son yayında, ki o zaman 4 maç öncesinde maçlar daha başlamamıştı. Ben şunu ifade etmiştim. 4 maçta her maç için yanına birer puan yazsak ben kabul ederim bir futbol sever olarak, bir spor sever olarak demiştim. Nihayetinde 4 maçta 0 çektik. Grupta sonuncuyuz.
1: Maalesef.
2: Maalesef. Yani bizim öngördüğümüzü maalesef teknik direktörümüz Montella öngöremedi. Yani Dünya Kupası'ndaki o vasatlık, o dağınıklık, oradan ders almadığımız Fransa maçında, Belçika maçında, İtalya maçlarında çok net olarak ortadaydı. Benim sağ içinde

0: yapamadıklarımız var ama saha dışında teknik direktörümüzün yaptığı açıklamalar hakikaten beni çok derinden yaraladı ve üzdü. Niye bunu söylüyorum? Fransa'ya mağlup oluruz. Fransa'nın değeri 850 milyon euro diyor. İtalya'ya yeniliyoruz son maçta. Oyuna giren 3 oyuncunun değeri 450 milyon euro diyor. Hep bizi değersizleştiriyor. Yani bu sadece parasal mevzularda futbol konuşulamaz, konuşulmamalı. Yani bizim kadromuzda Arda Güler gibi kıymetli bir oyuncumuz var. Efendim Orkun Kökçü gibi kıymetli bir oyuncumuz var. Barış gibi, Kerem gibi, Ferdi gibi, Zeki gibi, Uğurcan gibi. Yani bütün oyuncularımızı sadece para yüzünden konuştuğumuz zaman hocamıza şunu sormak lazım. Bunu bilerek sen bu takımın başında sahaya çıkıyorsun ve idmanlarda bu takımla beraber sen idman yapıyorsun.
1: Peki bir şey söyleyeceğim sevgili
0: Lütfen.
1: Aydın Bayram.
0: Lütfen.
1: Biz dünya şampiyonu olan Fransa'yı yendik değil mi?
0: Evet.
1: Yendik. Burada
0: Konya'da
1: yendik. Orada da
0: yendik.
1: berabere
0: Şenol
1: kalmadık.
0: Güneş yönetiminde.
1: Üstelik bu takımdan parasal değer olarak daha az bir
0: Çok
1: takımdı.
0: haklısın.
1: Onu söyleyelim. Mesela şimdi Arda Güler'e 100 milyon euro değil mi?
0: Tabii. Buna bir ekleme yapayım. Çok güzel bir noktadasın. Şimdi o günkü basın toplantısında dedi yani Fransa'nın değeri 850 milyon euro. Biz ondan dolayı yenildiğe getirdiği cümleyi. Bakıyorsun Dünya Kupası'nda
1: Paraguay.
0: bizi evet yenen Paraguay 180 milyon.
1: Evet. Peki gazeteci
0: Avustralya
1: arkadaşlarımızdan bir tanesi sormadı mı bunu?
0: Avustralya 150 milyon.
1: Peki işte diyorum gazeteci arkadaşlarımızdan biri çıkıp orada böyle diyorsunuz da Sayın Montella.
0: Dedi.
1: Heh.
0: Bu sefer dedi ki ya ben dedi bunu bir örnek olarak verdim verme. Yanlış yerden bakıyorsun. Yani
1: Yani.
0: gömleği yanlış yerden diklersen alttaki düğmelerde yanlış yerden iliklenir. Şimdi şunu konuşmak lazım. Yarın Futbol Federasyonu'nda Livada çok önemli bir toplantı var. Ya ben oradan olağanüstü seçim kararı bekliyorum. O toplantıda Montella'nın kalıp kalmayacağı da
1: Seçim kararı mı
0: masaya.
1: olur, Montella'ya veda mı edilir?
0: Ben ikisini birden bekliyorum. Çok net olarak söyleyeyim. Niye bunu söylüyorum? Montella'nın futbol kamuoyunda desteği çok azaldı. Ya bugün bir anket yapılsa bana göre %90 Montella gitsin der ki ben bu 4 maçlık periyotta Montella kalsın diyen insanlara da saygı duyuyorum ama tünelin ucunda bir ışık yok. Çok
1: Doğru.
0: net olarak görüyorum. Biz bugüne kadar Dünya Kupası'na gitmekle övünüyoruz. Yendiğimiz takımlar Bulgaristan, Gürcistan, playoff oynadığımız takımlar Romanya, Kosova hep bizim seviyemizin altında. Bizim seviyemizin üstündeki takımlara baktığım zaman Fransa, Belçika, İtalya içeride dışarıda mağlup oluyoruz. Eksi 9 averaj. Attığımız gol sayısı 1. Grupta sonuncuyuz. B ligine düşmemiz son iki maça kaldık. Belki Belçika'yı içeride yenebilir miyiz diye bir umudumuz var. Son maç Fransa'da deplasmanda. Çok zor. Yani şimdi hep şunu konuşuluyor ki hocamız da bunu ifade etti. Bu takım A ligi seviyesine alışık değil. Oralara daha gelemedik. Asıl sorulması gereken soru şu. Montella A seviyesi teknik direktörü mü?
1: Bravo.
0: Olmadığını gördük.
1: Böyle de bakmak
0: Böyle de
1: lazım. Doğru.
0: bakmak lazım. Şimdi ben B diyeyim hani kimseye de kaderine bugüne kadar yaptıklarına saygı duymakla beraber alanı buradan açmamak lazım. Tartışmayı buradan ateşlememek lazım.
1: Doğru.
0: Ya burada ben teknik direktörümüzün şu cümlesini duymak isterim. Bütün sorumluluğu üzerine alıyorum. Bugünkü sonuçların sorumlusu benim. Ama hocamız ne diyor? Avrupa Şampiyonası'na ben götürdüm. Dünya Kupası'na ben götürdüm. Ama o platformlarda kendi seviyemizin üstündeki takımlarla bir nebze Avrupa Şampiyonası'na mücadele ettik ki orada da sadece bir Avusturya maçı vardı bizim seviyemizde. Bir tık üstte ya da bizim seviyemizi. Hollanda'ya zaten yenilip elendik. Bakıyorsun Dünya Kupası'nda ABD ev sahibi ki onlar bizim maça
1: Yedek
0: 8 oyuncuya
1: kalmadı, evet.
0: çıktı. 8 eksik de çıktı. Rotasyon yaptı gruptan çıktığı için. Avustralya ve Paraguay'ı yani kağıt üstünde banko favori diyoruz. 6 puan garanti diyoruz. Muharebetle çıkıyoruz. Ve hala biz ders alamadık. Hep biz diyoruz ki bir sonraki maçta düzeleceğiz. Bir sonraki maçta iyi olacağız. Son 7 maçta bir galibiyetimiz var. O da ABD maçı. Onun dışında hep mağlup olmuşuz. Şimdi böyle bir tabloda ya şu soruyu sormak lazım.

0: Şu anda milli takımımız gerçekten çok kötü bir dönem geçirdi. A Ligi'nde Sırbistan ve Çekya ile beraber henüz puan alamayan 3 takımdan biriyiz.
1: Yine kolay. Ya bunu söylemek, son 40 yılda üst üste 4 galibiyetimiz aldığımız tablo, 4 üst üste yenilgi aldığımız tablo Montella yönetiminde olmuş.
0: Dünya Kupası'na gitmesek değişir miydi?
1: %100. Zaten
0: Oraya da bence çok iyi
1: playofflarda
0: kura şansımız çok
1: tabii
0: iyi gitti.
1: Romanya ve Kosova playofflarda
0: Yani
1: elenseydik
0: olabilecek en iyi şeyi çektik
1: çok
0: orada
1: doğru
0: arka arkaya.
1: söylüyorsun. Ya o maçlarda 1-0 1-0 Romanya
0: Değil mi?
1: maçı içeride 1-0 dışarıda Kosova maçı 1-0 ama biz hep yani gitmek başarı ama orada var olmak çok daha büyük başarı.
0: Herhalde tabii ki.
1: Hele bu kadar bana göre kolay bir gruptan yani Paraguay ve Avustralya'nın olduğu ve ilk ikinin çıktığı grupta 7 günde 3 maçla eve dönmek yani tırnak içinde sözün bittiği yerde hadi bir şans daha verildi hocamıza ama o şansı o kadar çok kötü kullandık ki biz de hep şunu söylüyoruz. Kendi takımında oynamayan Samet Akaydın milli takımda. Kendi takımında forma şansı bulamayan ya da çok az bulan İrfan Can Kahveci milli takımda. Berke Özer konusunu geçen sene de
0: Bence
1: konuşmuştuk.
0: en büyük handikapı
1: Orada o
0: o.
1: krizi çözemeyenlerden bir tanesi de Montella Federasyonu'nun
0: Ve bu krizi basın
1: profesyonelleri.
0: toplantısına taşıdı yani.
1: Evet.
0: Yani ben o beni aramadı ki de, ne demek ya? Yani.
1: Zaten bu işleri yönetmek lazım.
0: Tabii.
1: Yani diyeceksin ki Berke'ye
0: Benden
1: ihtiyacım
0: özür
1: var.
0: dilemedi değil mi? Öyle dedi.
1: Dilemedi ama bunu bu profesyoneller bu işi çözecek. İkinci başkan futbol federasyonunda futboldan sorumlu insanlar Mecnun Ot Yakmaz olabilir. Bir dönem Sivasspor'a başkanlık yaptı ki Sivasspor'u Avrupa'ya taşıyan bir başkan profiliydi. Şu anda ikinci başkan federasyonda. Futbolcular diyaloğu iyi çözeceksin. Yani burada kaprisi olmaz, burada egolar olmaz. Hatta şunu söylemek lazım. İlhan Fakılı, Beşiktaş'ın parlayan
0: Evet,
1: yıldızı.
0: evet.
1: Önce Ümit Milli Takım, sonra A Milli Takım. Bazı maç tribünde, bazı maç 10 dakika. Son maçta yedekli unutulan Aral Şimşir'in İtalya maçında oyunda kaldığı süre içinde oyunda futbol attığı gol. Ya bazen şunu da söylemek lazım. Bizim milli takımın bence yeni teknik direktörün olacaksa eğer değişim olacaksa şu anki milli kadroda en az 6-7 oyuncunun kadroya çağrılmaması lazım.
0: Kim
1: Ya burada
0: mesela bunlar?
1: çok
0: Kimleri
1: samimiyetle söyleyeyim
0: söylersin?
1: mi?
0: Tabii.
1: Samet Akaydın, İrfan
0: O
1: Can
0: konuda herhalde tüm Türkiye işte
1: İrfan Can
0: şey
1: Kahveci,
0: seninle
1: Merih
0: beraber.
1: Demiral. Forma adaleti sağlanacaksa formsuz Merih olmaması lazım. Barış Alper Yılmaz formsuz. Birkaç maç Navas'a bırakmak lazım. Kenarda tutmak lazım. Tribüne
0: Hani
1: göndermek
0: en
1: lazım.
0: azından forvette koyma yani.
1: Evet.
0: Orada
1: Enim Gür
0: oynayamıyor.
1: diye bir genç oyuncumuz var değil mi? Porto'dan alınan Galatasaray'da forma giyen Osimhen'in yediği maçlarda oynatılmıyor. Ve son maça Yunus Akgün'le çıktık. Forvet hattında.
0: Evet.
1: Deniz Gül yine oynatılmadı. Şimdi yani eldeki oyuncuları da biz değerlendirmiyoruz. Ya şimdi o da büyük çok tartışma konusu. Yani
0: Doğru.
1: mesela Trabzon'dan Mustafa Eskiyelaç iyi bir kanat oyuncusu bek olarak hiç de düşünülmüyor. Orada Zeki var, orada Ferdi var. Ya Levent Mercan Fenerbahçe'de iyi bir sol bek, at sahaya. Rızvan Yılmaz at sahaya. Defansa Emirhan var at sahaya. Adil var at
0: Evet.
1: sahaya. Ümit Özdağ var at sahaya. Ümit Akdağ var at sahaya. Yani biz belli kadro, belli şablon, ilk 11 oyuncularını değiştirmeyen bir teknik direktör, risk almayan, yani ben şunu da ifade etmek isterim. Yani dört büyüklerden oluşan milli takım kadrosu olmaz, olmamalı. Hoca herhalde şunu düşünüyor. Hani diyor ya ben artık bir Türk oldum, Türk gibi düşünüyorum. İşte o büyük tehlike. Büyük tehlike. Yani bazen Türk gibi düşünmemek lazım. Yani
0: Bence basın toplantısından zaten belli etti öyle düşünüyorum.
1: tribünlerin reaksiyonunu almamak için ama ona rağmen alıyor. Yani içerideki facia sonuçla biten İtalya maçında Montella istifa diye bağırıldı.
0: Evet.
1: Belçika deplasmanında Montella istifa diye bağırıldı. İtalya'da bir avuç taraftarımız, gurbetçimiz istifa diye bağırdı. Yani şimdi böyle bir tabloda hem federasyon hem Montella hem Sayın Başkan

0: zorunda kaldı. Maçı içeride lojada seyretti. Şimdi bu kadar reaksiyon varsa sana karşı, bu kadar toplumun desteği az oluyorsa, ne Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, ki ben yarın seçim kararı almasında onun adına hayırlı buluyorum. Al, kendini güveniyorsan tekrar aday ol.
1: Olacağım diyor zaten.
0: Şimdi hani varsa o inancın, seçim kararı al, yine aday ol. Ben itiraz etmem.
1: Ben seçildiğini tekrar düşünmüyorum.
0: Ben de düşünmüyorum ama o kararı al. Burada da Montella'nın bu kadar milli takımın elindeki en altın jenerasyon. Hı-hı. Ama burada bu altın jenerasyonu çok iyi kullanman lazım. Hocamızın hani A planı var diyorduk ya. A evet. planı olmadığını bu Ulusal Ligi'nde bu 4 maçta çok net olarak gördük.
1: Bırak B'yi, A planı yok.
0: Evet. Yani. O da çok büyük.
1: Öyle demek lazım.
0: O da çok büyük tehlike sevgili Ahmet.
1: Evet.
0: Yani burada hocamızın kendini yenilemesi lazım, resetlemesi lazım. Dünya Kupası'nda ben niye yapamadım diye düşünmediğini yani, bugün itibariyle yine gördük.
1: Milli takımda çok da bir yabancı oyuncular, Piontek'te bir şeyler yaşadık, bir devir atlattık orada değil mi?
0: Devir değişti.
1: Devir değişti.
0: Hani sonra yerine Piontek geldi.
1: Bize bakış açısını, en azından değişik bakış açısı öğretti. Belki Piontek için diyebilirim ama onun dışında
0: bu kadronun mimarı
1: ama ben açıkçası milli takımda Türk antrenör olacak.
0: Şimdi o en büyük soru. Yani ben de şimdi sosyal medyaya
1: mesela
0: bakıyorum.
1: Kim gelir
0: bundan
1: sonra? Şimdi
0: sosyal medyaya bakıyorum. Hep şimdi hepsine saygı
1: herkes
0: duymakla beraber.
1: Herkes kendi takımının eski oyuncusunu söylüyor.
0: Şimdi saygı duymakla beraber Fatih Terim deniliyor. İşte Aykut Kocaman deniliyor. İşte efendime söyleyeyim.
1: Fatih Tekke deniliyor.
0: Efendime söyleyeyim. Acaba Emre Belözoğlu olur mu deniliyor.
1: Yani Arda'nın ismi
0: Arda
1: çok geçiyor.
0: Arda Turan ismi hakikaten çok kıymetli. Ama Arda Turan için şu anda milli takım çok erken. Yani birkaç yıl daha şartlarda pişmesi lazım. Şampiyonlar Ligi arasında mücadele etmesi lazım. Avrupa'yı
1: yarışmacı hoca olarak takım, evet. liglerde devam
0: yani
1: etmesi lazım.
0: Yani 5 sene sonra Arda mı banko derim. Ama biraz daha pişmesi, bu seviyeler başka seviyeler sevgili Ahmet. Yani onu çok net olarak görüyoruz. Hı hı. Yani Dele Fuente dediğin zaman dünya futboluna damga vuran,
1: işte yıllarca
0: Kloppları, Guardiola'ları piyasadan neredeyse tırnak içinde silen teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Mesela İngiltere'nin başında Tuchel çok iyi işler yapıyor.
1: Hı hı.
0: Şu da var, Dünya Kupası'ndan başarısı olan 11 ülke teknik adamını değiştirmiş. Biz hariç.
1: Biz değiştirmedik.
0: Şimdi demezler mi? Biz niye doğru yaptık ya bizdeki kalıyor?
1: Başarılı buldu Sayın Hacı Osmanoğlu.
0: Şimdi şöyle bir tablo var. Rakibimiz Fransa hocası değişti. Zidane geldi.
1: Evet.
0: Belçika'nın hocası değişti. Van Bommel geldi.
1: Doğru.
0: İtalya'nın hocası değişti. Mancini geldi. Ve hepsi de bizi yendi. Belki Mancini gitse, başka teknik adam gelse, yeni bir heyecan, yeni bir felsefe,
1: doğru.
0: yeni bir beyaz sayfa, belki biz de belki bu kabuğumuzu kıracağız ama 4-0 çekmek, 2 iç saha maçında özellikle alamadığın skorlar, oynayamadığın futbol. Şimdi Fransa maçında hep şunu söylüyorlar ya, biz işte kafa tuttuk, tutmadık. Rakip bize izin verdiği kadar oynadık. Bunu hı-hı. gözden kaçırmamak lazım. Yani rakip topu frene bastı, biraz bize verdi. Evet, orada bir 10 dakika sekans ama 100 dakikalık maç uzatmalarla dahil 10 dakikalık sekanslar maçı kazanmanı yetmez. Yani son İtalya maçında
1: yetmedi zaten.
0: Son İtalya deplasmanı maç 1-1. Rakip hoca yedekli tuttu ilk maçın kahramanlarından 3 oyuncu sahaya attı. Hı-hı. Skoru 3-1. İstese 4-1 5-1 de olur.
1: Doğru.
0: Ama diyor ki bana 3-1 yeter. Yorgunluk var diyor, sakatlık var diyor. Takımım yıpranmasın diyor. 3-1'e bıraktılar. Yani bunu da öngörmek lazım. Biz hep özellikle Montella kendi felsefesinden, kendi bakış açısından maçlardaki o 5'er 10'ar dakikalık bölümleri konuşuyor. Ben evet. de hocama soruyorum. Diğer 70 dakikada 80 dakika hocam biz ne yaptık? Bize bir şey anlatın. Hocamız hiç bize şunu anlatamadı. Girdiğimiz pozisyon, kaçırdığımız goller, direkten dönen toplarımız, rakibi sahaya hapsettik. 75 dakika topu biz oynadık. 170 topumuz var. 15 şut attık. Bunlar hiçbir tanesi yok ki.
1: Evet.
0: Biz hep biz böyle küçük kırıntılarla doymaya çalışıyoruz ama masada, tabakta yiyecek yemek yok. Hatta bırak yemeği, masada çatal kaşık yok, içecek bir bardakta su da yok. Niye? 4 maçta

0: 4 mağlubiyet, 0 puan. Yani 1980'lerin 90'ların başına döndük. Çok iyi oynadık, yenildik.
1: Evet, maalesef öyle.
0: Maalesef öyle oldu.
1: Yenildik ama ezilmedik. Bravo. Ama şu anda bir de ezici şeyler de alıyoruz yani.
0: Aynen. Yani yenildik ama ezilmedik felsefesine geri döndüğümüz an zaten dükkanı kapatalım gidelim.
1: Ya mesela İspanya'ya burada 6-0 mıydı maç?
0: Hiç hatırlamak istediğimiz maç. 6-0.
1: Yani böyle bir maç da yaşadı. Topu normalde görmeden, aslında topu görmeden, başka bir hoca olsa o maçtan sonra alınırdı görevden.
0: Ya o hoca niye güvendi biliyor musun? Gruptaki rakiplere bakıyor. Gürcistan ve Bulgaristan. Ya biz buna zaten yeneriz. Evet yeneriz ama bizim üstümüzdeki, seviyemizdeki takımlara baktım ben sevgili Ahmet. Son 25-30 yılda İngiltere, Brezilya,
1: evet,
0: Fransa, Hollanda, İtalya, Hollanda'yı yanlış saydım, Almanya'yı yenememişiz. Büyük takımları, yani böyle Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımları, ülkeleri hiç yenememişiz. Hep altımızdaki takımlar.
1: Hı hı.
0: Yani şimdi oradan yendiğin zaman zaten bir netice elde edemiyorsun. Hep şöyle düşün, asansöre biniyorsun, birinci katta iniyorsun, diğer katları yangın merdiveninden çıkmak zorunda kalıyorsun.
1: Doğru.
0: Güzel benzetme.
1: Evet, iyi benzetme. Sende tabii yazarlık var.
0: Estağfurullah.
1: Ne durumda? Kitap nasıl gidiyor?
0: Vallahi 6. kitaba başladım desem bana herhalde gülümsersin.
1: Senin kadar üretken bir yazar görmedim.
0: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Yani eve gidip yani televizyon izlemektense kendime bir pencere açıp romanın sayfalarına birkaç satır yazmak beni çok daha mutlu ve motive ediyor.
1: Evet. Tabii ki biz böyle sohbetimiz hep milli takım bazında gitmeyecek. Milli takımı konuştuk. Birazdan bir reklam aramız var. Evet, reklam arasından sonra bir bağlantımız olacak. Ondan sonra da Süper Lig konuşacağız. Bu arada hakemler açıklandı.
0: Şu anda futbol gelişim direktörümüz Anthony Taylor.
1: Evet.
0: Bugün 5 kişilik bir komisyonla beraber, ki o komisyonun başkanını kendisi yapıyor. Yeni haftanın 20 günlük aradan sonra haftanın hakemleri açıklandı. Listeye baktım sevgili Ahmet. Senin de şu anda önünde liste vardır. Evet. Bizi dinleyen TRT Radyo 1 dinleyicilerine onu da anlatır. Okursun yeni hakemlerimizi. Ama listede çok büyük sürpriz yok. Yani alttan gelip maçlara verilen, maçlara tayin edilen çok büyük isimler, sürpriz isimler yok.
1: Evet.
0: İstersen listeyi okuyalım.
1: Evet, maçlara bakalım. 9 Ekim Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler yarınki maçta.
0: Bildiğimiz hakem ki evet, şu anda Avrupa'da maç yöneten tek hakemimiz.
1: Doğru. Hemen böyle devam edelim şurada. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetleri Ümit Öztürk, Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Davut Dağkul Çelik, Samsun Spor Trabzon Spor maçını Oğuzhan Çakır, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün, Konya Spor İstanbul Başakşehir maçını Batuhan Kolak, Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü Gürcan Hasova, Beşiktaş Kocaeli Spor Abdullah Buğra Taşkınsoy. Pazartesi son maçta da Eyüp Spor Göztepe karşılaşacak, Atilla Karaoğlan. Var mı senin için sürpriz?
0: Yok.
1: Zaten elde olanlar bunlar.
0: Yani mevcut havuz bu. Ama şimdi tabii bu haftaki maçlarda, yani yarından itibaren oynanacak maçlarda bütün futbol severler verilen verilmeyen, çalınan çalınmayan düdükleri böyle mercekle, böyle büyüteçle bakacaklar.
1: Evet, zor bir hafta olacak
0: zor
1: hakemler
0: hafta.
1: İçin.
0: Yani burada hakemlerimiz hakikaten diken üstünde, üzerinde çok büyük bir kamuoyu baskısı var ki bu son 15 günde yaşananlar, işte iddianameye konu olanlar, WhatsApp yazışmaları, torpil
1: ya
0: listeleri.
1: Tabii şu anda masumiyet karinesi
0: tabii
1: gereği
0: isimsiz
1: bir şey
0: bunu
1: diyemiyoruz. Suçlama evet, da sadece bunlar suçlama.
0: Evet, ki bunu da Sayın Adalet Bakanımız belli açıkladı. Savcılığın medya savcılıktan medyaya yansıyan iddialar.
1: Ama yenilir yutulur şeyler değil.
0: Yani olacak şeyler değil. O para trafikleri, ama senin ifade ettiğin gibi masumiyet karinesi hepimizin ilkesi. Kimseyi suçlamıyoruz, isim de söylemiyoruz. Ama böyle bir ortamda sahaya çıkacak hakemlere de Allah kolaylık versin. Çok zor bir tablo. İnşallah başarıyla altından kalkarlar.
1: Evet, inşallah diyelim. Hakemler için zor bir hafta olacağı kesin. Dediğin gibi herkesin gözü onların üzerinde olacak. Sence derbiye yabancı hakem mi gelir, yoksa mevcut hakemlerden mi yönetir?
0: Yani Anthony iki hafta Taylor sonraki derbiye ben böyle

0: bir ortamda yabancı hakem beklemiyorum. Çünkü bugüne kadar olmamış ki geçen sene Sayın Başkan'ın
1: Ama şu
0: ifadesi
1: anda o
0: vardı.
1: derbi stresini en tecrübeli hakemin bile zor kaldırır.
0: Yapacak bir şey yok. Yani bu lig bu hakemlerle başladı. Bu hakemle devam edecek gibi gözüküyor. Ancak federasyon Ocak ayında bir seçim kararı alınırsa ve seçimle o hakem yeni bir federasyon başkanı gelirse o federasyon başkanı belki bu senin ifade ettiğin derbilere yabancı orta hakem getirme arzusunda bulunabilir, isteğinde bulunabilir
1: Evet, bu
0: ki.
1: arada MHK ile ilgili çok fazla sayıda dosya olduğu,
0: Evet.
1: bunların sadece bir kısmının şu anda daha açıldığı ve bu tutuklamaların olduğu söyleniyor. Yani mesela örnek veriyorum,
0: X bir hakem.
1: Galatasaray maçına Aydın Bayram'ı koydular. Aydın Bayram yönetti. Sonra da Aydın Bayram'la ilgili bir şey çıktı. Sen gel bakayım dediler. Mahkemeye çağrıldı. Ne olur o zaman?
0: Şimdi şöyle bir tablo var sevgili Ahmet. Ben de bu haberleri çok yakından takip ediyorum ki bir mesleğimizin icabı. Çünkü haberciyiz
1: Evet.
0: sen de ben de. Bu ortam çok böyle mayınlarla dolu bir ortam. Bu mayınlara basmamak lazım. Çok dikkatli olmak
1: İşte o
0: lazım.
1: yüzden diyorum ben
0: Aynen.
1: çok şeyler olabilir.
0: Yani bugünden hani olmamışı konuşmamak lazım ama olacaksa ki ben hep şunu söylüyorum çıktığım televizyon ekranına da FIFA ve UEFA bu işin neresinde acaba
1: Ha,
0: dahil
1: bir de
0: olacak?
1: onlar var. Konuşacağız bunlar ama önce kısa bir reklam arası, sonra dönüşte mutlaka onu da konuşalım. Evet efendim, şimdi bizden ayrılmayın diyelim. Kısa bir reklam arası, sonra reklam arasından sonra yine buradayız.
2: Reklamlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İşte

0: Arış, pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Spor servisi, sporun her alanında.
5: Evet, spor servisi sporun her alanında olmaya devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı şu anda da telefon konuğumuz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz. Sezer Başkanım, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar Ahmet abi, nasılsın?
5: Teşekkürler başkanım, sizler nasılsınız?
6: İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
5: Sizden madalya haberleri alacağız inşallah bir sonraki
6: i̇nşallah
5: bağlantımızda da.
6: Sözde bekliyoruz.
5: Evet, bizim program uğurludur başkanım. Merak etmeyin, şampiyonluklar,
6: yani
5: her türlü şampiyonluk haberini biz veriyoruz. Hazinede sporcularımız bu sene ödül bırakmadılar.
6: Yani
5: maşallah.
6: Evet, güzel gelirler. Dünya şampiyonu inşallah madalyayla kapatırsak
5: İnşallah.
6: Daha güzel olacak inşallah.
5: Evet, şampiyona Azerbaycan'da düzenleniyor. 93 evet. Ülkeden 622 sporcu bir araya Doğru. geliyor orada. Milli takımımızda bireysel müsabakalarda 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 13 sporcuyla Azerbaycan'da şu anda müsabakalarda. Biraz da sizden bilgi alalım Sayın Başkan. Buyurun.
6: Tabii sevdiği müsabakaların artık sonuna doğru gelir. Yarın işte Tuana kızımız var. Genç 19 yaşında Akdeniz oyunları şampiyonu. İnşallah yarın ondan da bir madalya burada da bekliyoruz.
5: İnşallah. İşte
6: yapılan Grand Slam'de de madalya almıştı. Son günde Asiket İbrahim Tataroğlu, Münir ve Hilal Öztürk kardeşimizle yarışacak. Son gün pazar günü takım müsabakamız var. Takım müsabakasında iddialı bir takımımız oldu. İnşallah dediğim gibi bugüne kadar biraz madalya maçları yapamadık ama İnşallah yarın öbür gün Ferdi'de madalya maçı yapıp takım maçımızda inşallah derece yapıp buradan kazasız belasız dönüp biz de inşallah Los Angeles Olimpiyatı'na kadar sporcuların en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacağız yani.
5: Evet, şöyle bir turnuvada göze çarpanlara bakalım. Merve Azak mesela 48 kiloda çok önemli performans gösterdi. 3 kez dünya madalyası var zaten değil mi? 3 tane.
6: Evet.
5: Bu Kazakistanlı Abiba'yı yenerek başladı.
6: Çok güzel sporcular.
5: Zor bir sporcuydu.
6: İspanyol dünya sıralamasında 5. sıradaydı, onu yendi.
5: Evet.
6: Tuğç aynı şekilde dünya sıralamasının 2. sıradaki İspanyol'u yendi.
5: Doğru.
6: Orada talihsiz bir hakem kararı ile maalesef yenildi. Biz de biliyorsunuz repesaj sistemi yok. Repesaj olmadığı için çeyreğe kadar, o yüzden çocuklarımız orada devam edemediler. Ama olimpiyat puanı için de güzel bir puan aldılar. Ondan sonrası için onlar için olimpiyat tabii ki ve daha sonra Grand Slam'ler devam ediyor. Onlar hazırlıyoruz. Tabii sporcularımız burada madalya almaları onlar için hem biraz puan anlamında hem de güven anlamında yapacak ama hedefleri tabii devam ediyor. Sonuçta olimpiyat hazırlanıyor. 2 yıl var. Süreç devam ediyor.
5: Evet.
6: Bu şekilde buraları tamamladıktan sonra zaten döneceğiz inşallah.
5: İnşallah.
6: Tekrar hazırlığımıza başlayacağız.
5: 10 Ekim'de Tuana Gülenay, Hilal Öztürk, İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ tatamiye çıkacaklar. Değil mi? Ayrıca
6: İnşallah Tuana'yla başlıyoruz.
5: 11 Ekim'de de karışık takım müsabakaları başlayacak.
6: Evet,
5: ve herhalde 11 Ekim'de de bitecek değil mi başkanım?
6: Evet, 11 Ekim'de takım müsabakası, yani pazar günü takım müsabakası var. Orada 3 kadın 3 erkek biliyorsunuz. Olimpik'te de aynı şekilde. O da bizim için hem olimpik takımda yer almak için bu müsabakaya da burada katılıyoruz. İyi de takım var, bizim bisikletlerimize uyuyor. İnşallah dediğim gibi ilk rakibimiz Küba olacak takım maçında. Daha sonra diğer yenenler çeyrek ve yarı finalleri yapıp inşallah duruma göre madalya maçını yapacağız diye düşünüyorum.
5: İnşallah. Sizin peki beklentiler nedir Sayın Başkan?
6: Valla tabii bu dünya şampiyonası bitirdikten sonra tabii önümüzde gençler dünya şampiyonası var. Onun 23 yaşında Avrupa şampiyonamız var. Yine Avrupa takımlar şampiyonası var. Sırbistan Belgrad'da Kasım'ın ilk haftası. Yani aslında yoğun bir trafik yine var ama tabii burada şimdi dinlendireceğimiz çocuklarımız var.
5: Evet.
6: Onları yeni sezon için farklı bir çalışma programına alacağız. Diğerlerinde maçlara gidip gelecekler. Bu süreci tamamladıktan sonra zaten dediğim gibi yani önemli olan 2028'de 58'de hazırlamak sporcuları sakatlıklarını olmadan burayı bitirip İnşallah dediğim gibi madalyamızı alırsak güzel bir sonuçta buradan kendimize de bir güven sağlamış olacağız çocuklarımıza. Hı hı. Tabii hedeflerimiz oldu. Görme engelliler geçen hafta dünya şampiyonasını bitirdi. Onlar da bir bronz madalya verdiği dallar. Takım halinde de kadınlarımız üçüncü oldu. Onlar da büyük bir başarı elde ettiler. Önceki hafta gençlerimiz Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Onlar iki gümüş madalyayla kapattılar. Hı hı. Yani süreç devam ediyor. Yani her hafta bir yerde biz müsabakalar içindeyiz yani.
5: Evet, evet. İnşallah. Müsabakalar bitmiyor gerçekten, şampiyonalar birbiri arkasına. Ama sporcu havuzumuz da özellikle judoda bildiğim kadarıyla bayağı derin değil mi başkanım?
6: Şöyle, genç takımla beraber koordineli gidiyoruz. Çoğu zaten gel şu anda takımımızın %70 genç takımdan oluşuyor. Ve onların önünü sürekli açmaya çalışıyoruz. Onları sürekli hazır tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki oyunda biraz daha bir psikolojik ve fizikler olarak bazı zorlukları yaşıyorlar ama onlar da bu şekilde güçlü gitmeye çalışıyoruz. Hazırlık dönemlerini sürdürüyoruz. Sürekli boş bırakmadan devam ediyoruz. Kulüplerimizle ortak çalışarak.
5: Evet.
6: Antrenörlerimizle de onları takip ederek hem iyi bir dinlenme yapıp hem iyi bir hazırlık dönemi geçirip bir sezonlara hazırlıyoruz yani açıkçası.
5: Evet, ne diyelim, inşallah madalya i̇nşallah veya madalyalarla dönmüş olalım buraya. Sporcularımızı i̇nşallah şimdiden de biz kutlayalım. Bizi orada temsil ediyorlar. Ay yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorlar. Sizlere de teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sezer Uysuz şu anda bizlerle, bir kez daha hatırlatalım, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı. Sayın Başkan, başka bir söyleyeceğiniz var mı efendim?
6: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah madalyalar aldıktan sonra tekrar
5: yayında konuşuruz, tekrar sohbet ederiz.
6: Yayın için de teşekkür ediyorum.
5: Kendinize biz teşekkür olsun ederiz. Sağ olun başkanım. İyi akşamlar diliyoruz.
6: İyi akşamlar. Sağ olun.
5: Evet, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Uysuz bizlerleydi. Spor servisi devam ediyor.
3: Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, judo sohbetimize sen kulak kabarttın. Pek anladığım kadarıyla anlamıyorsun judoda.
1: Anlamıyorum değil.
0: Mesela olimpiyatlarda falan seyretmiyor musun?
1: Ya seyrediyorum da yani böyle bireysel spor olarak bana böyle gözüme böyle çok hoş gelen bir tablo değil ama milli sporcularımız var, madalya haberlerini inşallah onların da alacağız tabii. Daha önce.
0: Yani sevmesen de milli dava tabii diye ki, tabii ki takip ediyorsundur.
1: Hani
0: doğru.
1: Boks'taki gibi, güreşteki gibi, voleyboldaki gibi. Hı-hı. İnşallah judocu sporcularımızdan da madalyalar bekliyoruz ki göndere İstiklal Bayramımızı yükseltip İstiklal Marşımızı o köşede çaldıracaklar, okutacaklar.
0: İnşallah diyelim madalyalarla dönsünler. Bu sene gerçekten çok başarılı sporcular.
1: Çok bereketli bir yıl oldu.
0: Yerden bereketli bir yıl.
1: Aynen.
0: Yani ödül havuzunu damıttılar bu sene maşallah.
1: Yani yaklaşık 37 yıldır spor dünyasının içindeyim ve bu seneki kadar...
0: Hiç bu kadar değil
1: bu
0: mi?
1: Kadar
0: ben de
1: madalya,
0: doğru diyorsun.
1: Madalya yağmuru görmüştük. İnşallah bu yağmur sona kadar sürer.
0: Evet doğru diyorsun. Özellikle kadınlarımız maşallah her gittiği
1: yani,
0: spor dalında.
1: Voleybolda, basketbolda...
0: Boksta,
1: güreşte. Neden olmasın? Yani kadının elin dediği her yerde güller açıyor.
0: Daha dün görme engelli kadın A milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu.
1: Şahane ya, şahane.
0: Avrupa şampiyonu yani, ve ilk defa katılmışlar.
1: Dile kolay değil mi? Yani evet. Düşünebiliyor musun? Hani biz hep futbol ülkesi olmakla...
0: Bak, iki yıl önce kurulmuşlar. Bu ilk katıldıkları turnuva Avrupa şampiyonu oldu.
1: Yani biz hep futbol ülkesi olmakla övünürdük ama madalyonun diğer tarafında alınan başarılı sonuçlar, madalyalar futbol ülkesi olduğumuzu unutturdu ki ilk kez unutturdu. Onu çok samimiyetle söyleyeyim.
0: Evet doğru diyorsun ama yine de senin tabii göz ağrın, ilk göz ağrın futbol. O yüzden futbola ilgini ve sevgini biliyorum.
1: Çok koştuk.
0: Evet o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hakemlerden konuşuyorduk hatırladığım kadarıyla.
1: Şimdi Anthony Taylor başkanlığında bugün bir hakem ataması yapıldı tabii.
0: Ben dedim ki derbiye bir... muhtemelen yabancı çağırırlar dedim. Sen yok, eldeki malzemeyle devam ederler
1: çünkü
0: dedim.
1: Ancak bu yeni federasyon başkanı seçilecekse ona bırakılır bu karar. Çünkü niye? Ocak ayına yaklaşık 2 aylık bir süreç kaldı. Yarınki toplantı çok kritik. Belki burada yeni bir merkez hakem komisyonu başkanı da seçilebilir. Yeni bir amir takım teknik direktörü yollar ayrılabilir. Yeni bir federasyon başkanı için... Ocak ayı için olağanüstü bir seçim kararı alınabilir ki Ocak ayında da biliyorsun yayın ihalesi var. Şimdi burada hakikaten takvimde çok sıkışık.
0: Peki istifa etse sayın başkan şu anda istifa etse hemen olmuyor mu? Neden Ocak ayı bekleniyor?
1: Çünkü Ocak ayı milli ara. Yani o arada bunlar arası.
0: Lig arası. Tamam orada, da futbol federasyonundakiler takım çalıştırıyor ki gidip yani bir oy verecekler hatta.
1: Ama şöyle bir tablo var yani bu kadar yoğun gündem içinde orada hangi başkan adayın etrafında uzlaşılacak? Yani orada aday bulmak da çok kolay değil.
0: Ya insanlar
1: şimdi
0: aday olarak çıkarırlar, düşünür,
1: karar
0: verir.
1: Merkez Hakem Komisyonu başkanı kim olacağız diyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Teknik direktör kim olacağız diyor amir takıma. Onlarca isim gündeme geliyor yabancı yerli.
0: Hı, doğru.
1: Şimdi futbol federasyonu koltuğuna oturmak böyle bir dönemde ateşten gömlek. Ona kim kendini hazır hissedecek? Kim Türk futbolunu bu uçurumun kenarından çekip alacak? Şimdi öyle bir baktığın zaman...
0: Kim alacak sence?
1: Şimdi o isim de çok önemli.
0: Soracağım, milli takım mesela başına kim düşünürsün?
1: Ben yabancı olmasından yanayım.
0: Sen yabancı.
1: Ben yabancı olmasından yanayım. Çünkü yerli adaylar arasında benim hani burada demin hani Aykut Kocaman, işte Fatih Terim, Şenol Güneş, işte Emre Belözoğlu, Arda Turan.
0: Ya Arda olabilir, Selçuk İnan olabilir yani illa ya, Fatih Terim, Şenol Güneş'le dönmeyelim.
1: Yok ben yani yeni jenerasyondan o seviyede bir teknik adam göremiyorum. Arda için de bir zamana ihtiyaç var.
0: Kimi getireyim, Kuntz'u mu getireyim mesela?
1: Yok ben Conte'yi getiririm.
0: Conte gelir mi?
1: Gelsin. Guardiola evde oturuyor, gelsin. Yani
0: çok çok uç noktalar.
1: Ya niye bunu söylüyorum biliyor musun? Şimdi bak şöyle bir tablo var. Milli takımın elindeki jenerasyon hakikaten çok iyi bir jenerasyon var.
0: Ben iki teknik adamın da sadece milli yarışı ya yani onlar bile heyecanı seviyorlar. Yani gelip de ben sadece milli takım çalıştırayım ve girmezler.
1: Bu eldeki mevcut takımın başına bence gelirler. Burada sadece projeyi iyi anlatmak lazım. Bu takım konusu hak ediyor muydu? Etmiyordu ama yanlış tercih. Montella ismi de bakma. Geçiş dönemi için doğru bir

0: tercih olabilir ama hocayla büyük maç kazanamayacağımızı ve hocanın 4-6-0'da ısrar ettiğini, ısrarla golcüsüz bir milli takımla yola devam etmeyi kendine misyon edilmiş ve forma alternatifi konusunda ilk günden bugüne kadar, hatta İtalya maçına kadar benim çekincelerim vardı ve hoca maalesef beni yanıltmadı. Forma adaleti konusunda çok tutucu bir teknik adam. Ya aday kadroyu çağırdı ve çağırmadı.
1: Ayağı kırılsa attı. Gene alıp koyuyor 11'e değil mi?
0: Yani yedekte tutuyor.
1: Evet.
0: Bakma,
1: ya, ben uç örnek verdim. Olmasa, tabii de gerçekten oynatıyor.
0: Kamuoyu baskısı olmasa belki Samet Akaydın defansın göbeğinde banka oynuyordu. Trabzon'da oynayamayan.
1: Hı hı.
0: Ya niye çağırıyorsun? Ya onun yerine başka 5 yaşında Alanya'da iyi bir performans gösteren Ümit Akdağ'ı al. Ya da Adil Demirel'i orada oynat. Ya da Emirhan'ı oynat.
1: Adil'i aldı zaten. Takıma da hiç faydalanmadı.
0: Ama oynatmıyor.
1: Evet.
0: Tribüne gönderiyor. Maç kadrosunu almıyor. Tribünde idman çıkartıyor. Tribüne gönderiyor.
1: Valla Montella'nın tabii
0: Emirhan'ı
1: ki...
0: Emirhan'ı oynat.
1: Hani tamam bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Dünya Kupası'na götürdü. Ama yani eleştireceğimiz çok noktası da var.
0: Şüphesiz. Onun için ben yani Süper Lig yarışı yarın başlayacak Galatasaray Kasımpaşa maçıyla. Onun dışında Rize Fenerbahçe maçı var, çok önemli. Beşiktaş Kocaeli maçı var, çok önemli. Samsun Trabzon maçı var, çok önemli. Yani bu hafta cumadan pazartesiye kadar evet maçlar oynanacak ama maçlarda hakemlerin vereceği kararlar büyüteç altını tutulacak. Tabi burada şu da sorgulanacak. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sayın, hı hı, Ferhat Gündoğdu şu anda tutuklu.
1: Evet.
0: İçeride. Ekibinden yani hakem ekibinden Yasin Kol tutuklu.
1: Doğru.
0: İçeride. Yardımcı, doğru, hakem içeride. Merkez Hakem Komitesi'nden isimler Faal Futbol Hakemci Gözlemci Derneği'nden ihraç edildi. Haklarında soruşturma, inceleme var.
1: Hı hı.
0: Başkanlar, kulüp yöneticileri bahis dosyasında ismi geçiyor. Ondan, hı hı, önce hakemler, futbolcular alt ligden üst ligden bahis dosyasında isimleri geçti. Bazıları içeri girdi çıktı. Yani son bir yılda Türk futbolunun yaşadığı o kadar çok olumsuz olay var ki burada tabii güven ortamı. Biz ne diyoruz? Adil oyun, adil sonuç. Şimdi bugün bakıyorum ben 3 yıl öncesinde Jesus'un, ondan sonra Mourinho'nun, efendim 4 büyük kulüp başkanının, şu andaki teknik adamların, futbolcuların son 4 yıldaki demeçleri, geçmişi dönük hep gündeme geliyor.
1: Evet.
0: Herkes bu hakemlerden, bu Merkez Hakem Komitesi'nden, başkanından hepsi İsyan eden noktadaydı ki en son Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı'nın bir maç sonrası ben bu işin federasyonu çözeceğine inanmıyorum, bu işi Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar götüreceğim cümlesi bugün hala hafızalarda.
1: Evet.
0: Yani iş nerelere kadar geldi. Şimdi şunu altını çizmek lazım. Bu lig hepimizin. Hı-hı. Bu futbolcular hepimizin. Bu kulüpler hepimizin. Bu hakemler hepimizin. Ama sahada adalet dağıtması gereken hakemlerin de kendini çeki düzen vermesi lazım. Hepsi tabii ki çürük elma değil ama baktığınız zaman çürük elmalar sağlam elmaları da zehirliyor. Kasayı çürütüyor. Bundan da çok çabuk ayrışmak lazım. Niye, doğru, ben Türk futbolu uçurumun kenara kadar geldi diyorum. UEFA, FIFA bu işin neresinde topa girecek? Ben çok korkuyorum bu işten.
1: Evet, zaten yani burada kalmıştı.
0: Niye burada bu söylüyorum?
1: Bu nereye gidebilir? Sen şimdi 38-40 yıllık gazetecisin. Ne olabilir
0: o
1: burada?
0: Kadar çok şikayet olduğunu duyuyoruz ki.
1: Şu anda FIFA'ya, zaten müdahiller bu konuda, tabii, bilgi alıyorlar.
0: Yani mutlaka bir gözlemci, bir temsilci kendi işlerinde Türkiye'ye
1: hiç kimse vermese Anthony Taylor veriyordur ya.
0: Fokuslamak üzerine mutlaka onlar da bir dosya topluyordur.
1: Hı-hı.
0: Bu kadar, çünkü niye? Biz UEFA'ya bağlıyız. Uluslararası alanda FIFA'ya bağlıyız. Kimseye ben karışmam, bana ne, onlar yerellik demez. Demez. Niye? Bugün ödeme yapmadığın zaman hop sana transfer yasağı geliyor. Puanın siliniyor. Çünkü orada bir düzen var. Mali fair play var. Yani burada limiti açtığın zaman diyor ki gel kardeşim sana 10 milyon euro ceza, işte Kerem Aktürkoğlu dosyasında.
1: Evet, evet.
0: Sonra 7'ye indi, işte 4'e inecek, ödenecek. Yani

0: Yani burada Demokles'in kılıcı gibi UEFA ve FIFA başımızın üzerine bekliyor. Allah göstermesin. Çok tehlikeli bir süreç bu.
1: Mesela
0: bu
1: süreci, ne ceza gelebilir buradan? Türkiye'nin yani ceza alır mı?
0: En kötü senaryoyla konuşmak lazım. Seni 2 yıl Avrupa Kupaları almıyorum der. Diyebilir, bu hakkı var. İnşallah oraya gelmeyiz. Yani burada burada da aslında şunu da söylemek lazım. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde futbolun dinamiklerine bir yol haritası çizildi. Hı hı. Bunlar temizlensin diye. Bu operasyonlar ezbere planı değil. Hepsi belgeye, bilgiye dayalı. Bunlar tek tek inceleniyor. Bu çok kıymetli. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Peki, hem hakemlerimizin, hem kulüplerimizin, hem başkanlarımızın, hem futbolcularımızın.
1: Ferhat Gündoğdu ilk göreve geldiğinde biliyorsun bazı hakemlerle yolunu ayırdı.
0: Evet.
1: Ve temizlik yapıyoruz gibi bir o zaman değil mi?
0: Bir algı vardı.
1: Evet.
0: Tam tersiymiş.
1: Dedi ki merkez hakem, hakem dünyamızda temizlik şart işte şudur budur. Şu isimlerle artık devam etmeyeceğiz. Çok kötü tabirler kullanıldı o zaman orada.
0: Evet.
1: İşte değil mi?
0: Evet.
1: Zaten onların bir kısmı da dava açmış.
0: Doğru.
1: O hakemlerin
0: bazıları
1: bir kısmı
0: geri döndü.
1: Haksız olarak bizi gönderdi.
0: Bazıları
1: da mahkemeyi kazandı ve döndü.
0: Geri döndü.
1: Kimileri kazandığı halde dönmemiş, onu da söyleyelim.
0: Doğru.
1: Kazanıp dönmeyen de var orada. Şimdi ama dediğin gibi o denilen olmamış. Yani hani sen temizleyeceğim diye geldin. Şu anda
0: kendisine karşı çıkanları
1: yapılan
0: diye.
1: İddia daha vahim yani.
0: Şimdi şunu öngörmek lazım. Biz niye yabancı orta hakem istiyoruz? Biz niye VAR'da yabancı VAR hakem istiyoruz? Değil mi? Şöyle bir soru var. Bu sorunun temelinde ne var? Sahaya çıkan hakemlerimizin, yerli hakemlerimizin, yan hakemlerimizin, VAR'daki yerli hakemlerimizin, AVAR'daki yerli hakemlerimizin yaklaşık Anadolu maçlarında 10 kamera, derbilerde 24 kameraya rağmen objektif karar veremediği çok net olarak ortada ki her maç sonrası kulüp başkanlarımız konuşacak mikrofon arıyor. Ya da ertesi gün medyada basın toplantısı düzenliyor ya da kendi resmi sitelerinden pozisyonlarla ilgili sayfalar dolusu açıklamalar yapıyor.
1: Yani çünkü
0: şimdi demek
1: bu VAR
0: ki burada
1: sistemi geldiğinde
0: adaletin doğru dağıtılmadığı, çifti standardın taban yaptığı bir tablodan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Burada
1: doğru.
0: Bizim hiçbir dahilimiz yok, hiçbir bir futbol yorumcusu olarak. Olanlar varsa da onlar kendi bileceği iş ama biz açık yürekle sen, ben, bizim gibi sadece saha içini konuşmak isteyen bir sürü arkadaşımız var. Saha içine kalmaya çalışan insanlardan birisi. Benim biri sensin, seni yok çünkü.
1: Ama yakından işte sosyal medyada yangın çeksin diye bekleyen bir sürü de
0: gazeteci var. Şimdi orada herkes holiganlık, nalıncı keseli gibi herkes kendi tarafını yonttuğu için offside çizgisini bile milimetreyle ölçüp yamuk çizenler dahi var.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir ortamda adaleti yeniden tesis etmek de çok zor. Onun için bu haftadaki maçlar çok kritik, çok önemli. Onun için hakemlerimizin, VAR'daki hakemlerimizin düdüğünü, verecek kararları çok adil, çok objektif vermek zorunda. Temiz futbol, adil oyun, adil sonuç istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Şimdi MHK ile ilgili Sayın Ali Koç aslında bayağı bir girişimde bulunmuştu değil mi? Şikayetler
0: bir önceki
1: etmişti.
0: Dönemde,
1: bir önceki
0: başkanın
1: döneminde.
0: Son döneminde. Evet.
1: Şimdi zaten Serdal Adal'a çok ciddi bir şekilde
0: ciddi.
1: Tavır koyuyor.
0: Evet.
1: Peki.
0: En sonunda Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek. Tabii ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da ve hatta As Başkan Mahmut Uslu'nun da bu sezon üzerinde hakemler üzerinden birçok
1: itirazları
0: isyanı,
1: oldu.
0: Serzenişi vardı.
1: Ya memnun
0: hatta
1: olan
0: Anadolu kulüplerimizin dahi.
1: Memnun olan hakem var mı? Kulüp var
0: vallahi
1: mı? Yok.
0: Vallahi ben hiç duymuyorum.
1: Ben de duymuyorum.
0: Hiç duymuyorum ama bu hakemler ve bu Merkez Hakem Komitesi hala şu son dakikadan koltuğundaydı. Şu operasyon olmasa.
1: Peki mesela Ali Bey'in VAR odasıyla, yani VAR'la ilgili şikayetleri vardı hatırlıyorsan. Sence oraya da bir şeyler yönelecek mi sonra?
0: Yani şimdi baktığın zaman bu bir zincirse, ya bu yani bu tek başına olacak bir iş değil. Bu domino etkisi mutlaka edecek.
1: Mesela
0: yani
1: bütün kulüpler diyor.
0: Biz depremi yaşadık.
1: Şunu demeyen kulüp yok. 4 senedir şampiyon olan Galatasaray da diyor.
0: Evet.
1: Pozisyonlar diyor, olması gereken pozisyonu vermediniz diyorlar.
0: Evet. Ekrana gelmedi diyor.
1: Fenerbahçe diyor, Beşiktaş da diyor, Trabzonspor.

0: tabii diyor. Şu an, Anadolu kulüplerde diyor.
1: Tabii şu var mesela en son mesela Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın ifadesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Trabzonspor Kulübü Başkanı da yani ekrana gelen pozisyon VAR'da hakemin önüne tekrar da gelmiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani uzay teknolojisi diyoruz hakemin önüne herkesin gördüğü pozisyon gelmiyor başka bir pozisyon geliyor. O kararı etkilenmez mi? Etkilenir. Ya bunlardan ders almak lazım. Bunu yapanlar
0: bir kere bizde zaten
1: sistemin dışına çıkarılması lazım.
0: Aydın
1: mutlaka.
0: Bayram yani şey çok geç geliyor. Görüntü VAR sisteminde görüntü çok geç,
1: çok geç geliyor.
0: Yani çok hazırlıyor, geç hazırlanıyor.
1: Mutlaka, çok doğru
0: o insanlarda
1: var.
0: O insanlarda bir kere otomatikman şüphe yaratıyor. Diyor ki ya bunlar diyor orada ayarlıyorlar. Diyor.
1: Ya şimdi
0: mesela Bundesliga'da Premier Lig'de seyrediyorum ben. Şüpheli pozisyon olduğu anda onu ekrana getiriyorlar.
1: Tabii 10 saniye içinde. Evet. Bizde bazen 2 dakika sürüyor.
0: 3 dakika falan bekletiyor diyor. 2 dakika 3
1: maçında 3 dakika süren bir pozisyon ya. Hani elektrikler mi
0: yine,
1: kesildi?
0: Yine bazı bir pozisyon hatırlıyorum. Bu şaka değil. İşte futbolcunun biliyorsun belden aşağısını böyle bayağı bir çıkıntı kavis yapmışlardı.
1: Ya yani şimdi bu
0: sen dedin ya çizgiyi hesap milimetre hesaplayanlar var. Ama şimdi teknolojik aletler gençli herkesin evinde var.
1: Ya
0: yani
1: sevgili Ahmet.
0: Diyor ki bak diyor bu maçtan aldığımız görüntü diyor. Bu futbolcunun sırtı ve bacakları poposu böyle. Burada nasıl böyle olabilir diyor mesela.
1: Haklısın.
0: O nasıl olur?
1: Yani ya, yapılıyor demek ki. Hatta Konyaspor'un ofsayt çizgisinin bir metre ileri taşından kendi sosyal sitesinde paylaşım var.
0: Mesela ya yok bunları edilen bir futbolcu hatırlıyorum ben. Hani saha içindeki fotoğrafta var ama var şeyinde yok. Ya o futbolcu bunları, orada yok yani.
1: Bunlara tenezzül eden, bunlara tevessül eden, Türk futbolunu zehirlemeye çalışan bu insanların sistemin dışına acilen çıkarılması lazım. Bu operasyonlar, bu soruşturma belki milat olacak. Bak çok samimi söyleyeyim. Bahis oynayan futbolcuya teknik adamlar.
0: Bu arada dinleyicilerimize de şöyle bunlar bizim dediklerimiz belki yani şey doğru değil zaten. Yani belki orada gerçekten doğru kararlar aldı VAR. Yani VAR'daki arkadaşlar. Biz ekrana gelenden ve insanların oradaki sonraki paylaşımlarından
1: evet,
0: söylüyoruz.
1: Evet, şöyle bir
0: ama
1: tablo var.
0: Burada esas olan şu, federasyon çıkıp diyecek ki neticede o sistemi kurduran ve denetleyen kişi sensin. Ortada kamuoyunda böyle bir söylentim var. Hemen sen diyeceksin ki hayır arkadaşım bak görüntünün orijinali budur. Orijinalinde sana, de bu böyledir değil
1: sana
0: mi?
1: Sana daha basit bir örnek
0: yani
1: vereyim mi?
0: Yani bunu sen böylece kamuoyuna ikna etmek
1: sevgili
0: zorundasın.
1: Sevgili Ahmet bu tartışmalı VAR kararları, hı-hı, hakem diyalogları biliyorsun.
0: Evet.
1: 2 gün sonra maçına göre açıklanıyor. Orada genelde montajlarını
0: açıklanıyor. Evet.
1: Gerek yok montaja. Ham halini ver.
0: İnsanlar istediği bölümü seyretsin.
1: Dinlesin
0: doğru.
1: Hani burada montajladığın zaman o kime göre montajlıyorsun?
0: Ayrıca
1: bu çok önemli bir
0: ayrıca
1: nokta.
0: Ben bir şey daha söyleyeceğim sana.
1: Lütfen.
0: Artık görsel bir dünyadayız. Ses değil. Şey ver. Orada VAR odasına koy bir tane tepeden kamera.
1: Evet.
0: Offside çizgisini çekerken arkadaşı göster.
1: Mesela,
0: değil mi?
1: Mesela
0: o kameradan seyredin. O anda konuşmaları da oradan duyalım mesela.
1: Mesela Avrupa'da VAR kararları orta hakem tarafından deklare ediliyor.
0: Söyleniyor evet sesli olarak.
1: Bizde yok. Bizde o da yok. Çünkü
0: neden olduğunu anlatıyor.
1: Tabii yani o şundan dolayı verdim eline çarptı. Efendim dirsek vurdu. Kırmızı kart şundan. Offside burada. Yani bunları söylüyorlar. Niye? İletişim çağındayız.
0: Doğru.
1: Biz her şeyi törpülüyoruz. Aman olay büyümesin. Aman hasıl alt edilsin. Aman fazla gürültü olmasın. Yanlış. Bunlar yanlış. Onun için acilen bunlardan sıyrılmak lazım.
0: Sıyrılmak lazım ama burada
1: şeffaflık birinci kural olması
0: kural
1: lazım.
0: Olmalı doğru diyorsun. Burada birinci görevde Türkiye Futbol Federasyonu'na düşüyor. Kimse kusura bakmasın. Federasyon insanları, kamuoyunu, biz gazetecileri, taraftarları, kulüp başkanlarını ikna etmek zorunda.
1: Çok haklısın.
0: Yani öyle ben kenara çekildim. Hayır kardeşim onların dediği doğrudur. Benim varım doğru karar verir. Benim hakemim doğru yönetir diyemezsiniz.
1: Sana iki tane örnek vereyim.
0: İnsanlardaki şüpheyi kaldırmanız lazım.
1: Şimdi yanlış hatırlamıyorsam sevgili Berkay da baksın. Yusuf Namoğlu döneminde ve Zekeriya Alp döneminde haftalık hakemlerle ilgili basın toplantısı olurdu.
0: Hı hı.
1: Hangi hakem nerede yanlış yapmış, ne kadar puan almış, gözlemci kaç puan vermiş. Şimdi gözlemci notlarını da bol keseden dağıttı. Bazı hakemlerin, gözlemcinin bazı hakemleri kullandığı da iddianamede soruşturma
0: metinlerinde
1: var.
0: bu çocukluğumuzdan biri evet. vardır. Yani çok kötü maç yönetir ama derler ki tam ya adam tam puan almışlar.
1: Özellikle bu Alanya Beşiktaş evet. maçında çok o yumrukta Torosat atan evet, yumruktan evet, sonra evet. konuşuldu. Şimdi bu
0: yani
1: da
0: orada eğer, nasıl tam puan alır değil mi?
1: Ya nasıl tam puan alır? Burada eğer Merkez Hakem Komisyonu Başkanı hakemine güveniyorsa çıkacaksın basın toplantısında onu savunacaksın. Eleştireceksen de eleştireceksin. O hakeme 3-4 maç vermeyeceksin. Yani ödül varsa ceza da olmalı. Ama bizde ne yapıyorlar? Bir hafta yalandan dinlendiriyorlar. Bir hafta sonra aynı hayat kaldığı yerden devam ediyor. Bu emsal kararlar olması lazım.
0: Bence
1: hakemlerin şunu bilmesi lazım. Eğer o tras orta atan o yumruğu görmüyorsan o hakeme bırak iki maç en az 3-4 ay maç vermemen lazım.
0: Aydın Bayram peki mesela bir ara hakemler de biliyorsun çıkıp açıklama yapıyorlardı maç sonlarında. Evet. Bence gene olmalı.
1: Bence gene de gene olmalı. Kendini savunsun.
0: Hayır ben o maç sonunda şu pozisyonu şundan dolayı yaptım bundan dolayı tamam, yaptım. Mesela kırmızı kart gösterdiyse Aydın Bayram birazcık bana sert bir şekilde sinkaf yaptı. Ben de onu kırmızı kart attım desin. Biz de
1: çok
0: bilelim.
1: Haklısın.
0: Ama evinde maçı seyrettikten sonra... kararı değişiyor hakemlerin birçoğu da. Mesela bazı hakemler de diyor ki görevden alınan ya bana bu pozisyonu göstermediler diyor. Kendi hakem arkadaşları
1: evet,
0: diyor yani.
1: Evet doğru.
0: Vardan bana bu görüntü gelmedi. O yüzden ben orada yanlış karar vermişim
1: evet,
0: diyor.
1: Ama...
0: genelde hakemliği bıraktıktan sonra söylüyorlar
1: bunu
0: ama.
1: Ha. Yani niye bunu söylemiyor musun?
0: Yıllar geçiyor aradan.
1: Tabii şampiyonluklar değişmiş, kupalar alınmış, kimileri küme düşmüş, kimileri Avrupa'ya gitmiş. Ama senin verdiğin o karar koskoca bir camianın, bir yönetimin, bir futbolcu grubunun alın terini heba ediyor.
0: O yüzden bence o hakemlere mesela maç sonunda mutlaka konuşturmalılar ama isteyen hakeme de bunu isteğe bağlı tutabilirler. Yani çıkıp kendini ifade etmek isteyebilir. Mesela sen maç yönetmişsindir ve maç sonu doğru karar verdiğine inanırsın ama örnek veriyorum maçtan sonra evde bir seyredersin dersin ki ya burada beni kandırmışlar. Niye var bunu acaba bana söylemedi
1: ya,
0: diyebilirsin
1: şöyle bir
0: değil mi?
1: Var. Eski
0: mesela
1: bir
0: çarşamba
1: hakem,
0: günde Anadolu Ajansı'na çıkıp bir, şey verebilir, demeç verebilir.
1: Eski bir hakem abimizle bu son dönemdeki tabloyu konuşurken maç bitiminde soyunma odasında bu görüntüleri izliyorlar.
0: Bakıyorlar
1: tartışmalı
0: tabii.
1: Görüntüleri izliyorlar. Bazısı eyvah dediği de oluyor. Eyvah
0: ya,
1: yanlış
0: olmaz
1: vermişim.
0: Olmaz mı?
1: Ya bazısı da evet doğru verdim dedi ama işte senin ifade ettiğin gibi çıksın maç sonu kendini ifade etsin. Olumlu
0: doğru.
1: ya da olumsuz. Ama
0: doğru.
1: maalesef biz her şeyi konuşmamayı, gündemi değiştirmemeyi ve her şeyin halının altını süpürmeyi misyon edilmiş bir döneme doğru girdik. Özellikle bu Merkez Hakem Komitesi'nin son döneminde bu çok taban yaptı. Yani
0: doğru.
1: burada bazı hakemler hakikaten çok kollandı. Özellikle Yasin Kol. Bunu söylemek lazım. Kaç tane derbi yönetti sevgili Ahmet? Kaç tane derbi yönetti? İyi ya da kötüsten bağımsız söylüyorum bunu ben.
0: Çok da ciddi şimdi. Çok vahim suçlamalar var.
1: Evet aslında. Ve şu anda tutuklu olarak yargılanıyor. Yine masumiyet kardinesinin altını özellikle çizmek lazım. Belki bu soruşturmanın sonunda aklanacak. Asla biz burada yargı dağıtmıyoruz ama bu iddialar gündeme gelmişse ve bu iddialar gerçeklik payı varsa
0: doğru.
1: Hani ben orada eyvah dedim.
0: Yani bir inşallah
1: futbol,
0: tabii ki
1: bir futbol sever olarak
0: bir spor sever olarak inşallah bunlar gerçek değildir diyoruz hepimiz yani.
1: Tabii ki.
0: Çok vahim çünkü.
1: Çok vahim.
0: Vahim. Evet geçelim bu haftanın maçlarını biraz konuşalım seninle. Lig heyecanını özlemişiz. Şahsen ben bu kadar ara verilmesi taraftarı
1: yani,
0: değilim. Bu
1: yani,
0: Uluslararası Ligi olayına da FIFA'nın UEFA'nın karşıyım yani.
1: Yani ben bu lig kurulduğunda ya dedim ki yani UEFA para kazanmak için yeni bir lig uydurmuş kendine. İşte yayın, reklam ama futbolculara yazık günah.
0: Gerçekten
1: yani
0: öyle.
1: 15 günde 4 maç ve lige 20 gün ara, 23 gün ara verilmiş şaka gibi. Şimdi bu takımları yeniden lige motive etmek de çok zor.
0: Ayrıca takımlar dünya paralar harcıyor. Milli takıma gidiyorsun sakat dönüyor.
1: Yani evet.
0: Yani şimdi dediler ki biz tamam biz iyileşene kadar parasını biz ödeyeceğiz. Ben faydalanamıyorum ondan.
1: Takımın motivasyonu bozuluyor.
0: Takım motivasyonu
1: önemli.
0: Gidiyor.
1: Onun için yarınki Galatasaray'la beraber ikinci yarını ikinci dediğim ligin artık. Hani ilk yarının devamına başlayacağız. Kasımpaşa maçında kağıt üstünde favori. Tabii teknik direktör Okan Buruk'un bir maçlık cezası var. Tribünde olacak. Kasımpaşa kolay bir rakip değil. Ama kendi sahası ve taraftar önünde Galatasaray favori. Tabii burada Osimhen'in oynayıp oynamayacağı çok önemli. Acaba burada denediler mi? Yoksa
0: Berkay Küçük'e soralım. Berkay Küçük
1: Barcelona maçına mı saklanır?
0: Osimhen oynayacak mı oynamayacak mı? O
1: benim bugün baktığım haberlerde Osimhen riske atılmayacak diye haberler var.
0: Barcelona maçı öncesi ama bence mutlaka bir denemeliler.
1: Belki yani. Son
0: direkt
1: 20
0: koyamazsın
1: dakika,
0: ki maç oynamadan.
1: Belki son 20 dakika hani skor üstünde.
0: Berkay da diyor bence de oynatmayacak diyor.
1: Çünkü Barcelona maçı daha kıymetli, daha önemli. Çünkü içeride Barcelona'yı yenmek Galatasaray'a bambaşka bir hava getirir. Kasımpaşa maçı
0: ama
1: kazan kaybı.
0: Ne kadar zaman oldu? Osimhen herhalde
1: 2 ay.
0: 2 aydır iki yani ay. Bir takımla oynayan maç oynamak farklı bir olay.
1: Son
0: antrenman
1: gündür,
0: yapmak farklı
1: son
0: bir olay.
1: Son 3 gündür idmana çıkıyor ama tabii maç ritmi kazanmak başka bir tablo. Ben yarın ilk 11'e çıkmasını sürpriz sayarım. İkinci yarı
0: bir 20-25 dakika oynatmaz mı?
1: Olabilir. Ona itiraz etmem ben. Yani çık kendini gör. Ağrın var mı? Maç ritmi nasıl? Ön alan baskısı yapıyor musun? Yapmıyorsun. Tabii burada Osimhen'in olmadığı dönemde bölgede yine Deniz Gül mü olur? Yoksa Okan Buruk Hoca oraya Barış Alper Yılmaz'ı, işte Yunus'u mu, Sani'yi mi atar? Onu da bakacağız. Ama Galatasaray'ın defansif zaafı olduğunu burada ben 4-6-0 oynar mı? Oynamamalı. Deniz Gül varsa Deniz Gül'ü banko yazarım.
0: Milli takımda da yazmaları lazım.
1: Ama, ya ama yazmıyor. Porto'da oynamış yani, bir oyuncuyu.
0: Bir şey ben belki Barış Alper'in hoşuna gidiyor forvet oynatmak. Hani çünkü futbola başladığında bek olarak peki, başlayan evet, bir futbolcudan bahsediyoruz. Bir adam geliyor seni bir anda diyor ki sen diyor işte çok pres yapıyorsun, koşuyorsun. Gel takımın forvet çünkü herkes oynamak istediği bir yerdir.
1: Ama
0: çünkü göz önünde de bir gol atarsın kahraman olursun.
1: Ama bazı futbolcuya bol geliyor o gömlek.
0: Ama bir şey
1: Barış
0: söyleyeceğim.
1: Barış bir tanesi.
0: Barış'ın gerçekten çok iyi bir gidişi vardı. O gidişi resmen Montella bozdu.
1: Bozdu.
0: Değil mi? Katılıyor musun
1: forvet,
0: bana?
1: Forvet hattını oynatmak bütün gözler üzerinde son dokunuş yapacaksın yapamadığın
0: belki
1: zaman.
0: Belki çok iyi bir kanat oyuncusu
1: zaten
0: çok daha iyi olacaktı.
1: Zaten tartışılmaz.
0: Yani Montella'nın yapacağı orada şey olmaz mıydı? Tabii Okan Hoca'ya da çok 4 yıldır Okan Hoca da bunu yapamadı. Yani mesela 10 ortadan 2 tanesi isabetli oluyor. Herkesin eleştirdiği nokta o.
1: Doğru söylüyorsun.
0: 10 ortadan 5'ini isabetli yaptırın, 6'sını isabetli yap. Buna çalışın. Yani adamı niye forvet hattına koyuyorsunuz?
1: İşte bazen bazı hocam böyle bir takıntıları var. Yani problem çözücü olarak gözüküyor ama bence problemin kendisi haline geliyor. Bundan da çok çabuk kurtulmak lazım Galatasaray adına.
0: Evet, hem Galatasaray hem milli takım.
1: Milli takım
0: milli takımda da çünkü aynı yanlışı yaptık. Yoksa çok iyi oynadığı mevkiler var yani futbolcunun.
1: Hem sağda hem solda çok iyi işler yaptı.
0: Evet. Bu arada Kasımpaşa'nın da ligde daha yenilgisi yok. Onu da söyleyelim. Nasıl geçer maç? Halil ben, Umut Meler yönetecek maçı.
1: Ben burada Emre Belözoğlu oyun felsefesini orta sahada dinamizmi eline almaya çalışacağını oynadığı ilk maçlarını gördük. Orta sahada iyi ise Kasımpaşa maça hükmediyor. Yarınki maç öncelikle orta sahayı kim ele geçirecek? Onu Kasımpaşa ele geçirirse Kasımpaşa adına bir avantaj. Galatasaray ön alan baskısıyla beraber maçı rakip sahayı yıkarsa ve golü de erken bulursa Galatasaray adına kolay bir maç olabilir ama ben
0: evet.
1: Kafa kafaya bir maç bekliyorum.
0: Şimdi şeylere baktım ben kadrolara. Bir de şöyle haksızlık var bu Uluslar Ligi davasında. 2 hafta boyunca Galatasaray'ın örnek veriyorum 10 tane futbolcusu yok takımda. 10-12 tane futbolcun senin gidiyor milli takımlara hatta belki 15 tam sayıyı bilmiyorum.
1: Evet.
0: Kasımpaşa'nın böyle bir şeyi yok. Mesela
1: belki
0: Kasımpaşa 1 veya 2 veya 3 olsun veya futbolcu gitti.
1: Büyük takımların kaderinde bu var.
0: Emre Belözoğlu mesela 2 hafta boyunca tam takımı çalıştı.
1: Ama büyük takımların bu kaderinde bu var. Yani çünkü niye? Gelen oyuncular hep milli takım havuzuna oyuncular geliyor. A kalibre, A kalite, A plus oyuncular. Onun için bunlar yani Galatasaray için bir problem teşkil etmez. Burada motivasyon çok önemli. Yani burada Barcelona maçı öncesi Kasımpaşa'yı yenmek Galatasaray'a ki Trabzon mağlubiyetten sonra böyle bir galibiyete ihtiyacı var Galatasaray'ın.
0: Bu arada bu ara aslında Galatasaray için iyi oldu değil mi?
1: Tabii.
0: Yani o
1: aynen. Trabzon
0: çok ciddi yenilgiydi.
1: Trabzon hezimeti biraz unutuldu, gündem değişti. Hatta Okan Buruk gidecek mi kalacak mı tartışmaları oldu. Sayın Başkan Dursun Özbek hayır kalacak dedi. Biz onunla bir şampiyonluğa daha inanıyoruz dedi.
0: Genelde bu tür ayrılıklardan sonra Okan, yani Galatasaray'ın hocası milli takıma gidiyordu diye ben biliyorum. Okan Buruk'ta da aynı şey olur mu?
1: Yok.
0: Tolga Avcı'ya da soralım. Tolga Avcı acaba ne der?
1: Ben ihtimal vermem.
0: Yani mesela Fatih Hoca'nın daha önce oldu biliyorsun. Fatih Hoca'yı Galatasaray yönetimi anlaşamadı. Gönderiyor.
1: Üniversite döneminde.
0: Başka bir seviye dediğin, yani Okan Hoca da 4 şampiyonluğu oldu.
1: Şu milli takım hocası olmak başka bir şey sevgili Ahmet. O, niye bunu söylüyoruz? Milli takım düzenine baktığın zaman Deschamps, değil mi? Fransa milli takımı inşa eden teknik adam.
0: Yani sen olmaz diyorsun. Olmaz. Okan Buruk'tan milli takım hocası olmaz.
1: Ya ben daha erken diyorum.
0: Tolga Avcı sen ne diyorsun? O da spor spikeri. Bu programı sunuculuğunu o da yapıyor. O da diyor ki Okan Buruk'u Galatasaray bırakmaz diyor. Yani direkt böyle cevap veriyor.
1: Ben Okan Buruk için eğer bir yol haritası olacaksa Şampiyonlar Ligi serüvenini beklemek lazım. O puan tablosunu görmek lazım. Hı hı. Çünkü niye? Süper Ligi son 4 yılda domine etmiş bir Galatasaray var. Hiç tartışmıyoruz.
0: Ama bir üst seviyeye bunu taşımadığı sürece Galatasaray taraftan artık tatmin etmiyor.
1: İşte onun için söyledim ben. Bu Şampiyonlar Ligi yani. Seviyesi onun için. Barcelona maçı Kasımpaşa maçından daha önemli. Onun için Osimhen'i Barcelona maçına hoca saklayabilir.
0: Ya bir yandan da Fatih. Çünkü niye? Fatih Terim de mesela diyor ki mağlubiyet, benim diyor orada diyor.
1: Sporting maçı mağlubiyet olmuş.
0: Avrupa kupam var orada diyor.
1: Sen şimdi Süper Sporting maçı mağlubiyet olmuş. İçeride Barcelona maçı da mağlubiyet olursa başka bir sıkıntı olur.
0: Gerçi Süper Kupa Fatih Hoca'nın değildi. Değil mi?
1: Lüçescu'nundu.
0: Fark etmez ama yine Fatih Hoca'nın kadrosuydu o yani.
1: 2000'li yıllara kalan kupalar. Aradan geçti 26 yıl.
0: Evet. Tolga Avcı da soruyor. Diyor ki Barcelona maçı ne olur diyor.
1: Çok zor bir maç. Bazı maçları beraberle oynamak çok önemlidir biliyor musun? Hı. Bence Galatasaray maçı Barcelona maçı için öyle bir maç. Beraberle işte, oynamak önemli.
0: Ben Mustafa Hoca'nın Mustafa Denizli'nin kulakları çınlasın. Tabii çok güzel bir sözü vardır. Futbolun matematiğini bilmek lazım der ya. Hani özellikle bu puan meselelerine grup maçlarında hangi maçı beraber
1: bir bitireceksin? Bir puan yazarsa hiçbir Galatasaray itiraz etmez.
0: Hangi maçı galip bitirmek zorundasın? Bunları çok iyi bilmen lazım.
1: İşte Barcelona maçı bir yana bir puan yazdığın zaman kimse itiraz etmez.
0: Aynen doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Bazen bunu bilmek lazım. Peki Fenerbahçe Rize deplasmanına ne dersin?
1: Zor bir deplasman ama Fenerbahçe kadro kalitesi, oyun kalitesi olarak çok üst noktada. Hı hı. Rize'de bir böyle bir duraklama devri var. Ben Fenerbahçe'yi favori olarak görüyorum.
0: Fenerbahçe'yi favori görüyorsun. Trabzon'da Samsun, yani Karadeniz derbisi. Muhammed Salah da gol krallığına doğru ilerliyor eminim bunlarla.
1: Samsun şu anda dibe vurmuş bir noktada. Onlar için hatta teknik direktör için tamam ya da devam maçı. Yani bu maçı da kaybederse ben Fink'le beraber yolların ayrılmasını bekliyorum. Baktığın zaman Samsun'un eski hocası şu anda Trabzonspor'un hocası ve Galatasaray zaferinde bir numara mimarı. Elindeki kadro çok üst düzey sağlığına beraber kağıt üstünde ben Trabzonspor'u favori görüyorum Samsun deplasmanında.
0: Peki Beşiktaş son olarak Beşiktaş soralım. Beşiktaş Kocaelispor zor bir maç.
1: Zor bir maç. Beşiktaş kendi taraftarı önünde maçın favorisi. Italiano'nun ön alan baskısı Beşiktaş'a bu maçı kazandırabilir.
0: Evet. Ağzına sağlık sevgili Aydın Bayram. Böylece yaklaşık 65 dakikalık programı da bitirmiş
1: şahane
0: olduk.
1: Şahane geçti.
0: Evet efendim, bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın 19.30'da buradayız. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir'di. Herkese iyi akşamlar diliyorum. TRT 1'de, TRT Radyo 1'de kalın.
2: Spor Servisi.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor. 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hepsinden haberler derledik. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan bu güzel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Efendim, güzel bir program olan Dünyanın Z raporu, dünyanın farklı taraflarından başlıkları içeren Dünyanın Z raporu başlıyor efendim.
1: Mavi Küre'den derlemeler.
0: Mavi Küre'den yine harika haberler var efendim. İşte onlardan bir tanesi, ilki İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'ndan. Dünyanın en büyük penguen kolonisi çöküş yaşıyor. Hemen detaylarına bakalım, neler varmış bu haberde. İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı bir araştırmaya göre dünyanın en büyük penguen kolonisi nüfusu 2011 yılından bu yana 2/3 oranında azaldı. Antarktika'nın güney adalarının kuzeyindeki Zawadowski adasında bulunan çene kayışlı penguenlerinin hızla yok olması geniş çaplı bir ekosistem çöküşü riskini beraberinde getiriyor. Araştırmaya liderlik eden penguen uzmanı Profesör Norman Ratcliffe, hızla azalan koloni bu türün artık nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler sınıfına girmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Penguenlerin tükenmesi insanoğlunun da bence insanoğlu için özellikle doğa ve tabiat üzerinden işlerin iyi gitmediğinin de bir göstergesi. İlk haberimiz dünyanın penguenleri, yani en büyük penguen kolonisinin çöküş yaşadığı ile ilgiliydi efendim. Diğer haberimize bakalım. Mavi Küre'den sizler için derlenen diğer güzel haber. Apollo 11 görevi mimarlarından Margaret Hamilton hayatını kaybetti. Biraz tarihi serüven yapacağız şimdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre 1969 yılında Apollo 11'in Ay'a inişini mümkün kılan yazılımın arkasındaki cevher Margaret Hamilton 90 yaşında hayatını kaybetti. Ay görevi için yazılım çalışmalarına öncülük eden Hamilton, bilgisayar ve yazılım biliminin yaygın olmadığı dönemde, ki bu dönem 1969, biz bu kavramları, yazılım bilimi şu an konuşuyoruz, yani 2000'li yılların konusunu, Margaret Hamilton 1969'da işi çözmüş olan bir kadın. Ekibe, önemli bir ekibi var. Bilgisayar ve yazılım biliminin yaygın olmadığı bir dönemden bahsediyorduk. Ekibe katılan ilk programcı ve aynı zamanda ilk kadındı. Öncü mühendis Hamilton 2016 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görülmüştü. 1969 yılına gittik. Ay'a inişin mimarlarından bir kadını, bir yazılım bilim uzmanını sonsuzluğa uğurladık. Margaret Hamilton 90 yaşında hayatını kaybetti. Efendim, Renault Müzesi soygunuyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Bu soygunu hatırlarsınız, geçen aylarda yaşanan bir soygundu bu. Çok ses getirmişti. Fransa'nın merkezinde gerçekleşen bir soygundu. Fransa'da geçen ay Pierre Auguste Renault'a ait 2 tablonun çalınmasıyla bağlantılı olarak 5 şüpheli tutuklandı. 8 Eylül'de sabaha karşı Nice şehrindeki Renault Müzesi'ne giren hırsızlar ünlü sanatçının 2 tablosunu çalmış, 2 tablosunuysa çalma girişimi sırasında geride bırakmışlardı. Tutuklama haberini alan yerel gazeteler şüphelilerin organize bir suç çetesine ait olabileceklerini ileri sürüyor. Müzeden çalınan 2 tablo ise hala bulunamıyor. Önemli bir olaydı. Büyük sanatçı Renault, Pierre Auguste Renault, 2 tablosu çalındı. Hala bulunamadı tablo. Fakat şüphelilerle ilgili işlemler yapılmış. Soygunla ilgili 5 kişi tutuklandı.
1: Gündemden perspektifler.

0: Efendim perspektifler bölümündeyiz. Gündemden perspektifler yine güzel bir konu ve değerli bir konuğumuz olacak. Önce konuya bakalım. Hangi konuyu konuşacağız? Bu hafta gözlerimizi biraz daha gökyüzüne çeviriyoruz. 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası, uzayın ve uzay çalışmalarının hayatımızdaki yerine dikkat çekmek, bilimsel merakı arttırmak ve yeni nesilleri uzay araştırmalarına teşvik etmek amacıyla dünyanın farklı yerlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Türkiye için de oldukça özel bir hafta, çünkü Dünya Uzay Haftası'na denk gelen günlerde dünyanın en önemli uzay etkinliklerinden biri olan Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, mühendisleri, uzay ajanslarını, şirketleri ve uzay meraklılarını bir araya getiren kongrede uzay araştırmalarının geleceğinden yeni nesil roket teknolojilerine, uydu sistemlerinden Ay ve Mars çalışmalarına kadar pek çok konu ele alınıyor. Dünya Uzay Haftası'nı, Uluslararası Uzay Kongresi'ni konuşacağız efendim. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Doçent Doktor Hasan Hüseyin Esenoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Hasan Bey merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Özlettiniz kendinizi.
0: Biz de sizleri özledik Sayın Hocam. Sesinizi duymak çok mutlu etti. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Antalya'mızdan selam söylüyorum. Uzay Kongremizden ben şimdi döndüm. Bugünkü programı kapattık. Yarına devam etmek üzere.
0: Evet, ayağınızın tozuyla çok da güzel bir etkinlik. Biz Mavi Küre'den haberlerde 1969 yılında Apollo 11'in Ay'a inişini mümkün kılan yazılımın arkasındaki cevheri konuştuk. 90 yaşındaki Margaret Hamilton 1969 yılında bir yazılım, yazılımlar hayatımızda belki popüler olarak söylüyorum tabii. 2000'li yıllarda, 2020'li yıllarda işte yazılım mühendisliğiydi, yazılımlardı. Ama 1969'da Margaret Hamilton bu işlerin içerisinde ve yoğun bir şekilde çalışmış ve sonucunu da almışlar. Sayın Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, bizim dünyamız uzay çalışmalarına, uzay serüvenimize yaklaşık bir 60 yıl geçmişi var. Hı hı. Bu hafta uzay haftası, dünya uzay haftası kongre çerçevesinde her türlü özel ve devlet kurumları ama dünyadan binlerce girişimci, bilim insanı, uzay meraklısı bir arada. Yarın da hap günü olacak. Vatandaşlarımız orada herhalde binlerce vatandaşımız ziyaret edecek. 77.si düzenleniyor ve ilk defa bu uzay Dünya Uzay Kongresi'nin 77.si Türkiye'mize kısmet oldu. Nasip oldu diyelim. Bakın, evet. Yani yuvarlarsak 80 yılda bir ancak ülkemize dahil olduğu bir aktivitenin de büyüklüğünü buradan bir parça herhalde, evet, anlatıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdilik bu kadar ile ifade edeyim. Az sonra biraz daha açayım, evet, bunu.
0: Hocam nedir gündem? Yani şu an uzay gündemi olsun. Yani sizin uzayla ilgilenen bilim adamlarının gündeminde şu an ne var hocam?
1: Tabii şimdi uzay deyince teknoloji. İsmi de aslında astronotik diye bir ifade var. Uzayın teknolojiyle her türlü çağdaş donanımın gidip gelmelerin, buna uzay turizminden uzay madenciliğine kadar, uzaktan görüntülemeden derin uzaya bakmak, her türlü haberleşme, yani uzay adına şu andaki yaşadığımız teknolojilerin çok daha üst segmentlerine çıkması için yapılan girişimler. Mevcut durumlar var ve gelecek vaat edenler de çoğunlukta, yani yan yana koyduğumuz zaman terazi, geleceğe yönelik olan ürünlerin daha ağır bastığını ilk izlenimim olarak söyleyebilirim. Bu da herhalde çok şey anlatır diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Yani önümüzdeki dönemde sıradan vatandaşı etkileyecek olan ya da işte 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra etkileyecek olan gelişmelere sahne olacak mı, görecek miyiz, bunlara şahit olacak mıyız hocam?
1: Mutlaka ama mutlaka, bir kere artık kapsam dışında kaldı ifadesi tarihe karışacak. Uzay interneti zaten hizmet vermeye başladı. Ama bu uzay internetin uyduları tamamlanmaya yakın bir süreç devamında mutlaka artık dünyada en hızlı iletişim, en anlık gerçek bir zamanlamaya yakın bir insanlara yaşam kalitesi artırılacak. Dolayısıyla birebir gerçek anlamda mekandan bağımsız olarak işlevler, süreçler yaşanıyor olacak. Bu çok şeyin herhalde değişeceğinin de bir habercisi olur diye düşünüyorum. Tıpkı 5G bile, değil mi? 404, 405 bile nelere, değil mi? Açılım yaptık.
2: Telefonla bağlanıyorduk ki hocam, böyle gır gır gır gır gır sesler. Değil mi? Nereden nereye yani?
1: Evet. Şu anda benle konuşurken artık ya hocam stüdyomuza gelmenize gerek yok diye telefonun hızı stüdyodakinden daha da hızlı demenize yakın kaldı, az kaldı.
2: Evet, evet, evet. Biz ama sizi yine görmek isteriz hocam yani.
1: Teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin değerlerisiniz sizler. Hocam, uzaydaki yarış... Da biz neredeyiz aslında, biraz da bizi konuşmak istiyorum. Şimdi uzaydaki işte uzay üsleri var, istasyonları var. Biz ülke olarak uzaydaki şu an çalışmalarda da yerimiz neresi, bizdeki işler nasıl gidiyor Sayın Hocam?
1: Şimdi fuar alanına girdiğiniz zaman en büyük kapıdan bizi karşılayan devasa bir şirketimiz, isim verelim mi burada?
2: Tabii tabii, buyurun hocam.
1: Asarsan'ımız bizi karşılıyor. İnanılmaz bir teknoloji. Nereye baksanız bir Türk şirketinin ya da yabancı ortaklarla girişimde bulunan şirketlerimizin orada çiçek açtığını oradan rahatlıkla görebiliriz.
2: Harika hocam.
1: Bakın, biliniz ki oradaki bayrağın Türk bayrağı olduğunu. Elbette iletişim dili İngilizce ama kulislerde Türkçe olduğunu kulaklarınıza gelebilir.
2: Evet.
1: Bir de bakın 77.si Türkiye'de. Yani daha önce olamadı. Niye? Çünkü uzay tarafında biz mahzunduk, boynumuz büküktü. Yani biraz böyle hep geridendik ama şimdi biz varız diyoruz. Bizim ülkemizde yapılıyor.
2: Yani boşuna bizim ülkemizde sıra bize geldi diye yapılmıyor bu.
1: Altyapı olmasaydı bize nasıl gelebilir?
2: Doğru.
1: Bir de dünya çapında şirketlerimizin boy göstermesi, ürünlerimizin yer alması, artı tanınırlığımız herhalde altyapıyı ve çağrışımı tamamlayan unsurlar olsa
2: gerek. Evet, harika. Sizden bunu duymak bence çok daha anlamlı Sayın Hocam. Çünkü çok önemli. Oradaki şirketlerimiz başta Aselsan olmak üzere ve daha farklı şirketlerimizin orada olması, işin içinde olmaları, ya ortaklık şeklinde ya kendileri olmaları ülkemiz adına da gurur verici. Hocam bu özellikle işte uydu teknolojisi olsun, uzaya roket gönderme olsun, o zaman dilimine ne zaman ulaşırız hocam? Yani biz de olacak mıyız ilerleyen zaman dilimlerinde? Biz de uzaya roket gönderebilecek miyiz? Yani veya da öyle ona benzer bir de Arif hocamız vardı. Ben Arif hocayı da ağırlamıştım burada. Kulakları çınlasın. O çalışmalarımız ne aşamadadır Sayın Hocam?
1: Tabii devletimizin açılışı yaptığı Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bizim roket fırlatma rampasının coğrafi şartlarımıza bizim ülkemiz veya Kuzey Avrupa'daki ülkeler uyamıyor. Çünkü dünyanın dönmesini kullanamıyoruz. Ekvator bölgeleri çok daha kullanışlı oluyor. Hı hı. Hava şartları uygun oluyor. Artık dünyanın dönmesine, yani rüzgarı arkamıza almamız lazım.
2: Evet.
1: Onu en iyi alma yeri de ekvator bölgesi ve etrafımızın da boş olması, çöl veya deniz olması işimize gelir. Çünkü herhangi bir olayda can kaybına sebep olmasın diye. Bunun da en güzel adresi, ben daha önce ifadelerimde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi önermiştim. Ama şimdi o yine tam ekvatorda değil. Şimdi tam ekvatorda, sıfır noktasında diyelim uygunsam. Somali'de şu anda inşaatı başladı. Uzay havalimanımız, rampamız yapılıyor. Yakın bir zamanda artık bizim uydularımızın, Afrika'daki dostlarımızın uyduları ve diğer ülkelerin uyduları da artık bizim buradan kendi rampamızdan atma ve o hizmeti sunma imkanına geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'den, daha yakın zamanda Rusya'dan ve sayılı 3-4 adet dünya üzerinde bu hizmeti verenler var.
1: Evet,
0: bu da trafik konumuna bağlı.
1: Evet.
0: Hani coğrafya belirleyici oluyor adına. Bu uzay çalışmalarında da, uzaya gönderme rampalarında da coğrafya belirleyici oldu. Hmm. O yüzden biz en güzel, en ideal ve ülkemizin de menfaatleri doğrultusunda Somali'ye en kısa zamanda inşaatı başladı. Her şeyle öyle bilgiler verildi. Yakın zamanda uydularımızın kendi roketlerimizle uzaya taşıyacağız diye bu ifadeyi kullanmış olayım.
1: Harika. İşte hocam, hani bunları ben medyada daha çok duyurmak gerekiyor, daha çok haberdar etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sizin gibi değerli bir isimden biz bunu duyuyoruz ama hani gün içerisinde tamamen medyadayız. İşte sosyal medyada olsun, haber bültenlerinde olsun. Mesela Somali'de böyle bir çalışma içerisinde olduğumuz, artık kendi uydularımızı kendimiz fırlatacağımıza dair bir bilgi bence Türkiye'deki şu anda yaşanan çok olayın ötesi ve önünde olan bir bilgi sayın hocam.
0: Şimdi yeryüzünde, karada ve havada kargoculuk inanılmaz bir ivme kazandı.
1: Evet.
0: Ve görünen, gözüken insanlık 8 milyar hizmet alıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi artı üst segment uzay kargoculuğu başladı. Bunu başlatan Amerika'da bir şirket var, ismini biliyorsunuz. Şimdi
1: evet.
0: Türkiye'mizde artık kendi ve komşularımızın, işte gönül ülkelerimizin her türlü uzaya gönderileceği uydu ve faydalı yükleri taşıyabilecek, atılacak uygun rampa, uygun hava şartları, uygun coğrafik konumlar, artı doğanın da doğallığın da faydası tarafında kullanarak,
1: hı hı,
0: en yakın zamanda biliniz ki artık bizim kendi uydularımız, her türlü uzaya göndereceğimiz, Ay'a gönderilecek olan ve toprağa basacak olan Ay aracımız dahil ilerleyen yıllarda,
1: hı hı,
0: kendi rampamızdan fırlatılacağını, bu 981 anonsunu sizden de, sizin gibi dostlarımızdan da duyacağını ifade etmek isterim.
1: Harika, harika. Çok güzel haberler hocam bunlar. Hocam bu hani son dönemlerde çok tartışılmaya başlandı. İşte insanoğlu dünyayı kirletiyor. İşte dünyamız bazı bölgeleri savaşlar dolayısıyla ya da işte doğaya verdiği zarar dolayısıyla işte dünyada çoğu yer yaşanamayacak hale geliyor. Hatta diyorlar uzayda da, uzay çöplükleri, uzaydaki kirlilik. Hocam ne demek istiyorlar aslında? Hani sıradan vatandaşın da anlayabileceği, hani biz daha uzaylara falan gitmeden oralarda mı, çok kirli bir yere mi gideceğiz gittiğimiz zaman, nasıl olacak?
0: Elbette 60 yılı aşkın tüm dünya her türlü haberleşme ve diğer gereksinimleri için uzaktan algılama hizmetleri için, meteoroloji bilgileri için görüyorsunuz yani,
1: hı hı,
0: internet kesildiği zaman hayat kesiliyor.
1: Evet,
0: kesilmiş,
1: evet,
0: gibi oluyorsunuz. Evet. Eskiden bu kadar yoktu, bağımlılık yok ama şimdi bağımsızlık mümkün değil. Yani bağımlıyız ve bundan da kaçış yok. Onunla yaşayacağız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da beraberinde elbette ki her ürün banttan çıkan her ürün bir 5 yıl, bir 10 yıl gibi bir ömre sahip. Ondan, hı hı, enerjisi kalmayan her uydu uzayda artık gerçek ölümünü, pişini çekilmiş olması anlamına geliyor. Ya uzayda, uzaya bırakılıyor ve uzayın derin sonsuz boşluğuna gidiyor. Ya da daha büyük olanların müdahale ile yeryüzündeki ölü bölgelere, çöle veya okyanusa veya büyük açık denize indirilmesiyle bir miktar çöplükten kurtulma, insanlığa zarar gelmesini önleme aparatı düşüncesi yapılıyor. Ama bunun da dışına çıkan aşırı derecede uydu gönderme, uydu sayısının çok artması, ülkelerin buradaki uydu haklarını kullanmak istemesi beraberinde elbette maalesef uzay çöpünü de beraberinde getiriyor. Uluslararası astronomi birliğimiz var. Bizim de ve bilim insanlarımız da üye oldu.
1: Hı hı.
0: Onun bir komisyonu var.
1: Evet.
0: O komisyon sadece ve sadece uzay

0: Dünyadaki bu uzay çöplerini temizlemek üzere her türlü gözlemi, projeleri yürütüyor. Yani bir yandan da tıpkı günlük hayatta şehir hizmetlerinde olduğu gibi kullanıyoruz ama atık bırakmayan bir malzeme yeryüzünde yok herhalde. Üretilemez böyle bir şey. Mutlaka atık üretilecek. O atığı da bir şekilde belirleyecek hizmetiyle, değil mi? Kentsel sorumlu temizlenmesi lazım. Aynısını, aynı olayı şimdi uzaya yükseltiyoruz. Orada da benzer süreçlerin bir şekilde ve uzay yasaları, kanunları ve Birleşmiş Milletler'in nezdinde bu bir şekilde günlük hayatın bir parçası haline gelmesini biz arzu ediyoruz. Çünkü burada her türlü bir ilave bir kirlilik yarınlarda bir serseri mayın gibi başımıza düşecek ya da bir başka faydalı uyduya, yüke dokunduğu zaman koşun etkisine yapacak. Çok tehlikeli uzayda her türlü madde küçüğünden büyüğüne kadar çok yüksek hızlarından dolayı büyük enerji taşıyor. Vurduğu yerde, dokunduğu yerde deliyor, darbe yapıyor, yani patlatıyor, gümletiyor anlayışından dolayı. Uzay çöpü artı risk tehlikesi de, ölüm tehlikesi de, darbeleme tehlikesi de, tıpkı doğal depremler gibi, bu da suni depremlere sebep vermiyor diyemiyorum. Çünkü yaşanan olaylar olduğu için.
1: Evet. Bir uzay hukuku belki vardır, ben haberdar değil olabilirim. Öyle bir hukuka doğru da evrimleşebilir değil mi hocam ilerleyen zamanlarda?
0: Var, zaten var. Ama yeryüzünde mesela Birleşmiş Milletler'in varlığı ne kadar fonksiyonel diye böyle değil mi? Çok,
1: evet, evet, çok fonksiyonel değil.
0: Şimdi amacımız olmasın. Ama var olan bile fonksiyonel olamıyorsa zaten bu aşamada olan bir uzay hukukunun elbette şeyi benzer bir anlayışa bize değil mi yorumlamaya getiriyor. Uzay hukuku, uzay sağlığı, uzay turizmi, uzay madenciliği, bakın görün yarınlarda bize bekleyen farklı alanların da çoktan yapanlar var. Artı yenilerine de yaklaştığımızda yenilerin de çıkacağını buradan ifade etmiş olalım.
1: Evet, hani Amerika'da artık devletin yanında özel sektör de uzay yolculuğunda dahil oldu. Mesela benim bildiğim, tabii siz çok daha detaylı biliyorsunuzdur hocam, Fransa'da işin içinde, Çin'de var, Rusya'da var. Bunlar başat aktörler, öyle değil mi sayın hocam?
0: Öyle sınırlamayalım. Toplam 10 tane, 12 tane kadar uzay şirketi var. Mesela en meşhur olan birisinin ismini söylemeyelim. Onun da CEO'su mesela bir Türk idi. Onda 2 tane bizim Türk uzay şirketimiz var. Nasıl ki hastalık çıktı, istenmeyen hastalık yani dünyada. BioNTech gibi bir Türk şirketinin olduğunu ortaya çıktı. Ben de şimdiden söyleyeyim. Çoktan beri var zaten. Dünyada da, Almanya'da da, Amerika'da da uzay şirketlerimiz var. Hem de Türk şirketleri, tıpkı diğerlerin olduğu gibi. Onlar da inanılmaz. Onların yaptığına yetişen bir araç çıkmadı şu an.
1: Çıkmadı. Harika. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Şunu da ben ifade edeyim.
1: Son olarak alayım hocam.
0: Peki. Uzaydaki en büyük ilerleme devletlerin özel şirketlere, müteşebbislere izin vermesine, onlara güven duymasının getirdiği hareketlilik bereketliğe dönüştü diyebilirim.
1: Evet, evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İlerleyen zaman dilimlerinde umarım stüdyoda da sizi ağırlamak nasip olur diyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek dileğiyle.
0: Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.
1: Saygı, sevgi bizden sayın hocam. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden doçent doktor Hasan Hüseyin Esenoğlu ile beraberdik. Geldik sona. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Z raporundan merhaba diyeceğiz sizlere. TRT ile kalın. Radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu," açıklamasını yaptı. Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasına sert tepki gösterdi. İddialar mesnetsiz birer iftiradır denildi. Açıklamada, manipülatif içeriklerin adli süreci siyasi polemik haline getirme çabası olduğu ifade edildi. Soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdürüldüğü de vurgulandı. Fonların tasfiyesine yönelik süreç hızla ilerliyor. 3 şirkete ait 17 fon için yatırımcılara ödeme süreci bugün itibarıyla başladı. Diğer şirketler içinse ara ödemeler yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan'da tutuklu olan 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Bakan Çiftçi talebi, Yunanistan'daki temasları çerçevesinde görüştüğü Vatandaşı Koruma Bakanı Mikalis Krisohoidis'e iletti. Tutuklular arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken yönlerini ele aldıklarını belirtti. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda başkan vekili ve belediye başkan yardımcısının da aralarında olduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları ile ilgili usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu. Washington-Tahran hattında müzakereler arabulucular üzerinden sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, "Birkaç gün içinde Amerikalılara yanıt vereceğiz," dedi. ABD Başkanı Trump ise savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. Amerikan basını ise Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatı verdiğini yazdı. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Çatışma çıkmaza girdi," ifadesini kullandı. Zelenski ise, "Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz," dedi. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa.

çevreleriyle. Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 9, İstanbul, Muğla, Rize ve Siirt 13, İzmir ve Hatay 16, Bursa, Kırklareli, Düzce ve Diyarbakır 11, Burdur, Konya, Amasya ve Malatya 10 ve Erzurum ve Kars 3 derece. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu akşam kelaynakların kanat çırptığı, Fırat'ın nazlı nazlı aktığı, Mezopotamya'nın kadim kapısı Bilecik'ten hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Şimdi nereden çıktı bu Bilecik diyeceksiniz. Bilecik Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Olcay Akan'dan aldığım bir teklifle Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini anlatan bir belgesel yapmak için yola çıktım. İlk defa Bilecik'e gidiyorum. Biz vatandaşlarımızı ve vatanımızı yeteri kadar tanımıyoruz. Bu gidişimde kendi adıma bu acıyı bir kere daha yaşadım. Kendime acıdım. O güzel insanları tanıyınca, kaldığım sürece bana yol gösteren, adım adım engin bilgisiyle rehberlik yapan Mehmet Yağbasan'a da ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesi tarihi kültürel dokusu ile çok güzel bir yerleşim. Özellikle Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticarete bir bağlantı noktası olarak önemli bir katkı sunmuş. Muhteşem bir şehir. Bence Bilecik'in en güzel yanı Fırat Nehri kenarında kurulmuş olması. Fırat müthiş bir ritimle akıyor. Şırıltısını dinlemek inanın ömre bedel. Fırat Anadolu'nun kalbinden çıkıp çöllere hayat vermeye giderken tam burada kadim Bilecik Kalesi'nin gölgesinde soluklanıyor bana göre. Evet, aynen böyle. Fırat bana göre Mezopotamya'nın hafızası. Bilecik kıyılarını yüzyıllardır ayrılık, aşk, sevgi, göç ve ölüm taşımış. Yüzlerce hikayesi var. Hikayelerini fısıldamış. Bu fısıltılar türkü olup çığrılmış. Ne acı ki insanlar doğaya ve bu nehre ister istemez zarar veriyor. Onu da gördüm. Ama düşünmeleri lazım. Bu kadim kutsal ve toprağa bereket veren Fırat Nehri'ni kaybedersek ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Bilecik'in önemli noktalarından bir tanesi Bilecik Kalesi ve surları. Şimdi size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bilecik Kalesi Asurlular döneminde yapılmış. Kale Bilecik'i çevreleyen surların devamında ayakta kalan ender kısımlardan bir tanesi. 13. yüzyılda Bilecik'in kuzeyinde inşa edilen kale hemen hemen nehir kenarında bulunuyor. Büyük çoğunluğu tahribata uğramış bugün ve günümüzde çok az bölümü kalmış olan Bilecik surları ise üzerinde bulunan kitabeye göre 1483 yılında Memlüklüler tarafından yapılmış. Surların Urfa ve Meçan kapısı bugün hala ayakta. Bilecik Kalesi ya da eskilerin deyimiyle Kale-i Beyza, yani Beyaz Kale, Asurlardan Romalılara, Memlüklerden Osmanlı'ya kadar Fırat'ın bu en dar geçidine bir nöbetçi olarak hükmetmiş. Beyaz kalker taşından oyulan bu kale nice kuşatmalar görmüş, kim bilir. Surlar da aynen böyle. Ama bu surlara saldıranlar da, bu surları savunanlar da bugünleri göremedi. Bundan da alınacak çok ders var. Çok beğendiğim bir eserde Ulu Cami, tabii ki kent merkezinde bulunan, ama ne yazık ki büyük bir tadilat görüyor. Ancak çok az bir kısmını görebildim. Yakın zamanda yeniden eklemeler yapılmış üzerine ama tarihi görünümünü korur vaziyette şu anda esaslı onarım içinde. Ne yapalım, bir dahaki sefere onu da görürüz. 1365 yılında yaptırılmış. Sultan Melik Eşref Şaban tarafından Tabii ki Birecik deyince Birecik'ten özdeşleşen bir isim var. Kelaynak kuşları. Tarihe bakmak gerekirse Nuh peygamberin bereket sembolü olan tufandan önce gemisine aldığı kelaynak kuşları geçmişte ülkemizden Kuzey Afrika'ya, Fas'tan Arap Yarımadalarına kadar geniş bir coğrafyada yaşıyorlarmış ama fakat zaman içinde avcılık ve üretim ortamlarının değiştirilmesi ve o hayvanların rahatsız edilmesi gibi zararlı durumlardan dolayı da sayıları ciddi bir azalma göstermiş. Bugün için öyle. Günümüzde nesli tükenmekte olan bir kuş türü bu. Dünyada Nil Nehri çevresinde ve ülkemizde sadece Birecik'te yaşıyor. Birecik'te bulunan Kelaynak üreme istasyonunu ziyaret ettim. İşte bu üreme istasyonu sayesinde nesilleri devam ediyor. Ne mutlu, ne güzel bir şey. Bunu gördüm, duydum. Çok mutlu oldum. Bireciği birecik yapan sadece toprağın üstündeki değerler değildir. Gökyüzündeki kelaynaklardır aynı zamanda. Eylül ayında göçe gidemeseler de İnsan eliyle kurulan işte bu koruma duvarlarının ardında bir gün yeniden özgürce uçacakları baharı bekliyorlar. Bu da hoş bir şey. Eylül ve Ekim ayları Birecik için bir takvim yaprağından fazlası olduğunu orada öğrendim. Eylül ve Ekim'de emeğin, sabrın, toprağın onlara sunduğu bereketi toplama vakti. Bu topraklarda dünyanın hiçbir yerine benzemeyen bir mucize filizleniyor. Bu Birecik patlıcanı. İçi kar gibi beyaz, tadı mı? Oo, patlıcan kebabını yeme de yanında yat. Dünyanın pek çok yerinde patlıcan yetişir. Ama Birecik patlıcanını diğerlerinden ayıran, onu bu kadar özel kılan sır nedir? Toprağın mı? Fırat'ın mı rolü büyük? Bilemiyorum. Ama patlıcan kebabını yapılırken izledim. Aynı bir seremoniyi izler gibiydim. Etin hazırlanışı, kebabın hazırlanışı ve sonraki tadı anlatılacak gibi değil. Ha, bir de fıstığı da unutmamak lazım. Dağ tepe fıstık ağaçları ile kaplı. Bir taraftan da yeni fidanlar dikiyorlar. Birecik'te fıstığa yeşil altın diyorlar. Ekonomiye çok büyük katkısı var. Bana göre Birecik'te tabiri caizse gün fıstıkla başlıyor. Bir de Deng Bej'in sesiyle. Biliyorsunuz yöresel türküler okuyan, kendine has özellikleri olan türkücü diyelim. Nehre doğru bakıp mırıldanmasıyla günü başlatır bana göre o. Bu ses nehrin geçtiği toprağın sesini taşır. Fırat, Birecik kıyılarına yüzyıllardır ayrılık, göç ve ölüm taşımış. Evet, aynen böyle. Ve insanlar Fırat'ın fısıldadığı bu hikayeleri alıp türküler yapmışlar. İşte dengbejler çoğunlukla bu türküleri söylüyorlar. Ve bunun adına da klam diyorlar. Aslında ağıt bunlar. Bu ağıtlarda hep bir göç, hasret, sevgi, ayrılık ve bir de sus sesi.

var. Bu topraklarda ayrılık da kavuşma da neden hep Fırat'ta anlatılmış, bunu hala kavramış değilim. Fırat'ın ve Precik'in hiç değişmeyen, bin yıldır aynı kalan o gizli ruhunu anlamak çok isterdim. Belki bundan sonra birkaç defa daha gideceğim, bu sırrı çözeceğim. Çünkü Biricik demek Fırat'la işçi olmak demektir, Fırat demektir. Rehberim Mehmet Yağmasan da böyle söylüyor. Biricik demek Fırat demektir diyor. Hakikaten öyle. Fırat bu topraklara hayat verdiği kadar ayrılıkları da taşımış bağrında. Üzerine çöken ince dumanlar, bazen bir sevdalının gözyaşı, bazen de gurbete gidenlerinin arkasından yakılan bir ağıt olmuş. Fırat'ın kenarında oturan bir Biricikli'nin gönlü nehrin dalgaları gibi. İşte o dalgaların, o hüznün en güzel ifadesi. Şimdi mikrofonlarımızda yankılanıyor. Bu kadim topraklara hasret çekenlerin, anasını özleyenlerin sesi. Hamidiye Mutlu söylüyor, Fırat kenarının ince dumanı.

Fırat kenarının ince dumanı. Dikkatimi çeken başka bir yerde dar sokaklar ve eski taş evler. Gerçi bu evlerin büyük bir kısmı şu anda yıkık durumda. Ama oralarda dolaşırken zamanın durduğunu anlıyorsunuz. İki insanın yan yana yürümekte zorlandığı, yüksek taş duvarların gölgelediği, biricikin eski dar sokakları, rehberim Mehmet Yağbaz'ına bu sokakların darlığını da sordum. Biricik'in sırrı dedi. Sonra devam etti. Biricik'in eski sokaklarında yürüyen herkes bu kadim sırrı hemen fark eder. O yollar ne rastgele bir darlıkla örtülmüştür ne de tesadüfen kıvrılır. Her taşın duruşu, her sokağın kıvrımı bir aklın ve bir ihtiyacın eseridir. Sıcağı yenmenin, Fırat'tan kopup gelen rüzgarı nezaketle eve davet etmenin aklıdır dedi bana. Ve sonra Mehmet Yağbasan yöreye has aksanıyla Biricik taşının hafızasını anlatmaya başladı. Onun anlatımını size aktarmadan önce konuştukları Türkçe hakkında biraz bilgi vereyim. Biricik aksanı yani ağzı Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde konuşulan hem Güneydoğu Anadolu ağızlarının hem de Fırat Nehri'nin yakınlığı sebebiyle Gaziantep ve Halep ağızlarının özelliklerini taşıyor. Onlardan öğrendiğim bu. Biricik coğrafi konumu gereği tarih boyunca bir geçiş noktası olduğu için Türkçenin bu bölgedeki gelişimi oldukça özgün. Çok ilgimi çekti. Şimdi size örnek vereyim. Zaman eki olarak yor eki yerine ye eki kullanıyorlar. Mesela geliyor demiyorlar de geli, gidi, okuy, yapı, yapıyor demiyor yapı, vuruy, geldim demiyor gelik diyor, gelik, gidik. Okuyoruz da demiyor, okuyuk, yapıyık, gitmiyorlar mı mesela diyecekler, gitmeyler mi, gelmeyler mi? Zamir örneklerinde de bana demiyor, bene diyor, sana demiyor, sene diyor. Farklı ama çok şirin. Mehmet Yağbasan yöreye has aksanıyla Biricik taşının hafızasını anlattıklarını ben size İstanbul Türkçesiyle tercüme edeceğim için kusura bakmayın. Diyor ki Mehmet Yağbasan, bu kadim mirasın kökleri 6000 yıl öncesine dayanır. Mezopotamya'nın kızgın topraklarına kadar uzanır. Sümerler o uçsuz bucaksız ovada kerpiçle ilk evlerini yükseltirlerken aynı dertle uğraşmışlardı. Güneşi dışarıda tutmak, serinliği bir hazine gibi içine saklamak, kalın duvarlar, güneş ışığını süzerek alan küçük pencereler, birbirine bitişik yapılar, iklimle dost bir mimarinin ilk harfleri orada yazıldı. Biricik'te bu miras, bin yıllar sonra Fırat'ın bağrından çıkan Havara taşıyla yeniden vücut buldu. Burada duvarlar sadece taş değildir. Onlar nefes alır. Taşın damarlarında serinlik bir nehir gibi dolaşır. Bazı evler vardır ki doğrudan yaşayan kayanın içine oyulmuştur. Dışarıda hava 40 dereceye aşmış olsa da, asfalt erimeye durmuş olsa da o taş odaların içinde tül gibi ince ipeksi bir serinlik dolaşır. İşte aynen böyle dedi. Sonra da onunla kentin sokaklarını, çarşılarını adımlamaya başladık. Kebapçılar ve dürümcüler kenti sarmış. İnanamazsınız. Çoğunlukla et yiyorlar. Et yemezlerse aç kaldıklarını düşünüyorlar. Ama ne yerlerse yesinler, İlle de dürüm içinde olacak. Evet dürüm, ille de dürüm. Becerebilseler çorbayı da ekmek arası dürüm yapacaklar. Benim şahsi kanaatim bu. Biricik'in dar sokaklarına girdiğimizde zamanın yönü değişiverdi. Bunu hemen fark ettim. Güneşi az,
gölgesi bol. Bu sokaklarda yıkık ya da yıkılacak taş evler birbirlerine omuz vermişti. Yüksek duvarlar ardında saklı kimdir, ne hayatlar vardır diye düşünmeden edemedim oraları adımlarken. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkımlara ve can kayıplarına yol açan tarihi deprem ki 2023'te meydana geldi. 7.10'da 7 hatta 7.10'da 6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli ikiz deprem. İşte bu büyük felakette Biricik ilçesi de çok fena etkilenmiş. Merkez üssüne yakınlığı nedeniyle çok şiddetli sarsılmış. İlçede binalar yıkılmış ve tarihi Biricik Kalesi gibi yapılar da hasar görmüş. Yıkılan avlu evler işte hep o dönemden onların bekliyor şimdi. Yerle bir olmuşlar, taşları kalmış. Keşke bu yıkılan avlu evler yeniden aslına uygun restore edilebilse. Ama zor. İçinde çekimler yaptığım dernek evi aslına uygun restore edilmiş. Muhteşem bir taş yapıydı. Mutlu olurken hüzünlendim. Şimdi hüznü Fırat'ın sularına bırakmak istiyorum. Biricik'in bütün sokaklarında şarkılar, hoyratlar, gazeller yankılanıyor. İlçenin Şanlıurfa kültür havzasındaki yerini perçinliyor bana göre bu gazeller. Fırat kıyısındaki bahçelerde yapılan ahenk toplantıları da var. İşte burada da bu türküler söyleniyor. Biricik'in misafirperverliğini, acıyı ve neşeyi bir arada yaşama kültürünü, hasretini, sevgisini özetliyor bütün bu şarkılar ve türküler. Fırat kıyısında ahenk geceleri yapıyorlar. Bunlardan birisine şahit oldum. Gün batımıydı. Fırat nehrinin arkasından güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı bir anda. Turuncu, kızıl ve mor ve nihayetinde gece mavisinin hakimiyeti ve tabii ki çalınan sazlar, coşku mükemmeldi. Güneş Fırat'ın ardına doğru çekilirken Biricik'te bir Eylül gününü daha sessizce uğurladık. Fırat Nehri binlerce yıldır yaptığı gibi akmaya hep devam etti. Düşündüm, nesiller değişmiş ama Fırat'ın hikayesi ağızdan ağza devam ediyor. Biricik geçmişi kalbinde saklayan, geleceğini ise Fırat'ın suyuna emanet eden kadim bir muhafız. Benim değerlendirmem böyle. Ve bu su aktığı sürece bu sadakat hikayesi de yazılmaya devam edecek. Güzel sevgili dinleyenlerim, Fırat'ın kenarında başladığımız yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kelaynakların yurdu, zeytinin ve fıstığın lezzetiyle yoğrulmuş mert insanların coğrafyası Biricik'te bir akşam vakti şu anda. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Tünay. Fırat kıyısında bir ahenk gecesinde bir gün beraber olmak dileğiyle kulaklarınızdan türküler, gönlünüzden Biricik sevgisi, sevdası eksik olmasın. Vatanınızı tanımak için bol bol seyahat edin. Her gittiğiniz köşede bir başka güzellikten, bir başka güzel insandan karşılaşacaksınız. Bizim yurdumuz kadim, insanlarımız muhteşem. Dolaşın, fırsat buldukça. Nasıl Avrupa'ya gidiyorsunuz? Anadolu'ya çıkın. Çok güzel yerler var. Bunların tadını çıkartın. Hepinize huzurlu, mutlu günler diliyorum. Programı Biricik'in has eseri Hasan Dağlı ile kapatıyorum. Hasan Özer söylüyor. Yolunuz açık olsun.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz efendim. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofon başındayız. Bugün her zaman, her an gündemdeki yerini koruyan estetik uygulamalarını güzel olmak mı, sağlıklı ve güzel kalabilmek mi diye soracağız. Doğru bilinen yanlışları uzmanından öğreneceğiz. Burun, meme estetiği, dolgu, botoks uygulamalarında ve yağ aldırmada nelerden kaçınmamız gerektiğini, neleri ne zaman yaptırmamız gerektiğini ele alacağız. Konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Zeki Can. Sayın Can, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle estetik nedir? Tıbbi açıdan baktığımızda güzellik algısı anlamında ne anlamamız gerekir?
2: Estetik, bence tanımını şöyle yapabilirim. Bir şeyin bizde güzellik, uyum ve beğeni uyandırması durumudur. Bir şeye baktığımız zaman, bir yüze baktığımız zaman, vücudun değişik bölgelerine baktığımız zaman bu saydığımız üç özelliğin, yani güzelliğin, uyumun ve beğeninin bizim zihnimizde canlanması durumudur estetik.
1: Tabii estetik algısı da zamanla teknoloji gibi, bilim gibi sürekli aslında değişiklik göstermeye başlıyor. Algı anlamında değişiklik gösteriyor. Eskiden estetik denilince daha abartılı değişimler daha mı yaygındı? Bugün estetik algısı değişti mi? İşlem yapıldığının anlaşılması estetik açıdan doğru mudur sizce?
2: Şimdi en sondan başlayayım. Bir kere estetik bir işlemin yapıldığının belli olmaması bu yapan kişi açısından bir başarı göstergesidir diye düşünüyorum. Tabii bunun da şartı, bunu uyguladığımız kişinin de son durumuyla ilgili bir memnuniyet içerisinde olması gerekiyor. Yani bence estetik işleminin yapılmamış gibi görünmesi ama hastanın mutlu olması esas amaç. Tabii ki zaman içerisinde estetik anlayışı değişiyor. Eğer bakacak olursanız tarihsel gelişim içerisinde hanımların Çin'de ayaklarının çok küçük minicik ayakkabılar içerisinde sıkışık vaziyette minik olarak hapsedilmesi, tutulması, Afrika kabilelerinde boynun çok uzun olması, kulak memelerinin büyümesi, büyütülmesi, vücuduna çentikler atılması, vücut cildinin altına yabancı maddeler konulması gibi kendilerini daha güzel gösteren, tabii estetik diyelim, konumuz estetik, gösteren işlemler yapılıyormuş. Ama günümüzde artık bu anlayış değişti. Kişinin kendisine göre ve artı gelir geçer akımlara göre vücudunda bazı estetik değişiklikler yaptırması popüler ve herkese de bu ulaşılabilir olması nedeniyle yaygınlaştı son zamanlarda. Tabii ki son söz olarak zaman içerisinde bu estetik algımız değişiyor.
1: Peki estetik gerekli bir şey mi hocam?
2: Estetik bence gerekli bir şey. Nasıl gerekli bir şey? Mesela ben size baktığımda size estetik gerekli demiyorum. Yani
1: çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
2: Ya sadece güzel olduğunuz için söylemiyorum bunu, genel anlamda. Karşımdaki insana baktığınız zaman size estetik gerekmez demem. Çünkü bu kişinin kendi arzu ettiği bir şey olmalıdır. Neden? Siz burnunuzun şeklinden memnun değilseniz etrafa bir zarar vermiyorsunuz. Yani bu sizin aynadaki görüntünüzden rahatsız olmanızla ilgili. Düğünde, dernekte, profilden fotoğraf vermek istemiyorsunuz. Kendi bedeninizle barışık değilsiniz. O zaman estetik cerrahi size yardımcı olabilir. Yani bunu düzeltebiliriz makul ölçüler içerisinde.
1: Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımına baktığımızda da zaten ruh halini bozan bir durum söz konusuysa bu da bir hastalıktır diye tırnak içerisinde ifade ediliyor, değil mi?
2: Tabii ki şöyle de bir şey var. Bu iki taraflı, dinleyicilerimize de ilginç olması açısından şöyle bir bilgi vereyim. Yani bizim hastalarımız plastik, rekonstrüktif ve cerrahi. Estetik cerrahi benim alanım. Estetik cerrahi bunun bir kısmı. Bu hastalar üzerinde, hasta da demeyelim esasında, bir hastalık yok yani ortalıkta.
1: Bu kişiler,
2: danışan diyelim. Bu kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda bu insanların vücut algılama anlayışlarında diğer insanlara göre bir farklılık olduğu saptanılmış. Yani bu bazen doktor olarak bizim aleyhimize de işleyebilen bir durum. Yani siz arzu ediyorsunuz vücudunuzda bir değişiklik yapmayı ama bu her zaman makul bir istek olmayabiliyor. Aynada gördüğünüz şey sizi çok rahatsız ediyor. Bütün her şeyi buna yüklüyorsunuz. Bütün işte hayattaki başarısızlığınızı, sosyal olamamanızı, partner bulamamanızı, işinizdeki

0: başarısızlığı. Bu düzelirse benim hayatım düzelir gibi bir yaklaşış içerisinde de olabiliyor. Yani vücut algılamasında da bir değişiklik var insanların. Onun için biz de doğru kişileri seçmemiz lazım. Tam yardımcı olabileceğimiz insanları bulmamız ve onlara bunu açıklamamız, neler yapabileceğimizi söylememiz lazım ki gerçekten istiyorlarsa o zaman faydamız oluyor.
1: Tabii burada bence kritik kırmızı bir çizgi var hocam. Örneğin kanser cerrahisi görmüş olan hastalara yıllar öncesinden bahsediyorum. Bir mastektomi ameliyatı dendiğinde akla bile gelmiyordu. Oysa ki bir kadın gözüyle baktığımız zaman bir kadının böylesi bir organını kaybetmiş olması gerçekten psikolojik anlamda çok ağır yükler getiriyordu. Ama bundan yıllar önce bir meme cerrahisi olsun, oraya da bir işte protez takılsın, bu organ korunsun en azından dendiğinde toplumsal bir baskı vardı geçmiş yıllarda. Ama şu anda artık bu algı da değişti. Evet, bunun yapılması gerekiyor diye ifade ediliyor. Ama tabii buradaki kırmızı çizgi dediğimiz şey, şimdi hemen bu soruyla birleştireceğim. Artık sosyal medya ile birlikte, filtre programları ile birlikte yaş çok küçük yaşlara kadar indi. Bir mükemmel olma arzusu ortaya çıktı. Orası bana göre, nacizane haddimi aşmak istemem ama, biraz mükemmel olmak hastalık hastası gibi davranmakmış gibi geliyor bana. Yani işte burun deliğimin bir yeri birazcık daha küçük, işte gözümün kenarında şöyle bir şey var, bunu da yapayım, bunu da yapayım dediğiniz zaman ortaya korkunç tiplemeler ve korkunç bir yüz çıkmaya başlıyor. Yani kişi bireysel özelliklerini de kaybediyor bence. Hani gereklilik, minimal bir takım uygulamalar, işlemler mi, yoksa radikal gerçekten değişiklikler mi? Filtre programları ve sosyal medya birazcık bunu tetikliyor galiba. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Medya ve iletişim tabii ki bunu çok tetikliyor. Eskiden verdiğiniz örnekten yola çıkarsak eğer, bir hanımın, hanım denilmesine kızıyorsunuz, kadının memesinin kanser nedeniyle alınmak durumunda olması ya da içerisinin boşaltılmak durumunda olması ona çok önemli bir organının kaybı olarak yansıyor. Ve eğer şartları uygunsa meme alınırken aynı zamanda tabii ki yaratılıştaki gibi mükemmel bir memeyi yapmamız mümkün değil ama ona benzer bir şey yerine koymamız, bir şey kaybederken bir telafisinin de olması, o kanser gibi kötü bir süreç içerisinde insana moral de oluyor. Yani orada bir gereklilik var. Tabii ki şartlar uygunsa, kanser cerrahı arkadaşımız bunun yapılmasını, ilerideki tedaviye engel teşkil etmeyeceği yolunda bize bir güvence verirse yapmak son derece önemli. Burada şart, yani bu bahsettiğiniz kırmızı çizginin altında kalıyor. Bunu yapmamız lazım. Diğer verdiğiniz örneklerde işte burnumun kenarı, bir burun deliğim diğerine göre biraz dikey, bu biraz yatay, işte göz kapağımın daha badem gözlü olsun, daha da çekik olsun göz kapağım, onu yaparken acaba dudağıma da dolgu yapsak mı, işte gıdığından da biraz yağ alsak, ne bileyim, yani giderek artan isteklerle de karşılaşabiliyoruz. Bu konuda çok haklısınız. Şimdi şöyle bir doktor ziyaretinde şöyle bir şey vardır. Siz doktorunuza güvenmek istersiniz değil mi? Anlattığınız şikayetler konusunda. Biz de hastalarımızı seçmeye çalışıyoruz o sırada. Siz arzularınıza göre tutarlı mı? Bunların yapılması gerekli mi? Yaparsak mutlu olacak mı? Ona ne katacağız?
1: Peki
0: bunun
1: hiç,
0: sonucunda?
1: Size dürüst olmak gerekirse, size en çok mesela hangi ünlünün fotoğrafları getirilerek ben böyle olmak istiyorum hekim bey, aynı bu model bu şekilde beni yapmanızı istiyorum diye talepler geliyor mu? Böyle bir talep doğru bir talep midir?
0: Valla böyle talepler çok geliyor. Yani özellikle bir organı göstererek, mesela burnu göstererek, ben burnumu böyle istiyorum diye. Fakat onun altını doldurmak lazım. Siz kaç yaşındasınız? Cildinizin kalitesi nedir? Kalınlığı nedir? Büyüklüğü nedir? O andaki şekli nedir? Bizim de hep sihirbaz değiliz. Yapabileceklerimizin bir sınırı var. Yani siz seborek dediğimiz kalın, yağlı ve ağır bir burun cildiniz varsa, burun kıkırdaklarınız, ki burnumuza o zarif şeklini veren kıkırdaklardır, onlar çok yumuşaksa, bulböz dediğimiz burnunuz ucu ampul gibiyse, işte o hasta bana getiriyor, diyor ki Nicole Kidman'ın burnu gibi, işte ben böyle bir burun istiyorum diyor.
1: Mümkün değil.
0: Şimdi bu mümkün değil. Bunu sadece maddi nedenlerle yaparsanız bu artı bin olarak size geri döner. Çünkü ameliyattan sonra öyle bir sonuç olmayacak.
1: Peki yani böyle reddettiğiniz hastalarınız oluyor mu? Hayır, ben size kesinlikle ameliyat yapamam diye.
0: Bu şöyle oluyor, %100 reddetmiyorum, olabileceğini söylüyorum. Yani size bu beklentiniz çok mümkün değil. Yani bunu benim ya da başka bir meslektaşımın yapması mümkün değil. Çünkü sınırlayıcı faktörler var. En önemlisi sizin getirdiğiniz malzeme. bu malzemeden bu olmaz, bunu yapamayız ama şöyle şöyle olur diye söylediğim insanlar kabul ederlerse onlara ameliyat ediyorum. Ama yok ısrarcıysa işte falan doktora da gittim çünkü bize çok danışırlar hastalar. Yani evet. Birkaç doktora dolaşırlar. O zaman onlar yapsınlar diyorum çünkü gerçekliği olmayan bir şey.
1: Peki şöyle geçmişi, hafızanızı şöyle bir yenilersek. Hı-hı. Ameliyat sırasında başınıza gelen en şaşırtıcı şey nedir?
0: Yani birçok anımız var tabii ameliyatlar sırasında ama bir hastam meme protezi yaptırmıştı ve meme protezlerini değiştirmek için gelmişti. Dışarıdan baktığın zaman normal olarak görünüyor protez, fakat protez yıllar önce patlamış, içerisi boşalmış, bütün silikon dokuların arasına yayılmış. Tabii ki ben insanları korkutmak istemiyorum bunu söylerken, şimdiki yeni teknolojik protezlerde böyle bir risk yok. Böyle
1: evet, birazdan
0: patlama.
1: Soracağım
0: çok,
1: onları.
0: Çok eski protezler bunlar. Çok eskiden yapılmış. İşte bazı meşhur sanatçılar üzerinden örnek verilir ya, ismini zikretmeyelim. Tam o zamanlardan kalmış protezler. Yani onu temizlemek için saatlerce uğraştık mesela. Bu bana çok ilginç gelmişti. Çünkü biz protez değiştirirken protezi aynı vaziyette buluruz. Onun yerine yenisini koyarız hastanın arzusuna göre. Bir de bir hastamızın göbeğinden kalpuz çekirdeği çıkmıştı karın gererken. Demek ki orada da öyle bir tuzak var. Yani düşen şeyle otururken
1: yedin. Kalpuz çekirdeği. Evet. Çok ilginç gerçekten. En sık yapılan estetik uygulamalarda aslında artık hepimiz aşinayız. Bunlar içerisinde ilk sıralarda yer alanlardan birisi biraz önce sizin de vurgu yaptığınız gibi meme estetiği. Meme estetiği her hasta için uygun mudur? Bunun için bir yaş sınırlaması var mıdır ve her hastaya aynı teknik mi uygulanıyor?
0: Şimdi meme estetiği derken kabaca şöyle üç ayıralım. Bir tanesi memelerin çok küçük olduğundan şikayet eden kadınların meme büyütme arzusu, silikonla meme büyütme herkese yapılabilir. Bunun bir sınırlaması yok. Sağlığı, anestezi ve ameliyat bir travma olduğunu düşünürsek bunu kaldırabilecek genel vücut sağlığına sahip olan herkese yapılabilir. İkincisi meme küçültme ameliyatları. Bunlar meme küçültme ameliyatları günlük hayat konforunuzu da artırmak açısından hanımları, kadınları çok mutlu eden bir ameliyat. Orada da tabii ameliyat öncesinde memenin o anki durumunu dokümant etmemiz lazım. Orada bir memede bir hastalık var mı, bir kitle var mı, bu kitlenin özelliği nedir, ileride kötüye dönme ihtimali var mı ya da direkt kötü bir tümör başlangıcı mıdır bu? O zaman bunları tabii ki yapmamak lazım. Öncelikle kanser cerrahı arkadaşlarımıza yollayıp onların bunu tedavi etmesini, gerekirse arkasından bizim bunları yapmamız gerekebilir. Üçüncüsü, bazı yanlış anlayıştan dolayı işte meme sarkıklığı olan insanlar direkt meme protezi diye geliyor mesela bize. Yani zannediyor ki yani içerisini doldurursak memede dikleşir. Maalesef bu öyle olmuyor.
1: O dikleştirme ayrı bir operasyon.
0: Dikleştirme ayrı bir operasyon ve bu ameliyatlar öncesinde bana müracaat eden insanlarla en çok zaman harcadığım konu bu. Yani sadece meme protezi koyarsak memeniz biraz dikleşebilir ama 3 ay sonra memeniz, kendi meme dokunuz bizim koyduğumuz protezin üzerinden aşağıya doğru sarkar. Buna şelale gibi sarkması deriz. Yandan baktığınız zaman çift konturlu bir memeniz olur. Hı hı. Daha sonra da o zaman Zeki Hoca benim ameliyatım yapamadı, güzel olmadı, işte bu sarktı diye gelirsiniz derim.
1: O zaman ikisi bir arada olmalı.
0: Evet, bunun ikisinin bir arada olma zorunluluğu ve bunu da yaptığımız zaman belirli bir ize de razı olması gerektiğini mutlaka anlatırım. Bunu kabul etmiyorsa kısa süreli 3-5 aylık mutluluk içinde bu ameliyatı yapmamak lazım.
1: Peki ağrılı bir ameliyat mıdır hocam? Eskiden korkunç bir ağrısı var diye ifade ediliyordu. Öyle midir?
0: Şimdi şöyle söyleyelim. Meme büyütme ameliyatları, silikonla meme büyütme ameliyatları ağrılı bir ameliyattır. Fakat ağrı subjektif bir şeydir. Yani size göre, bana göre değişir. Siz anestezisiz dişinizi çektirebilirsiniz. Ben o diş hekiminin koltuğuna oturmaktan bile korkarım.
1: Ağrı eşiği önemli değil mi?
0: Ağrı eşiği çok önemli. Sizi nasıl algıladığınız önemli. Onu da şöyle izah ediyoruz insanlara. Yani bu ağrı bir kriter değil ameliyat olup olmamak için. Çünkü bizim elimizde sizi konforlu hale getirecek, ağrınızı kesecek değişik güçte ağrı kesicilerimiz var. Ameliyattan sonra biz size sorarız. Ağrınıza 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? İşte 3-4 derseniz eğer rutin günlük ağrı kesicilerle ve bunları kombin ederek biz sizi rahat ettirebiliriz. 6-7 derseniz bir üst kademeye geçeriz. 2 ağrı kesiciyi belirli saat aralıklarında kombin ederiz. Ya da işte 8-9 ben işte çok ağrım var, perişanım diyorsa o zaman tabii elimizde çok daha kuvvetli.
1: Peki ne kadar sürede geçiyor hocam ağrı?
0: Şimdi erken dönemde önce şunu da söylememe müsaade edin lütfen. Ağrıya neden olan şey meme büyütme ameliyatında. Orada memenizin altında olmayan bir boşluk yaratıyoruz biz ve oraya bir hacim yerleştiriyoruz. Yani bir gerginliğe neden oluyor. Vücudumuzda en çok ağrıya neden olan şey iç organlarımızda gerginlik hissidir. Bağırsaklarınıza iğne batırsak duymazsınız ama bağırsaklarınıza gaz olduğu zaman kolik dediğimiz çok ciddi,
1: evet,
0: karın ağrınız olur.
1: Hastanelik oluyoruz.
0: Hastanelik oluyorsunuz. Gerginlik çok ciddi rahatsızlık yaratır. Dolayısıyla bir ağrı olması kaçınılmazdır. Ama bunu da biz ağrı kesicilerle gayet güzel ve sizi konforlu halde ameliyat dönemini geçirtiriz. Bu 3-5 gün civarında bunları daha düzenli almanız gerekir. Tabii ki kişiden kişiye de değişir. Çalışan kadınlar daha

0: oluyor bu konuda. Hani bir an önce işe dönmem lazım gayreti içerisinde oldukları için daha rahat yönetilebiliyorlar. Memek küçültme ameliyatlarında çok özel bir durum var bence benim tecrübelerime göre. Tabii ki ameliyat bir travma. Yani sadece bizim ameliyat ettiğimiz yer değil. Diğer vücut aldığınız ilaçlar nedeniyle bir kas ağrısı, bitkinlik, halsizlik genel olarak olur. Ama büyük bir ağırlıktan kurtulduğunuz için ve aynı gün sizi ayağa kaldırıp yürüttüğümüz için biz memek küçültme ameliyatlarında hastalarımız çok bunları fark etmiyorlar. Yani onlara çok koymuyor ağrı şikayeti. Memek küçültme ameliyatları da sizi rahatsız edecek bir ağrı olmaz diyebilirim.
1: Peki en çok merak edilen sorulardan birisi hocam. Geçmişten bugüne hala en çok bu soruya cevap arıyor danışanlar. Meme estetiği olan bir kadın bebeğini emzirebilir mi?
0: Meme estetiği olan bir kadın bebeğini rahatlıkla emzirebilir. Ben meslek hayatım boyunca bu tarihsel gelişimine de baktığımız zaman işte ilk zamanlar, ilk asistanlık yıllarımda bebeğinizi emzirememeyi göze alın derdik. Ama daha sonra bizim bu kadavra çalışmaları, meme ucunun beslenmesi, süt kanallarının beslenmesi, bunların damarlarının, sinirlerinin nereden geldiğini daha iyi bilmemiz ve ameliyat programını bunları koruyacak şekilde yaptığımız için rahatlıkla emzirebileceğini söyleriz. Çünkü 16-18 yaşında, hatta ergenlik öncesi memeleri çok büyük genç kızlar oluyor. Onlara da rahatlıkla ameliyat edebiliyoruz ve ameliyattan sonra da bebeklerini emzireceğine söz veriyoruz. Silikonda zaten böyle bir problem yok. Orada ne memenizin bütünlüğü ne de süt kanalları ile ilgili hiçbir işlem yapmıyoruz. Silikon ameliyatından sonra da sütünüze silikon karışmıyor, merak etmeyin.
1: Patlama riski de yok geçmişte olduğu
0: günlük
1: gibi.
0: Günlük hayattaki kullanımınızda patlatamazsınız. Üzerine yatmakla, kapının göğsünüze çarpmasıyla, çok fazla sıktırmanızla, çok sıkı sütyen giymenizle vesaire, dirseğin gelmesi, çarpması, bunlar patlatmaz. Patlaması için delici kesici bir yaralanma olması lazım. Allah'tan o zaman da zaten size çok daha acil bir sorununuz vardır. Yani bu ya bir trafik kazasıdır,
1: evet,
0: ya
1: Allah
0: bir metal
1: istiyorsun.
0: Batmıştır değil mi?
1: Peki taramalar çok önemli kadınlarda meme evet. kanserinden korunmak için. Silikonların bulunması mamografi çekimini olumsuz etkiler mi?
0: Hastalarımıza şunu söylüyoruz. Bir kere ameliyattan önce mutlaka o andaki meme durumunu dokümente etmeniz lazım. Çünkü bu ameliyatlar memenin dolaşımını değiştiriyor. Yani lenfatik dolaşımını değiştiriyor. Bu lenfatik dolaşım neden önemli? Çünkü bir ileride bir meme kanseri olursanız bunu yayılım yolu değişiyor, dolaşım değiştiği için. Onun için ameliyattan önce mutlaka memenizin sağlıklı olduğunu bizim anlamamız lazım. İkincisi, bu görüntüleme yöntemleri ameliyattan sonra çok önemli. Siz böyle bir silikon ameliyatı geçirdiyseniz, meme küçültme ameliyatı geçirdiyseniz, bunu doktorunuza, meme doktoru, bütün kadınlar olması lazım bir tane meme hastalıkları doktoru, ona söyleyeceksiniz. Ben küçültme ameliyatı oldum, büyütme ameliyatı oldum. Görüntüleme yöntemini ona göre isteyecekler. Belirli açılar değişebilir. Bunu uygulayacak olan radyoloğa not yazılabilir. Böyle bir ameliyat geçirmiştir hastamız. Bulgular ona göre değerlendirilir. Ama biz ilerideki dönemde silikon protezler için daha önemli bu. Daha sağlıklı takip etmek için meme MR'ıyla, çünkü onun çözünürlüğü daha yüksek, protezin duvarının sağlıklı olup olmadığını sızdırıp sızdırmadığını daha rahat gösterdiği için meme MR'ıyla takip etmeyi tercih ediyoruz.
1: Daha aslında çok fazla konu var ama zamanımız kısıtlı olduğu için diğer uygulamalara da azından ucundan değinmek istiyorum. Evet. Burun ameliyatları. Biraz önce söylediniz, ben bu burnu istiyorum diye gelenler oluyor diye ifade ettiniz. Peki bir kişi bir ameliyat oldu. Bir ameliyattan sonra birkaç kez burun estetiği yapılması riskli bir durum mu? Gereklilik dışında.
0: Teknik olarak yani riskli bir durum diyemem direkt olarak ama yapan cerrah açısından özellikli bir ameliyattır. Yani bir önceki meslektaşımız burunda şekil vermek için sizin burnunuzun iskeleti, yani kıkırdak ve kemikler üzerinde bir takım değişiklikler yaptı. Bunları görüntülenmemiz ameliyat öncesinde söz konusu değil. Neyle karşılaşacağımızı
1: açıldığında
0: bilmiyoruz.
1: Görecek.
0: Açıldığında görüyoruz. Çünkü o kıkırdaklar çok ince. Onların dayanıklılığını, ne kadar malzeme çıkartılmış burnunuzdan bize yedek parça olarak ne kadar kıkırdak bırakılmış, bunları bilemediğimiz için açtığımız zaman görebiliriz. Teknik olarak yaradanı yarattığı gibi, işte anatomi atlaslarında gördüğümüz gibi, hemen elimizde koyduğumuz gibi bulamıyoruz yani onları orada. Dolayısıyla riskli demek çok doğru değil ama teknik olarak daha zordur. Bunlara revizyon burun ameliyatı denir. Ben 5. ya da 6. defa ameliyat olan insanlar biliyorum.
1: Çok fazla arttı değil mi günümüzde revizyon ameliyatları?
0: Maalesef çok arttı. Memeden örnek vereyim size. Meme ameliyatları eskiden bizim için çok büyük ameliyatlardı ve komplikasyon oranı yüksekti. Ama biz de daha çok öğrendik. Yeni yöntemler gelişti ve komplikasyon oranı daha az. Burun ameliyatlarındaysa tabii ki meslektaş sayımız da çok artıyor. Ve bence plastik cerrahinin estetik alanında öğrenme eğrisi en yüksek olan...

0: En uzun süren ameliyat da burun ameliyatıdır. İkincisi bir de burun göz önünde bir organ. Bugün ameliyat oldunuz siz, sonucu yarın almıyorsunuz. Aylarca beklemeniz gerektiğini söylüyoruz. Bu süre içerisinde de herkes sizin burnunuza bakıyor, bir fikir söylüyor. Dolayısıyla siz de bazen demoralize oluyorsunuz, bize geliyorsunuz. Bu şişlik geçecek mi, bu eğrilik geçecek mi vesaire diye. Bunları ameliyat öncesinde hastalarımızla çok iyi konuşup bize güvenlerini sarsmamak için her türlü bekleme süresini üzerine basarak söylemek tercih ediyorum her zaman.
1: Peki Sayın Hocam, ameliyatı ilk yapan doktor mu yapmalı?
0: Tercihen öyle olmalı. Fakat burada bir de güven söz konusu. Şimdi siz çok büyük bir hevesle burun ameliyatı oluyorsunuz ve sonucunuz istediğiniz gibi değil. Meslektaşım da elinden geleni yapmıştır tabii ama sizin beklentinizi karşılamadı. Orada iki şeyle karşılaşıyoruz. Birincisi, birinci grup hasta diyor ki gene eski cerrahıma gideyim, en iyi o bilir, o yapar. İkincisi grup hastamız bir kırgınlık oluyor. Artık daha iyi düzelteceğini bildiği, düşündüğü bir başka meslektaşıma gidiyor. Genel olarak insanlar, yani biz plastik cerrah olarak sekonder burun ameliyatını ilk cerrahın yapmasını öneririz hastalarımıza ama illa bizim yapmamızı istiyorlarsa da mutlu yaparız, yardımcı oluruz tabii ki.
1: Programımızın son dakikasına denk geldik. Bir cümleyle de şunu almak isterim. Bu da çok merak edilen konulardan birisi. Dolgu uygulamaları son yıllarda çok fazla yapılıyordu,
0: Evet.
1: ama trend galiba birazcık değişti. Artık konuştuğumuz hekimler de gereklilik hali olmadığında dolgudan kaçınmak, cilt kalitesini artırmaya yönelik, daha çok dermapen gibi cilt gençleştirmeye yönelik uygulamaların yapılmasını tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bence de dolgular, ben zaten eskiden bu yana çok fazla kullandığım bir şey değildir dolgular. Son görüntüleme yöntemleriyle de hiçbir zaman vücudunuzdan tam olarak uzaklaşmadığını, orada bir kalıntı bıraktığını ve dokunuzda bazı bozukluk neden olduğunu biliyoruz. Ben de bir cümleyle şöyle özetleyeyim. Eğer dolgu ihtiyacınız varsa ve uygun bir yerdeyse kendi yağınızdan yapılan dolguları tercih ediyorum ve öneriyorum. Geri kalan da sizin dediğiniz gibi cildi gençleştirmeye yönelik dermapen olsun, egzozom dediğimiz şeyler, PRP dediğimiz non-invazif olan işlemleri öneriyorum.
1: Kusurlarımızı sevelim ama cildimizi daha sağlıklı yapalım diyorsunuz özetle, sanırım
0: Kesinlikle
1: anladığınız kadarıyla.
0: koruyalım. Biyolojik yaşlanmamızı engelleyemeyiz ama güneşin vücudumuzda yapmış olduğu tahribatı en aza indirmek için cildimizi sevmek, bakmak, nemlendirmek, ultraviyoleden korumak en ucuz yöntem herhalde.
1: Bir soru daha hemen sormak istiyorum. En çok merak edilenlerden birisi liposuction.
0: Evet.
1: Tıbbi ismi. Vatandaşlarımızın daha anlayacağı şekilde ifade etmek gerekirse yağ aldırma yöntemi.
0: Evet.
1: Ancak bu uygulama riskli bir uygulama mıdır? Çünkü pıhtı atma söz konusu olabiliyor deniliyorlar. Bir kişi birden fazla kez liposuction yaptırabilir mi?
0: Birden fazla yaptırabilir ihtiyaca göre ama öncelikle şunu kabul etmeniz lazım ki kilo yağ aldırma işlemi bir kilo verme işlemi değildir. Yani zayıflama yöntemi değildir. Kontur düzeltme işlemidir. Jokey pantolonun şeklinde basen bölgesinde bir yağ birikimi varsa alabiliriz. Yağ ameliyatları her zaman risklidir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında almanız gereken önlemler vardır. Bu sadece yağ aldırma ameliyatı için değil. Mesela ve kalça kırıklarında şişman tombul insanların kalça kırıklarından sonra biliyorsunuz emboli çok risklidir.
1: Evet.
0: Ya da safra kesisi açık yapılan, keserek yapılan ameliyatlar eğer yağ tabakası kalınsa her zaman risk oluşturur. Ama bunu önceden tedbir alarak ve ameliyat sonrasındaki bakımınızla ve medikasyonla, yani verdiğiniz ilaçlarla pıhtı oluşmasını en aza indirebilirsiniz.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bugün estetik uygulamalarını, sağlıklı ama güzel ve genç kalabilmenin tıbbi yollarını ele aldık. Kusurlarımızı sevelim. Hiç kimse mükemmel değildir. Minimal işlemler ve tabii ki gereklilik halinde yapılması gereken işlemleri yaptıralım mesajlarını aldık değerli uzmanımızdan. Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Zeki Can konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkara Aslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şahin, kurguda Mehmet Müyeseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

BBC arşivlerinde yer alan 1936 yılına ait kayıtta arkeolog Howard Carter, Firavun Tutankamon'un mezarını keşfettikleri anı anlatırken, 3300 yıldır kimsenin ayak basmadığı bir odaya girmenin heyecanını yaşadıklarını söylüyordu. Buna rağmen diyordu Carter, etrafımız sanki hayat hep devam etmiş gibi izlerle doluydu. Howard Carter ve ekibinin keşfi bütün dünyada ses getiren büyük bir olay olmuştu. Mısır'ın 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk firavunu Tutankamon'un hazinelerle dolu kaya mezarı 1922'de keşfedildi. Bir süre sonra da içinde mumyasıyla birlikte lahdi bulundu. O anları şöyle anlatıyordu Carter. Etrafta yarı dolu bir harç kasesi, kararmış bir lamba, dikkatsiz bir marangozun yerde bıraktığı tahta parçaları vardı. Kapıları kapalı ve mühürlü altın bir sunağın bulunduğu odaya geldiğimizde, o güne dek kimsenin görme ayrıcalığına sahip olmadığı bir manzaraya tanık olacağımızı anlamıştık. Ekip mührü kaldırıp içeri girdiğinde, duvarları ince bir işçilikle işlenmiş bir odayla karşılaştılar. Devasa sarı kuarsitten bir lahit odanın ortasında duruyordu. Lahdin kapağı taştan yapılmıştı ve bir tondan fazla ağırlığa sahipti. Özel bir makara sistemi hazırlanarak kalabalık bir izleyici topluluğunun önünde kapak kaldırıldı. Carter şöyle sürdürüyordu anılarını anlatmayı. Gözlerimizin önünde beliren manzara o kadar muhteşemdi ki şaşkınlıktan hepimizin ağzı açık kaldı. Lahdin içinde muhteşem bir işçiliğe sahip genç kralın altın bir heykeli vardı. Bu iç içe geçmiş üç tabuttan oluşan bir serinin üst kapağıydı. Genç kral Tutankamon'un ölü bedeni en alttaki tabutun içindeydi. Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden birini yapan Howard Carter aslında bir arkeolog bile değildi. 15 yaşında okulu bırakmış, herhangi bir resim eğitimi almamıştı. Fakat çizim yeteneği sayesinde aristokrat bir ailenin himayesine girdi. Ailenin Diglington Hall isimli malikanesi, İngiltere'deki en büyük özel Mısır objeleri koleksiyonuna sahipti. Carter bu objelerin hikayelerini dinledikçe Mısır'a karşı ilgisi ve merakı arttı. Genç yaşta Mısır'da eski eserlerin resimlerini çizerek arkeolojik alanlarda iş sürmeye başladı. Mısır 1882'den beri İngiliz işgali altındaydı. Böylece İngiliz asilzadeleri tarihi bölgelerde hazineler Kahire'ye gönderilmek şartıyla araştırma ve kazı yaptırma izni veriliyordu. Carter da bir İngiliz lordunun sağladığı parayla çalışmalarını sürdürdü. 20 yıldan fazla bir süre orada çalıştı, bilgi, görgü ve deneyim sahibi oldu. Luxor'daki Krallar Vadisi'nde yıllarca büyük bir keşif yapamadan çalıştıktan sonra Tutankamon'un mezarını bularak pek çok maceracıyı geride bırakmış oldu. Keşiften sonra Tutankamon'un mumyalanmış bedeni Krallar Vadisi'nde kaldı, hazinesi ise Kahire Müzesi'ne taşındı. Tutankamon, Mısır'ın 18. hanedanının 11. firavunuydu. Milattan önce 1316'da Firavun Akhenaton'un oğlu olarak dünyaya gelmiş, çocuk yaşta firavun olmuş, 18'inde de hayatını kaybetmişti. Neden ve nasıl öldüğü hakkında rivayetler çok. Kimi tarihçiler kafatasında bir ezik bulunduğunu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceğini söylüyor. Kimi de av sırasında geçirmiş olduğu bir kazada yaralandığını ya da sıtmadan ölmüş olabileceğini belirtiyor. Bir de Tutankamon'un laneti efsanesi var bildiğiniz gibi. Genç firavunun mezarını bulan Carter'ın finansörü Lord Carnarvon, keşiften birkaç ay sonra böcek ısırığının yol açtığı kan zehirlenmesinden ölünce Tutankamon hikayesi yön değiştirdi. Bir de buna mezar odasında her kim kralın huzurunu bozarsa ölüm ona hızlı kanatlarla gelecektir şeklinde bir lanetin yazılı olduğu dedikodusu yayılınca iş çığırından çıktı. Oysa mezarın duvarlarında ve eşyaların üzerindeki yazılar, geleneksel antik Mısır cenaze duaları, kralın unvanları ve tanrılara yöneltilmiş dualardan ibaretti. Firavun'un laneti hikayeleri dönemin Avrupa gazetelerinin biraz da tiraj artırmak için uydurduğu sansasyonel

mükemmel senaryolardı. Zaten nasıl olduysa Howard Carter'a bilgi birikimleriyle destek veren birçok Mısırlının adı da bu hikayeden silinmişti. Keşif hep Carter'ın adıyla anıldı. Tutankamon'un mezarından çıkan paha biçilmez eserlerin başında Firavun'un altın maskesi geliyor elbette. Yıllarca ülke ülke sergi sergi dolaştıktan sonra ait olduğu yere dönen maske uzun yıllar Kahire Müzesi'nde sergilendi. Kahire Müzesi'ndeki pek çok eser gibi altın maske de geçtiğimiz yıl Gize'de açılan ve 100 bin parçanın üzerinde eser barındıran Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı. Artık ziyaretçiler yeni müzenin pencerelerinden görünen Gize piramitleri manzarası eşliğinde eski Mısır uygarlığına ait eşsiz eserleri inceleyebiliyor. Tutankamon'un mezarında sayısı 5000'i geçen eşya ve çeşitli nesneler bulunmuştu. Uzmanların belirttiğine göre bunların henüz 1/3'ü ancak analiz edilebildi. Geri kalanının ise ne işe yaradığı, mezara niçin konduğu henüz tespit edilememiş. Geçmişin gizlerini çözmek biraz daha zaman alacağı benziyor. Krallar Vadisi ve uçsuz bucaksız Mısır çöllerinden, Mısır'ın en önemli klasik müzik bestecilerinden ve dünyada elektronik müziğin öncülerinden Halim El Daf'ın çok genç yaşta bestelediği Arabiyat adlı piyano eseriyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda ben Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün sizlere Rami Kütüphanesi'nden sesleniyoruz efendim. Çok özel bir sergi için buradayız. Kazasker Mustafa İzzet sergisi. Vefatının 150. senesine özel bir sergi düzenlenmiş durumda. Ayasofya Camii ile özdeşleşen tek hattatımız Mustafa İzzet Efendi malumunuz. Ayasofya hattatı olarak da biliniyor hatta. Osmanlı hat ve musikiyesinin 19. yüzyıldaki büyük isimlerinden birisi, bir devlet adamı ama bunun yanında çok yönlü bir şahsiyet. Konuşacağız efendim, sergiyi de konuşacağız, Mustafa İzzet Efendi'yi de konuşacağız vaktimiz el verdiğince. Türkiye Yazma Eserler Kurumu yazma eser uzmanı Doktor Recep Hisar'la birlikteyiz. Bu serginin küratörü aynı zamanda kendisi. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Saniye Hanım.
0: Tabii biz burada çok özel bir atmosferi yaşadık bugün. Dinleyicilerimiz daha sonra dinleyecekler programı. Ancak bu sergi devam edecek. Daha doğrusu burada sergiler hep devam ediyor. Evet. Türkiye Yazma Eserler Kurumu gerçekten çok güzel etkinliklere imza atmakta. Vaktimiz olursa diğerlerine de değinebiliriz. Efendim biz sizi kısaca tanıyarak başlayabilir miyiz?
1: Elbette. Öncelikle böyle bir imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem kendim adına hem de kurumumu tanıtmak adına. Ben Recep Hisar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nda yazma eser uzmanı olarak çalışıyorum. Ve birkaç senedir Yazma Eserler Kurumu'ndaki sergileri tertipliyorum. Eserlerin teşhiri için, hazırlıkları için uğraşıyorum. Edebiyat ve tarih mezunuyum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde. Bunun yanında Mehmet Kemiksiz Hocam'dan 2006 ile 2016 yılları arasında musikiyi meşketmiştik. Ondan musikiyi öğrendim. Sonra hocam Hattat Hüsrev Subaşı, ondan da 2011'den itibaren özellikle Nesih, Rika ve daha sonradan Sülüs'e geçmiştik. Hat meşkettim.
0: Doktoranız ne üzerineydi?
1: Doktoram Hafız-ı Şirazi Divanı üzerine yazılmış olan bir sözlük üzerineydi.
0: Evet.
1: Bu sözlüğün transkripsiyonu, transliterasyonu ve tanıtımı üzerine.
0: Tanışmaktan çok memnun oldum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hakikaten böyle donanımlı, birikimli arkadaşları tanıyınca yarınlara dair umutlarımız da çoğalıyor efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Recep Bey, Kazasker Mustafa İzzet sergisinden yola çıkarak konuşacağız. Kimdir Kazasker Mustafa İzzet diye başlamış olsak bize nasıl anlatırsınız?
1: Kazasker Mustafa İzzet 19. asrın en parlak şahsiyetlerinden birisi. Biz kendisini isminden dolayı kazasker ve bir devlet adamı olarak biliyoruz. Yine Ayasofya'daki hatlarından dolayı iyi bir hattat olarak biliyoruz. Elbette hem devlet adamlığında hem hattatlığında arka planda çok daha geniş, isminin bu kadar parlamasına sebep olacak hem faaliyetleri hem vazifeleri hem de hatları mevcut. Ama bunun yanında hattat kazasker Mustafa İzzet Efendi çok iyi bir musiki şinas. Musiki şinaslar içerisindeki en iyi hattat, hattatlar içerisindeki en iyi musiki şinas olarak tabir ediliyor. Şu an günümüze takriben 23 eseri kaldı. Bunların bir kısmı şarkı, bir kısmı peşrev, bir kısmı durak. Yani musikinin bir umum formunda eser bestelemiş bir musiki şinas olarak kabul edilir.
0: Açıkçası ben de Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin devlet adamlığını biliyorum. Hattat olarak tabii ki biliyorum ama bu denli iyi bir musiki şinas olduğunu, bestekar, şair olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Arkadaşlar da çok güzel hakikaten icra ettiler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz onlara da.
0: Programımızın ilerleyen dakikalarında inşallah dinleyicilerimizle de bir eserini paylaşmış oluruz. Buyurun.
1: İnşallah, çok teşekkürler. Esasında kazasker ve hattat olarak bilinmesinden önce 30'lu yaşlarına kadar Neyzen Mustafa olarak biliniyordu. Hatta padişahın Neyzen Mustafa şeklinde hitap ettiği II. Mahmud'un bir şahsiyet. Fakat sonraları o kadar fazla devlet adamlığı ve hattatlığı ön plana çıkıyor ki bilen biliyordur. İlk etapta musiki şinaslığı geride kalıyor.
0: Ama iyi bir hattat.
1: Evet.
0: Bir mektep, bir okul, ekol oluşturmuş olarak düşünebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Yön veriyor ve hala etkilemeye devam ediyor.
1: Evet, doğru. Kendisi Talik'te Yesarizade Mustafa İzzet'ten meşk etmiş. Ve Rakım Efendi'yi çok benimseyerek hatlarını onun tarzında yazmaya çalışmış. Ve bilhassa Mahmut Celaleddin tesirinde olan Sultan Abdülmecid'in vefatından sonra Rakım üslubuna geri dönmüş. Normalde Sultan Abdülmecid devrinde bir rüzgar var. Bu rüzgara göre Mahmut Celaleddin hattı taklit ediliyor genelde.

0: Sultan Mecid'in vefatından sonra bakıyor ki ya aslında yol Rakım'ın yoluymuş diyor. Ve o devirden 1876'da vefatına kadar Rakım yolunu takip ediyor. Kendisi de 19. asırda Yahya Hilmi ile Şevki Efendi ile beraber iyi bir nesih hattatı oluyor. Nesihte takip edilen bir üslup geliştiriyor. Ve bunun yanında tabii ki Ayasofya hatlarından da bileceğimiz gibi Celi Sülüs'te takip edilen bir yol, bir mecra, bir çığır açıyor.
1: Ayasofya'ya söz gelmişken onun hikayesini de sizden dinleyebilir miyiz? O büyük levhalar,
0: evet,
1: Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait.
0: Doğru.
1: O levhaların hikayesini bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki 1849 yılında Ayasofya bir tamirattan geçiriliyor. O sürede içerideki yazıların da yenilenmesi icap ediyor. Tabii yazılar biraz daha küçük o dönemde. O dönemde işte Kazasker Mustafa İzzet hattat olarak çok ön plana çıkmış bir şahsiyetken ona bir yazı sipariş ediliyor. Şehariyar-ı Güzin, Hasaneyn yani Hasan ve Hüseyin, işte Kubbe yazısı Nur suresinden, Allah ve Muhammed lafızları, Lafzatullah ve İsmi Nebi, toplamda 8 büyük levha ve kubbe yazısıyla 9 yazı sipariş ediliyor. Yazıları talebeleri büyütüyor kareleme satrançlama usulüyle, biri Şefik Bey. Sonra 1930'larda tekrar bir tamirat esnasında Amerikalı bir araştırmacı hatlar iniyor aşağıya. Hazır inmişken tabi cami hüviyetini kaybettiği için artık müzeye dönüştürüldüğü için Sultanahmet'e taşınması gündeme geliyor. Fakat bakıyorlar ki eserler dışarıya çıkmıyor. Çıkmadığı için
1: çok
0: de
1: büyük.
0: Çok büyükler, 7,5 metreler. Kapıdan çok daha büyükler ve tabii tarihi eser kimliği olduğundan dolayı herhangi bir şekilde parçalayamıyorlar da. İçeride inşa edilmiş çünkü o yazılar. Sonra bu yazıların bana göre içeride olmaları cami hüviyetini koruyan belki de tek nesne. Minareleri dışarıdan görüyoruz ama içeride aslında cami hüviyetini koruyan pek bir şey yok. Bu yazılar sayesinde tabii yazılar aşağıda bir 10-15 sene kadar aşağıda kalıyor. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal ve tabii mimar Ekrem Hakkı Ayverdi. Bunların çabaları sayesinde önce protestolarıyla sonra gayretleriyle bunlar tekrar yukarıya asılıyor ve belki de bugünü bekliyor. Tekrar cami olacağı zamanı bekliyor.
1: Değerli dinleyenler, Ayasofya camiyle özdeşleşen bir hattat dedik. Bu hat levhalarından dolayı Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi konuşuyoruz. Tabii özellikle İstanbul ve gönül coğrafyamızın pek çok yerinde eserleri var.
0: Evet.
1: Biraz bahsetmek ister misiniz?
0: Kazasker Mustafa İzzet'in özellikle Ayasofya'da yazmış olduğu yazıların kopyaları, örnekleri başta İstanbul olmak üzere birçok camide aslında tekrar yine satrançlama usulüyle camilere asılıyor. Bunun yanında şu an özel koleksiyonlarda veya işte bazı kurumlarda gördüğümüz yazıları var. Bizim bugün açmış olduğumuz sergide de aynı şekilde örneğin Kütahya'dan getirdiğimiz Meşk Murakkağı. Yani bu bence özellikle Hat Camiası tarafından bilinen bir eser değil. Bunun gibi Anadolu'nun muhtelif yerlerine dağılmış eserleri de var. Muhtelif koleksiyonlarda yer alan eserleri de var. Biz bugün bu sergide olabildiğince bunları bir araya getirmeye çalıştık.
1: Evet, sergiden biraz bahsedelim.
0: Evet.
1: Bu kadar çok eser arasında bu sergi nasıl oluşturulur diye de düşündüm açıkçası gezerken. Buyurun.
0: Teşekkürler. Şimdi serginin hazırlanacağı haberi ilk geldiğinde biz önce tabii kendi envanterimize baktık. Türkiye Yazma Eserler Kurumu aslında oldukça zengin levhalar koleksiyonuna sahip. Ama fark ettik ki bizde o kadar da sergileyebileceğimiz fazla eser yok. Yani 3 veya 4 tane eser vardı. Sonra Kültür Bakanlığımızın bünyesindeki diğer muhtelif kuruluşlara müracaat ettik. Özellikle Vakıfa Sanatları Müzesi, Türbeler Müzesi, Müdürlüğü, Galata Mevlevi Hanesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi gibi ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler. Bunun gibi muhtelif kurumlardan eserler topladık. Yine bizim kurumumuzda yer alan Taşra'daki kütüphanelerimizden birkaç eser getirdik. Böylece oldukça seçkin, bir araya getirilmesi gerçekten çok kolay olmayan bir sergi oluşturduk. Bunun yanında musiki şinaslığını ön plana çıkarmak istedik. Bizde Ekrem Karadeniz isminde bir koleksiyon var. Ekrem Karadeniz çok büyük bir musiki şinas, musiki koleksiyoneri. Onun eserleri arasında özellikle Abdülkadir Tören'in, ki kendisi Darül Elhan'ın kurucularından, Abdülkadir Tören'in arşivinden bize intikal eden Ekrem Karadeniz vesilesiyle eserleri de, bestelerinden de örnekler koyduk. Bunun yanında işte yine Revnakoğlu olsun, Süheyl Ünver olsun, muhtelif kültür tarihçilerimizin envanterinde bulunan eserlerden de sergide teşhire koyduk. Böylece ziyaretçilerimiz için enfes bir sergi oluşturduk.
1: Özellikle girişte

0: eserlerden de bahsetmem lazım. Bunu hatırlattığınız çok iyi oldu hocam. Özellikle özel koleksiyonlardan aldığımız eserlerden Zeki Cemal Özen'in koleksiyonundan 3 eser aldık. Bunlardan bir tanesi İyi Bir Hilye-i Şerif. Birisi Rikkat Kunt Hanım'ın iyi tespitçilerimizdendi. Tezyin ettiği bir kıta, sülüsmesi kıtası. Sonra bir meşk murakkağı. Bunun yanında Serhat Onur isminde bir doktor. Niyazi Sayın hocamızdan ona kalan bir neyi vardı. Musiki bölümünde de Kazasker Mustafa İzzet'e ait bu neyi teşhir ettik.
1: Evet, çok önemli. Bu değerlerin bugüne taşınması noktasında oldukça kıymetli buluyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun yapmış olduğu bu faaliyetleri her zaman takdirle takip ediyoruz. İşte buraya gelirken konuşmak için Süheyl Ünver sergisinin önünden geçerek
0: Evet.
1: geldik. O da ayrıca bir değerimiz tabii ki çok çok önemli. Köprü şahsiyetlerden birisi. Şu anda devam eden bir sergi. Süheyl Ünver sergisinden de bahsetmek ister misiniz?
0: Elbette şu an halihazırda açık olan iki sergimiz var. Birisi sizin de bahsetmiş olduğunuz Süheyl Ünver sergisi, diğeri de Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde açmış olduğumuz Şerif Muhittin Targan sergisi. Süheyl Ünver bizim çok önemli bir kültür tarihçimiz. Ama yani kültür tarihçisi de deseniz, doktor da deseniz, işte hattatlığı da vardı başta. Yani ne söylerseniz,
1: Ressamlığı var.
0: ressamlığı var. Ne
1: Çok
0: söylerseniz söyleyin eksik kalıyor.
1: kesinlikle.
0: Yetiştirdiği talebeler, bize kazandırdığı vizyon, bizim kültürümüze nasıl bakacağımızı belirlemesi çok değerli her şeyden evvel. Ve biz bunu nasıl yaptığını göstermek istedik. Bizim koleksiyonumuzda Süheyl Ünver koleksiyonu takriben 1700 defteri, 1000 küsür dosyası var. Dosyalar henüz defterleşmemiş dosyalar bunlar. Belki devam etse defter olacak şeylerdi. Burada işte dedesi Şevki Efendi'den tutun kendisini yetiştiren o mecra, Necmettin Okyaylar, işte diğer ressamlar vesaire, onlara yer verdik. Gezdiği yerlerden özellikle işte muhtelif vesilelerle, diyelim ki bir Sivas'a gittiği zaman bir medreseyi yahut bir bedesteni resmetmek istemiş, onun için gitmiş. Yahut tıpla alakalı bir faaliyet varmış, onun için gitmiş. Burada hem yolda hem vardığı yerde resmettikleri, not aldıkları, bizi besleyecek ne varsa, değer olarak ne gördüyse bunları defterine kaydetmeye çalışmış. Tabii bunu yaparken de sanatı kullanmış, sanatı değerlendirmiş. Sanat onun için bir araç, tabii defterlerini kullanmak, yani bize bir şeyleri intikal ettirmek için. Ve gittiği yerlerde bedestenleri resmetmiş olması ya da işte yolda belki çiçekleri resmetmiş olması, duyduğu sözleri koymuş olması, etrafındaki insanlardan sürekli imzalar alması, kimin imzası nasıldı diye, gerçekten bize çok büyük bir arşiv kazandırmış oldu.
1: Kesinlikle arşiv. Çünkü her şeyin hızla kaybolduğu bir zamandan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ve adeta bunu görüyor, bu değerlerin kaybolacağını bilip her şeyi kayıt altına alıyor.
0: Evet.
1: Ve estetik bir şekilde üslubunca kayıt altına alıyor.
0: Evet.
1: Bugün onun kayıt altına aldığı şeyler veri teşkil ediyor
0: Doğru.
1: çalışmalarda, kaynak teşkil ediyor. Oldukça kıymetli. Tabii Süheyl Ünver deyince bir sergi yapalım denildiğinde o kadar çok şey var ki bunu sunulması ziyaretçilere oldukça zordur diye tahmin
0: Doğru.
1: ediyorum.
0: Biz sergiyi hazırlarken ne koysak diye düşünmedik, ne koymasak diye düşündük. Çünkü
1: Bravo.
0: diğerinin hatırı kalıyordu mutlaka o sebepten.
1: Çok büyük bir zenginlik söz konusu.
0: Kesinlikle. Ya bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü bu farkındalığını sergiyi hazırlarken de tuttuğu defterlerden de anlayabilirsiniz. Yani bu değerler kaybolma riski taşıyor. Bu yüzden bunların bir şekilde kayıt altına alınması lazım. Bir şekilde sistemleştirilip aktarılması lazım. Bunu hemen aynı sergi alanında önceki sergimiz olan Nuri Arleses'de de hissetmiştik. Nuri Arleses bizim en büyük koleksiyonerlerimizden bir tanesi. 300'e yakın yazma bağışlamış ve bunları gerçekten, hani derler ya, dişinden tırnağından artırarak satın almış. Bu değerin o kadar farkında ki, yani yiyeceği ekmekten artırarak bu eserleri toplamış ve hiçbirine dokunmadan olduğu gibi Türkiye Yazma Eserler Kurumu'na bağışlamış. Biz buradan da çok şey aldık. Özellikle İrsika'ya bağışlamış olduğu fotoğraflardan, fotoğrafları çektiği konulara baktığınızda anlıyorsunuz ki bu o eserin kaybolmasından endişe ediyor. O yüzden hemen fotoğraflarını çekiyor ki nitekim Kültür Bakanlığı sıkça Nurihan'la sizin fotoğraflarına başvurur. Çünkü kaybolmuştur yani, artık gerçekten onun tahmin ettiği gibi yerinde değildir o eserler.
1: Bu adamlar çok mühim adamlar, evet. Tabii hakikaten. Şu anda her şeyi kayıt altına almak kolay. Ama öyle bir dönemden bahsediyoruz ki her şey elinizden.

0: hepsinden kayıp gidiyor. Ve iyi ki varlar. Allah razı olsun. Hepsine Allah'tan Amin. Rahmet dileyelim. Amin. Hem Süheyl Ünver hem dediğiniz gibi bu anlamda diğer isimler. Bunlar köprü şahsiyetler.
1: Evet.
0: Sizin yaptığınız bu çalışmalarla da bugüne taşınması, geleceğe taşınması noktasında çok önemli buluyorum. O yüzden Öyle. Bir kez daha ben teşekkür ediyorum. Biz şu anda Rami Kütüphanesi'nde Türkiye Yazma Eserler Kurumu'na ait bir bölümdeyiz.
1: Evet,
0: bir sergi alanında konuşuyoruz. Hatta belki burada yapılan çalışmalardan da kısaca bahsederiz ama Şerif Muhittin Targan sergisinden bahsettiniz. Devam eden bir sergi. Dinleyicilerimizi haberdar etmek adına kısaca bilgi alabilir miyiz?
1: Elbette. 12 Eylül'de açtığımız bir sergiydi o. Takriben 2,5 ay kadar devam edecek. Uzama ihtimali de var. Son Şerif, son Mekke Şerifi Haydarpaşa'nın oğlu. Bunun yanında son dönemdeki insanlar Safiye Ayla'nın kocası olarak biliyorlar. Fakat bunların hepsinden daha fazlası. Tabii Haydarpaşa sıklıkla İstanbul'a gelip gidermiş. Çocukları da yine diğer şehzadelerle beraber yetişmiş. Yine o saray nezaketini, saray kültürünü almış bir şahsiyet. Fakat sonrasında bu şeriflerin isyanından sonra herhalde çok iyi bakılmıyor. Onlar büyük yararlılık göstermelerine rağmen bu hareketler karşısında çok itibar edilmiyorlar ve yaşadığı zorluk neticesinde New York'a gidiyor. Çok önemli bir müzisyenimiz, çok iyi bir bestekarımız ve kendi devrinde bir ud virtüözü, bir cello virtüözü. Gittiği yerlerde de özellikle Batı müziğine olan hakimiyeti sayesinde ağırlıklı olarak Batı müziğinin olduğu ama ara ara kendi devrindeki kişilerden besteleri udla icra ettiği bir konser tertip ediyor. Tabii o dönem Roosevelt'in oğlu kendisine himaye ediyor. Ama çok uzun sürmüyor maalesef. Orada hastalanıyor, sonra maddi sıkıntılar yaşıyor, udunu bırakmak zorunda kalıyor. Mesela rehin bırakıyor, daha sonra satmak zorunda kalıyor udunu ki çok kıymetli udları var. Bizim elimizde 5 tane udu, 1 tane kemanı ve o meşhur cellosu var, violonseli var. Biz bunları öncelikle teşhir ediyoruz sergimizde. Bunun yanında kıyafetleri kaldı bize. Tabii bunların tamamı Safiye Ayla'dan geldi. Safiye Ayla kurumumuza bağışladı. Bunlar yanında çok önemli Batı müziğine dair matbu eserler de var. Birkaç yazması var. Ve ağırlıklı olarak tabii koleksiyonun bel kemiğini oluşturan yazma notalar. Hocalarından kendisine, başta Ali Rifat Bey olmak üzere, hocalarından kendisine intikal eden yazma notalar. Bugün notalarla alakalı, şarkılar ve bestelerle alakalı bir sıkıntı yaşadığımızda müracaat ettiğimiz eserler bunlar. Bunları da teşhir ediyoruz. Bunlar yanında iyi bir ressam. Kendi devrinin iyi ressamlarından sayılabilir. Empresyonizme meraklı. Eserlerinde empresyonizmin izleri de görülüyor. Daha çok işte peyzaj çalışmaları, natürmortlar vesaire var. Bunları da teşhir ediyoruz aynı şekilde. Bir de bunun yanında imzalı eserler var. İmzalı eserlerin başında Mehmet Akif Ersoy'un kendisine vermiş olduğu imzalı safahat var. İthaf ettiği bir şiir var, ithaf ettiği bir bölüm var ve o şiiri özellikle New York'a gittikten sonra arkasından yazdığı birkaç şiir var. Yani bir dua mahiyetinde, orada iyi geçinebilmek, iyi olabilmesiyle ilgili. Çünkü muhtemelen Mehmet Akif de durumu görüyor. Şerif Muhittin'in arkasından iyi temennilerde bulunmak istiyor.
0: Mehmet Akif'in dostlarından.
1: Evet.
0: Şimdi öyle isimlerden konuşuyoruz ki belki de gençler söz konusu olduğunda sadece bu isimleri duymaları bile bizim için büyük bir kazanç diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet.
0: Siz de sergilerle aslında bunları yapmaya gayret ediyorsunuz ve daha çok ilgilerini çekmek. Belki ilgisini çekenler arasında o anlamda daha derinleşecek, çalışacak gençlerimiz olacak.
1: İnşallah.
0: Bu anlamda da oldukça kıymetli çalışmalar. Değerli dinleyenler, evet bir kez daha ifade edeyim. Bugün Rami Kütüphanesi'ndeyiz efendim. Türkiye Yazma Eserler Kurumu vefatının 150. senesinde Kazasker Mustafa İzzet sergisini gerçekleştirdi. Açılışı bugün yapıldı. Biz bugün konuşuyoruz ama siz daha sonra dinlemiş olacaksınız. Ancak sergi devam edecek birkaç ay daha, haberdar etmiş olalım. Tabii ki Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun gerçekleştirdiği çok kıymetli, çok mühim çalışmalar var, sergiler var, etkinlikler var. Biz sadece yakın zamanda yapılan Şerif Muhittin Targan sergisinden, Süheyl Ünver sergisinden, şimdi az önce içinden geçerek bilgi alarak geldik buraya kadar. Ama bununla beraber Rami Kütüphanesi'nde Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun gerçekleştirdiği başka çalışmalar da var.
1: Doğru.
0: Biraz dinleyelim. Bir kitap şifahanesinden bahsediyoruz
1: evet,
0: mesela.
1: Evet, şu an hali hazırda bulunduğum

0: Muzyar. Bizim sergilerimiz tabii İstanbul'dan ibaret değil. Biz il dışında da başta işte Kütahya olmak üzere Muğla, Amasya ve Kırşehir gibi, Diyarbakır gibi muhtelif şehirlerde de sergiler açtık. Bunlar yanında sergilerimiz tabii Yazma ve Nadir Daire Başkanlığı bünyesinde Ekrem Başkanımızın nezaretinde oluyor. Ve Yazma ve Nadir Daire Başkanlığımız esasında kurumumuzun bel kemiği sayılır. Çünkü kataloglama birimi bu başkanlığın altında. Biz kataloglama ile elimizdeki eserlerin kimliğinin iyice belirtilmesini hedefliyoruz. Bunun yanında çeviri yayın daire başkanlığımız var. Bu vesileyle elimizdeki eserlerin işlenmiş halleri, çalışılmış halleri, akademik kitapları basıyoruz. Böylece depolarımızdaki kıymetli yazmaları bir vesileyle yine okuyucularıyla, yine halkla buluşturabiliyoruz. Şu an yine halihazırda bulunduğumuz şifahane bölümü Rami'de. Burada yine kitaplarımız tamir ediliyor. Uzman arkadaşlar, uzman restoratörler ile yine sergilerimizde çok istifade ediyoruz. Sergiye çıkaracağımız eser mutlaka elden geçiriliyor ve ziyaretçilere o şekilde çıkarılıyor. Bunlar bizim kurumumuzun önemli faaliyetleri.
1: Çok hummalı bir çalışma söz konusu. Hakikaten kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Son olarak ilave etmek istedikleriniz varsa alalım, veda edelim.
0: Var, sergimiz 3 ay kadar devam edecek. Biz bu sergileri tabii ki başta meraklılarına, daha sonra özellikle bizim kitap sanatlarımızla uğraşan hatla, tesiple, minyatürle, ciltle, ebruyla, katıyla hepsini saymaya çalıştım ki herkes üstüne alınsın. Çünkü burada çok güzel numuneler var. Başka türlü görmeleri mümkün değil. Yani depoya girip eseri istemeleri de yeterli değil. Hepsini bu kadar, bu şekilde bir arada göremeyecekler. Meraklıları, ilgilileri, talebeleri, hocaları, kim varsa ziyarete bekliyoruz. 3 ay kadar açık kalacak. Aralığa kadar burada sergimiz.
1: Eyvallah. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: efendim.
0: ediyorum.
1: Evet, değerli dinleyenler, bugün sizlere Rami Kütüphanesi'nden sesleniyoruz. Konuğumuz TÜYEK yazma eser uzmanı Doktor Recep Hisar oldu. Serginin küratörü olarak kendisinden bilgiler aldık. Efendim, sergi açılışında çok kıymetli hocalarımız da bulunuyor. Profesör Uğur Derman burada. Hat sanatı ile ilgili çok önemli referans eserleri, kitap çalışmaları olan bir isim malumunuz. Şimdi Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve sergiye dair değerlendirmelerini almak üzere mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Evet kıymetli hocam, dinleyelim sizi. Buyurunuz, neler söylemek istersiniz?
2: Efendim, Türk hat sanatı bilhassa 16. asır başlarında Türkleşmiş, kendini göstermiş, eski tarzdaki anlayışlar uzak kalmış. Sonra yavaş yavaş bu Türklüğü artarak 21. asra kadar gelmişti. 19. asırda Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi parlak isimler daha ziyade ortaya çıkmıştı. Türk hat sanatında 10 isim saymak gerekse şöyle bir sıralama yapabiliriz. Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari, Hafız Osman, İsmail Zühti, Mustafa Rakım, efendim Sami Efendi, Nazif Bey, bunlar bu gibi zevat hat sanatının yüzünü ağırtan kimselerdir. Bir kısmını zikrederek, en mühimlerini zikrederek size bir bilgi vermiş olabilirim.
1: Kazasker'i farklı kılan hususiyetleri nelerdir hocam?
2: Efendim, işte dediğim gibi hat sanatı 16. asırdan 20. asra kadar gittikçe tekamül ederek gelmiştir. Ve herkes bunu tasdik eder. Hele 19. asır bu sanatın tam manasıyla Türklük kazandığı, milliyet kazandığı bir devirdir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi bunlar arasında 19. asırda en ön sırayı bulanlardandır. Öyle ki bugün 19. asırdaki hat sanatı deyince aklımıza Mustafa İzzet Efendi geliyor. Bundan sonra Şevki Efendi geliyor. Ve bu iki zata tabi olan başka şahıslar geliyor. Bunlar 21. asrı idrak ettiğimiz halde hala güzel eserler vermeye devam ediyorlar.
1: Etkileri devam ediyor şu
2: evet,
1: anlamda.
2: Evet, bir anlayış ortaya çıkarmışlar. Ve bu anlayışa kendilerinden sonra gelen kimseler de uymuş. Mesela ben 19. 20. asırdaydım. Macit Bey, Hamit Bey ve Halim Özyazıcı 20. asrın has sanatında çok büyük isim.

0: üstadı Mustafa İzzet Efendi'ye yazdırtalım, küçük olarak yazsın. Sonra onu varak altın kullanarak büyütelim ve ilgili yerlere asalım. Bu şekilde olmuş ve 1934'te Ayasofya yanlış bir uygulamayla müziğe çevrilince bunları caminin içine çıkarmışlar. 9 yaşında çocuktum, dedem beni götürdüğünde oraya. O büyük levhalar yerlerde duvarlara dayanmış vaziyette duruyordu. Sebebini sorduk, niye böyle diye. 7,5 metre yazının kuturu dairenin, kapı ise 7, çıkartamıyoruz. Onun için yerinde duruyor dediler. Neden sonra 950'de filan yerine tekrar asıldı. Bugün evet. Hamdolsun yerinde.
1: Peki hocam, son olarak şunu sorayım. Kazasker Mustafa İzzet ismini hep Hattat olarak biliriz. Çok yönlü.
0: Tabii neyzendir kendisi ve bestekardır. Evet. Allah hepsini vermiş ona.
1: Ve devlet adamı zaten.
0: Tabii tabii tabii. Sade onunla kalmıyor iş. Reisül ulemalığa kadar çıkıyor. Terfi ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyilikle görüşelim.
1: Sağ olun efendim.
2: Evet. Profesör Uğur Derman hocamıza katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bereketli bir ömür diliyoruz Çiçek Derman hocayla birlikte. Efendim, bugün sizlere özel bir mekandan, Rami Kütüphanesi'nden seslendik. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin vefatının 150. seneyi devriyesi münasebetiyle TÜİK tarafından hazırlanan serginin açılışındaydık. Program kaydını buradan gerçekleştirdik. Sizler daha sonra dinlemiş olacaksınız, ancak sergiler, etkinlikler devam ediyor burada. Biraz önce de ifade edildiği gibi Kazasker Mustafa İzzet Efendi Ayasofya Hattatı olarak da tanınıyor. Rumeli Kazaskerliği gibi Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nın en üst mevkilerine yükselmiş, Reisül Ulemalık rütbesi tevcih edilmiş büyük bir sanatkar, alim, yönetici ve nakşi dervişi. Yakın tarihimizin yetiştirdiği, tesirleri günümüzde de devam eden büyük bir hattat, bestekar, şair, neyzen. Bugün sizlere Kazasker Mustafa İzzet'in bir bestesiyle veda ediyoruz efendim. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Hafize, yine konuşurken dikkat etmediğimiz, özen göstermediğimiz için yanlış söylediğimiz sözcüklerle devam edelim bugün de istersen. Yazılışlarını doğru bilsek de söylenişlerinde zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Bir hafıza oyunu vardır, beyni çok çalıştırır. Satranç.
2: Satranç ama doğrusunu satranç olduğunu bilmeyen, hatta yazarken bile maalesef yanlış yazanlara denk geldim.
3: Satranç diye söyleyenler ve yazanlar var.
2: O kadar zor ki bunu söylemek. Satranç değil, satranç Farsça kökenli bir sözcük ve doğrusu satranç.
3: Evet, satrançla ilgili çok güzel hikayeler de vardır. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, hep iki misli, iki misli, iki misli koymuşlar. Sonra da kraliyetin buğday stokları bitmiş.
2: Çok güzel. Bir de Fransızca kökenli bir sözcük var.
3: Hangisi?
2: Sürpriz.
3: Sürpriz diyen çok oldu, evet.
2: Sen bana bir sürpriz yaptın. Yani arada Ü'den sonra R var.
3: R var.
2: Oysa ki konuşurken R'yi koymadan konuşanları duyuyoruz. Bu R sesiyle bir derdimiz var bizim galiba.
3: R'yi aslında artiküle edebilmek dikkat etmezseniz çok zordur. Çocuklar konuşma öğrenirken mutlaka harfleri de doğru söylemelerine dikkat edelim.
2: Demek ki sürpriz değil.
3: Sürpriz.
2: Ve satranç değil.
3: Satranç.
2: Öyleyse
3: konuş ki
2: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Ama neden bıraktım o zaman odamı? Ölüme mahkum birinin köşesini terk etmemesi gerekir. Benim için son karar verilmemiş olsaydı, tersine son saate kadar beklerdim.

kesinlikle terk etmezdim odamı. Ölmek için onun yanına Pavlovsk'a taşınmam önerisini kabul etmezdim. Acele etmem, yarına kadar bu açıklamayı kesinlikle bitirmem gerekiyor. Bu demektir ki yazdıklarımı tekrar okuyup düzeltecek zamanım olmayacak. Onu yarın prense ve evinde karşılaşacağımı umduğum 2-3 tanığa okurken tekrar okumuş olacağım. Burada yalan tek sözcük olmadığı, yazdıklarım yalnızca gerçek, tam anlamıyla katı gerçek olduğu için yazımı orada okurken neler hissedeceğimi şimdiden bilmiyorum. Aslında böyle yalnızca gerçek, tam anlamıyla katı gerçek diye yazmam da gereksiz kaçtı. 2 hafta için yalan söylemenin ne gereği olabilir ki? 2 haftalık bir yaşam için değmez. Yazdıklarımın gerçek olduğunun en güçlü kanıtı da budur. Not: bunu unutmamak gerekir. Şu dakikada, yani şu dakikalarda aklım başımda mı? Hastalıklarının son evresinde veremlilerin kimi zaman geçici delilik anları yaşadıklarını söylemişlerdi bana. Yarın bu yazıyı okurken dinleyiciler üzerinde bırakacağım izlenimden anlayacağım bunu. Bu sorunun cevabını kesinlikle belirlemek gerekiyor. Yoksa hiçbir şey yapamam. Sanırım şu anda son derece aptalca bir şey yazdım. Ama düzeltecek zamanım yok, söyledim bunu. Ayrıca 5 satırda bir kendimle çelişkiye düştüğümü fark etsem bile bu yazının tek sözcüğünü değiştirmeyeceğime özellikle söz verdim kendime. Yarın yazımı okurken test etmek istiyorum düşüncelerimin akışını. Yaptığım yanlışları fark edebilecek miyim? Bu odada kaldığım 6 ay süresince düşündüklerim gerçek miydi? Yoksa hep sayıklıyor muydum? Eğer 2 ay önce bu odayı temelli terk etmem, Meyer'in duvarıyla vedalaşmam gerekseydi, eminim bir hüzün çökerdi içime. Ama şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Oysa yarın temelli ayrılacağım bu odadan da, duvarımdan da. Demek 2 hafta için bir takım düşünceleri dert etmeye, üzülmeye değmediği kişiliğimde yer etti. Bütün duygularıma hükmediyor. Ama gerçek mi bu? Kişiliğimin artık bütünüyle yenik düştüğü doğru mu? Şu anda bana işkence edecek olsalar sanırım duyduğum acıdan bağırmaya başlarım. 2 haftalık bir ömrüm kaldığı için bağırmama, acıdan etkilenmeme gerek yok deyip susmam. Sahi, gerçekten 2 hafta ömrüm mü kaldı? Yoksa daha fazla mı? O gece Pavlovsk'ta yalan söyledim. Aslında B bir şey söylememişti bana. Görmemişti bile beni. Ama 1 hafta önce tıp öğrencisi Kislorodov'u getirmişlerdi. Düşünce yapısı olarak bir materyalist, ateist, inkarcıdır. İşte ben de özellikle bunun için çağırmıştım onu. Nihayet çıplak gerçeği kırıtmadan, lafı evirip çevirmeden söyleyecek biriydi benim için gerekli olan. O da öyle yaptı. Yalnızca önceden hazırlanmış olarak değil, hatta haz duyarak, bence o kadarı da fazlaydı, açık konuştu. 1 ay, koşullar iyi olursa belki biraz daha fazla ömrüm kaldığını söyledi. Çok daha erken de ölebilirmişim. Ona göre ansızın söz gelimi yarın bile ölebilirmişim. Böyle olayların görüldüğü oluyormuş. Daha çok yakında 3 gün önce benim durumumda olan veremli genç bir kadın Kolomna'da alışverişe çıkmak için hazırlanırken birden kötü hissetmiş kendini. Divana uzanmış ve oracıkta son nefesini vermiş, ölmüş. Kislorodov bütün bunları pek kurularak, duygusuzca, hiç sakınmadan ve beni onurlandırmayı istiyormuş gibi, yani kendisi gibi ölümü umursamayan, her şeyi yatsıyan yüce biri olduğumu söyleyerek anlatıyordu. Her neyse, gerçek açıktı. 1 ay, daha fazla değil, yanılmadığına inanıyorum. Çok şaştığım bir şey de prensin kötü rüyalar gördüğümü nasıl anladı. Tam öyle Pavlos'la heyecanımın ve rüyalarımın değişeceğini söyledi. Peki ama neden rüyalarım? Bir tıp adamı mıdır? Yoksa her şeyi sezinleyebilen olağanüstü zeki biri mi? Ama sonuçta bir budala olduğu da kesin. Sanki inadına gelişinden önce tam güzel bir rüya, bu aralar yüzlercesini gördüğüm bir rüya görüyordum. Sanırım onun gelmesinden 1 saat önce uyumuştum. Rüyamda bir odadaydım. Ama benim odam değildi bu. Geniş, benimkinden yüksek tavanlı, güzel döşeli, aydınlık bir odaydı. Odada bir dolap, bir komodin, bir divan ve benim karyolam vardı. Karyolam büyük ve genişti. Üzerinde yeşil ipek bir örtü vardı. Ama bu odada korkunç bir hayvanın, bir ucubenin olduğunu fark etmiştim. Akrebe benzeri

gelen bir şeydi. Ama akrep değil. Daha iğrenç, daha korkunç. Belki de doğada böyle yaratıklar olmadığı için daha korkunç bir yaratıktı. Belki de özellikle bunun için girmişti rüyama. Ve asıl sır da bundaydı. Dikkatle inceliyordum onu. Kahverengi kabuklu, 18-19 santim uzunluğunda bir sürüngendi. İki parmak kalınlığında bir başı vardı. Bedeni kuyruğuna doğru giderek inceliyordu. Öyle ki kuyruğunun ucu ancak yarım santim kadardı. Başının 4-5 santim gerisinde gövdesinden 45 derecelik açıyla iki yana ayrılan 8-10 santim uzunluğunda iki bacak vardı. Üstten bakınca bu hayvan Poseidon'un üçlü zıpkınını andırıyordu. Başını inceleyemedim ama sağlam iki iğneyi andıran kısa yine kahverengi iki duyargasını görmüştüm. Ayrıca öyle iki duyarga da kuyruğunun ucunda ve ayaklarının her birinde vardı. Böylece iğne gibi toplam 8 duyargası oluyordu. Yaratık bacaklarıyla kuyruğuna abanarak odanın içinde koşturup duruyordu. Koşarken gövdesiyle bacakları kabuğuna karşın olağanüstü bir çabuklukla yılan gibi kıvrılıyordu. Öyle ki iğrenç bir görünümü vardı. Beni sokacağından çok korkuyordum. Onun zehirli olduğunu duymuştum. Ama bana en çok acı veren, onu odama kimin yolladığı, bununla bana ne yapmak istedikleri, bunun nasıl bir sır taşıdığı sorularıydı. Yaratık komodinin dolabın altına giriyor, köşelere sokuluyordu. Sandalyede oturuyordum. Bacaklarımı altıma toplamıştım. İğrenç yaratık odayı bir baştan öte başa koşarak geçti ve oturduğum sandalyenin çevresinde bir yerde kayboldu. Korkuyla bakındım her yana. Ayaklarımı altımda topladığım için sandalyeye çıkamayacağını düşünüyordum. Ansızın arkamda, tam başımın arkasında tuhaf bir hışırtı duydum. Dönüp bakınca iğrenç yaratığın duvardan yukarı tırmandığını gördüm. Tam başımın hizasına gelmişti. İnanılmaz bir çabuklukla kıvrılan, dönen kuyruğu saçlarıma değiyordu. Hemen sandalyeden yere attım kendimi. O anda iğrenç yaratık da gözden kayboldu. Karyolaya yatmaya cesaret edemiyordum. Yastığın altından çıkacak gibi geliyordu bana. Annemle onun bir tanıdığı girdiler odaya. İğrenç yaratığı yakalamaya çalışıyorlardı. Ama ikisi de son derece sakindi. Korkmuyorlardı bile. Ama bir şeyin farkında değillerdi. Birden ortaya çıktı iğrenç yaratık. Şimdi çok durgundu. Özel bir niyeti var gibiydi. Yavaşça sürünerek, bu daha da iğrenç yapıyordu onu, yine odanın ortasından geçerek kapıya yöneldi. O sırada annem kapıyı açıp 5 yıl önce ölen Ternyof cinsi siyah uzun tüylü iri köpeğimiz Norma'ya seslendi. Norma odaya daldı. İğrenç yaratığın karşısında çakılıp kaldı. İğrenç yaratık durmuştu. Ama olduğu yerde kıvrılıp duruyor, ayaklarıyla kuyruğunun ucuyla döşemede tıkırtılar çıkartıyordu. Yanılmıyorsam hayvanlar mistik korku hissedemezler. Ama o anda Norma'nın korkusunda sanki son derece olağan dışı, neredeyse mistik bir şey vardı. Benim gibi o da bu hayvanda uğursuz ve gizemli bir şey buluyor gibi geliyordu bana. Usul usul ama dikkatlice ona doğru sürünerek ilerleyen iğrenç yaratığın karşısında Norma birkaç adım geri çekildi. İğrenç yaratık birden köpeğin üzerine atılmak, onu sokmak istiyor gibiydi. Gel gelelim Norma bütün korkusuna, her yanının titremesine karşın çok kötü bakıyordu ona. Birden korkunç dişlerini gösterdi. Kıpkırmızı, kocaman ağzını alabildiğini açtı. Hayvanın üzerine atılmaya hazırlandı. Birden atılıp dişlerinin arasına aldı onu. İğrenç hayvan oradan kurtulmak için var gücüyle çırpınmaya başlayınca Norma ağzını açıp tekrar kapayarak çabuk bir hareketle bu kez yutacak gibi iyice ağzının içine aldı onu. Hayvanın kabuğu çıtırdadı. Norma'nın ağzının dışında kalan kuyruğuyla bacakları korkunç bir biçimde çırpınıyordu. Birden acıyla ciyakladı Norma. O anda iğrenç yaratık Norma'yı dilinden sokmayı başarmış olacak, köpek acıdan ciyaklayarak, uluyarak ağzını açınca içeride hala kıpırdayan yarı ezilmiş sürüngeni gördüm. Ezilmiş bir hamam böceğinden akan beyaz sıvı gibi bir şey sızıyordu Norma'nın diline. O anda uyandım. Odaya prens girdi. İpolit okumayı birden kesip biraz sıkılgan şöyle dedi. Baylar, bu yazdıklarını kontrol etmek amacıyla tekrar okuyamamıştım. Anladığım kadarıyla gereksiz çok şey yazmışım.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Fonların tasfiyesine yönelik süreç hızla ilerliyor. 3 şirkete ait 17 fon için yatırımcılara ödeme süreci bugün itibarıyla başladı. Yeni Parti'nin fon soruşturmasıyla ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması çalışmaları nihayette erdi, meclise sevk edilecek dedi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı. Şimdi ayrıntılar. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hayatını kaybedenler için başsağlığı, çökmeden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Olay Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, meclis çatısı altında dualarımızı ifade ediyoruz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yazılı açıklamasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Mehmet Şimşek, bugün itibarıyla 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuştu.
1: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Hukuk yönünde piyasa bozucu faaliyetleri içerisinde girenler geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Bütün mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar ve bu TMSF tarafından bunlar bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. İlave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Benzer şekilde de sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok.
0: Fonların tasfiyesine yönelik süreç hızla ilerliyor. Bu kapsamda 3 şirket için ödeme süreci netleşti. İletişim Başkanlığı, A1 Kapital, Buz ve Pardus şirketlerine ait 17 fonun yatırımcısına ödemelerin başladığını duyurdu. 17 fonda 43.643 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye sürecini ise Ziraat Bankası yürütüyor. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Ardından yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan devam edilecek. Kalan fonlar için ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarları esas alınacak. 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak. Bu tutarlar toplam alacaktan mahsup edilecek. Geriye kalan ödemeler ise Mart 2027'ye kadar gerçekleştirilecek. AK Parti fon tasfiyesine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesine olanak tanıyacak geçici nitelikteki kanun teklifinin çalışmalarını ise tamamladı. Teklifin yarın meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ödemelerde hiçbir şekilde hazineden kaynak kullanılmayacak, her fonun kendi kaynakları değerlendirilecek. İsteğe bağlı kazanç iade hesapları ve sistem dışına çıkarılan malların satış gelirleri de kullanılacak. Tasfiye edilecek şirketler arasındaki Attas Portföy Yönetimi ile ilgili çalışmalarda sürüyor şirkete ait 16 fonda 56.614 yatırımcı yer alıyor. Bu şirketin de olan yöntemli tasfiyesi üzerinde duruluyor. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına tepki gösterilen açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunun altı çizildi. İddialar, ilerleyen adli soruşturmayı gölgeleme ve siyasi polemiklerin içine çekme çabası olarak nitelendirildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil,

0: delillerin gösterdiği istikamette sürdürüldüğü vurgulandı. Yeni partinin iki bakan hakkındaki iddiaları tepkiyle karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş delillerle yanıt verdi. İsim benzerliği üzerinden kendisi ve ailesinin yıpratılmaya çalışıldığını belirten Bakan Göktaş, "Hiçbir işlem yoktur ne benim ne de babamın ne de ailemin her bir ferdi adına. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı, böyle siyaset olmaz, insanı aileyi yıpratmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisini hedef alan fon iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Kendisine ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığına ilişkin tüm beyanların ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına sunulduğunu belirtti. Bakan Bolat, bu süreçte herhangi bir hisse senedi alım satımı yapılmadığının da altını çizdi. Ticaret Bakanlığı, Bakan Bolat'a yönelik iddialar nedeniyle iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Büyükgümüş, "Delil olmadan yol arkadaşlarımızın itibarının hedef alınmasına sessiz kalmayız," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti, fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarından elde edilen kazançları da tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Bakan Fidan Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Mekke İttifakı Anlaşması'nın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı.
1: Anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'e yayılmaya başladığı uyarısını yaptı. Hakan Fidan, "Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemeli," dedi. Bakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımı da vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden dramı sona erdirilmesi için fevkalade önemli," dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ankara'da konuyla ilgili açıklama yaptı.
2: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine ve hava topçu atışları ile bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. Sözde Sufayel 3 hattı projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
0: Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın harbine yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Nusret 2026 davet tatbikatı, mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhayı kapsıyor. Tatbikat 16 Ekim'de sona erecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi.
3: NATO ülkelerine gerçekleştirme oranımız. Türkiye bugün yaptığı ihracatın %56'sını NATO üyesi ve Avrupa üyesi ülkelerine yapmakta. Bunu her konuşmada ve her fırsatta tekrar etmekte kıymet görüyorum. Çünkü savunma sanayinde rekabetçi ürün geliştirmek, bunları zamanında teslim edebilmek, maliyet etkin hale getirmek ve satış sonrası güven oluşturmak hakikaten ne kadar zorlu bir süreç, bu salondaki herkes çok iyi takdir ediyordur diye düşünüyorum. Bu anlamda ürünlerimizi, platformlarımızı NATO ve Avrupa üyesi ülkelere ihraç etmenin ağırlıklı olarak önemli bir geldiğimiz seviye açısından değerlendirilmesi ve vurgulanması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Büyük bir özgüvenle ifade ediyorum ki NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini ve doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
4: Salda, Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleriyle Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz. TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle gerçekleştirdiğimiz merkezde nitelikli bir bilim ve keşif ortamı oluşturduk.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Bakan Uraloğlu, Kırklareli Baba Eski Garı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
5: Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, 3 ili daha hızlı trenle İnşallah buluşturuyoruz. Artık Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren konforuna bu vesileyle kavuşmuş oluyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor.

0: Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz. Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir. Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önem arz etmektedir.
1: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan geminin enkazında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Denizaltı araştırma gemisinin de katıldığı aramalar sonucu 13 naaş bulundu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken bir kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler yaptıklarının altını çizdi. Deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Sahadaysa tansiyon yüksek. Basra Körfezi'nde seyreden bir petrol tankeri Katar açıklarında vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Rusya, Ukrayna'da iki otobüsü vurdu. 33 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'da bir petrol rafinerisi ile teknoloji şirketinin veri merkezi hedef alındı. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio, çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da iki havalimanını hedef aldı. Aba ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti. Fonların tasfiyesine yönelik süreç hızla ilerliyor. 3 şirkete ait 17 fon için yatırımcılara ödeme süreci bugün itibarıyla başladı. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması çalışmaları nihayete erdi, meclise sevk edilecek dedi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. FIFA Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A milli futbol takımı 1563 puanla 31. sırada yer aldı. Real Madrid'de Eylül ayının en iyi futbolcusu Arda Güler oldu. Milli Yıldız ödülünü alırken bu sezon takımıyla kupalar kazanmak istediğini söyledi. Alexander Cefer'in UEFA başkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu. Sloven futbol adamı, güvenleri için ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda olağanüstü zorluklarla karşılaştık ve bunlarla tek bir takım olarak mücadele ettik. Önümüzde hala önemli işler var dedi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu veya açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 9, İstanbul, Muğla, Rize ve Siirt 13, İzmir ve Hatay 16, Bursa, Kırklareli, Düzce ve Diyarbakır 11, Burdur, Konya, Amasya ve Malatya 10 ve Erzurum ve Kars 3 derece.
2: Yol durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden düzenleniyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, denizcilere 0880 Taksim 26 nolu bildiridir Ege Denizi. Sualtı çalışmaları Onur X isimli gemiyle 5-15 Ekim 26 tarihleri arasında aşağıdaki noktalarda yapılacaktır. 36 derece 39 dakika 2 saniye kuzey, 28 derece 3 dakika 59 saniye doğu, 36 derece 40 dakika 53 saniye kuzey, 28 derece 2 dakika 34 saniye doğu. Denizcilere 983 Taksim 26 nolu bildiridir Karadeniz. Atış eğitimi 6-9 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 45 dakika kuzey, 37 derece 8 dakika doğu, 41 derece 40 dakika 45 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 14 dakika 10 saniye doğu, 41 derece 35 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 1 dakika 36 saniye doğu. Denizcilere 968 Taksim 26 nolu bildiridir. 40 derece 40 dakika 1 saniye kuzey, 27 derece 15 dakika 23 saniye doğu mevkiindeki Türk Telekom Müref'te özel işaret çamandırası No 2 hasar görmüştür. Denizcilere 967 Taksim 26 nolu bildiridir Marmara Denizi. 40 derece 39 dakika 56 saniye kuzey, 27 derece 13 dakika 11 saniye doğu mevkiindeki Türk Telekom Müref'te özel işaret çamandırası No 1 hasar görmüştür. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler kıymetli dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programı her perşembe gecesi 23 ana haber bülteninin ardından olduğu gibi size yine Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, saatimiz an itibariyle 23.26'yı gösteriyor. Saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız gecenin içinden programıyla. Programı Berivan Erin hazırladı bu gece sizler için. Ben Tayfun Yönlü, teknik yönetimde Ersel Hüner bu gece o hünerli parmaklarıyla bizlere eşlik ediyor. Bu gece gecenin içinden programına bağımlılıkla mücadele konusuyla başlayacağız. Madde kullanımıyla mücadelede önemli çalışmalar yapan ve eğitimler veren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber Polis Memuru Şahin Demirkıran stüdyomuzda az sonra bizlerle olacak. Programımızın ikinci bölümünde müzik olacak bu gece sevgili dinleyenlerimiz. Ses ve bağlama sanatçısı Doğuhan Karasu, ses ve gitar sanatçısı Cemil Per ve ritim sanatçısı Akın Aydın gecemize birbirinden güzel türküleriyle ve sohbetleriyle eşlik edecek. Evet, ilk şarkımızı dinleyelim Nilüfer'den. Nilüfer'in seslendireceği şarkının ardından da ilk konuğumuz narko rehber polis memuru Sayın Şahin Demirkıran stüdyomuzda yerini alacak. Kendisiyle madde kullanımıyla mücadele konusunu konuşacağız. Nilüfer'den dinleyeceğimiz şarkı Başıma Gelenler.

Gecenin İçinden programına Nilüfer'in seslendirdiği bu güzel şarkıyla başladık sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 23.31'i gösterirken ilk konuğumuz stüdyomuzda yerini aldı. Bu gece önemli bir konuyu tartışacağız.

0: konuşacağız. Bağımlılıkla mücadele. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden narko rehber, polis memuru Sayın Şahin Demirkıran şu anda stüdyomuzda. Şahin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kaç yıl oldu?
1: Meslekte 21 yıl oldu.
0: 21.
1: Evet.
0: Evet.
1: Meslekteki 21. yıl, narkotikteki de yaklaşık 12 yıl oldu.
0: 12. Evet. Nerede başladınız?
1: İlk görev yerim İstanbul. İstanbul'dan sonra Şırnak'ın Beytüşevap ilçesinde çalıştım.
0: Şark hizmeti, evet, Doğu hizmeti.
1: Sonrasında yaklaşık 14 yıldır da Antalya ilinde çalışıyorum.
0: Narkotikten önce hangi büroydu?
1: Narkotikten önce polis merkezinde çalıştım. Suç araştırma biriminde çalıştım. Yunuslar'da çalıştım. Toplum destekli polislikte yine farklı bir, yine insanlara dokunan bir birimde çalıştım.
0: Son 12 yıldır da
1: narkotik birimde
0: çalışıyorum. Narkotik birimindesiniz. Evet. Şimdi narko rehber polis memuru diye anons ettik sizi sevgili dinleyenlerimize. Evet. Ne demek narko rehber, ne iş yapar?
1: Ya şöyle, hani bu konu birazcık aslında açmamız lazım. Narko rehber...
0: Vaktimiz var.
1: Narko rehber şöyle, kolluk kuvvetlerinin arıza mücadele kararlarını hepimiz biliyoruz. Toplumsal bir bilince dönüştüren, işte özellikle uyuşturucu satışıyla mücadele konusunda talep azaltımı ve önleme köprüsü kuran bir birim aslında. Tamamen talebin azaltılmasını, yani vatandaşların kalplerine dokunacak, işte onların gidip onlarla birebir temas kuran bir birim aslında burası. Talebin azaltılması yönünde çalışan uzman personeller bunlar.
0: Yani maddeyle mücadeleyi biliyoruz. Bununla klasik bir mücadele var. Bir de narko rehberlik bunun önleyici hizmetleri gibi. Tıpta da aynı yaklaşım söz konusu değil mi? İnsanda hasta olan insanları iyileştirmek yerine onların hasta olmamasını sağlamak, önleyici sağlık hizmetleri gibi düşünebilir miyiz bunu?
1: Biz hep şöyle söylüyoruz zaten. Bağımlılığın erken fark edilmesi hayat kurtarır. Biz bunu eğitimlerimize sürekli söylüyoruz. Burada özellikle narko rehber konusu, işte okullarda, onun dışında halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, kamu personellerine, yine onun dışında STK'larda, bu alanlarda biz bu eğitimleri vererek, anne adaylara, diğerlerine bu eğitimleri vererek aslında bir nevi bulaşmadan önce çocuklarımızı bunlardan korumak amacıyla onlara gerekli bilgileri aktarıyoruz.
0: Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Narko rehber olarak bir mesai gününüz ya da bir mesai haftanız veya ayınız nasıl geçiyor? Nerelere dokunuyorsunuz? Kimlerle sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz? Kimlere eğitim veriyorsunuz?
1: Şöyle, bizim bütün eğitimlerimiz öncelikli olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Sayın Doktor Sabit Akım Zaimoğlu önderliğinde bir eğitim modülümüz var. Bu eğitim modülüyle halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gidiyoruz ve eğitimlerimize başlıyoruz. Eğitimin konusu ne? Öncelikle onu açmamız gerekiyor. Uyuşturucu maddenin ne olduğunu anlatıyoruz. Bağımlılığın nasıl olduğunu anlatıyoruz. Uyuşturucu maddeye başlama nedenlerini anlatıyoruz. Uyuşturucu maddelerin fiziksel özelliklerini, sosyal etkilerini, onun dışında psikolojik etkilerini anlatıyoruz. Sonrasında bağımlılık döngüsü denilen bir olay var. Bağımlılık döngüsünü anlatıyoruz. Bunlar nasıl oluyor?
0: Bağımlılık döngüsü.
1: Bağımlılık döngüsü.
0: Biraz sonra sorayım bunu size. Tabii ki de. Ne demek bağımlılık döngüsü?
1: Onun devam dışında edin. Uyuşturucu maddelerin ne olduğunu ve uyuşturucu madde kullanım aparatlarını anlatıyoruz. Çünkü aileler uyuşturucu maddeleri görmeyecekler. Öncelikli olarak ailelerin ilk göreceği konular aparatlardır. Çocukların üzerindeki fiziksel değişikliklerdir. Sonrasında En İyi Narkotik Polisi Anne projemizde özellikle anne ve anne adaylarına bu konuları ilettiğimiz için ve bizim 2026 uyuşturucu raporu yayınlandı, oradan da bakabilirler. Kullanıcıların yaklaşık %90'ının annesi ev hanımı. Ve bundan dolayı anneler öncesinde ne yapması gerekiyor? Bu konularla ilgili bir şeyler fark ettiler. Neler yapmaları gerekiyor? Çocuklarına hayır deme yetisi nasıl, onu öğretiyoruz. Ve son olarak da madde, artık evet benim çocuğum madde bağımlısı, ben ne yapmam lazım? Tedavi merkezleri. Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde eğitimlerimizi veriyoruz. Sadece hani eğitimler yönü yok. Tabii aynı zamanda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarının Sayın İl Emniyet Müdürlüğümüz öncüsünde sokaklarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimiz var. Halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bizim biliyorsunuz narkotik birimi sivil çalışan bir birim.
0: Evet.
1: Belki şu an hani beni canlı olarak görecek olan kişiler, hani sonrasında akıllanacaklar, uzun saçlı, işte sakalları olan,
0: sakalları
1: dışarıda
0: olan,
1: görse normal bir vatandaş zannedecek olan biri, ama ben halkın içerisinde çok rahat karışan bir birim.
0: Sokakta biz, sizin yanınızdan geçsem hayatta polis demem size.
1: Birçok kişi demiyor zaten. Evet. İşte farklı şu işte genellikle
0: narkotik biriminin böyle olması lazım ama.
1: Böyle olması gerekiyor çünkü suç ve suçluyla mücadele ediyoruz biz.
0: Tabii.
1: Onun için dediğimiz gibi işte dışarıda çalışan bizim kendi

0: daha çok belki muhatap olan anneler, ama yine de onların çocukları daha fazla kullanıyor. Demek ki yeterince gözlemleyemiyor muyuz? Gözlem çok önemli değil mi çocuğu?
1: Şöyle.
0: İyi gözlemlemek, iyi onlara dikkat etmek.
1: Tabii şu var aslında, birçok kişide bu vardır. Hep böyle düşünürler. Benim çocuğum yapmaz. Benim evladım yapmaz.
0: Ama
1: Ve
0: yapıyorlar.
1: bu yatsın ama özellikle bu algı, aile bu konuyu görmemeye başlıyor. Biz özellikle ailelere hep şunu söylüyoruz. İşte çocuğunuzu iyi takip edin. İşte yalanlar var. Bazı yalanlar var mesela. Bir kere denemekle bağımlı olunmaz. Mesela bu yalan var. Bu yalanı özellikle mesela işte çocuk bunu ailesine de söyleyebiliyor. Ya ben bir
0: Bir
1: kere
0: kere
1: denedim.
0: deneyerek bağımlı olunuyor,
1: Evet,
0: olunuyor,
1: bir
0: olunur,
1: kere bağımlı
0: olunur.
1: maalesef, işte bizim şubemize girdiklerinde görürler. Uyuşturucu madde kullanımlarının sadece bir kere denemekle bile başladığını altını
0: Evet.
1: çizse söyleriz. Veya
0: Buraya
1: işte
0: başla, pardon lafınızı kestim ama buraya başlatan en önemli etken galiba çocukların merakı değil mi?
1: merak etkisi tek başına %40'larda, uyuşturucu maddeye başlamadaki ana etkenlerden bir tanesi merak etkisi.
0: Sonra arkadaş baskısı
1: Arkadaş
0: diyelim.
1: ısrarı, özenme.
0: Doğru tahmin ediyor muyum?
1: Tabii doğru, daha önce de zaten sizinle bu konuları
0: Konuşmuştuk
1: konuşmuştuk.
0: bir yayında, evet.
1: Burası aslında sosyal çevre. Yani çocuğun gitmiş olduğu ortamlar, bir üniversite öğrencisinin gitmiş olduğu bir kafeterya veya bir tanışma partisi.
0: Evet.
1: Uyuşturucu maddelere başlamaya veya kötü bir maddeden bahsedelim, işte tütün ve tütün mamullerinden bahsetmek gerekirse, ilk seferinde kimden alıyor kullanıcı? En yakındaki
0: En
1: kişiden,
0: yakın arkadaşından.
1: arkadaşından alıyor.
0: Doğru.
1: Uyuşturucu maddelerde de aynısı oluyor. En
0: Ha.
1: yakındaki arkadaşı. Bu
0: Belki karşı cins.
1: karşı cinslerde olabilir. Şimdi bu noktada işte ailelerin direkt olarak suçladığı şu oluyor: arkadaşından bulaşmıştır.
0: Ulaşmış.
1: Belki senin çocuğun yapıyor bunu.
0: Evet.
1: Onun için herkes kendi çocuğuyla ilgili iyi gözlemler yaparsa, bunun ilerisiyle ilgili çocuğun da gözlemleri fark ettiniz, değişiklikleri gördünüz ve ne yaptık? Ona göre bir önlem aldık. Burada işte fiziksel değişiklikler direkt olarak ortaya çıkıyor. Mesela ilk söyleyeceğim şey ani kilo kaybı.
0: Ha,
1: Onun
0: hadi oraya
1: dışında
0: girelim o bu çocukları gözlemleme işine. Geçenlerde
1: burası önemli.
0: bir istatistik duydum. Siz daha iyi rakamları biliyorsunuzdur. Çocuğunuz uyuşturucu kullanmaya başladıktan 2 sene sonra siz fark ediyorsunuz diyorlar. Haberiniz oluyor ortalama. Bu böyle mi?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Ve
1: Bu
0: bu niye böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Bir insan nasıl fark etmez çocuğunun bu kötü maddelere bulaştığını? Yani o çok ilginç geldi bana.
1: şöyle,
0: Allah esirgesin tabii bu arada.
1: 15 ve 24 yaş grubu bizim en çok uyuşturucu maddeye başlayan yaş
0: Hı
1: grubumuz.
0: hı.
1: Ve burada uyuşturucu maddeye başlayanların oranına baktığımızda %73.
0: Ha.
1: %73 ile bu zaman diliminde başlıyorlar uyuşturucu maddeye.
0: Yani uyuşturucu madde kullanan her 100 kişiden 70 aşağı yukarı 75'i yani 4'te 3'ü
1: 15 ve 24 yaş grubu.
0: 15-24 yaş
1: Burası
0: arasında
1: da aynı
0: başlamış
1: zamanda
0: oluyor.
1: neresi? Ergenlik dönemi.
0: Ergenlik
1: Ergenlik dönemiyle
0: ha.
1: karıştırılan bazı olaylar olabiliyor burada. Çocukta
0: Ha.
1: çünkü ergenlik döneminde de kilo verme, kilo alma, onun dışında agresif hareketler,
0: Ergenlik
1: odasında
0: dönemi ya
1: vakit
0: o çocuğun
1: geçirme,
0: deliliği falan
1: işte
0: diyorsun işte.
1: hepimizin geçtiği dönemler aslında. Ama
0: Doğru.
1: burada ayırt edici bazı özellikler var. Mesela ani kilo kaybı,
0: Ha, ne yapacağız? Neye bakacağız çocukta? Ani kilo kaybı önemli.
1: gözlerde kızarıklık,
0: gözlerde kızarıklık.
1: gözbebeklerin büyümesi,
0: Ha.
1: küçülmesi.
0: Ha.
1: Onun dışında
0: O zaman
1: arkadaş
0: çocukların
1: çevresi,
0: gözlerine bakacağız
1: tabii ki
0: evin
1: de
0: içinde.
1: uyku düzeni, uyku saatleri, kaşınma, çok hızlı bir şekilde kilo vermenin yanında uyku düzensizliği çok önemli mesela. Uyuşturucu madde kullanan bir birey normal bir şekilde hayatına devam edemez. Uyku bozukluğu vardır. Özellikle bazı uyuşturucu maddeleri kullandıktan sonra 48 saat boyunca şahıs hiçbir şekilde uyuyamaz.
0: Aa.
1: Veya maddeyi kullandıktan sonra 24 saat boyunca sadece uyur. Onun dışında bu işin davranışsal özellikleri de var. Yani bizim sosyal etkiler dediğimiz konular mesela.
0: Aha.
1: Burada ne giriyor? Okul başarısı aniden düşüş. Normal giden bir düzen ama bir anda bir bakıyoruz, bir düşüş başlıyor bu çocukta. Veya ne görüyoruz? Eve geç gelme. Normalde işte bizim zamanımızdan hani diyoruz hep, bizim zamanımızda işte akşam ezanıyla beraber evde olmamız gereken zaman, bir bakıyoruz çocuk 11'de, 12'de, 1'de, 2'de eve geliyor. Neredesin? Parktayım. Neredesin? Şuradayım.
0: Arkadaşımlaydım,
1: Arkadaşımla
0: dışarıdaydım,
1: beraber.
0: arkadaşımın
1: Ne
0: evindeydim bugün
1: görüyoruz?
0: mesela.
1: Arkadaş değişimini görüyoruz. Arkadaşların çok sık, hızlı bir şekilde değiştiğini
0: Ha,
1: görüyoruz.
0: arkadaş değişimi.
1: Tabii arkadaş değişimi, yani biz ailelere şunu söylüyoruz: bunun arkadaşı kim? ailesi kim, ailesi ne iş yapar, bunları çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Eğer bunları takip ederseniz çocuğunuzla

0: değişiklikleri tam aniden görürsünüz. Onun dışında odasına kapanma, yalnızlaşma, kapının sürekli kapalı kalması, tuvalette uzun vakitler geçirme, banyoda uzun vakitler geçirme. Neden? Çünkü uyuşturucu madde denilen şey böyle saatlerce hazırlı olan bir konu değil. 10 saniye içerisinde kullanabileceği bir uyuşturucu maddeden bahsediyoruz. Tuvalette...
1: Sizin haberiniz olmadan çat diye kullanabilir herhangi
0: Aynen
1: bir gizli
0: öyle.
1: kapının arkasında.
0: Şimdi şöyle, şimdi aileler hemen şunu söylüyor. Ben çocuğumdaki değişimi fark edebilirim.
1: O kadar kolay olmuyor, değil mi?
0: Geçenlerde okulun birine gittim, ben bir eğitim verdim. Yani şimdi aklıma geldi, anlatmak istiyorum bu konuyu.
1: Lütfen.
0: Bir eğitim vereceğim. Bir eğitimcimiz, öğretmenimiz, başımızın tacı. Bir şey,
1: Hepsinin ellerinden öpüyoruz.
0: tabii
1: Yaşı
0: ki de.
1: bizden büyük olsun, küçük olsun, hep
0: Aynen öyle.
1: söylerim.
0: Bütün eğitimciler bizim için
1: Öğretmenlik
0: çok
1: çok
0: değerli.
1: çok önemli meslek.
0: Eğitime gireceğim. Şöyle bir önyargı oldu kendisinde. Ben de 60 yaşındayım artık, bana ne anlatabilirsin dedi böyle. Dedim hocam, öğrenmenin yaşı yoktur.
1: Bir
0: Muhakkak
1: dinle
0: bir şeyler
1: bakalım.
0: öğrenebilirsiniz dedim. Bir dinleyelim dedim. Eğitimden sonra görüşürüz dedim. Ben eğitimi anlatırken sürekli gözüm onda, çünkü acaba dinliyorum falan diye bakıyorum böyle. Eğitim anlatırken hocamızın küçüldüğünü gördüm. Sürekli küçülüyor. Eğitim bitti. Ben tabii hocamıza işte nasıldı falan, güzeldi güzel dedi, gitti. Sonra okul müdüründen numaramı istemiş. Gecenin saat 11.30'da telefonum tanımadığım bir numara tarafından aranıyor. Şimdi biz polis memuruyuz tabii, amirlerimiz veya farklı birimlerden bizi arayanlar oluyor. Hangi saat olursa olsun 7 gün 24 saat esasıyla aynı ilimizde uyuşturucuyla nasıl topyekun mücadele ediyorsak, bizden bu saatte demek ki birinin işi düşmüş ki beni arıyor.
1: Polislerin, özellikle narkotik polislerinin mesai saati yok.
0: Yok,
1: 24
0: maalesef
1: saat siz
0: yok.
1: görev başındasınız.
0: Telefon çaldı. Efendim dedim. Ben dedi hatırladınız mı dedi. Ben dedi şu öğretmen dedi. Hangi okuldan dedim. Şu okuldan. Hatta böyle bir konuşma geçmişti. Evet dedim, hatırladım. Benim çocuğum madde bağımlısıymış dedi. Ve ben bunu sizin eğitiminizden sonra fark ettim
1: Fark
0: dedi.
1: ettim. Oy.
0: Hemen hızlı bir şekilde, hani işte, hocam yarın gelelim. Neyse, biz üzerimize düşen görevi yapalım. Çocukla temasa geçtik. Çocukla işte amatem birimine, alkol madde ve bağımlı tedavi merkezine yönlendirdik. Orada tedavilerine başlandı çocuğun. Şu an işte hocamızla ara sıra yine görüşürüz bu konularla ilgili olarak. Çocuğu kurtuldu mesela. Bu bizim için çok müthiş derecede önemli bir şey ve her zaman ben şunu söylüyorum. Bir kalbe dokunmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ve biz o gün bir kalbe dokunmuşuz.
1: Hazreti Peygamberimizin sözüdür. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir der. Hakikaten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani insanları bu kötü alışkanlıktan kurtarmak meselesi. Siz narkotiği seçtiniz. 21 yıldır polissiniz. 12 yıl önce narkotik birimine doğru yönlendiniz. Ne etken oldu narkotiği seçmenizde?
0: Şöyle şu
1: Kendi mi
0: an
1: gelişti yoksa sizin özel bir seçiminiz miydi?
0: şöyle şu anda da Sayın İl Emniyet Müdür Yardımcımız Caner Çiçek Müdürümüz, daha önce bu birimde
1: Onunla da
0: çalışır
1: yayın
0: mısın?
1: yapmıştık. Çok kıymetli bir isim Caner Bey.
0: Aynen. Çalışır mısın diye sormuştu. Ben de bizim meslek adabında ve geleneklerimizden, İstediğin yere değil, istenilen yerde çalışırsın düsturuyla. Sayın Müdürüm, siz bu şekilde
1: Uygun
0: uygun
1: görüyorsanız.
0: görüyorsanız biz seve seve çalışırız
1: Ne
0: deyip
1: güzel bir
0: bu
1: yaklaşım.
0: mesleğe başladık. Ve yaklaşık işte 12 yıldır narkotik biriminde çalıştım. Tabii farklı birimlerinde çalıştım ben bu işin. Narkotik biriminin işte birçok biriminde
1: Birçok
0: çalıştım.
1: biriminde evet.
0: Sokağında, işte içerisinde, dinlemesinde.
1: Görmek lazım ki her tarafı, yani narko rehberim ben, sadece narko rehberlik yaparım olmuyor. Yani
0: Olmuyor.
1: işin mutfağını görmek lazım,
0: İşin
1: kaba
0: mutfağını...
1: tabirle. Yani o mutfağı dedik ama kötü bir benzetme oldu, pardon.
0: Bizim
1: Buna mutfak demeyelim, uyuşturucu pis bir şey.
0: şöyle, bizim birimin içerisindeki mutfak diyebiliriz. Dışarısı
1: Evet,
0: tabii
1: yani
0: çok
1: evet,
0: farklı bir
1: tabii.
0: konu meslek olarak. Bizim birimin içerisinde çok farklı birimler var. Bunları da çalışmak, bunları görmek, bunlarla haşır neşir olmak. İşte burada narko rehberlik konusunda bize çok güzel örnekler, deneyim kazandırıyor
1: Deneyim
0: ve
1: kazandırıyor.
0: örneklerle beraber biz ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili vatandaşlara yaklaşım yapıyoruz. Çok özür, bir
1: Estağfurullah.
0: kısım daha kaldı. Buradaki önemli olan konu az
1: Lütfen.
0: önce yarım kalmıştı. Değişimler konusuyla ilgili. Maddi değişimler var bir de. Yani şahıs üzerindeki maddi değişimler kısmında elden para ve değerli eşyaların çalınması konusu var mesela. Evdeki değerli eşyaların çalınması. Onun dışında çocuğun sürekli sebepsiz para talebi var. Sürekli para talep ediyor çocuk. Maddeler,
1: Bu da çok önemli, değil mi?
0: tabii madde almak için ne yapıyor? Çocuk sürekli talep ediyor. Peki biz tabii çocuktan şüphelendik. Ne yapacağız burada?

0: ne yapmamız lazım? Çocuğu nasıl koruyacağız? Bir şüphelendiklerinde ne yapmaları lazım? Panik yapmadan, yargılamadan. Bakın burası çok önemli.
1: Benim aklımdaki sorulardan bir tanesi oydu. Ne yapacağız? Hani ceza mı vereceğiz çocuğa? Ne yapacağız bu çocuğu? Fark ettik. Evladımız Allah esirgesin. Çok zor bir şey. Yani nasıl yaklaşıp nasıl, neye yönlendireceğiz ki bu beladan kurtaracağız çocuğu?
0: Şöyle işte bu, şimdi panik yapmadan, yargılamadan, yine tekrarlıyorum, suçlamadan, şiddete başvurmadan, özellikle sen uyuşturucu mu kullanıyorsun demeden. Ne diyeceğiz peki? Son zamanlarda sende bazı değişiklikler var. İşte ne diyebiliriz burada? Senin için endişeleniyorum. Senin için ne yapabilirim? Bunları beraber konuşalım mı seninle?
1: Güzel yaklaşımlarla.
0: Gibi düzgün bir şekilde bir empati ve destek dili kullanmalıyız. Empati ve destek diliyle çocuğumuza yaklaşacağız. Sonrasında evet fark ettik. Çocuğumuz uyuşturucu madde kullanıyor. Bunun bildik. Alo 191 hattı var. Uyuşturucuyla mücadele danışma ve destek hattı.
1: Alo?
0: Alo 191.
1: 191.
0: Sağlık Bakanlığı'nın hattı. Alo 191 hattını arayabilir kişi. Hı hı. Veya ne yapacak? Yeşilay'ın YEDAM hattı 115 hattını arayacak. Bu kısım önemli.
1: 191 veya 115.
0: 115. Onun dışında neler yapabilir? Yine madde kullanıyorsa AMATEM birimine gidebilir veya çocuk ergen tedavi merkezleri var. Hı hı. Yine valiliklerimizde bulunan, kaymakamlıklarımızda bulunan açık kapı olayı. Yani bizim işte kapımız sonsuza kadar herkese açık denilen, hı hı, bu birimlerden gerekli desteği ve bilgiyi alabilirler. Çocuklarla ilgili tedavi kısımlarına başlayabilirler. Burası çok önemli. Tedavi kısmında ceza yok. Yani polis, savcı, mahkeme hiçbir şey görmüyorlar. Şahıs madde kullanıyor. Hı hı. Çünkü şöyle, neden burası çok önemli?
1: Ha, bu uyuşturucu kullanıyormuş, atın bunu hapse. Öyle bir yöntem
0: çünkü
1: yok.
0: Uyuşturucu madde kullanımı bir beyin hastalığıdır. Beyin hastalığı olduğu için tedavi edilebilir hastalıktır.
1: Bağımlılık bir hastalık.
0: Tabii, bağımlılık
1: o zaman hastalık. Tedavi edeceğiz, tedavi cezalandırmayacağız.
0: Hı hı. Kişi AMATEM birimine başvurdu. Bir de ekstradan şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün AMATEM'ler için sabah saat 8.30'da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla gittiğinde, sosyal güvencesi olmasına gerek yok. Hı hı. Gidip oraya başvurduğunda gerekli olan tedavilerini görür.
1: AMATEM'de mi?
0: AMATEM biriminde.
1: Türkiye'nin bütün illerinde var mıdır AMATEM merkezleri?
0: Antalya ili için söyleyeyim. Antalya ilinde bir AMATEM'imiz var. Hı hı. Ve tedavi merkezi olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine büyük şehirlerimizde AMATEM birimleri.
1: AMATEM'i hastane gibi düşünebilir miyiz?
0: AMATEM alkol madde bağımlı tedavi merkezi, yataklı tedavi merkezi, aynı zamanda ayaktan tedavi merkezi. Doktorlar, psikiyatrlar orada.
1: AMATEM deyip hani orayı bir polis merkezi ya da bir karakol gibi düşünmeyeceğiz. Hayır, orayı asla. Bir hastane gibi düşünüyoruz.
0: Hastane orası zaten. Hastane zaten. Orası bir hastane. Hı hı. Tamamen Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir birim. Hı hı. Ve kişi sabah saat 8.30'da, yani böyle bir polis göreceğim, bir mahkeme göreceğim, bir savcılık göreceğim.
1: Tamam,
0: böyle
1: beni cezalandıracaklar. Tabii, kötü bir şey yaptım ben.
0: Böyle bir olay yok zaten. Direkt gidip tedavisini görüp gerek ister ayaktan ister yatarak tedavisini görebiliyor.
1: Tabii yanlış burada değerlendirilmesin bu arada. Mesela madde etkisi altındayken, uyuşturucu madde etkisi altındayken, araba kullanırken yakalanırsanız onun bir cezai müeyyidesi var. O zaman polisle muhatap olursunuz.
0: Tabii ki
1: o başka bir şey.
0: Şimdi uyuşturucu madde kullanma suçu, TCK 191 suçu çok ayrı bir konu.
1: O başka bir şey.
0: Şimdi uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullandınız veya uyuşturucu madde kullandınız, dışarı çıktınız, bir konu oldu. Bu konudan dolayı polis merkezine alındınız veya birisi şikayet etti uyuşturucu madde.
1: Biriyle kavga ettiniz, bir şey oldu, yaralamalı bir şey oldu, o başka.
0: Buradaki konu çok var. Türk Ceza Kanunu 191. maddesi çok açık. 2 yılla 5 yıl arası da hapis cezasını öngörüyor. Kişilerde şu algı var. Uyuşturucu madde kullanma cezasızlık algısı var. Hı-hı. Uyuşturucu madde kullanmak bir ceza gerektirir. Ceza müeyyideye gerektirir. Hı-hı. Türk Ceza Kanunu 191. maddesi burada devreye giriyor. Hı-hı. Ve şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıyor şahsa. Özellikle Antalya ilinde şöyle bir baktığımızda son bir yıl içerisinde yaklaşık 9.000 tane şahsa biz şüpheli işlem yaptık uyuşturucu madde kullanmaktan ve bunlardan 1028 tanesi tutuklandı, cezaevine girdi.
1: Tutuklandı, cezaevine girdi.
0: Toplamda esrar yakalamalarımız var. 509 kilo, yani yarım ton civarında bir uyuşturucu madde, esrar maddesi yakalamamız var. Yine skunk denilen esrarın farklı bir tür, hibritlenme türü denilen skunk türü 210 kilo. Onun dışında eroin maddesi yakalamalarımız var. Yani bir şahıs, ben maddeyi yakalattım, İşte ben bundan ceza almayacağım, böyle bir şey yok. Hı hı. Türk Ceza Kanunu 188. maddesi uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti.

0: konusu, 190 konusu var mesela, özendirme suçu.
1: Özendirme ve ticaret
0: Özendirme.
1: zaten bambaşka bir şey.
0: Özendirme
1: O
0: suçu var
1: affedilir
0: mesela,
1: gibi değil.
0: 190 konusu, 191 konusu işte bu alana devreye giriyor.
1: O zaman orada bir sınırı var. O sınırı bir çizelim mi? Az önce bir şey söyledik, şimdi başka bir şey söylüyoruz. Dedik ki az önce uyuşturucu kullanmanın cezası yok dedik. Şimdi diyoruz ki uyuşturucu kullanmanın cezası var.
0: Tedavi
1: Oradaki...
0: görmenin cezası yok.
1: Heh.
0: Tedavi burada çok ince bir çizgi.
1: Evet, o
0: Siz
1: çizgiyi çizelim.
0: gidip ben tedavi görmek istiyorum deyip hastaneye
1: Ben
0: başvurursanız,
1: buradan kurtulmak istiyorum kardeşim. İyi niyetle gittiniz, gerçekten samimisiniz. Ben bunu kullandım ama bundan kurtulmak istiyorum. O zaman
0: ceza yok.
1: ceza.
0: Ama kullandınız, tedavi de görmüyorsunuz. Yakalandınız,
1: Yakalandınız,
0: geçmiş
1: geçmiş
0: olsun.
1: olsun. O zaman
0: Ona
1: cezası var.
0: diyecek hiçbir şey yok. Çünkü şöyle bir şey var. Yani sahada sürekli olarak mücadele ettiğimiz bazı efsanevi cümleler var yine. Bir kereden bir şey olmaz.
1: Aman,
0: Ben bağımlı
1: aman.
0: olmam.
1: Bu cümleyi hiç
0: İstesem.
1: duymamış olalım ya. Yani...
0: İşte bunlar yalanlar işte. Bu
1: Hı.
0: şekilde yalan söyleyerek kişileri kendi kıskaçlarını almak istiyorlar.
1: Ya da ilkinde çok ucuz veriyorlar ya da bedava
0: Ücretsiz
1: veriyorlar.
0: veriyorlar. %75
1: Ücretsiz.
0: zaten şöyle uyuşturucu madde başladıklarında ilk seferinde ücretsiz. Bakın çok ince bir nüans var. Bir uyuşturucu madde bağımlısı en az 16 kişiyi madde bağımlısı yapar. Bakın
1: Oo,
0: en az
1: bulaşıcı
0: 16
1: hastalık
0: kişi.
1: gibi.
0: Çünkü niye çevresi?
1: Pandemi gibi adeta.
0: Biz hep şunu söylüyoruz. Biz bütün eğitimlerimizde de bunu söyleriz. Sizinle sohbetlerimizde de genellikle aynı cümleleri kullanmışımdır. Uyuşturucu madde kullanıcısı aynı zamanda bir satıcı olur. Her uyuşturucu madde bağımlısı
1: Bir
0: eğer devam
1: satıcı
0: ederse, yani
1: adayıdır.
0: uyuşturucu madde kullanmaya devam ederse aynı zamanda uyuşturucu madde satışının bir adayıdır. Yani bizim torbacı olarak adlandırdığımız şahıstır yani.
1: Biraz önce bağımlılık döngüsünden bahsetmiştiniz işin en başında şey yaparken tanımını yaparken. Bu bağımlılık döngüsü dediğiniz şey nedir? Not aldım onu kenara, özellikle sormak istedim.
0: Şöyle, ilk başta korku ve merak vardır.
1: Ne?
0: Korku ve merak.
1: Korku ve merak.
0: Her işte de bu vardır. Hem korkarız hem merak ederiz. Sonra ne olur uyuşturucu maddede? Bir kereden bir şey olmaz.
1: Kediyi merak öldürür derler ya.
0: Aynen öyle. Bir kereden bir şey olmaz. Ben bağımlı olmam. İstesem bırakırım. Benim iradem güçlü. Bunu kullanayım, bir daha kullanmayacağım.
1: Tabii.
0: Bu son. Ben daha önce bırakmıştım. Bir daha bırakabilirim. Bu bağımlılık
1: Ha.
0: döngüsü dediğimiz olay, bu tamamlandığı zaman ne oluyor? Maalesef şahıs artık geri dönüşü olmayan bir
1: Sigara
0: yol
1: da böyle
0: içerisine
1: değil mi?
0: giriyor.
1: Ya niye içiyorsun bu sigarayı? Zararlarını biliyorsun. Ya ben bununla iyiyim, ben seviyorum içmeyi falan. İçiyorlar sigarayı, zararlı olduğunu bile bile devam ediyorlar. Çünkü bağımlılık durumu var.
0: Şöyle bir şey,
1: Uyuşturucu daha kötü değil mi?
0: ya uyuşturucu yani sigara bağımlı, tütün bağımlı veya alkol,
1: Benimki de
0: onun
1: saçma bir cümle
0: dışında
1: oldu. Yani
0: teknoloji
1: sigarayla,
0: bağımlı,
1: yani
0: beş bağımlılık var.
1: tabii.
0: Bunlardan
1: Ha ne
0: tütün,
1: onlar?
0: tütün, alkol, kumar, teknoloji bağımlı ve uyuşturucu madde
1: Uyuşturucu
0: bağımlı.
1: bağımlılığı. En kötüsü uyuşturucu galiba.
0: Yani bunlar kendi arasında tabii değişiyor. Uyuşturucu madde bağımlı direkt olarak toplumu ve insanlığı ilgilendiren bir konu. Ve bütün bir aile yapısını bozuyor. Türk aile örf adet yapısını bozuyor. Onun için çok önemli. Bütün uyuşturucu bağımlılarında ne var biliyor musunuz? Ben bağımlı değilim. Yani bu yalan, kendilerine bu yalanı söylüyor. Ben bağımlı değilim. Veya şöyle söylüyor, bir kere denemekle bağımlı olunmaz. Ama biz şunu görüyoruz, sentetik maddeler özellikle metamfetamin maddesi, sentetik kannabinoid maddesi yani bonzai denilen A4 uç kağıt denilen madde aslında
1: Allah'ım ne
0: bu
1: çeşitleri çıktı
0: madde.
1: bir de değil mi? Eskiden bir iki tanesini bilirdik. Şimdi sayamadığımız kadar çok. Ben bilmiyorum
0: Şöyle
1: mesela
0: biz
1: kaç çeşidi var bunun. Saydıklarınızı hiç ilk defa duyuyorum mesela.
0: narkoreperler olarak eğitimlerimizde 14 maddeden bahsediyoruz ama bizim bildiğimiz çok çok daha fazla. Herkes tarafından bilinen 14 maddeyi anlatıyoruz. Şimdi hep şunu söylüyoruz biz eğitimlerimizde. Bu işe başlama nedeni neydi? Meraktı.
1: Meraktı.
0: Çok fazla bu konuyu dillendirmekte özellikle uyuşturucu madde, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde dendiği zaman çocukların yanında çocuklar bunu araştırıyor. İşte burada biz ilimizde yapılan bu internet tabanlı arama motorlarında yapılan aramaların istatistiklerine baktığımızda en çok özellikle 15-24 yaş grubu aramalarına baktığımızda yine uyuşturucu madde araması bu yaş grubunda olduğunu görüyoruz. Bu da
1: Yani biz
0: sıkıntılı bir
1: bundan
0: konu.
1: uzak tutalım, çocukları koruyalım derken özendirici olmamak lazım. Sizin kullandığınız dil bunun için çok önemli değil mi?
0: Bizim eğitimlerimizin yaş statüleri var. Her eğitimimizi
1: Ha
0: biz
1: belli
0: kafamıza
1: yaşlara
0: göre
1: belli şekilde.
0: tabii veremiyoruz öyle
1: Ya
0: yani.
1: bilimsel
0: En iyi
1: yöntemler tabii
0: narkotik
1: bunun. Biz
0: polisi anne
1: uzmanlarısınız
0: eğitimimiz.
1: ya.
0: Şöyle mesela en iyi narkotik polisi anne eğitimimiz 22 yaş ve üstü anne ve anne adaylarına. Narko rehber eğitimimiz 25 yaş ve üstü kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlara ve erkeklere verilen bir eğitim. Narko gençlik eğitimi üniversite gençliğine sadece. Bizim onun dışında onun alt tarafına yani herhangi bir eğitimimiz yok. Çünkü burada narko gençlik eğitiminde kalkıp da uyuşturucu maddeleri göstermiyoruz.
1: Tanıtmıyorsunuz.
0: Tabii kullanım aparatlarını göstermiyoruz. Sadece ne anlatıyoruz? Uyuşturucu maddenin ne olduğunu, nasıl başlandığını, neden başlandığını.
1: Kullanırsanız ne olur?
0: Fiziksel özelliklerini, sosyal özelliklerini, psikolojik özelliklerini. Nerelerde kullanılıyor? Kendinizi nasıl korursunuz? Koruma yöntemlerini anlatıyoruz biz gençlerimize. Hatta şu anda da Akdeniz Üniversitesi içerisinde bir standımız var. Üniversite öğrencisi gençlerimiz de oraya bekliyoruz standımıza. Terörle mücadelenin bilgilendirme önleme faaliyetleri BÖF birimi.
1: Pek çok üniversitede de vardır bu.
0: Evet, şu an birçok üniversitede var. Siber'in, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Siber Ay projesi, toplum destekli polisliğin dolandırıcılık ve diğer konularla ilgili olan bilgilendirmeleri, yine Asayiş Şube'nin KADES uygulaması ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün narko nokta denilen sistemi var. Aynı zamanda iki tane tırımız var mesela, bir tanesi Konya ilinde, hemen yakında narko tır larımız var. İnşallah bu sene içerisinde ilimize de gelecek. Ve bunun dışında bizler sürekli olarak mesela bu eğitimin yanında operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonlarımız durmuyor. Şu an bile arkadaşlarımız sokaklarda ve çalışıyorlar. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Doktor Sabit Akın Zaymoğlu önderliğinde sokaklarımız güvenli. Özellikle uyuşturucu maddenin kol gezdiği bir kent değiliz biz.
1: Çok şükür.
0: Onunla mücadele ediyoruz. 7 gün 24 esasına göre çalışıyoruz.
1: Çok şükür ki varsınız.
0: Sürekli olarak mesela kanayan bir yara olarak önümüze çıkan Zeytinköy olarak bilinen Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere mahallesinde şu an için sabit bir polis merkezimiz. Orada çalışan 7 gün 24 saat esaslı polis memurlarımız, bekçi arkadaşlarımız oradalar ve oradaki halkın güvenliği, o alanların temizliği bununla ilgili çalışılıyor. Şöyle ayın 22'sinde yani 22-10-2026 günü bir tiyatro etkinliğimiz var. Uyuşturucuyla ilgili bir tiyatro etkinliği var. Saat 19.30'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde
1: Antalya'da.
0: Yıldırım Beyazıt Kültür Merkezi'nde olacak bu. Bütün halkımızı oraya da bekliyoruz. Orada bir eğitimimiz olacak. Tabii yine dediğimiz gibi bizim bir yaş kategorimiz var. Ona öğrencilerimizi 13.30'da alacağız. Öğrenciler oraya katılabilecekler 13.30'da. Bir de akşam 19.30 seansı var. 19.30 seansı yetişkinlere. Çünkü orada bir eğitim vereceğiz. Öğrencilerimiz ise oradaki tiyatro etkinliğinde yine bununla ilgili olan kısımlar anlatılacak kendilerine.
1: Emniyet bilimlerimiz ne güzel. Bu artık bilimsel ayrımları çok iyi yapıp çok titiz, büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Yani çocuklara ayrı yaklaşım, gençlere ayrı yaklaşım, yaşlılara, yetişkinlere diyelim ayrı yaklaşım. Her birine farklı anlatım şekilleri gerçekten çok bilimsel ve çok güzel çalışılıyor artık. Ne mutlu. Bunu söyleyince aklıma başka bir konu geldi. Son zamanlarda okullarda şiddet olayları da söz konusu oldu ve şey var, okullara polis görevlendirelim. Şimdi Türkiye'de kaç tane ilk ve orta öğretim, üniversiteleri de ekleyelim hadi buna, kampüsleri de ekleyelim, kaç tane eğitim binası var? Bunların hepsinin başına bir polis dikmek, hepsinin başına bir narkotik polis dikmek mümkün mü? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Şöyle, tabii ki de okullara bir polis dikmek veya bu faaliyetler içerisinde bulunmak, hani bunlar bizim yetkimiz alanında olan konular değil.
1: Tabii.
0: İçişleri Bakanlığımızın yetkisi alanındaki konular, ama bizim başka diyeceğimiz bir konu var. Eğitim konusu, özellikle çocukların izlenmesi, çocukların kontrolü.
1: Çözüm bu değil mi?
0: Tabii
1: çözüm okulların başına polis dikmek değil.
0: Değil tabii ki de.
1: Evet, öyle yaklaşmak
0: önemli
1: lazım.
0: Olan konu
1: bu, bu aileden başlıyor. Yani lafınızı ballı kestim. Aileden başlıyor. Aileyi önce eğitmek lazım ki anneyi, özellikle anneyi babayı, işte çocuklara bunları dikkat etsinler yani.
0: Çocuklarımızı iyi takip ediyor olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bizim çocuklarımızı takip ederken gözlemliyor olmamız lazım. Çocuklarımızdaki değişimleri gözlemliyor olmamız lazım. Öncesinde mesela bir spor alışkanlığı yaptırıyor muyuz çocuğumuza? Arkadaşlarını takip ediyor muyuz? Okuduğu içerikler neler? Dijital bir çağda yaşıyoruz mesela. Teknoloji ve dijital maalesef zehir tacilerinde yönetiminde bunlar. Onlar da bu karanlık internet dediğimiz alanları kullanıyorlar.
1: Elbette böyle bir imkan varken elbette suçlular da bunu kullanacak.
0: Şimdi bu çocuklarımız hangi sitelere gidiyor, neler yapıyor? Sosyal medyada özendirme suçu içerisinde bulunan kişileri takip ediyorlar mı? Bizim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz bununla ilgili çalışmasını yapıyor. Zaten yakaladığı an direkt olarak gerekli incelemeler yapılıyor ve soruşturmayla beraber şahısları alıp gözaltına alıp gerekli işlemler yapılıyor. İşte burada

0: Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu yetkiyle beraber. Tabii burada önemli olan çocuklarla ilgili neler yapılıyor, aile neleri görüyor, çocuktaki bir değişimi fark edebiliyor mu, çocuğun izlediği içerikte ne var. Şunu görüyoruz biz, işte ben çocuğumun özel odası, ben çocuğumun odasına girmeyeyim. Burası senin çocuğun odası, evet, oraya girme diyemeyiz çünkü ne yapacaksa o odanın içerisinde yapacak. Biz hep şöyle söylüyoruz, orası kriminal bir alan ve siz o alanı incelemezseniz o çocuktaki hiçbir değişimi göremezsiniz. Onun için burası çok çok önemli.
1: Hiç olmazsa temizlik, derleme toplama bahanesiyle o evde yokken de odasına girip bir bakmak faydalı olabilir. Dolaplarına şöyle bir hızlıca 5 dakika bir göz atmak faydalı olabilir diye düşünüyoruz.
0: Ama bir şeylerin yerlerini değiştirmeden, yer değiştirdiğiniz zaman fark eder çocuk.
1: Fark eder.
0: Tabii fark eder ve ne yapar? Artık oraya hiçbir şey koymaz.
1: Koymamaya başlar.
0: Ve iz emare artık ortadan kalkar.
1: Bu arada sizinle konuşurken Perşembe gününden Cuma gününe geçtik. İlk 3 dakikasında çaldık, artık Cuma günündeyiz. Çok güzel gidiyor sohbet ama vaktimizin de sonuna geldik. Son zamanlarda fark ettiğim bir şeyi daha doğrusu kendimce öyle olduğunu düşündüğüm bir şeyi sorayım. Bu tür konular konuşulurken bağımlılık yapıcı maddeler ya da işte madde kullanımı diye söyleniyor. Uyuşturucu kelimesi özellikle mi kullanılmıyor medyada? Bu yasaklandı mı yoksa bir yöntem olarak mı belirlendi? Uyuşturucu demiyor muyuz artık?
0: Şöyle, şimdi uyuşturucu uyarıcı maddeler var ama biz madde demeyi daha çok tercih ediyoruz. Çünkü gençlerin aklına geldiği zaman ya uyuşturucu neyi, uyarıcı neyi, dur ben bunu bir araştırayım. Şimdi öfere olarak adlandırılan sahte yoluş hali var. Tabii çocuk tam olarak bunu fark etmediği için sadece sahte yoluş halini alıyor ve diyor ki ben bununla işte mutlu olabilirim. Bunların hepsi geçici ama. Onun için biz genellikle konuşma dilimiz olarak madde demeyi daha çok
1: Madde demeyi
0: tercih
1: daha
0: ediyoruz.
1: çok
0: Çünkü
1: tercih ediyoruz.
0: uyuşturucu uyarıcı maddeler olduğu için direkt olarak madde kısmını daha çok alıyoruz.
1: Son sorum. Bağımlılık, bir bağımlı olduk bu kötü maddelere, uyuşturucu maddelere ve kullanmaya devam ettik. Bu aşama aşama ilerliyor mu? Kullandığın bir madde yetmemeye başlıyor, daha ağırını mı kullanmaya başlıyorsun ve bir süre sonra o seni neye götürüyor?
0: Tolerans etkisi tam olarak anlattığınız konu tolerans
1: Evet,
0: etkisi.
1: evet.
0: Şimdi uyuşturucu maddelerde işte ilk kullanım
1: Bu işin sonu ne yani? Nereye gider? Onu bir çizelim.
0: öfere olarak adlandırılan durum, yani sahte yoluş hali, sonrasında madde miktarının arttırımı ama kötüye gidiş. Çünkü maddeye vücut alışıyor. Daha fazlasını istiyor. Ne yapıyor burada şahıs?
1: Sen
0: Madde
1: sanki harika oluyormuşsun gibi oluyor ama uzun vadede
0: tamamı sahte yoluş halidir. Ne yapıyor sonrasında? İşte maalesef geri dönüş olmayan bir yol içerisine giriyor. İşte şahıs çok hızlı bir şekilde kilo veriyor. Diş etlerinin dahi çürüdüğü bir maddeden bahsediyoruz. Diş etlerini dahi çürüten bir maddeden bahsediyoruz.
1: ağızdan dişleri dökülecek,
0: Bütün
1: ondan sonra cilt bozulacak,
0: vücut
1: ondan
0: yaraları
1: sonra
0: var. Birçok şey var tabii bunun içerisinde. Özellikle buradaki konu, yani bizim özellikle uyuşturucu madde kullanan bir bireyde işte bu tolerans etkisiyle beraber bu sefer ne yapıyor? Ben artık maddeyi bırakmalıyım diyor. Bu sefer yoksunluk krizleri
1: yoksunluk
0: başlıyor.
1: krizleri başlıyor.
0: Ve maalesef geri dönüş olmayan bir
1: Her
0: yol içerisine
1: alacağın
0: giriyor.
1: madde daha pahalı, bir sonraki pahalı, bir sonraki pahalı, paran yetmiyor. Bunu elde etmek için suça saplanıyorsun ya da fuhuşa gidiyorsun vesaire vesaire. Yani bu işin sonu
0: Bunları çoğaltabiliriz tabii.

0: ve farklı yönlendirebiliyor. Akıllarına farklı yollar getirebiliyor. Onun için uyuşturucu madde fiyatlarından kesinlikle bahsetmeyiz.
1: Asla değinmemek lazım ama.
0: Şöyle, uyuşturucu madde kullanıcısı olan bir şahıs her şey yapabilir. Evindeki ütüyü çalabilir. Annesinin kullanmadığı çantasını götürüp satabilir. Her şeyi paraya çevirmek isteyebilir.
1: Evet.
0: Bunun örneklerini görebiliyoruz. İşte radyodan duyuyoruz, televizyonda izliyoruz, sosyal medyadan takip ediyoruz. Uyuşturucu madde özellikle bir insanlık suçudur. Bizim toplumumuzu, örf adetlerimizi ortadan kaldırmak için bizim insanımız aslında aykırı olan bir konudur. Çünkü biz örf adetlerine bağlı olan bir milletiz. Ben hep şunu söylüyorum eğitimlerimde. 2 gün sonranın çocuklarını yetiştiriyoruz biz. Yani 2 gün sonra aslında çok özür diliyorum, Tayfun Bey'ini yetiştiriyoruz.
1: Tabii.
0: Bir radyo sunucusu veya
1: tabii.
0: 2 gün sonra Şahin Demirkan'ı
1: polisini
0: yetiştiriyoruz.
1: Tabii.
0: Bir polis memuru olacak veya 2 gün sonranın bir bakanını, milletvekilini, sokaktaki esnafını yetiştiriyoruz. Uyuşturucu madde kullanan bir kişi topluma ne kadar faydalı olabilir?
1: Evet.
0: Onun için topyekün bir mücadele, sosyal toplum kuruluşlarıyla, vakıflarla, belediyelerle, sağlık birimleriyle, Milli Eğitim Bakanlığıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla topyekün mücadele edilmesi gereken bir konu.
1: Evet.
0: Ben bunu hep cenazeye benzetiyorum. Arzla mücadele konusunda emniyet birimi cenazenin bir köşesinden tutar, her zaman tutar. Diğer birimlerin de, diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu cenazenin dört bir tarafından tutuyor olması lazım ki bu cenaze hep beraber defnedilsin.
1: Bu mesele hepimizin meselesi.
0: Yoksa cenaze dışarıda kalır.
1: Evet.
0: Çünkü bu toplumun tamamını ilgilendiren bir konu.
1: Hepimizi.
0: Çünkü bütün insanlığı ilgilendiren
1: çünkü
0: bir konu.
1: Çünkü hepimizin çoluğu çocuğu Allah'ı esirgesin söz konusu. Fiziksel sağlığımızı bozar, ruhsal sağlığımızı bozar, cebimizi, ekonomimizi bozar, arkadaş çevremizi, sosyal ortamımızı bozar, aile yapımızı bozar, ahlakımızı bozar. İyi yaptığı hiçbir şey yok bunun. Bulaşmamak lazım. Çok kıymetlisiniz. Sabahlara kadar konuşabiliriz.
0: Estağfurullah.
1: Bilgi ve birikimlerinizden, deneyimlerinizden çok yararlanabiliriz. Ama bugünlük bir virgül koyalım. Müzisyen konuklarımıza da zaman bırakalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Buradan özellikle tüm vatandaşlarımıza, özellikle anne ve babalarımıza seslenmek istiyorum. Uyuşturucuyla mücadele sadece polisin görevi değildir. Bu hepimizin ortak geleceğinin mücadelesidir. Benim bütün eğitimlerimde söylediğim bir konu var. Biz uyuşturucuya hayır diyebilen toplum yetiştirmek istiyoruz. Biz bunun için uğraşıyoruz. Unutmayalım ki sevgi, ilgi, güçlü aile bağlarının uyuşturucuya karşı en büyük panzehirdir. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı, uyuşturucusuz bir gelecekle buluşmayı diliyorum. Bütün insanlara ve sizlere.
1: Evet. Size veda ederken aklıma şimdi siz son veda cümlenizi söylerken aklıma şey geldi. Süper kahraman deyince aklımıza Batman, işte Superman, ne bileyim onun gibi bir sürü süper kahraman geliyor. Ama gerçek süper kahramanlar işte şu an karşımda oturuyor. Gözümün içine bakıyorsunuz. Süper kahramanlar sizlersiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bu işlerle mücadele ediyorsunuz. Sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
1: Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden narko rehber polis memuru Sayın Şahin Demirkıran. Ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Belki iki şarkı dinleyeceğiz, bilmiyorum. Çünkü stüdyomuzu hazırlayacağız. Bir sonraki konuklarımız için. Kim onlar? Müzisyen konuklarımız ses ve bağlama sanatçısı Doğuhan Karasu, ses ve gitar sanatçısı Cemil Per ve ritim sanatçısı Akın Aydın. Biraz sonra çok güzel türkülerle sizlere seslenecekler. Biz bu arada Atena'ya kulak verelim. Yalan.

0: Gecenin içinden programı Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan devam ediyor. Polis memurumuz Şahin Bey'in ardından programımızın ikinci bölümünde müzisyen konuklarımız var. Bize çok güzel türküler söyleyecekler. Türk halk müziği sanatçıları. Ses ve bağlama sanatçısı Sayın Doğuhan Karasu. Doğuhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar.
0: Ses ve gitar sanatçısı Cemil Per. Cemil Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi geceler.
0: Ve ritim sanatçısı Akın Aydın. Akın Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, Doğuhan Karasu'yu biz daha önce TRT Antalya Radyosu'nun bölgesel yayınlarında pazar günleri öğlen vakti pek çok defa ağırladık ve çok hoşumuza giden bir sesi, türkülere değişik ve güzel bir yaklaşımı var ve onu ulusal yayınımızda TRT Radyo 1'de sizlerle buluşturmak istedik. Onlar da kırmadılar, arkadaşlarını da, müzisyen arkadaşlarını, dostlarını da alarak bu gece Radyo 1'e, Gecenin içinden programına geldiler. Ben sözü çok uzatmadan bir türküye bırakayım. Dilerseniz sizden türküler dinleyelim. Arkasından da sohbet kısmına başlayalım. Ne dersiniz?
1: Tabii.
0: Hadi buyurunuz. İlk türküyü kim söyleyecek?
1: İlk türküyü
0: Cemil Bey söyleyecek. Arkasından Doğuhan Bey, sizden bir türkü dinleyeceğiz, evet, değil mi? Sonra sohbetle devam ederiz. Hadi buyurunuz.

0: Sağ ettiniz.
1: Ol, teşekkür ederim.
0: Hani bazı icralardan sonra söz söylemek boşa düşer. Söz söyleyesiniz gelmez, konuşasınız gelmez. Hakikaten türkülerimizi şöyle öyle bir havalandırdınız ki.
1: Sağ ol.
0: Gönlümüzü şad ettiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ilk türküleri Cemil Bey'in sesinden dinledik. Sivas yöresinden Mektup Selam Söyle.
1: Evet.
0: Bir uzun havayla bir giriş yapıp ardından Ali İkbal Çiçek'ten alınan Erzincan yöresinden bir türküydü. Derdim çoktur, hangisine yanayım. Cemil Bey'den bu türküleri dinledikten sonra hemen arkasından Doğukan Bey'den Şanlıurfa yöresine geçtik. Eğildim bir dolu içtim. Türkülerimizde belki hani hangi türkülerde bunlar diye merak eden sevgili dinleyenlerimiz için bir tekrar etmek istedim ve bunları söylemek istedim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Siz ilk geldiğinizde ilk selamlarken daha önce Doğukan Bey'i pazar günleri bölgesel yayınımızda ağırladığımızı söylemiştik. Biraz biz tanıyoruz sizi ama sevgili dinleyenlerimiz de tanısınlar. Sizinle başlayalım yine.
1: Ben aslında Erzincanlıyım. 2008'de buraya taşındık. Burada eğitimimi burada tamamladım. Konservatuar, sonra yüksek lisans tamamladım. Şimdi müzik öğretmenliği yapıyorum. Nacizane bir yerim var. Orada ders vermeye çalışıyorum. İşte müzikle biraz hayatın içinden, biraz dışından böyle geçiniyoruz. İşte bir araya geliyoruz böyle arkadaşlarla, dostlarla. Müzik yapmaya çalışıyoruz. Bu yolun biraz yolcusuyuz köşesinde. Nacizane diyelim.
0: Çok güzel. Bağlamaya çok değişik bir yaklaşımınız var. Vokal tekniğiniz de öyle. Hani söyleyiş şekliniz de öyle. Sizi her dinleyişimde şunu fark ediyorum. Bir türkünün mesela ilk sözlerini söylediniz. Giriş melodisini çalıp ilk sözlerini söylediniz. Sonra aynı giriş melodisi tekrar ediyor ve bir kere daha tekrar ediyor ya. Bu tekrarların her birine farklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz çalış tarzınızda.
1: Ya bu herhalde şeyden yani hani bazen hamuru mayalanmaya bırakırsınız. Bazen fermente edersiniz. Ben hep böyle bu şekilde dinlemeyi seviyorum. Dinlemeyi de bu şekilde seviyorum. Çünkü
0: böyle tek düze bir icra yok.
1: Evet,
0: böyle çeşitli.
1: Yani sonuçta
0: bir ustalık da gösteriyorsunuz aynı zamanda.
1: Ya bu bir çeşitliliktir. Dinleyen kişi de merak edebilir burada ne olduğunu. Ve tek düzey kalmaması lazım bence. Yani bu şey kayıt gibi ortasına sonuna da aynı şeyi koymak yerine bence böyle bir tohum seper gibi her yere farklı şeyler sepmek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü her kıta aşık farklı yazmış. Farklı derdini belki konu aynı olabilir ama orada farklı cümleler kullanarak o süreci anlatmış. Bence müziğin de böyle olması lazım.
0: Tabii.
1: Bir introsu, içinde bir gelişimi, bir sonucu, sonunda da nihayeti ermesi gibi. Ben bundan zevk alıyorum. Belki dinleyenler de garipseyebilirler ama ben de böyle duyuluyor. Buradan kimseyi kırmadan, incitmeden.
0: Bu türküleri besteleyenlerin elbette bazı duyguları var anlatmaya çalıştıkları ama yorumcular da bazen öyle bir yorum getiriyorlar ki türkünün üzerine çıkabiliyor. Ben öyle düşünürüm her zaman. Yani bestelemek, kesinlikle, o türküleri yakmak tabii bambaşka bir ustalık.
1: Evet.
0: Onu herkes beceremiyor. Ama onları düzgün yorumlamak, güzel yorumlamak da bambaşka bir sanat.
1: Kesinlikle ilk kaynaktan, ilk çeşmeden çıktığı gibi biz aslında o şeyi bozmadan, o şişeyi bozmadan, o içindeki pH'ini bozmadan aslında. Burada sunmak lazım.
0: Ruhunu değiştirmeden.
1: O yüzden evet işin bir sanatsal tarafı var, icra tarafı var ama işin sözünü, müziğini yıpratmadan, sağından solundan çekiştirmeden.
0: Fevkalade.
1: Sunmak lazım.
0: Ağzınıza sağlık bir kez daha. Sağ olun. Cemil Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. İyi akşamlar, iyi geceler herkese. Ben de Erzincan doğumluyum. 10 yaşında İstanbul'a taşındık. Erzincan depremi yaşadım tabii Erzincan'da o zaman 92'de.
0: 1992, 13 Mart.
2: 13 Mart.
0: Ben de oradaydım.
2: Evet.
0: Aynı anda oradaymışız o deprem esnasında.
2: Evet, karın üstüne hatta biz müşamba sermiştik üzerine işte yorgan falan. Bayağı bir zorlu süreçlerdi. İstanbul'da 10 yaşında İstanbul'daydım. Müzik kurslarında ben de bağlama eğitimi, ses eğitimi aldım. Bir seneye yakın. Tabii küçük yaşlarda başlamıştı. İçimizde bir şey vardı. Her zaman bağlama çalalım, işte türkü söyleyelim. Ailemizde de vardı böyle insanlar. Onlara örnek aldık. Yavaş yavaş biz de içine girmeye başlayınca tabii bu zamana kadar geldik.

0: Antalya'ya taşındım sonra. Doğan'la tanıştım. 10 yıldır tanışıyoruz. Frekanslarımız çok uyumlu olduğunu düşünüyorum ben kendisiyle.
1: Gerçekten öyle. Sizin söyleyiş çalış tarzınız da evet. Doğan Bey,
0: aynı
1: Volkan
0: yöre,
1: Bey'e yakın.
0: Aynı şeyler. Doğan da dediği gibi tabii yorum da çok önemli. Özünü bozmadan türkülerin kendi tarzımızda bize söylemeye çalışıyoruz. Kaynağını bozmadan.
1: Bağlama çalışıyorsunuz, çalıyorsunuz ama gitar da var bugün elinizde. Gitar, evet, gitar çalmayı da.
0: Aman aman hakim değilim de yine çalıyoruz, evet. Ben de bağlama çalıyorum normalde,
1: yani
0: gitar da
1: çalıyorum. Hiç fena
0: evet.
1: Değil. Aslen ne işle uğraşıyorsunuz?
0: Aslen ben...
1: Doğan Bey hayatını müzikle kazanıyor.
0: Evet,
1: sizinki
0: evet.
1: De öyle mi?
0: Ben muhasebeciyim. Muhasebe işinde çalışıyorum, evet. Hı-hı. Ekstra müzik yapıyorum. Hı-hı. Yani müzikle de geçimi sağlamaya çalışıyorum.
1: Çok güzel.
0: Bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza.
1: Fevkalade. Fevkalade. Sizin... Yani ilk kez dinledim bu gece ben sizi. Sizin söyleyiş tarzınız da gerçekten çok etkileyici ve çok güzel. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ
1: gerçekten
0: olun.
1: Öyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Mübalağa etmiyorum. Ritim sanatçımız Akın Aydın'la biraz sonra konuşacağız. Sözü fazla uzattık biliyorum. Çünkü sevgili dinleyenlerimiz diyorlar ki o güzel türküleri söylemeye devam etsinler. Az konuşun, biraz da çok müzik dinleyelim diyorlar. Sevgili dinleyenlerimiz, hadi öyle yapalım. Ne var sırada?
0: Eski libas.
1: Haydi bakalım.

0: Türkülerinizle büyülemeye devam ediyorsunuz. Ağzınıza, gönlünüze, elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Cemil Bey'den, Sayın Cemil Per'den dinlediğimiz türkü Eski Libas Gibi Aşığın Gönlü. Sivas, Divriği yöresinden bir türküydü. Aynı sözlerle Kastamonu ve Kayseri yöresinden evet. bir farklı türküler varmış. Ama sizin söylediğiniz Sivas'tandı galiba
1: evet.
0: değil mi? Sivas yöresinden. Kimden? Feyzullah Çınar'dan alınan bir türkü. Hemen arkasından da Doğuhan Bey, Kahramanmaraş yöresinden, Kul Ahmet'ten
1: evet. alınan. Pazarcık evet.
0: evet. Bir türkü seslendirdi. Seher yeli nazlı yare bildir beni.
1: Bildir beni.
0: Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni.
1: Ne güzel latifler.
0: Çok çok güzel sözler. Çok güzel sözler. Bugün bu gece söylediğiniz bütün türkülerin sözleri şöyle bir düşününce evet. hepsi birer kitap gibi.
1: Evet.
0: Üzerinde oturup uzun uzun düşün.
1: Kesinlikle.
0: Yani, hakikaten öyle. Az önce sizleri kısaca da olsa tanımıştık Doğuhan Bey, Cemil Bey. Şimdi müsaade ederseniz ritim sanatçımız Akın Aydın'la biraz tanışalım. Akın Bey bir kez daha hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Bazı türkülerde üzerinde oturmakta olduğunuz kahonu,
2: evet,
0: bazılarında arkanızda durmakta olan bendiri
2: evet.
0: icra ettiniz. Shaker var elinizde bugün, evet. çubuklar var. Birçok ritim enstrümanını çalabiliyorsunuz.
2: Ya, ritim var. Aslında ben müzik hayatına neyle başladım? Neyüz firmasında.
0: Aa, neyzer misiniz? Aynen. Aa, çok güzel.
2: Üniversite yıllarında öyle neyle başladık. Az gitar, bağlama, böyle çeşitli enstrümanlar var ama hepsinden kısa kısa azıcık.
0: Bugün ritimle huzurumuzda.
2: Bugün ritimle, evet.
0: Sevgili dinleyenlerimizin huzurlarındasınız. Çok güzel.
2: Sağ olsun. Birlikte eşlik ettik.
0: Biraz tanıyabilir miyiz sizi?
2: Aynen. İsmim Akın Aydın. Tunceli doğumluyum.
0: Hı hı.
2: 2005 yılında Antalya'ya geldik. Naçizane bir malum şarlık ofisimiz var.

0: Asya mali müşavirim ben. Mesleğim.
1: İktisat veya işletme mezunu olmuş. İşletme mezunu o zaman.
0: Müzik eğitimim çok yok. Sadece böyle kendi içimde. Doğan hocam sağ olsun aldı böyle bizi davet ediyor.
1: Meslektaş sayılırız. Ben de iktisat mezunuyum. Yüksek lisansta ekonomi eğitimi aldık ama radyoculuk yapıyoruz. Çok güzel. 30 küsür yıldır. Ve ben de müzikle ilgileniyorum bir taraftan. Yani insanın hobileriyle işi birbirinden farklı olabiliyor.
0: Bizim elbette. Mesleğimiz zor. Afun hocam. Mesleğimiz yaşasın. Zor
2: müzik
0: zor.
2: Müzik olmasa olmaz herhalde.
1: Müzik çekilmez. Mali müşavirlik gerçekten zor bir meslek. Yani zor meslek. Dışarıdan yani. Bakınca her şey kolay da. Evet. İçine girince.
0: Günümüzde daha zor hocam.
1: Günümüzde daha zor.
2: Sürekli güncel kalmak lazım.
1: Evet.
2: Gündemi takip etmek.
1: Müzik üniversitede mi girdi hayatınıza? Neyle?
0: Aynen. Neyle girdi hocam? Bir arkadaş grubunda bir arkadaşım ne üfüyordu. Çok beğenmiştim. Hemen gittim bir tane plastikten ney aldım hocam. Sonra orada evde çalmaya başladık. Arkadaşlar mıydı neyimi saklıyorlardı artık Akın yeter. Yapamıyorsun, çalamıyorsun hani. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde.
1: Değiştirdim başka bir şeye yöneldim.
0: Onların sayesinde.
1: Neyden ses çıkarmak da kolay değildir ama hakikaten.
0: Neyde hocam bir hafta denersiniz eğer ses çıkmadıysa bırakın. Yani o sevmedi yani sizi artık.
1: Çok ilginç.
0: Öyle.
1: Sonra bağlama, gitar derken ritim sazlar nasıl girdi hayatınıza?
0: Ya ritim çok ani girdi. Tabii bunun bir başlasak anlatmaya gerçekten çok uzun saatler alır.
1: Peki.
2: Evini görmeniz lazım. Her enstrümandan
0: lazım.
1: Neyi?
2: Şarküteri gibi ya. Her enstrümandan bir şeyler var.
1: Öyle mi?
0: Seviyorum hocam enstrüman toplamayı.
1: Aa çok
0: çalamasam
1: güzel.
0: Çalamasam da böyle deniyorum.
1: Koleksiyon da var yani. Var. Neler var evde?
2: Bendir de benimdi. Kendisi de
0: benimdi.
2: Ya da aldı yani öyle bir şey.
1: El koydu.
2: El koydu.
1: Aa çok güzel. Aynen. Üniversitedeyken ben de öyle yapardım. Arkadaşlarımdan gitarlarını ödünç alırdım. Bir hafta alayım diye derdim. Öyle 3 ay bende kalırdı. Sonra onunkini verir bir başkasınınkini alırdım. O zaman para yoktu şeyi yani alacak. Enstrüman alacak.
0: Eşim bana çok kızar bu konuda. Yani bir oda resmen artık böyle enstrümanlarla dolu.
1: Neler var? Gitar bağlama var anladım. Ritim sazlar var.
0: Aynen. Curamız var. Ney var? Neyin takımları var?
1: Takımları. Oo, çok güzel.
0: Kaval, zurna.
1: Bayağı koleksiyoncusunuz.
0: Var. Piyano var.
1: Piyano da var.
0: Piyano da var.
1: Çok güzel. Müzikle sanatla dop dolu bir yaşam geçiyor o zaman sizin için.
0: Çok. Yani bir yaşam koçuyor.
2: Gitarını ben alacağım da.
0: Perdesiz gitar var. Daha gündüzden evet. Doğan hocamla onu konuştuk.
2: Sözünü nasıl aldık buradan düğün falan vermezlerse.
0: Söz verdik artık geri dönüş yok hocam.
1: Sizin gitarınız mıydı o?
0: Bende perdesiz gitar var.
1: Perdesiz gitar.
2: Ben de gitara başlayacağım.
0: Bu aralar meraklı.
2: En azından bir malzeme eksilmiş olur falan.
1: Perdesiz gitar da Erkan Oğur değil mi en büyük evet, üstadı evet. Türkiye'deki olağanüstü. Ben onun sesinden, onun yorumundan dinlemiştim en son söylediğiniz türküyü. Evet. Kahramanmaraş türküsünü Seher Yiğili.
2: Kesinlikle.
1: Onu çok güzel evet. Yorumlamışlardı. Siz de öyle.
0: Konunun farklı bir tavrı
2: çok
0: var.
2: Çok farklı, kişilik de farklı. Ya. Farklı bir dünya yani.
1: Bambaşka. Evet. O bambaşka bir dünya Erkan Oğur.
2: Selam olsun.
1: Selam olsun, evet. Ömrü uzun olsun ki.
2: Evet, kesinlikle.
1: Peki, hadi. Bir türkü daha lütfedin bize.
2: Olur.
1: Hadi buyurun efendim.

Gecenin İçinden programı Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan size canlı olarak sesleniyor sevgili dinleyenlerimiz. Müzisyen konuklarımız Cemil Bey ile Cemil Per, Doğuhan Karasu ve Akın Aydın'la müzikli beraberliğimiz devam ediyor. Cemil Bey'den dinlediğimiz türkü Davut Sulari'den alınan Erzincan yöresinden bir türküydü. Evet. Efendiler Bağı Beşgül Ağacı.

0: arkasından da tabip sen sorma derdime dedi, evet, bize Doğuhan Bey. Nesim İçimen'in, değil mi?
1: Derlemesi Mücrimi Baba'dan.
0: Mücrimi Baba'dan, evet. Sözleri Mücrimi Baba'nın gezir, evet. Bestesi Nesim İçimen'e, evet, ait bir besteydi. Evet. Bir türküydü daha doğrusu. Programımızın bitmesine 7 dakika kaldı. Bu süreyi türküyle değerlendirelim. Erzincanlısınız her ikiniz de. Erzincan çok ozan yetiştirmiş. Yani gerçekten önemli ozanlar yetiştirmiş bir memleket, değil mi?
1: Evet, evet, kesinlikle. Daimi'nin Ali Ekber Çiçek'i.
0: Ali Ekber Çiçek, Aşık Daimi'nin.
1: Hemen yanında Erzurum'a, orada da Emrahlar. Erzurum'a da yakın olduğu için ortak bir şey var. Sivas, Erzincan, Erzurum, Tunceli.
0: Buradan çıkan türkülerin tadları da birbirine yakın, değil mi?
1: Yani bu, evet.
0: Aynı şey, olmasa bile.
1: Coğrafya kaderdir. Oranın çiçeği, böceği hepsi birbirine yakın.
0: Yakın.
1: Yani etkilenmişler. Tabii Aşıklar'ın tek çıkış yolu işte askere giderken belki, ya da işte Aşıklar Bayramı'nda davulcuların böyle bir şeyi var. Yani o Konya Aşıklar Bayramı'na gidiyor. İşte Tercan Sürmelisi'ni oradan mesela, oradaki Yozgat Sürmelisi'nden benziyor zaten birbirine. Hı hı. Orada feyiz alıyor yani. İnsanlar aslında, aşıklar da birbirlerinden etkileniyorlar.
0: Elbette. Elbette.
1: Bunun tek işte askerliktir ya da işte davusuları atla gezen bir aşık.
0: Neşet Ertaş da öyledir mesela. Çok bestesi vardır, çok güzel türküleri, evet, vardır ama yakın çevresinden, Orta Anadolu'dan, gezdiği düğünler için gezdiği yerlerden çok esinlenmiş, çok oradaki aşıklardan çok beslenmiştir.
1: Kesinlikle.
0: Orası da başka bir aşıklar diyarı.
1: Kesinlikle.
0: Sizinle veda edeceğiz. Programımızı sizinle kapatacağız. Ben bu arada kapanışımı yapayım ve son türkünüz için sözü yine size bırakalım. Sizinle veda edelim. Gecenin içinden programı Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendi sizlere. Programı sevgili dinleyenlerimiz Berivan Erin hazırladı sizler için. Teknik yönetmenimiz o hünerli parmaklarıyla bu sesleri sizlere en güzel şekilde ulaştırdı. Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Konuklarımız çok kıymetli müzisyenler. Sayın Doğuhan Karasu, Sayın Cemil Per ve Sayın Akın Aydın'a da bir kez daha en kalbi teşekkürlerimizi
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel türküleri bu gece bizlerle paylaştınız. Tamam. Son türkünüz için sözü size bırakıyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Meltem Ersan. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sağ çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nda somut adımlar atılmaya başladığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu," dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasına sert tepki gösterdi. İddialar mesnetsiz birer iftiradır denildi. Açıklamada manipülatif içeriklerin adli süreci siyasi polemik haline getirme çabası olduğu ifade edildi. Soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdürüldüğü vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını

0: hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero krateriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. İran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Giresun dışında, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'ndan yurdumuzun dört bir yanına ve türkü dostlarına kucak dolusu sevgiler. Programı bugün Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Reyhan Ediş sizlerle. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Dağlarda, meşelerde, gül suyu şişelerde.

Talip Özkan ve Ahmet Günday'ın Beyzan Kaptan'dan derlediği Gaziantep türküsünü Hale Gür söylüyor. Zaten benim bahtım kara, ne yapayım kırık sarı, gönül düştü mahı sara, can dayanmaz Hasan Dağ.

Raci Alkır'a ait Erzurum türküsüyle Tuğba Ger sizlerle. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi.

Süslüzade Hafız Ahmet'e ait Elazığ türküsüyle Münevver Özdemir sizlerle. Bir tel vurdum Yemen'de kardeşime, tez yetişsin cenazemin başına.

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada Erol Parlak'ın derlediği bir Kırşehir türküsü var. Elvan Sevim mikrofonda. Şad olup gülmedim eller içinde. Soldu benim gülüm güller içinde. Bir bahtı karayım kullar içinde. Gitti yârim gurbet elden gelmedi.

Muzaffer Sarı Sözen'in Avni Güler'den derlediği İzmir türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Bademliğe bir incecik kış oldu. Duyan duydu, duymayanlara düş oldu.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Aydın türküsüyle Fatma Topçu sizlerle. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi, efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi?

Sevgili dinleyenler, sırada Turan Engin var. Bir Sivas türküsünü seslendirecek ki bu türküyü Turan Engin'in kendisi derledi. Yine mektup aldım gül yüzlü yerden. Alıp okur iken dil ataşlandı.

0: Nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü, yola taşlandı. Seher yeli sevdiğimden bir haber.
1: Melih Duygulu ve Adnan Ataman'ın Musa Eroğlu'ndan derlediği Mersin türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım, doğma yarın üstüne.

Muzaffer Sarı Sözen'in Avanoslu Selahattin'den derlediği Nevşehir türküsüyle Bircan Pullukçuoğlu sizlerle. Gökteki yıldızın üçü terazi, Poyrazları gördü, geçti birazı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Güver'den derlediği İzmir türküsüyle Muzaffer Ertürk sizlerle. Uzun kavak dalında sallanıyor, altında nazlı yârim eğleniyor.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde verilip de tutulmayan sözlerin anlık heyecanlarla üstlenilip ilk fırtınada yarıda bırakılan sorumlulukların ve güvensizlikle hırpalanan o modern ilişkilerin tam karşısına dikileceğiz. Yönümüzü şahsiyetimizin en gizli ama en sarsılmaz direğine, yani bir işi, bir sözü ya da bir kalbi devralırken takındığımız o derin ve dürüst rikkate, emanet titizliğine çevireceğiz. Bir görev üstlendiğimizde, bir insana söz verdiğimizde ya da ortak bir hayatın yükünü sırtlanmaya niyetlendiğimizde sergilediğimiz o gösterişsiz duruşu konuşacağız. Gerçek incelik, birer nezaket maskesi takıp sempatik görünmek değil, üstlendiği bir yükü, verdiği bir sözü ne pahasına olursa olsun yarı yolda bırakmayan, sarsılmaz bir sadakat ve dürüstlük ahlakı olduğunu hissetmektir. Üstlendiği bir vazifeyi, altına imza attığı bir sorumluluğu, keyfi mazeretlerin arkasına sığınarak yarıda bırakmak, ben yapamadım diyerek yükü bir başkasının omuzlarına hoyratça fırlatmak, ruhun kalbi bir terbiyeden süzülmediğini işaretidir. Modern dünya bize sürekli kendi konforumuzu ön plana almayı, sıkıldığımız an sorumluluklardan kaçmayı ve hafiflemeyi birer özgürlük gibi sunuyor. Oysa gerçek asalet, bir işe ya da bir yola evet dediğin o ilk saniyede, o adımı bir daha asla geri dönülmeyecek mukaddes birer borç bilmek, o emanetin haysiyetini kendi canın pahasına dilsizce koruyabilmektedir. Saadettin Ökten, medeniyetimizin ve ahlak tasavvurlarımızın özünü, insanın üstlendiği her vazifeyi, elinin değdiği her ameli birer ilahi emanet şuuruyla algılamasını ve o yükü narin bir titizlikle menziline ulaştırması olarak tarif eder. İşte bu asil tasavvur, bir söz verildiğinde ya da bir sorumluluk devralındığında hiçbir gevşekliğe yer açmadan işi bir sarraf titizliğiyle nihayete erdirmekle başlar. Üzerine aldığın yükün ağırlığı karşısında geri adım atmamak, muhatabına verdiğin dilsiz itimadı kendi şahsiyet senedin bilmen demektir. Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü irfanın en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern çağın insanı maruz bıraktığı o en büyük çoraklığın, sorumluluk almaktan kaçan, her zorlukta bağları koparan ve taahhütlerini çabucak tüketen birer akışkan karakter üretmesi olduğundan bahseder. Bir yükün altında ezilirken bile muhatabını yarı yolda bırakmamak, o dürüst duruşu bozmadan emaneti teslim etmesi gereken yere kadar taşımak, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal dayanıklığı ve güvensizlik sızısını tamamen iyileştiren muazzam bir karakter zaferidir. Nezaket işin başındaki o neşeli vaatler değil, sonundaki dürüst sadakatte gizlidir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal alanda bir araya geldiklerinde üstlendikleri rolleri ve taahhütleri yerine getirirken sergiledikleri o görünmez sorumluluk ahlakını ve bu sayede topluluk içinde korunan o dilsiz güven zeminini inceler. Hayatın bu sakin menzilinde Goffman'ın üzerinde durduğu o toplumsal mutabakat sarsılmaz bir emanet hukukuna dönüşür. Bir sözün, bir iş ortaklığının ya da bir aile sorumluluğunun arkasında dağlar gibi durabilmek, o geniş dünyada hiç kimsenin kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratarak onları sahipsiz ve ortada bırakmasına rıza göstermemek demektir. Bauman'ın her şeyi çabucak tüketen, uzun vadeli taahhütleri ve vefa bağlarını birer pranga sayıp kaçan akışkan modernite eleştirisi, aldığı emaneti hayatının en büyük onuru bilen o çelebi ruhların sarsılmaz dik duruşunda tüm hükmünü kaybeder. Yunus Emre, doğru yola gidenlerin yükü hafif olur der, emanete hıyanet etmeyenlerin menzili selamet olur der. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin o dürüst sadakat iklimiyle, gönlünüzün o duru saygı ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bugün programımızın ilk bölümünde gıdanın üretimden soframıza uzanan yolculuğuna değineceğiz. Gıda sistemlerinin dayanıklılığı, sürdürülebilir üretim, doğru saklama ve gıda okuryazarlığının önemini Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Cem Erdoğan'la konuşacağız. Ve programımızın ikinci bölümünde mutfaklarımızın önemli bir konusunu, yiyecekleri doğru saklama tekniklerini konuşacağız. Gıdaları buzdolabına nasıl yerleştirmeliyiz? Hangi ürünleri nerede saklamalıyız ve israfı nasıl önleyebiliriz? Uzman diyetisyen Seminur Fındıkçı konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bugün ilk konuğumuz Başkent Üniversitesi Gıda Tarım Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Cem Erdoğan. Kendisiyle güvenilir gıda ve gıda sistemlerinin dayanıklılığını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Erdoğan. Nasılsınız? Günaydın efendim.
2: Günaydın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın diliyorum. Çok sağ olun. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Umarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Tabii öncelikle gıda sistemlerinin dayanıklılığı kavramından bahsederek başlayalım isterseniz. Ne anlamalıyız gıda sistemlerinin dayanıklılığı dediğimizde?
2: Çok teşekkür ediyorum. Esasında günümüz için bence en anlamlı sorulardan bir tanesi bu. Yani gıdayı yalnızca ne yiyoruz sorusuyla değil, bu gıda bize nasıl, hangi koşullarda ve ne kadar güvenli bir biçimde ulaşıyor sorusuyla ele almak doğru olacaktır. Gıda sistemlerinin dayanıklılığı bir sistemin iklim kaynaklı, ekonomik, sağlıkla ilgili, jeopolitik ya da ticaret kaynaklı şoklar karşısında hala temel işlevlerini sürdürebilme kapasitesidir. Yani sürdürülebilirlik burada da karşımıza çıkıyor. Burada temel işlevlerden kastımız esasında üretimin devam etmesi, güvenli ve besleyici gıdaya erişimin korunması, tedarik zincirinin işlemesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının yönetilebilmesini kastediyoruz. Bir de tabii dayanıklılık yalnızca kriz çıktıktan sonra toparlanmak demek değildir. Riski bir nevi önceden görmek, değişen koşullara uyum sağlamak ve doğru bilgiye dayalı karar verebilmeyi içerir. Örneğin mesela günümüzde kuraklık var, üretimi azaltabilir. Aynı dönemde enerji maliyetleri yükselirse sulama, soğuk zincir ve taşıma maliyetleri de artabilir. Buna bir de gübre gibi, yem gibi gübrelerdeki dışa bağımlılık eklendiğinde sorun yalnızca tarladaki hani verimden çıkar. Biraz da üretici ve tüketicinin sağlıklı gıdaya erişimine uzanır. Bu nedenle dayanıklı bir gıda sistemi yalnızca çok üreten sistem olarak algılamayalım. Aynı zamanda suyu, toprağı koruyan, kayıp ve israfı azaltan, küçük üreticiyi de sistemde koruyan, depolama ve lojistik kapasitesi olan, tüketiciye de açık ve güvenli bir bilgi ulaştıran sistemdir kısaca.
0: Evet. Ve tabii baktığımız zaman bir gıdanın tarladan sofraya ulaşması gerçekten emek isteyen zorlu bir süreç, uzun bir süreç. Peki bu süreç nasıl işliyor? Nasıl bir süreçten geçiyor acaba sofralarımıza gelen gıda? Nelerden geçiyor? Bunu da öğrenmek istiyoruz uzmanından.
2: Bence yine önemli bir noktaya temas ettiniz. Bir domatesi, sütü ya da ekmeği yalnızca raf üzerinde gördüğümüzde biz esasında bu gıdanın tarladan sofraya yolculuğunun son halkasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Oysa süreç bu üretimi planlanmasıyla başlıyor. Tohum, toprak, su, gübre, bitki sağlığı uygulamaları, iş gücü ve doğru hasat zamanı ilk aşamaları oluşturuyor. Ardından ürünün toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi gerekiyor. Paketleniyor, depolanıyor, taşınıyor ve perakendeye ulaşıyor. Son aşamada da evimizde saklama ve hazırlama ve tüketime hazır hale geliyor. Yani burada her bir basamak kaliteyi, maliyeti ve gıda güvenliği, güvenirliğini etkileyen önemli unsurlar. Bu nedenle tarlada doğru üretim uygulamaları yapılmış bir ürün, uygun olmayan taşıma ya da depolama koşulları nedeniyle riskli hale de gelebilir. Soğuk zincirin kırılması, çapraz bulaşma, uygun olmayan sıcaklık ya da hijyen sorunları da gıdanın güvenliğini, güvenirliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Türkiye'de ise gıda güvenliği yaklaşımı esas olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, özellikle de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün uhdesindedir ve Avrupa Birliği'nde olduğu gibi çiftlikten sofraya anlayışına dayanmaktadır ki bu anlayış son derece kıymetlidir. Yalnızca son üründen örnek alıp analiz yapmayı değil, riski esasında kaynağında ve zincirin her aşamasında önlemeyi hedeflenir. Yani ne var burada? İyi tarım uygulamaları, iyi üretim, iyi hijyen uygulamaları, uygun depolama, izlenebilirlik ve risk temelli kontroller bu nedenle birbirini tamamlamaktadır.
0: Evet. Ve tabii bu süreçte üretici, tüketici ve tedarik zincirinin rolü nedir acaba?
2: Üretici tabii bu iş için bence temel başlıkları şöyle sıralayabiliriz. Doğru üretim planlaması üretici için, su ve girdilerin verimli kullanımı, bitki ve hayvan sağlığının korunması ve güvenilir üretim kayıtlarının eksiksiz tutulması, üreticinin mesela günümüzde iklim değişikliği söz konusu, bu risklere, yeni bulaşacak, yeni gelecek hastalık ve zararlılara, finansmana ve doğru teknik bilgiye erişebilmesi de aslında üretici açısından önemli olmakla birlikte tüketicinin de sofrasına yansımaktadır. Tedarik zincirinin görevi ise bu halkada ürünü miktar ve kalite kaybına uğratmadan doğru koşullarda ve mümkün olduğunca hızlı, şeffaf bir biçimde ulaştırmaktadır. Tabii burada ne giriyor işin içerisine? Depolama, soğuk zincir, taşıma, pazar bilgisi, izlenebilirlik yine burada belirleyici bir kavramdır. Kayıp ve israfın önemli bir bölümü yerlerde değil, esasında hasat sonrasında depolamada, taşılama ve satışta meydana gelmektedir ki bu da çok üzücüdür. Çok büyük bir emek karşısında üretim

0: ettiğiniz bir yıllık ürününüzü hasat ettikten sonra kaybetmek gerçekten son derece üzücü. Oradaki alın teri, emek, zaman ve maliyet tamamıyla boşa gitmektedir. Tüketicinin rolü de kısaca tek başına sistemi düzeltmek üzerine kurulmamalı. Bu yükü yalnızca da tüketiciye bırakmak da doğru olmaz tabii ki. Tüketici ihtiyacını planlamalı. Örneğin pazara çıkmadan önce aldığı ürünün etiketini okumalı, ama bu etiket okumasını hani okuyup da ne anlama geldiğini de anlayabilmesi gerekiyor bir miktar. Gıdayı doğru koruyarak güvenilir bilgi kaynaklarını takip etmesi gerekir. Bir de israfı azaltarak hem aile bütçesini hem de sistemin daha verimli işlemesine katkı verebilir. Buradan neyi kastediyorum? Örneğin biz çok ucuza bir taze meyve sebze bulabiliriz. Çok ucuz olduğu için de biraz çokça almak isteriz. Ekonomik bir alışveriş olur. Ancak ihtiyacımızdan fazlasını aldığımızda tüketemediğimizde bu ürün de israfa dönüşmektedir.
1: Evet. Ve tabii günümüzde gıda konusunda tüketici alışkanlıklarında nasıl değişimler gözlemliyorsunuz? Bu da oldukça önemli bir nokta.
0: Böyle şu anda günümüzde bilgiye çok hızlı ulaşabiliyoruz. Bu esasında önemli bir fırsat. Ama bunun yanında yanlış veya da bağlamından koparılmış bilgiler de aynı hızla yayılıyor. Dolayısıyla esasında şöyle bir durum yok. Mucize ürün ya da korku üzerinden kurulan paylaşımlar, kısacası bilimsel dayanağı olmayan kesin hükümler, özellikle ekonomik dönemlerde ve günümüzde çok daha etkili olabiliyor. Bunu gözlemliyoruz. Bu nedenle tüketicinin yalnızca bilgiye erişmesi değil esasında, o eriştiği bilgiyi değerlendirebilmesi önemli. Yani gıda okur yazarlığı tam da burada devreye giriyor. Örneğin bir, az önce de söylediğim gibi, bir ürünün en ucuz olmasının her zaman en uygun seçenek olup olmadığını, ancak etiket bilgisinin ne söylediğini, hangi tarihin ne anlama geldiğini ve bilgiyi hangi kaynaktan doğrulayabileceğini değerlendirebilmesiyle birlikte bir anlam kazanıyor. Tabii burada da önemli bir denge var. Gıda okur yazarlığı. Yüksek gıda fiyatlarını da tüketici gıda bilinçli olsun diyerek gibi düşünmeyelim. Burada üretim maliyetleri, mesela lojistik arz kapasitesi önemli. Dolayısıyla okur yazarlık sınırlı kaynaklarla daha dengeli karar verebilme kapasitesidir. Burada tabii ki tüketici haklı olarak kendi imkanları çerçevesinde bunu, en doğru kararı da tüketici verecektir değerlendirerek. Sadece okur yazarlık ve elde ettiği bilgiye check etmesini tavsiye ediyorum.
1: Evet. Ve tabii mevsiminde tüketilen gıdalar konusu da önemli. Aslında şu anda da sonbahar, kışa doğru gidiyoruz. Tüketici açısından ne gibi avantajları var? Bu konuda çünkü çok tartışılan bir konu. Ona da değinmenizi rica edeceğiz.
0: Esas için hem bir çeşitlilik hem de planlama bakımından avantaj sağlar. Ürünün doğal üretim dönemi içerisinde biliyoruz ki yaz aylarında ürün çok bol olur ve çoğu zaman da çok erişebilir olur, erişilebilir olur. Mevsimsel çeşitlilik de beslenmenin tek düzeleşmesini önleyen, çeşitlendiren çok önemli bir avantajdır. Ama burada çok kesin ve her ürün için farklı yöntemler önemlidir. Yani yine üretim miktarı, hava koşulları, lojistik, bölge ve piyasa koşulları bunları etkilemektedir. Alışveriş planını mevsimsel seçenekleri dikkate alarak yapmak tüketici açısından son derece kıymetlidir. Niye? Hem farklı gıdalara beslenmesinde yer açabilecektir, hem de satın alınan ürünü daha iyi değerlendirmesini kolaylaştırılacaktır. Yani burada da az önce verdiğim örneği bir kere daha kısaca söylemek isterim. Taze ürünlerde satın alım miktarını gerçek ihtiyaca göre belirlemek son derece önemlidir. Doğru saklayamadığımız zaman ürün ilk başta ekonomik gibi görünse de sonunda israfa dönüşebilir. Bu yüzden de mesela bu aylarda biliyoruz ki biz ülkemizde çok yaygın olarak yapılır. İşte mutfaklarımızda domatesler kışlık kullanıma hazırlanır. Kış aylarında yine tüketmek için turşular kurulur. Bunlar da bizim gelenek ve göreneklerimizde ve beslenme alışkanlıklarımızda yer etmiş çok güzel alışkanlıklarımızdır. Tüketici açısından da son derece kıymetlidir.
1: Evet.

0: Ve tabii en çok son dönemde de özellikle gündeme gelen konulardan biri ne yazık ki gıda israfı. Bu gıda israfını azaltmak da tabii hem aile bütçesine hem de gıda sistemine katkı sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Biraz daha ayrıntılı olarak dinleyicilerimize aktarabilir misiniz acaba?
1: Evet, ben bunu çok önemsiyorum, çok da üzülüyorum. Yani hasat sonrasında veya tüketim esnasında yemediğimiz tek tane pirinç gerçekten beni çok üzüyor. İsraf edilen yalnızca gıdanın kendisi olmuyor burada. O gıda için üretimde kullanılan su, toprak, enerji, emek, gübre, taşıma ve depolama kaynakları da bir nevi karşılıksız olarak harcanmış oluyor. Bu nedenle israfın azaltılması yalnızca hani bir tasarruf olarak değil de doğal kaynakların korunmasına da yönelik bir dayanıklılık aracıdır. Bu da son derece kıymetlidir. Tabii ki ev düzeyinde etkili adımlar esasında oldukça basit. Örneğin biz alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlayabiliriz. Ki bunu evimizde neler var, neler almamız gerekiyor. İhtiyacımızdan fazlasını almamaya özen göstermemiz gerekiyor. Tabii burada ürünü son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihini de göz önüne almamız lazım. Bozulabilir ürünler, eğer biz alışveriş yaparken hepimiz bunu alıyoruz. Bunları gereğinden fazla almamak ve buzdolabında da doğru sıcaklıkta ve düzenli kullanmak. Bu ürünleri önce çok kıymetli. Örneğin alışverişten çıkarken soğuk zincirde korunması gereken ürün alışverişini en sona bırakalım. Bunları biz hepimizde termal hemen hemen beklerimiz var. Bu termal çantalarımıza yerleştirip en kısa sürede eve getirip evdeki doğru sıcaklığa artı 4 derece ise artı 4 derece dondurulmuş bir ürünse eksi 18 derece dip buzdolabımızdan aktaralım bir an önce. Tabii bir de şöyle bir durum daha oluşuyor. Mesela biz aldığımız ürünleri ilk tüketilmeli buzdolabında. Genellikle buzdolabımızda duran ürünlere yeni gelen ürünleri öne koyuyoruz. İlk aldıklarımız da geriye doğru itiliyor. Buna birazdan uzman hocamız değinecek. Yani buzdolabına ilk giren ilk çıkmalıdır. Hasat sonrası kayıplar da tabii ki burada var. Sadece tüketiciyi de söylemeyelim. Depolamadaki yetersizlikler, soğuk zincirde aksamalar, uygun olmayan ambalajlamada son derece ürün kaybına neden oluyor. Çözüm üretimden perakendeye kadar kayıpların nerede yoğunlaştığını, zincirin neresinde çok kayıp yaptığımızı görelim ve buna göre o aşamayı rehabilite edecek, çözecek önlemlerimizi alalım. Yani bir aile için çöpe giden her ürün doğrudan bütçe kaybıdır. Yani toplamda bakıldığında ise gıda arzı, çevresel kaynaklar, lojistik kapasite üzerinde gereksiz bir baskı oluşturur. Bu küçük görülen davranışların toplum düzeyini düşündüğümüzde etkisi çok büyük olmaktadır.
0: Evet ve tabii programın bu kısmının sonlarına doğru gelirken gıda okuryazarlığı konusuna da muhakkak değinmek gerekiyor herhalde. Burada tabii gıda okuryazarlığı dediğimizde ne anlamalıyız ve nasıl bir yarar sağlar topluma, bunu da ayrıntılı olarak konuşmak istiyoruz.
1: Evet, bunu ben de sizinle hemfikirim, çok çok kıymetli. Gıda
0: Evet.
1: okuryazarlığı yalnızca besin değerlerini bilmek ya da kalori hesabı yapmak değildir. Gıda beslenme bilgisini güvenilir kaynaklardan bulabilmek, okuduğumuzu anlayabilmek, aynı zamanda değerlendirebilmek ve bunu günlük hayatta bilinçli tercihlere dönüştürebilme becerisidir. Bu beceri dört aşamalı olarak günlük yaşam alanında görülür. Nedir? Planlama ve yönetim, seçme, hazırlama ve tüketme. Bunların hepsi bu gıda okuryazarlığını oluşturmaktadır. Planlama dediğimizde bir ihtiyaç listesi yapmak ve bütçeyi yönetmeyi düşünebiliriz. Seçme dediğimizde gıdanın fiyatının yanında ürünün içeriğini, güvenliğini ve saklama koşullarını değerlendirebiliriz. Hazırlamada hijyen ve doğru saklama bilgisi son derece önemlidir. Tüketmede ise porsiyon, çeşitlilik ve israfı önleme davranışlarını düşünmeliyiz. Türkiye Gıda Okuryazarlığı Stratejisi ve Eylem Planı var. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO bu konuda ortak çalışmalar yürüttüler. Son derece kıymetli çalışmalar yürüttüler. Gıda ve beslenme bilgisini erişme, anlama, değerlendirme, güvenli ve sağlıklı gıdayı uygun miktarda seçme ve tüketme kapasitesi olarak ele alır bu strateji. Burada etiket okuma ve güvenilir bilgiye erişim, aynı zamanda gıdayı hazırlamadaki becerimiz, yani kayıp ve itirafı düşünmemiz gerekiyor. Bunu sürdürülebilir bir tüketim çerçevesi mantığı içerisinde değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla gıda okur yazarlığı tüketiciye şunu mutlaka al diye buyuran bir yaklaşım değildir. Kişinin kendi koşulları içinde bilgiyi tartabildiği, riskleri ayırt edebildiği ve daha dengeli seçim yapabildiği bir alışkanlıktır gıda okur yazarlığı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, elbette tabii bir ürünü satın alırken ambalaj üzerindeki bilgilere bakmak da gerekiyor. Özellikle sizin söylemek istediğiniz belli bilgiler var mı? Muhakkak bu noktaya değinelim, buraya bakın bakalım dediğiniz özellikle bu arkasındaki bilgi bölümünde.
1: Evet, etiketi son derece önemlidir. Bunlar resmi onaylı etiketlerdir. İçindekiler yazar, ona bakmalıyız. Alerjen uyarılarına bakmalıyız. Saklama koşullarına, kullanım talimatlarına, miktar ve tarih bilgilerine bakmalıyız. Burada tarih bilgisinden kastım, iki tane önemli tarih vardır. Ancak ikisi aynı anda aynı ambalajın üzerinde bulunmaz. Buna lütfen dikkat edelim. Bir tanesi son tüketim tarihi, diğeri de tavsiye edilen tüketim tarihidir. Genellikle tüketicilerimiz bu ikisi arasındaki ayrımı bilmedikleri için fazlasıyla gıda kaybına, israfına da neden oluyorlar. Son tüketim tarihi son derece basit. Et, süt ve balık gibi çabuk bozulabilen gıdalarda bu gıdanın güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. Ve bu tarihten sonra ürünün görünümü, kokusu, her şeyi normal bile olsa bu ürün tüketilmemelidir. Kesinlikle tüketilmeyecek son tüketim tarihi. Bir de tavsiye edilen tüketim tarihi vardır ki bunu genellikle kuru gıdalarda görürüz. Bakliyat, makarna ya da bisküvi gibi ürünlerde daha çok ürünün en iyi kalite özelliğini koruduğu dönemi ifade eder. Yani bu tarihin geçmesi ürünün mutlak bozulduğu anlamına gelmez. Ambalajının sağlamlığını değerlendirmeliyiz, saklama koşullarını değerlendirmeliyiz, ürünün duyusal özelliklerini, kokusuna bakmalıyız. Şüphe varsa tabii ki tüketilmeyecek ama şunu kesin ve net söyleyelim. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler kullanılamaz ve son tüketim tarihiyle tavsiye aynı anda bir ürünün etiketinde, ambalajında bulunamaz. Birinden biri yer alır.
0: Evet. Ve tabii ambalaj üzerindeki bu durum oldukça önemli. Çünkü alerjen uyarısı yaptığınız oldukça önemli. Aynı şekilde besin değerleri de yine gıda okuryazarlığı konusunda hepimizin sağlığı açısından dikkat etmesi gereken veriler. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Ve son olarak gıdaların doğru saklanması konusunda da en sık yapılan hatalar neler? Bu konuya da değinmesek olmayacaktı. O nedenle sonlara doğru da buna değinmek istedik. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet, bence sık yaptığımız hatalardan biri, hepimiz tüketiciyiz. Genellikle çiğ ve pişmiş gıdaları birbiriyle temas ettirebiliyoruz buzdolabı içerisinde ya da dışarıda. Çiğ et, tavuk, balık gibi ürünleri özellikle sızdırmaz kaplarda bir diğer gıdalara bulaşma riski yaratmayacak bir biçimde tutalım. Buzdolabımızda az sonra uzmanımız değinecek, onun alanına girmek istemem ama
0: kısaca
1: bir açıklama yapmak isterim. Üst katta tutmak yerine hani sızmaya karşı alt katta tutabiliriz. Çiğ ürünlerin hazır tüketime uygun gıdalarla bulaşmasını, çapraz bulaşı da önlemeliyiz. Soğuk zincire dikkat edelim. Bu şeyden, marketten alırken de bazen görüyoruz. Yani soğuk zincirde tutulması gereken buzdolaplarının kapakları açık kalıyor veya ağzına kadar doldurulmuş oluyor ve bu gerekli soğutmayı sağlamıyor. Örneğin dondurulmuş bir ürün alıyorsunuz. Elinizde şöyle dokunduğunuzda yumuşak geliyor ya da içerisinde kristal buz parçalarına rastlıyorsunuz. Demek ki lojistiğin bir aşamasında burada soğuk zincirde bir değişim meydana gelmiş ve sonra tekrardan bu ürün dondu gibi bir riski muhakkak düşünelim. Alışverişten sonra da özellikle bu soğuk zincirdeki ürünleri çok hızlı bir şekilde buzdolabında ilgili yerlere sıcaklığa, evet, doğru sıcaklığa getirip koyalım. Bunlar, evet, dondurulmuş gıdalarda da çözdüğümüz

0: pişirme yöntemi son derece önemlidir. Ürünü buzdolabında kontrollü bir biçimde çözdürelim. Çözünen ürünü de gereksiz yere tekrar dondurmak
1: bunu da bu uyarıyı da yapmış olalım.
0: Onu da kullanalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler Sayın Doçent Doktor Cem Erdoğan konuğumuzdu. Güvenilir gıda ve gıda sistemlerinin dayanıklılığını işledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yiyecekleri doğru saklama teknikleriyle devam edeceğiz. Uzman diyetisyen Seminur Fındıkçı konuğumuz olacak.

0: Şimdi de konuğumuz uzman diyetisyen Seminur Fındıkçı. Kendisiyle yiyecekleri doğru saklama tekniklerini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Seminur Fındıkçı. Nasılsınız efendim?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii öncelikle temel bir konuyla başlayacağız. Yiyecekleri doğru saklamak neden önemlidir? Bunu işleyeceğiz ayrıntılı olarak. Neler söylemek istersiniz bir uzman olarak bu konuda?
1: Evet, en temel nedeni şu, yiyeceğin güvenlik almasını sağlayabilmek. Çünkü bir gıdayı satın aldığımız anda onun güvenlik sorumluluğumuz tamamen bitmiyor. Evimize geldikten sonra da uygun sıcaklıkta, uygun kapta ve uygun yerde saklamamız gerekiyor. Aynı zamanda doğru saklama gıdanın kalitesini de koruyor. Yani sebze meyveleri işte uygun koşullarda saklanmazsa çok hızlı yumuşayıp küflenebiliyor. Ya da ekmek de aynı şekilde. Pişmiş yemekler uygun şekilde soğutulmazsa hem güvenlik riski oluşturabilir hem de kısa sürede tüketilemez hale gelebilir. Aslında burada bir diyetisyen olarak şunu söyleyebilirim. Sağlıklı beslenme markette bitmiyor. Buzdolabında da devam ediyor. Çünkü doğru ürünü seçmek kadar o ürünü doğru muhafaza etmek de sağlıklı beslenmenin bir parçası aslında.
0: Evet. Ve tabii az önceki uzmanımızla değindik. Uzmanlık alanınıza da giriyor sizin. Özellikle buzdolabının ideal sıcaklığı kaç derece olmalıdır? Bu hep merak edilen konulardan biri. İdeali nedir acaba?
1: Burada aklımızda kalması gereken bir sayı var aslında, 4 derece. Ev tipi buzdolaplarında soğutucu bölümü 4 derece veya altında tutmak güvenli, dondurucuda ise -18 derece ve daha

daha düşük sıcaklıklar tercih edilebilmeli. Ama burada şu önemli, benim buzdolabım zaten soğuk demek yerine mümkünse küçük bir buzdolabı termometresi kullanmak çok iyi bir alışkanlık. Çünkü buzdolabının gösterdiği ayar her zaman gıdanın bulunduğu bölgedeki gerçek

0: ürünün sızdırma ihtimali varsa mutlaka bunu ekstra bir muhafazaya daha almamız gerekir. Mümkünse de alt taraflarında saklamak, herhangi bir sızıntı olduğunda diğer yiyeceklere bulaşmaması için en azından. Bir de bugün pişireceğim birkaç gün daha dolapta durur yaklaşımında dikkatli olmak lazım. Özellikle tavuk, kıyma ve balık gibi ürünlerde satın alırken son tüketim tarihine de bakmak, mümkün olduğunca da kısa sürede pişirmek önemli. Yakında kullanmayacaksak da uygun şekilde dondurma işlemi yapmamız gerekir.
1: Evet. Ve baktığımız zaman sebze ve meyveler de oldukça önemli. Onları nasıl saklamalıyız? Temas etmemesi gerektiğini söylediniz diğer et, tavuk ve balık ürünleriyle. Peki bunlar birbirleriyle temas edebilir mi ya da hangi alanlarda saklamalıdır? O konuya da yine açıklık getirmek gerekiyor.
0: Evet, şimdi sebze meyveleri aynı yerde saklamalı mıyız diyecek olursak, her zaman aynı yerde saklamak en doğrusu değil. Öncelikle sebze meyveleri dediğiniz gibi çiğ et, tavuk ve balıktan kesinlikle ayrı tutmak gerekiyor. Buzdolaplarımızda zaten sebze meyve çekmeceleri bulunuyor. Bunun aslında ayrımını yapabilmek için bunun sebebi. Mümkün olduğunca da kendine uygun bölmelerde tutulmalı. Ayrıca hepsini eve gelir gelmez yıkayıp nemli bir şekilde dolaba koymak da doğru değil. Çünkü bu bozulmayı ve küflenmeyi hızlandırabiliyor. Tüketeceğimiz zaman yıkamak, özellikle uzun süre saklayacağımız ürünlerde daha uygun olabilir. Bir de meyve sebzelerin birbirine etkileme konusu var. Bazı meyveler olgunlaşmayı hızlandıran etilen nedenle özellikle çok hassas sebzelerin yanına olgunlaşmış meyveleri uzun süre tutmak kalite kaybını hızlandırabilir. Aslında evde uygulayabileceğim en basit kural şu: işte çiğ hayvansal ürünlerle sebze meyveleri ayırt etmek, sebze meyveleri de mümkün olduğunca kendi çekmecelerinde ve ürünün ihtiyacına uygun şekilde saklamak. Ve eğer bir sebze meyve çürümüş ve küflenmişse yanındaki sağlamdır onu yerim düşüncesi çok doğru değil. Çünkü özellikle yumuşak meyve sebzelerde küf görünmeyen bölgelere de ilerleyebilir. Böyle bir ürünü diğerlerinden ayırabilmemiz önemli.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü küf konusunda özellikle o bölgenin kesilip atılıp kalan yerlerin yenmesi gibi durumlar olabiliyor. Ama bunu gözle görmemiz mümkün değil. O nedenle
0: evet,
1: çok doğru bir nokta oldu. Bu konuda da uyarılarda bulunmak gerekiyor. Küflü ekmek diyelim ya da özellikle sıvı bir ürünse tamamen atılması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Çünkü küf bizim her zaman gözümüzle görebileceğimiz ya da kokusundan anlayabileceğimiz bir şey değil. Mikroorganizmalar içeride üremeye ve çoğalmaya devam edebilir. Bu da tüketim olduğunda sağlığımıza zarar da verebilir.
1: Evet. Ve baktığımız zaman tabii hemen pişmiş yemekler akla geliyor. Onlar buzdolabında ne kadar süre güvenle saklanabilir?
0: Şimdi genel olarak evde hazırlanmış pişmiş yemekler buzdolabında 3 ila 4 gün arasında bir referans süresi düşünebiliriz. Ama burada tabii yemeğin içeriği, hazırlanma koşulları, buzdolabının sıcaklığı ve yemeğin ne kadar süre dışarıda kaldığı da önemli. Pişmiş yemek saatlerce oda sıcaklığında beklememeli. Özellikle sıcak havalarda bu konu daha da önemli. Yemeği pişirdikten sonra güvenli şekilde soğutup buzdolabına kaldırmak gerekiyor. Ve yine çok büyük ve derin bir tencereyle dolaba koymak yerine mümkünse daha küçük ve sığ kaplarla dolaba kaldırmak daha önemli. Çünkü buzdolabına büyük kocaman bir tencereyi sıcak halde koyduğunuz zaman bu sefer hem yemeğin soğuması gecikmeye başlıyor hem de buzdolabının ısısını yükseltmeye başlıyorsunuz. Bu az önce konuştuğumuz 4 derece olayı maalesef yükselmeye devam ediyor. Bu da istediğimiz bir şey değil. Evet, yüzeyini kapatmak oldukça önemli dolaba kaldırırken. Kokuların birbirine karışmaması için ve hazırladığımız tarihi belki not alabiliriz. O 3-4 gün süre bandını kaçırmamak adına. Bir de bir yemek şüpheli görünüyorsa da bir daha kaynatayım, bu geçer, bir şey olmaz, yenir gibi bakmak doğru değil. İçindeki toksinler yeniden ısıtmayla tamamen ortadan kalkmayabilir. Şüpheli görüyorsak tüketmemekte fayda var.
1: Evet. Ve yumurta konusu da oldukça önemli. Çünkü buzdolabında ne kadar muhafaza etmeliyiz diye sorabilirler. Ayrı bir bölümü dahi var buzdolabında. Yumurtalık bölümü, oraya koyuyoruz. Ve orada tabii ne kadar sürede durmalı. Çünkü bayatlayan bir gıda neticede, hepsi gibi. Onun da ayrı bir gıda çeşidi olduğu için, ayrı bir protein türü olduğu için de değinmek gerekiyor.
0: Evet, yani yumurta kurumasında en pratik yöntem kendi kartonunda ve buzdolabının iç raflarında saklamak. Çünkü az önce o sıcak yemeği dolaba koymakta bahsettiğimiz gibi buzdolabı kapakları da biliyorsunuz en sık açılan, bakılan, sıcak havaya maruz kalan, yani oda sıcaklığına maruz kalan alanlar.

0: bu noktada oradaki derece değişimi çok sık değişebiliyor ve sabit kalmayabiliyor. O yüzden her ne kadar kapaklarda, buzdolabında yumurta gözleri olsa da dolabın iç raflarında ve kendi kartonunda saklamak çok daha sağlıklı. Kullanmadan önce yıkayıp uzun süre bekletmek de yanlış. Çünkü kabuğundaki doğal koruyucu tabaka zarar görebilir. İlla yıkama işlemi yapılacaksa da kullanmadan hemen önce belki tercih edilebilir. Yine gözden kaçan market alışverişi yaparken kırık ya da çatlak yumurta almamak, eve geldiğimizde bunları tek tek ayırt etmek, diğerleriyle bir arada tutmamak da oldukça önemli. Ve tabii ki tüketeceğimiz kadarını almak, yani bir plan dahilinde işte haftalık alışverişte günde 2 tane yeniyorsa yumurta evimizde 15'li bir paket almanız sizin için yeterli. Çünkü işte daha fazlası daha bol, aman dursun dolapta bir şey olmaz, yanlış. Bittikçe tekrar yenisi alınabilir, tazeliğini de korumak adına.
1: Evet. Evet, tabii dondurulmuş gıdalar da çözdürürken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Riskli durumlardan biri çünkü. Hangi gıdalar özellikle çözdürürken dikkat edilmesi gerek daha fazla ve bu prosedür nasıl oluşturulmalı olmalı?
0: Evet, genelde et ve tavuk ürünlerini biz dondurucuda muhafaza edip onları yemek için kullanıyoruz. Burada en sık yapılan hata dondurucudan çıkan şeyi direkt mutfak tezgahının üzerine bırakıp saatlerce çözülmesini beklemek. Bunu önermiyoruz. En güvenli ve pratik yöntem gıdayı bir gün önceden dondurucudan alıp buzdolabının normal o artı 4 derecedeki kısmında bekletmek. Böylece gıda kontrollü ve düşük sıcaklıkta çözünür. Eğer zamanı yoksa kişinin soğuk su dolu bir kabın içerisine de koyabilir. Tabii ki sızdırmaz bir ambalajda. Suyun değiştikçe zaten çözüldüğünü görecektir gıdanın. Mikrodalga fırında çözdürmek yapılan bir başka yöntemlerden bir tanesi. Burada da mikrodalgada çözdürmeyelim diyemem, çözdürebiliriz ama çözdürdükten hemen sonra pişirmek gerekiyor. Özellikle şunu vurgulayabiliriz, dondurulmuş bir ürün oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde dış kısmı ısındığı için yine burada mikroorganizmalar çoğalabiliyor sıcaklık nedeniyle. Yani ürünün ortası buzlu, bu hala çözülmedi değil, aslında etrafındaki o yumuşayan bölgeden mikroorganizmalar ürüne girmeye başladı, henüz buzlu kısma ulaşmadı diyebilirim. Çözdürdüğümüz şey et, tavuk, balık gibi diğer gıdaları da çözdürdükten sonra tekrar dondurmamamız gerekiyor. Güvenli şekilde çözdürüp tekrar dondurma bazı ürünlerde geçerli olabilir ama genel olarak çözdürdüğümüz et ürünlerini tekrar dondurmadan ihtiyacımız olan kadarını porsiyonlayarak koyup yine porsiyonlayarak çıkarmamız en sağlıklısı.
1: Evet, bir de özellikle ambalajlarda da bu olabiliyor bu ibare ama son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark nedir? Bir de uzmanından dinlemek istiyoruz yine de.
0: Bu konu hem gıda güvenliği hem de gıda israfı açısından çok çok önemli. Bu iki ifade birbirinden tamamen farklı aslında. Son tüketim tarihi, yani STT olarak ambalajların üzerinde yazan şey, özellikle kolay bozulan ve bozulduğunda insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılıyor. Et, tavuk, balık ve bazı süt ürünleri gibi ürünlerde bu tarihe özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürün tüketmemek gerekir. Burada kokusu güzel, görüntüsü normal diyerek karar vermek doğru değil. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi, yani TETT olarak ambalajlarda yer alan ifade, daha çok ürünün kalite özellikleriyle alakalı. Gıdanın uygun koşullarda saklandığında tat, aroma, tazelik gibi özelliklerini en iyi şekilde korunduğu süreyi ifade eder. Yani daha çok kuru gıdalarda bu TETT yer alır. Makarna, bakliyat, bisküvi, kahve gibi şeylerde TETT ile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmesi otomatik olarak bu ürün zehirlidir, çöpe atılmalıdır gibi bir düşünceyi getirmesin bize. Ürünün ambalajı sağlam mı, uygun koşullarda saklanmış mı, görünüşünde, kokusunda, tadında bir anormallik var mı diye bakıp değerlendirebiliriz. Ama burada ürünün gerçekten tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiyse de kalite anlamında bir düşüklük yaşanabilir. Burada kişinin gözlemi önemli. İki kısa cümleyle aslında bunu aklımızda tutabiliriz. Son tüketim tarihi güvenlikle alakalıdır. Tavsiye edilen tüketim tarihi kaliteyle alakalıdır. Son tüketim tarihi geçmişse tüketmememiz gerekir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiyse ürünün niteliği ve saklama koşullarına göre değerlendirebiliriz.
1: Evet, gayet anlaşıldı. Teşekkür ediyoruz. Ve tabii yiyecekleri saklarken yapılan en yaygın

0: hatalar neler? Özellikle doğru bilinen ama hatalı davranışları biz mercek altına almak istedik. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çünkü bazen de aklımıza geliyor, bazı gıdaların özellikle kuru ve serin yerde saklanması gerekiyor. Oda sıcaklığı diyor. Onlar buzdolabına konulmuyor örneğin. Onları aklıma geldiği için örnek verdim. Başka neler yapabiliriz bu konuda, neler söylemek istersiniz?
1: Evet, aslında burada hata maddeleri saymakla bitmez belki de program içerisinde, ama yine üzerinden geçelim. Bu buzdolabına saklama noktasında işte buzdolabının sıcaklığını kontrol etmek, çiğ ürünlerle pişmişleri bir arada tutmamak, sıcak yemeği direkt dolaba koymamak gibi şeyleri zaten bahsettik. Bunun haricinde masum görünen bazı hatalarımız var. Şüpheli bir yiyeceğin tadına bakıp bozuk olup olmadığını anlamaya çalışmak gibi. Bunu önermiyoruz. Ve dondurucuya koydum artık sonsuza kadar dayanır gibi bir algımız da oluyor genelde. Bu doğru değil. Mikrobiyal çoğalma da büyük ölçüde durabiliyor dondurucuya kaldırdığımızda, ama kalite zaman içerisinde yine değişiyor. Üstelik dondurucuya koymadan da hangi koşullarda ve nasıl beklediğini, ne kadar süre beklediğini de tam olarak bilemeyebiliyoruz. O yüzden bu genel geçer, bir şey olmaz, olsun, donduruldu, halledilir, yenir gibi zihniyetimiz maalesef doğru değil.
0: Çok doğru. Ve baktığımız zaman gıda israfı da ne yazık ki söz konusu olabilir. Oluyor da. Çünkü son kullanma tarihine dikkat edilmiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihini fazlasıyla geçmiş olabiliyor ürün. Ya da yanlış saklama koşulları nedeniyle ürün atılıyor. Çok da sevilen belki bir ürün. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ne yazık ki tüketim çok fazla ve ne yazık ki tüketilenlerin çoğu da gıda maddesi olarak bünyemize alamıyoruz. Çöpe gidiyor belli bir kısmı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, gıda israfı asla istemediğimiz bu konu. Gıda israfını azaltmanın ilk adımı mutfakta daha planlı olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman israf yemeğin artmasından çok ihtiyaçtan fazla satın almakla başlıyor.
0: Maalesef.
1: Alışverişe çıkmadan önce evde ne varsa bir bakmak, buna göre haftalık kabaca menü planlamak, gerçekten tüketebileceğimiz kadar almak çok işe yarıyor.
0: Evet.
1: Özellikle sebze, meyve ve taze ürünler indirimdeyse alayım yaklaşımı yerine bunu ne zaman tüketeceğim diye düşünmek oldukça önemli. İkinci önerimiz ise porsiyon kontrolü. Büyük bir tezgahta yemek yapmak yerine evde kaç kişi varsa ona göre miktarı ayarlamak. Artacaksa da artan kısmı daha hazırlarken ayrı bir saklama kabını almak ve onu ayrı muhafaza etmek gerekebilir. Dondurucuyu yine akıllı kullanmak diyebiliriz. Buzdolabında önce eskiyi tüket sistemi, eskiden de annelerimizin hep yaptığı önce ilk giren ilk çıkar mantığıyla eski olanı tüketmemiz gerekir. Yani yeni aldığımız bir yoğurdu arkaya eskisini öne koyarak ufak da olsa israfı önleyebiliriz. Ve bu işte tavsiye edilen tüketim tarihiyle son kullanma tarihini doğru anlamak, ikisini aynı şey zannedip sağlam ürünü gereksiz yere çöpe atmamak ya da bozulmuş ürünü tüketmeye çalışmamak oldukça önemli. Buzdolabında aslında haftalık bir küçük kontrol yapmak bence en önemlisi. Önümüzdeki birkaç gün içinde tüketilmesi gerekenleri öne, artan yemekleri kontrol etmek, dondurucuda ne olup olmadığını görüp alışverişe bu şekilde çıkmak gibi şeyler sıralayabiliriz. Aslında burada gıda israfını azaltmak için mükemmel bir sisteme ihtiyacımız yok. Biraz planlama, doğru saklama, tarihleri takip etme, porsiyon kontrolü yapmak bile gıda israfı konusunda çok büyük farklar oluşturabiliyor. Bu noktada iş biraz bize düşüyor. Sıkı takip etmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz hayati önemdeki bilgiler için. Yiyecekleri doğru saklama tekniklerini konuştuk. Uzman diyetisyen Seminur Fındıkçı ile kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun
1: Ben
0: efendim.
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ve bugün de TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Sevgili dinleyenler, programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz devamında. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız. Hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Uzmanlar diyorlar ki, doğanın içinde olmak kanser dahil pek çok hastalığa iyi geliyor. Bilhassa çam, köknar, selvi, sedir, palmiye gibi ağaçların bulunduğu bölgede gezmek, seyretmek, vakit geçirmek oldukça önemli. Neden mi? Yapılan bir araştırma sonucuna göre bağışıklık sistemimizle etkileşime giren itoistler kanserle savaşmaya yardımcı olan hücrelerin salınımını arttırıyor. Sadece o ortamda vakit geçirmek bile yeterli. Peki ne yapacağız? Vallahi büyük şehirlerde yaşadığımız için zaman zaman hafta sonları belki de ağaçların çok olduğu bölgelere gitmek, yürüyüş yapmak, gezinmek, ortamın havasını solumak, hatta ağaçlara sarılmak, özellikle çam ağacına sarılmak pek bir önemliymiş. Bir kere o ağaçlarla, bitkilerle, o havayla, o oksijenle dop dolu olmak, hem rahatlamak için, hem stresi azaltmak için, hem de yorgunluğu atmak için birebir diye düşünüyorum. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da böyle ortamlar var mı diye düşünebilirsiniz. Benim bildiğim büyük şehirlerin tamamında var efendim. Mesire yerleri var. Ormanlar var mesela. Ya da hiçbir şey yoksa büyük parklar, bahçeler var. Oralarda vakit geçirebilir ya da yakınınızda bir köy varsa oralara gidebilir. Şöyle bir hafta sonu ziyareti yapıp dönebilirsiniz. Kendi hayatımdan söz etmek gerekirse, ben gerçekten bir doğa aşığıyım. Pek çok zaman çantamda tohumlar vardır, çekirdekler vardır. Kayısı çekirdeği, hurma çekirdeği, erik çekirdeği, elime geçen pek çok çekirdeği bir yerlere dikmek için bir poşetin içinde çantamda taşıyorum. Gittiğim yerlerde doğa ortamı olur veya işte yeşil bir bahçe olur, bir duvar dibine ya da kimsenin dokunup basmayacağı bir kenara çekirdekleri dikiyorum. Ola ki içlerinden bazıları çıkar da zaman içinde fidan olur, sonra kocaman bir ağaç olur. Bu şekilde diktiğim pek çok çekirdek oldu bugüne kadar ve bunların içinde tabii ki ağaç haline gelenler oldu. Size de tavsiye ederim. En azından şöyle yapabilirsiniz. Arabayla böyle bir yolculuğa çıktığınızda geçtiğiniz yol kenarı boyunca topraklık ortam varsa çantanızdan çıkardığınız çekirdekleri doğaya fırlatabilirsiniz. Bunlardan belki hepsi değil ama bir iki tanesi bile toprakla buluşup ağaç haline gelebilir. Unutmayalım ki yetişkin bir ağaç tonlarca havayı temizlemeye yardımcı oluyor. Bizim için ormanlar, ağaçlar, yeşillikler çok önemli. Sadece gözümüze güzel gelmesi, sadece böyle bizi rahatlatması, ferahlatması için değil, doğanın dengesi için de çok önemli. Efendim bugün de yayınımızın sonlarındayız. Sizlerle hafta içi her gün tam bu saatte yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın